0: Mert o ayağa kalktı.
1: Şimdi anlayacağız galiba dayı.
2: Geliyorum ben ha.
3: Hadi kuzum benim. Ben geleceğim seni görmeye.
4: O zaman?
3: Gece. Mutlaka geleceğim. İyi hadi gülüm.
2: Feride abla, bir değişiklik olursa haber verin.
5: Tamam veririz.
0: Abi.
2: Dur bakalım Ali, iyi bir haber çıkacak. Hadi gel Mertcan.
1: Ne diyor?
2: Yok olmuyor.

0: İnat bir adam bu ya. Bu ufacık çocuğu geri gönderdi ya, dinlemedim bunu ya.
1: Koruya gel. Koru koru.
2: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız Cancan? Yol çaresi bulacağız. Sabaha kadar vaktimiz var ha Ali.
3: He?

0: Babası varlık usta.
1: Güle güle.
2: Cumali'ye haber verelim usta.
1: Yok, hacet yok, haber var zaten. Hadi.

0: Gene ne karıştırıyorsun?
1: Yok bir şey abi.
0: Nereye?
1: Koruya.
0: Ali.
1: Abi soru sorma, ben gidip geleceğim.

0: Ustam, malum şans çıktı.
1: Nereye?
0: Yer söylemedi ama Koru'ya gideceğim dedi.
1: Koru'ya mı?
0: Evet. Ustam takip edeyim mi?
1: Yok. Sen orada kal. Bir yere ayrılma. Sağ olasın oğlum.
0: Ne demek ustam?

0: Nerede kaldı bu adam?
1: Hangi adam baba? Alo?
2: Alo? Cabbar annem mi?
1: Evet. Bir dakika. Baba.
0: Kim?
1: Mustafa.
0: Ya neredesin sen?
2: Alo ağam, evi bulamadım.
0: Nasıl bulamadın?

0: Adres yok mu elinde?
1: Öyle de doğru değilmiş.
0: Ya nasıl doğru değilmiş?
1: Tıknaz bir adama sordum öyle dedi.
0: La havle ve la. Mustafa nerede şimdi sen?
1: Koru yolundayım ağam.
0: Bekle orada, geliyorum.
2: Hayırdır baba?
0: Akşam oldu, hala evi bulacak. Nerede?
2: Efendim baba?
0: Bir koru yolu varmış burada.
2: Ha, şu bizim sokağın sonundan yokuştan yukarı çıkınca götüreyim mi?
0: Hacet yok, ben gidip gelirim.
2: İyi.
3: Bekle baba. Ya. Bekle baba.

0: Kamyoncu sonunda aradı.
1: Abla. Ha? Ben çıksam.
0: Nereye?
1: Ha, gidip geleceğim.
0: Ya Seyhan, deli misin sen? Ne geleceksin ya? Baban duysa öldürür. Zaten bir gittin mi gelmiyorsun.
1: Ya son ablam.
0: Kızım bak.
1: İdare et.
0: Ya hayır, edemem.
1: Ya ne olur abla, 2 dakika.
0: Allah Allah. Ya Seyhan, ne işiymiş bu?
2: Babacığım, ne yapacaksın kamyoncuyu?
3: Ya kaç defa anlatacağım? Mustafa'ya anahtar bırakacağız. Biz çıktıktan sonra gelip lazımlı eşyaları toplayacak.
2: Ha, böyle akşam yani yapmasak, böyle şeyi beklesek olmaz mı?
3: Sen toplamaya başla. Bir de yedek anahtar ver.
2: Yedek anahtarımız burada baba.

0: Yaparım.
1: Ne var?
2: Bu kızları Adana'ya götürme.
1: Sen bu işe karışma Sami.
2: Oğlum derdim bensem. Ben giderim, bana iki gün mühlet ver. Biz taşınırız. Ama Melia'yı yerinden oynatma.
1: Sana bu çocukların hatırına dokunuyorum. Ama affettim zannetme. Sakın ha, benden de bir şey isteme. Dünya durdukça sen benim düşmanımsın.

0: halin?
1: Efendim Samim abi.
0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Hiç, bir şey yok.
0: Hanım burada mı?
1: Yok, Koru'ya gitti.
0: Koru'ya? Ne yapıyor Koru? Ne oldu oğlum? Şşş, Cumali.
1: Birine bakacaktı Samim abi.
0: Kime bakacak?
1: Arkadaşa.
0: Arkadaş hangi arkadaş? Oğlum cevap versene lan.
1: Ali.

0: Feride, Seyhan nerede?
1: Ablam gelir şimdi, hemen gelecek.
0: Nereden gelecek?
1: 2 dakikalık bir işi varmış, gelecek şimdi.
0: Anacığım, babamın siniri burnunda. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Allah aşkına ne işi bu yani, o hala olanın peşinde mi?
1: Ya tamam ablam, gelecek işte. Ablam. Ha? Ya akşam oluyor, bak bu babam hala kamyoncunun peşinde. Gerçekten gidecek miyiz biz?
0: Vallahi hiç bilmiyorum ki gülüm.
1: Benim işim Kenan.
0: Yok yani, olmaz.
1: Ya olmaz diyorsun da bak, pehlivan konuştu, o da kâr etmedi. Ne yapacağız?
0: Anacığım bu bir dönüp gelsin. Ben bunu tutacağım, kolundan sahile indireceğim. Oturacağız, konuşacağız.
1: Dinler mi sence?
0: Allah inşallah gülüm, inşallah. Geldim.
2: Mustafa tavan belya. Arkamızdan eşyaları toplayacak.
0: Baba. Tamam, o eşyaları toplasın da biz seninle bir çıkıp konuşsak şöyle baş başa.
2: Ne zaman?
0: Ya şimdi.
2: Ya acele biz ne? Yemeği yiyelim sonra çıkarız.
0: Baba.
2: Haydi Melia. Seyhan yok mu?
0: Geliyor.
2: Ya kaydım açıkta, çağır gelsin.
0: Tamam baba.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Sorular ben sorarım. Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.
1: Seyhan'ı. Ben sana başta da söylemiştim. Bak gene söylüyorum. Seyhan'ın bunun peşini bırak.
0: Sen mi?
1: Ali, onu sana yar etmem kardeş. Buralara nasıl geldi sen öyle gideceksin. Ali beni zor kullandıracaksın.
0: Ulan hadi.
1: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
0: Seyhan senin nişanlın değil.
1: Nişanlım.
0: Seyhan'ın seninle bir alakası yok ulan.
1: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle? Seni vurayım ulan. He?
0: Vur. Vur hadi.
1: Vur sen. Vur lan. Halim. Oğlum delirdiniz misin lan?
0: Sen abi sen karışma.
1: Nasıl karışma Ali?
0: Sen abi çık arada sen.
1: Halim oğlum kendine gel.
0: Gelemem abi.
1: Çık aradan yoksa sen de yanarsın.
0: Abi.
1: Ali. Halim bırak o silahı.
0: Sanma abi çık bak fena olacak.
1: Bırak. Bırakmayacağım abi. Çekil bak fena olacak abim benim. Oğlum ateşle oynuyorsun Halim. Oynamıyorum sanma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti maymun gözünü açtı kardeşim.
0: Sanma abi.
1: Burada lan.
0: Halim bak at o silahı konuşalım.
1: Oğlum bu işin şakası yok. Yapma hayatını bitireceksin. Bitsin abim. Ama onun da hayatı bitecek.
0: Tamam haklısın.
1: Bak, üzüldüm ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim. Kaşla göz. Halim. Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben he? Uğursuzu vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım? Babam benim. Kendimi mi vurayım?

Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: Apak.
1: Apak.
0: İpek.
1: İpek mi?
0: İpek.
1: İpek.
0: İpek.
1: İpek doğru yanı. Şimdi
2: Zihni Özer.
1: Zihni Özer demek. Hastanede çok yardımcı olurlar doktora.
0: Ebe.
1: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

olmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarını

0: Evet efendim, sırt küpündeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: neyi
1: bulduk,
0: yaptınız? Ahmet Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba,
0: siz de tanıyalım lütfen.
2: Ahmet Aşim Margül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyo teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat etmek.
0: Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi paslanmış mıyız, var mı biraz?
2: Olabilir, belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim.

0: Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. Hı hı. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu tamam. ilde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Hı-hı. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak.
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Hemen birinci etap Sırküpü ile başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz. Sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödedim.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz, iyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon, özür dilerim.
0: Ama istediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 belki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ne olabilir?
1: Edema.
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi doğru bildik. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışın da özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır. Sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci iyi.

0: Harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
1: Uyuşmaması.
0: Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke evet. Yapmasaydınız.
1: Biraz beni kolay dedi.
0: Ben söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı sesli harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
2: Anak tama.
0: Anak.
2: Anak.
0: Ne olabilir?
2: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak, R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
1: Anak rapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak, R.
1: Anak rapi.
0: Değil.
1: Anak.
0: Ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anak, ro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süreyi sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
2: Anak, ro, mi.
0: Mi değil.
2: Ni.
0: Ni. Ni anak, doğru. Ro. Anak, ro, ni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anak, ro, ni'ydi gizlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
2: 10 diyelim.
0: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam, artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimelerdi ama.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyorum. Mahcubiyet, yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
1: Utanç.
0: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz bir güzel bir yer açın.
1: 4 numara diyebilir miyim ben?
0: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
1: Çıkaramadım
0: ben
1: şu an.
0: Söyleyemedim.
1: Haftan
0: biz bir harf açalım süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
1: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
1: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
1: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
1: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım, tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman.
2: Kat.
0: Kat. Kat. Doğru, kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasının da bir tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba
2: yani
0: ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedim.
0: Hiç denk
2: böyle
0: gelmediniz.
2: Böyle bir şey denk gelmedim.
0: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada.
2: Yani.
0: Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
2: Görsem unutma.
0: Görsen unutmazsın. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
2: Aynen.
0: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
1: Hiç
0: tekrar
1: tahminim
0: bakmak ister misiniz devimize? Mitolojik
1: yani,
0: devimize.
1: Ne olabilir? Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
0: Zor bir soru saklamışız, evet.
1: Evet.
0: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
2: Komton.
0: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
2: Kik lol lom.
0: Çok yaklaştınız. Ya. Kik lona çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
1: King Op olabilir
0: mi? Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: King Op.
0: King Op değil. Bakın. Kik lon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: Tamam.
0: Siz başka aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
2: Kik lop.
0: Kik lop. Doğru.
1: Doğru.
0: Duymuş muydunuz hiç?
1: Hiç duymadım.
0: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve dedik ki zor bir soru olsun yarışmacılarımız, bakalım bulabilecekler mi diye. Kik lop buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik. Artık unutmazsınız.
2: Evet, unutmam artık.
0: Peki, o zaman bir soru daha seçelim.
2: 14 diyelim.
0: 14 numaralı soru. Güzel geliyor. Kolay bir sorumuz var. Bir video soru. Görselimiz var. İzleyelim.
2: Tamam.
0: Sonra bakalım.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok yani.
0: Hiç harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Şimdi bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın.

0: Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi. Tutsak. Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
1: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Evet. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
2: Esir. Kişi.
1: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
1: Esir kişi.
0: Esir kişi, evet. Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
1: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
1: Çok başarılı.
0: Ne olabilir?
1: Çok başarılı. As olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyorum.
1: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
1: Oreo. Olabilir mi?
0: Moreo değil. Moreo olamayacağı için R ve E açıldı. Sanat diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsün Hanım süremizi başlattım. Art dedim.
2: Arte.
0: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolca'ya geçmiş.
1: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
2: Güzel geçti.
0: Güzel yani geçti.
2: Biraz hızlı geçti.
0: Hızlı başladınız.
2: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelime de takıldınız değil mi?
2: Evet,
0: biraz
2: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
2: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
1: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda biraz takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
1: Sorular aslında evet, ısındım.
0: Birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
1: Evet. Gitti evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
2: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Haşim Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Haşim Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120
2: tamam.
0: Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz.
2: Hı hı.
0: Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Geliyor bakın. Dönüş
2: peki.
0: Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlat. Tık. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
2: Rize.
0: Rize, harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.
2: Tamam.

0: Ay, sınav.
1: Dinlediğiniz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
0: Pas.
1: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
0: 4.
1: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
0: 6 7 8 9. Hadi
1: 6 doğru yanıtı aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara. Mağara. Ne diyorlardı kapıya?
0: Açıl susam açıl.
1: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
2: Ne oluyoruz, hayırdır?
3: Oğlum yürü lan, hasta etme adamı.
2: Ha, iyi olacak, aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.

0: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
1: Ayasofya.
0: Ayasofya, doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Peki. Hemen geliyoruz bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz, Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir Son Mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi, söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zirnözer
0: desek. Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanısını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Doğru yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da.
0: Hemen hemen. Kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah yine video kolay. Sorular gelecek. Hadi de durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas deyin, olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım. Başlayabiliriz. Evet.
0: Peki. 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Ve Adana olabilir.
0: Değil. Daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi. Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz.
5: Ben de

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Bahsedeceğim yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten üç elma düştü.
0: Üç elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet olacaktı. Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfn olacaktı.
1: Evet, Köfn. Onu Köfn biliyordum da. Heyecandan aklıma gelmedi.
0: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla
1: evet.
0: Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda. Kaçar puan aldın? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. Şeyi de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil. Evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım. Hızlı okumaya evet. çalıştım
1: doğru.
0: Sizler için.
1: Evet.
0: O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun. 23.
0: Kaça?
1: 23.
0: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak. İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Eman.
0: Eman değil.
2: Aman.
0: Aman da değil.
2: İman.
0: İman doğru İman. Yanıt. Biraz sıkıştıracağız öyle değil. Öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi.
2: Evet.
0: Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
2: Vallahi evet.
0: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz butonlar karar veriyor Ahmet Bey. Eller butonda. Hazırsanız söyleyin.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27 numara.
0: 27. Eller butonda lütfen kaybetmeyin. Sorumuz geldi. divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Sağlıcam. Tekar.
0: Tekar değil.
2: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
2: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
1: Şekar.
0: Şekar doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba.
2: Evet,
0: Gülsün.
2: Öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyor?
1: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
1: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
2: Evet.
0: Butonda.
1: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
2: Apak.
0: Apak.
2: İpik.
0: İpik mi?
2: Evet. İpik.
0: İpek.
2: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden geldi? İpik.
2: Sağlık.
0: Apak. İpik.
2: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, evet, ipeğe karşı biz böyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
2: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattı. Ahmet Bey bastı.
1: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
2: Evet.
0: Doğru tabii ki.
2: Çok.
1: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
1: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
1: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
2: Arınma.
1: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
2: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
2: Bitti.
0: Eller butonda mı?
2: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
2: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
2: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
2: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Eye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
2: EYI, ENI.
0: E değil.
2: S.
0: Ah ah ah. 49'da bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basacak? Ahmet Bey.
1: TNI.
0: TNI doğru yanıt. M ne dedik, ne harfini aldık ve TN'yi yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz. 40
1: numara olsun.
0: Karar veriyor.
1: 40 numara.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet de bastı.
1: Kronometre.
0: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
1: 33 olsun.
0: Kaç?
1: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e. Bakalım 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Miras.
0: Miras değil. Kişi. Ha. Mülkün sahibi.
2: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne tamam. olabilir?
1: Tamam, bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayın. Süreyi başlattım. Ahmet Bey.
1: Malik.
0: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha isem yakalayacaksınız. Butonları evet. iyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. 4 harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
2: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
2: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
2: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü süreyi başlattım. Kim bas? Ahmet Bey soruyor.
1: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
1: 28 olsun.
0: Olabilir. 25 mi?
1: 28.
0: 28. Peki gelsin 28.

0: 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
1: Kemal.
0: Kemal değil.
1: Kenan.
0: Kenan da değil.
1: Kerem. Kerem. Kadir. Kazım mı?
0: Değil Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
1: Kübra. Erkek
0: Kübra
1: ismi.
0: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
2: Kübra. Ben buldum.
0: Öyle mi? Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
1: Kübralardan af diliyorum.
0: Biz bir harf daha açacağız. Bakın. Her an bulabilirsiniz.
2: Aa, değilmiş ya.
0: Hayvan ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Kira.
0: Kayra. Doğru. Neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
1: Evet.
0: Kayhan deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet bazen sakin böyle.
2: Bilmeyince bazen basmak
0: ama burada
2: istemiyorum.
0: Önemli olan zaten hakkı almanız.
2: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
1: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
1: Yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
1: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki. Denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım. Süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
2: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 51 numara olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
2: MİT.
0: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
2: 36 diyelim.
0: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Ne denir? Ne etme denir? Ta?
2: Bildim ya.
1: Tali. Ta.
0: Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
2: Tasa.
0: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
2: Evet.
0: Artık
2: evet.
0: Bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
2: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi. Ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi. 60 puan aldı bu bölümde. Ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
1: Evet.
0: Şimdi 2 harf rica edeceğiz. 2 net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
2: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
2: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
2: Atra trikasyon.
0: Atra
2: trikasyon.
0: Trikasyon. A ve R mi koydun?
2: Evet.
0: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
2: Evet.
0: Bakalım. Atra ti trikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
1: Bir soru daha açalım.
0: Peki önce. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
1: 25.
0: 25. Peki geliyor 25 nolu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Boş. Boş.
0: Boş değil. Hatta böyle derler.
1: Bol.
0: Bol da değil.
1: Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Bora. Dora.
0: Bora değil.
1: Dora. Dora. Mora. Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
1: Hora.
0: Harf.
1: Rol.
0: Harf. Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
2: Fora.
0: Fora doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
2: O harfi diyeceğim. Otratifikasyon.
0: Emin misiniz? Bakın sessiz bir harf koyacaksınız.
2: S diyelim. S. Stratifikasyon.
0: Sessiz harf. Stratifikasyon.
2: Evet.
0: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
2: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
0: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimeyle

0: diline beraber izledik, sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için, eğlenceliydi. Yeni kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Yanlarında yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: etmiş şu an.
1: Evet, yangın yeri. Yangın yerine çevirdin yine müzik dünyasını.
2: Evet, öyle oldu biraz. Çok
1: senin şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
2: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek lazım.
1: Bence seçim de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
2: Evet, yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım. Aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani ben de mesela burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim. Bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
1: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok güzel bir şarkı. Tam da yaz şarkısı güzel oldu.
2: Evet, çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
1: Süper.
2: Şu an radyolarda da dijital platformlarda.
3: Her yerde.
2: Her yerde evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
3: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal, sözleri böyle vurucu sözleri var.
2: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
3: Oo, hazır.
2: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağım bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
3: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
2: Vallahi bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
3: Hareketli mi yine?
2: Evet, benzer bir şarkı yine.
3: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
2: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
1: Efeken, sana tekrar gelecek olursak, Cemo karakterini canlandırıyorsun.
0: Evet.
1: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam Özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
0: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki, ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında. Bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Evet, bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum, ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim, çok severek oynadığım bir şey oldu, çok çalıştırdım.

0: onu içimde günlerce günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
1: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
0: Ya şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
1: Güzel, harika.
0: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor.
1: Evet, süper.
0: Dedi.
2: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
0: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendi siz evde çalıştığınız şey bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım buraya giderim bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha çünkü güç o karakterin elinde artık kendimize olmadı. Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde. Ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
2: Kendimiz Zaloğlu'yla oynamak yani. Nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede sonra aracada bildiğiniz devam ettiniz.
0: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten gerçekten bir abi gibi aslında herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda karşısına baktığında ne alabileceğini ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
1: İnşallah. Elif senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Kalple gidiyorsam.
1: Ha okey ikisi de güzel, çok ikisi, güzel bir şey bu.
3: Evet dengeliyorsan. Yani şöyle oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
1: Helal olsun ya.
2: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum. Diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
1: Vay güzel. Çok aklı başında gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk geldiğinden mi? Yani yedi, kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere
1: evet.
3: Aslında.
1: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
1: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben demiştim program uğurlu geliyor yani.
3: Evet.
2: Ya, ne güzel.
1: Doğru.
3: Evet, burası evimiz gibi zaten.
1: Ne güzel.
3: Sinan Bey yani sizlerle çok, birlikte olmak çok keyifli.
1: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
2: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
1: Evet.
2: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. Hmm. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
1: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
3: çok zor bunu cevaplamak. Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya, o dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularım.

0: İzmir'den herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Çok tatlı hanımlarla beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanginiz A yüzü, hanginiz B yüzünüz?
3: Onlar.
0: Evet, oyun adı A yüzü, B yüzü ama bunu bayağı gençlere anlatmak lazım. Kaç kişi biliyordur A yüzünü, B yüzünü?
3: Evet, yaşımız ortaya çıkacak.
0: Maalesef. Çünkü oyunu yazarken çıkartmışsınız.
3: Maalesef, evet. Biz hem kalemle yönetmen, kaset sarıyorduk.
0: Evet, aynen.
3: Maalesef.
0: Kalemle de geri sarıyorduk.
3: Maalesef.
0: Evet, nasıl doğdu? Sizden başlayalım.
3: Biz Melis'te zaten monologlardan tanışıyoruz. Uzun bir geçmişimiz var oraya dayanan. Kısa oyun festivali için iki tane monolog yazmıştım ben. Sonrasında bunu nasıl uzun bir oyun haline getiririz diye düşündüm. İki monolog daha yazdım. İşte Türkiye'deki kadınların başına gelen ve böyle zaman zaman komik, zaman zaman acaba delirsek ne olur diye düşündükleri bir dört parttan oluşan bir kaset olsa dedim. Bu kasetlerin tek tek parçalar olarak dinlesek, A yüzünü dinlesek, sonra çevirsek, B yüzünü dinlesek nasıl olur acaba diye düşünerek yola çıktım. Böyle müzikli, şarkılı, türkülü bir oyun ortaya çıktı sonrasında da.
1: Esinlendiğin şarkılar oldu mu?
3: Yani 90'lardan hangimiz nasibini almadık? O yüzden tabii ki yani çok oldu ama tabii ki müziklerimizi yapan bestekarımız Melisa Şahin'le konuştuktan sonra daha böyle 90'lar sound'u ama pop bazlı, aynı zamanda da müzikale yakın bir şarkılar olsa, kasetteki böyle şarkılar olsa nasıl olur dedik ve aslında 90'lara da

0: yakın ama tiyatrodan da uzaklaşmayan bir albüm ortaya çıktı. Dört parçalık.
1: Siz yönetiyorsunuz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda yazdınız.
0: Evet.
1: Kaç kişi var sahnede?
0: Sahnede iki kişi var.
1: Ha, iki kişi var. Siz evet. Hiç yoksunuz.
0: Ben yokum. Ben ışık odasına çıkıyorum. Ben rahatım. Müzikleri veriyorum ben.
2: Neden oynamayı düşünmedin bu oyunda?
0: Oynamayı düşündüm ama işin içindeyken yönetmek çok zor oluyor. Bir de bu oyunun ritmi biraz hızlı. Benim iç ritmim de biraz hızlı. Aynı hızda insanları bulmak tabii ki hem çok zor hem de... Aslında biraz kimseye emanet edemedim yazdığım şeyi. Biraz ben dışarıda kalayım ve arkadaşlarımın oynamasını izleyeyim. Ve keyifle dışarıdan bakayım dedim yani. Oyun başladıktan sonra stresi sadece onlar yaşasın.
2: Çok güzel.
0: Ben oyuncu olduğum için biraz o stresi biliyoruz maalesef o taraftan. Ve iyi ki biliyoruz. Ama bu tarafta oturup izlemek de başka bir stresmiş. Hiç hoş değil o da.
2: Nasıl bir stresmiş bir de buradan dinleyelim. Evet.
3: Ben stres yaşamıyorum. Şaka bir yana çok dünyanın en güzel kalp çarpıntısı diyebilirim ben de kendi adıma. Yani müthiş bir stres. Bu stresten ziyade hem anlık yaşalıyorsun bir yandan çünkü çok stres oluyorsun. Hem bir yandan da gençleşiyorsun. Biz A'sını B'sini bir çeviriyoruz. A'sı bende bir çeviriyoruz B'si onda. Bir çeviriyoruz A'sı Pınar'da. Bir çeviriyoruz A'sı bende. Zaten kadınlar aynı, hikayeler farklı. Ya yani A'sını B'sini çevir, şarkıcı aynı, sound aynı, şarkılar farklı. Ama aslında kaset aynı.
2: Aynı.
3: Diyelim dedik. Biz de böyle.
2: Hareketli bir oyun.
3: Hareketli, evet. Koreografisi var, şarkısı var. Aynı zamanda tabii ki kişilikleri var. Hareketli bir
1: şarkısı
3: dansı da var.
1: Şarkısı söylüyor musunuz?
3: Evet. Söylüyoruz, evet.
1: Sesiniz de var yani.
3: Karakterlerin kendi şarkıları evet. Var. Sesimiz de... Var.
2: Var diye yani.
3: Oyunun enerjisiyle bir şekilde nasıl oluyorsa sesin güzelleşiyor.
4: Evet. Gerçekten öyle. Yani ses kaydederken durduğumuz yerde yani o kadar ortalama diyebiliriz. Ama sahnede öyle değil mi? Gerçekten evet, hocam siz söyleyin şimdi. Öyle. Sahnede o heyecanla, o ritimle oynadığımızda, şarkı söylediğimizde gerçekten bambaşka bir şey oluyor.
0: O iç aksiyon ve o heyecan gerçekten doğru sesi çıkarttırıyor aslında.
4: Yansıyor. Evet,
1: evet. Peki teklif geldiğinde ne düşündünüz? İlk metni okuduğunuzda ne düşündünüz?
4: Evet şöyle yani Başak için çok tekrar olacak ama.
0: kafede karşılaştık.
4: Evet ya Başak'la ben çok onu uzun zamandan beri takip ediyorum. Oyunlarını izlerim. Çok çalışmak istediğim bir yönetmendi.
0: Ama biz okuldan da tanışıyoruz aslında yüksek lisanstan aynı zamanda.
4: Yani çok gerçekten sevdiğim bir yazardı. Biz böyle bir kafede karşılaştık. Sonrasında ya sen çalışıyorsun ama dedi bana. Yok dedim ben şu an çalışmıyorum. Hani bir yerde bir işim yok. Ya sana bir metin göndereceğim. Tamam dedim. Gönder. Yani birkaç gün geçti. Bir yapımcı arıyorum falan gibi konu geçti. 3 gün sonra metin geldi. Ben inanamadım. Çünkü böyle konuşulur havada kalır. Çünkü yapımcı bulmak, onu bulmak yani zaman alır. Ama Başak gönderdi. Ben tabii çok mutlu oldum. Çünkü zaten tarzını biliyorum. O yüzden oynamak çok istedim. Hatta istediğimi de hani şöyle bir şey oldu. Pınar oynuyorsun değil mi? O kadar dememişim ki yani tamam hani oldu ben zaten oynuyorum o kazla.
0: Bir cevap vermemişim.
4: Cevap vermemişim yani zaten tamam ben oynuyorum.
0: Ben ikinci kez aradım yani. Ya bir şey demedin evet mi? Evet ya tabii ki evet.
4: Yani öyle çok benim için çok keyifli. Yani süreç de çok keyifli. Melis'le çalışmak da çok keyifli. Çünkü anlatılan gibi yani orada tam bir partnerlik gerekiyor. Devamlı hani orada bir başrol yok. İkimiz de aynı anda eşit rollerde tak tak tak tak bir ritim içinde ve yüksek bir ritimde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok keyifli. Heyecan konusu ben de katılıyorum. Yani yapamayacağım herhalde diyorum son dakikaya kadar. Ama o klasik konu çıktığın anda her şey duruyor. Evet. Yeni bir kapı açılıyor ve işte diyorum işte bu yüzden yapıyoruz bu işi. Keyifli, çok keyifli.
2: Melisa başından beri projenin içinde miydin?
3: Ben ilk başka bir seri için yazılan ilk kısa versiyonunda bulunmuştum. Daha sonra benim başka işlerim neticesinde tam olarak içinde olamadım ama sonradan dahil oldum. A'sı benim yani. Ya da B'si benim.
4: Zaten değişecek kaset.
3: Bir tarafı benim.
2: İkişer kadını canlandırıyorsunuz galiba
3: evet.
2: Değil mi? 4 karakter var o zaman sahnede.
3: Evet. Evet.
2: Birazcık bahsedelim mi?
1: Evet.
3: Bahsedelim.
1: Spoiler olmayacak şekilde.
3: Spoiler olmayacak şekilde. Neresinden bahsedelim? Yani aslında farklı meslek gruplarından 4 farklı kadın görüyoruz. İşte oto tamircisi var, televizyon sunucusu var. Spor programı sunucusu var. Hamburgerci var.
0: Bir de arabayı servis hamburgerci şeyinde çalışan. Servisinde çalışan.
3: Bir de aslında okumuş bir işsiz var değil
0: evet.
3: mi?
0: Sevgilisini basmaya giden bir
3: evet. aşık var. Bir de

0: aşık var. Dört farklı mağdur. Karakter. Evet, aşık mağdur.
1: Ne kadar sürüyor?
0: Yaklaşık 60 dakika diyebiliriz.
2: Tek perde.
0: Tek perde, evet.
1: Yoksa kaç oyun oldu?
3: Biz daha yeni başladık aslında.
0: Yeni, evet.
1: Öyle
0: evet.
1: Mi? Nasıl tepkiler?
3: Valla tepkiler güzel. Daha çıkanlar genelde mutlu çıkıyor. Hı-hı. Bizim için de önemli olan o.
1: Nerede yani, oyun?
3: Oyun farklı sahnelerde oynuyoruz İstanbul'da. Bir de bizim dekorumuz çok minimal. Her yerde oynayabiliriz. Burada bile oynayabiliriz oyunu.
2: Keşke valizimize gelseydi.
3: Evet, bir tane puf gerek sadece. Evet.
1: Yazın devam mı? Eylül'de mi başlayacak tekrar?
3: Yazın bir ara verdik. Evet. Bir iki aylık. Sonrasında belki yüzleri de değiştireceğiz, hı-hı, zaten. Şimdi A yüzünü oynayan oyuncumuz belki B yüzünü oynayarak başlayacak. Öyle, hı-hı, kendi içinde de bir dönüşüm, evet, yapabiliriz gibi düşünüyoruz.
1: Yüzleri değiştirecek deyince ben direkt nasıl bu kadar rahat söylüyor. Ben içine gönderiyorum yeni yeri.
2: Oynar mısınız mesela?
1: Ben oynamayayım istiyorsanız burası mı diyebilirim.
4: A yüzünün B yüzünden farkı ne?
0: Yani aslında bir farkı yok. Nasıl kasetlerde de yok. Sadece karakter farkı var aslında. Sonuç farkı var. Ama kadınlar aynı. Hı hı. Sonuçlar aynı.
2: Sorunlar aynı.
0: Sorunlar aynı.
4: Kadınlar hep ortak noktada ya da ortak sorunda, ortak paydada buluşuyor mu oyunda?
2: Aslında buluşuyor. Dertleri o anlamda yani o, ama şöyle de bir fark var. Yani bizim oyun hani ezilen kadın, işte neler çektiği gibi bir yerden değil. Evet, biz bunları yaşıyoruz kadınlar olarak. Evet, bu sorunlarla karşılaşıyoruz ama Başan da önceden söylediği gibi benim programın başında şarkılı türkülü, yani bunları bizim aslında eylemimiz, bunlara karşı gülerek, şarkımızı söyleyerek, yani bu baskıya böyle karşılık veriyoruz, böyle mücadele veriyoruz. Zaten metni sevdiğim yanı da buydu. Ah işte kadınlar neler yaşıyor, vah vahlar değil yani. Ne yapabiliyoruz? Mücadeleyi nasıl devam edebiliyoruz? Yani gülmek bulaşıcı bir eylem. Seyirci de o yüzden mutlu çıkıyor. Çünkü yani artık mutlu olmaya ihtiyacımız var bence, gülmeye ihtiyacımız var.
1: Feminist bir oyun mu?
3: Diyebiliriz galiba.
2: Diyebiliriz. Diyebiliriz.
1: Konuşmalardan direkt.
3: Evet. Yani bu, dediğin gibi bulunduğumuz durumdan mutsuz olduğumuz halde nasıl gülerek çıkabiliriz ya da gerçekten mutsuz olduğumuzu nasıl söyleyerek çıkabiliriz aradığı için feminist bir oyun diyebiliriz. Evet.
1: Tepki almaktan çekiniz. Yani çünkü sanki bir yandan da şöyle de algılanabilir mi? Basite indirgeniyor yaşananlar.
3: Kesinlikle algılanabilir. Birkaç böyle yorumda oldu, oldu tabii mi? Ki. Ama işte komedinin böyle tatlı ve zaman zaman böyle de kullanılabilir bir tarafı var. Anlattığınız şeyi çok fazla güldürerek anlattığınızda hafifmiş gibi geliyor. Hı hı. Ama işin güzel tarafı, çıktıktan sonra insanların çok eğlendik, çok güldük ama ya aslında bu benim başıma gelmişti, şurada şöyle bir şey olmuştu demeleri sanırım. Dolayısıyla o tabii ki oyuna gelip beğenmeyen de olabilir. Evet. Keyifli çıktığı halde ya biraz hafif geldi diyen de olabilir ama.
1: Bak, o boyunu erkek yazmış olsaydı linç edilmişti şu an.
3: Olabilir.
2: ya da çok takdir görmüştü.
3: Ya da, evet, o da olabilir.
1: O da olabilir, evet.
2: İki uç, evet, olurdu.
4: Erkek izleyiciniz çok mu peki?
3: Valla eşit çoktu belki de ve onlar da çok eğlendiler. Yani hiç bu tarafını düşünmedik diyorlar. Mesela, hı-hı, futbol yorumcu sunucusu bir kadının bir delirme anı var. Tatlı bir delirme anı. şarkısını söyleyerek yine. Hep şey diyorlar, yani hiç bunu böyle düşünmemiştik aslında. Evet, işte futbolla kadının, tiyatroyla futbolun çok fazla bir bağı yok gibi son dönemlerdeki oyunlarda. O yüzden erkek seyirci de onu yakalıyor sanırım. Hmm. Bunu burada görmek ve böyle bir yerden duymak güzel geldi. Yorumlarını alıyoruz.
1: Ne güzel.
4: Bu meslek gruplarını seçmende özel bir neden var mı?
3: Futbolu seçmemde Beşiktaşlı olduğum için maalesef bir iki. O yüzden evet var. Çok ilgilendiğim bir spor dalı olduğu için. Diğerleri de aslında bizim gibi, bizi de hep arabaya servislik çalışan bir kadın ya da adama da benzetiyorum. O pizza getiriyor, hamburger getiriyor. Biz de bir oyun getiriyoruz aslında. Dolayısıyla aslında çok özellikle seçmedim. Sadece tamirciyi özel seçtim. Çünkü o çok erkek dünyasındaki bir kadın olduğu için. Hı hı. Onun bu dünyada baş etmeye çalıştığı şeyleri aktarmayı, evet, onu tercih ettim ama, hı, diğer ikisi öyle değildi.
4: İyi bir gözlemci misin?
3: Evet. Öyle bence mi? Ben söyleyeyim.
2: Biz yerine söyleyelim. Evet. Evet. İyi bir gözlemci. Çok iyi çünkü bir çok gözlemci. Detay. Yani oyundaki detaylar iyi bir gözlem, iyi bir yaşanmışlık gerektiriyor gerçekten. Çünkü o kadınların, bütün o kadınların çıldırma eşiklerini biz aslında canlandırıyoruz, yaşıyoruz oyunda. Evet. O çıldırma eşikleri de iyi gözlemler gerektiriyor. Ve hani komedi, bizim oyun komedi gibi

0: De anlaşılmasın hocam, burada bir şey söyleyeceğim. Hani aslında ironisi olan bir oyun. O yüzden gücünü oradan alıyor. Yoksa hani komik
1: diyelim. Evet.
0: Evet yani komik deyip hani şey gibi hani algılanabilir diye dedim yani. Yoksa o detaylar kıymetli.
2: O zaman 60 dakikada şey yaşanmışlıkların bir hikayesi o zaman. Yani daha doğrusu siz yaşamasanız da gözlemlerin bir hikayesi. Tabii, yani evet. Karşı taraf birileri yaşamış bunları, siz bunları yani, gözlemlemişsiniz.
1: Evet, evet. Biz de öyle bir yumruğu vurup kaçıyoruz. Böyle gösterip kaçıyoruz gibi.
3: Birileri, dakikada güzel.
1: Yani bir, bunu yaşamamış bile olsa birileri elbet bir yerinden yaşamış oluyor. Yani onu yaşamamış oluyor, başka bir şey oluyor. Yani muhakkak kendisinden özdeşlik bulabileceği bir hikaye tarzı var oyunun içinde.
3: Evet. Herkesin farklı iki yüzü var mı? Her insanın
0: farklı iki yüzü.
1: Bana geldi. Kendisi aynı zamanda resim de çiziyor, bir ressam.
0: Evet. Ressam demeyelim, çizer diyelim hocam. Ya bence iki yüzü var tabii ki. Yani farklı değildir belki ama hani evde olduğumuz halimizle toplumdaki en klişe haliyle bunu söyleyebilirim. Farklı bir forma giriyoruz ister istemez ya da sahneye çıktığımızda. Ama bu tabii farklı kişilikler değil. Farklı özellikler ekleniyor diyebilirim yani. Çünkü farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o, sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor. Farklı kişilikler yok aslında ya. Şimdi düşününce farklı özellikler var hayatımızda gibi. Ben böyle düşünüyorum.
3: Sahneye çıkınca kendinize yüzleştiniz mi peki? Ben de bunu yaşadım.
0: Tabii ki.
3: Bu bana da oldu dediğiniz şeyler oldu mu?
1: Tabii. Yani pek çok açıdan sadece kadın olarak başıma gelen boyutunun dışında onu yapma bunu yap diye ya da onu yapma bunu yap. Yani o kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda yürüdüğüm basamaklarda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında. İşte oyuncu olması var, başka bir meslek, bir altın bileziğin olsun var. Yani hayat boyunca hep bir şeyler var. O yok, başkası var. Yani aslında hepsi çok birbiriyle özdeş şeyler olduğu için evet, bunu ben de yaşadım, bunu ben de hissetmiştim. Aynı şey ben de hissettim. Ben zaten hepimiz terk edilmedik mi? Hayatımızın bir aşamasında bir aşk acısı yaşamışsınızdır.
0: Hayır.
1: Ben kameraya bakmak istedim filan diye. Şaka bir yana, hakikaten yani hepimizin bir aşk hikayesi var hayatının bir yerinde. Dolayısıyla
3: sevgili evet, basma hikayesi de var.
1: Evet. Yüzleşiyorsun
2: ama
1: bir şekilde.
2: Ama o genel anlamda erkeklerin de başına gelen, oyuncu olmak isterken ailenin oyuncu olma açık kalırsın, o erkekte de var. Tabii. İkincisi altın bilezik erkekte de var. Evet, sadece kadınlara özgü bir şey.
1: Bir altın bileziğin olsun. Tabii o zaten hiç kişiye özel ve cinsiyete özel bir şey hiç değil yani. O yüzden zaten.
2: Ülkemizin bir şeyi, anne babalarda bir.
1: Evet.
3: Oyuncuyum ve peki başka yani hobiye çok özel. Evet.
2: Aynen öyle.
1: Olsun.
2: Tiyatrocu mu bir de açık kalırsın.
3: Evet. O hala bize, bana bu yaşımda da hala ay gibi şeyler oluyor.
1: Ya da böyle takside böyle dikizden tanıyamadım abla filan gibi.
0: Ya?
2: Hangi dizide oynuyor?
1: Hangi dizi? Evet. Tiyatro bizim. Ha.
3: Başından geçen olaylar var mı bu oyunda?
1: Oyunda başımdan geçen olaylar, bir tane oyunumuzda mikrofon çalışmadığı için sahneye pil aktarımımız olmuştu. Mikrofon pili. Öyle bir anımı anlatabilirim. Oyunun esnasında stüdyo sahnesi de olduğu için oyunun içerisinde stüdyoya girenler çıkanlar çok yani hani abes durmayacağı için seyirci kanadında bir küçük girip pil verip kaçmışlığım var. Seyirciler de hiç anlamadı ne olduğunu, stüdyo olduğu için. Ne güzel bir şeydi.
0: Detay.
1: Evet. Ama değiştirdik sonra onu oyundan sonra diye. Atladığımız bir şey var yani, evet.
2: Oyunun adı neden A yüzü B yüzü?
1: Kaset o 90'lı biraz nostaljik olması için, kaset fikrini hatırlatması için, bir de aslında hem yok gibi hem var gibi bizim de A yüzümüz B yüzümüz. Evet. Biraz böyle işte verdiğimiz tepkilerle, maruz kaldığımız şeylerle, yaş aldıkça belki biraz daha hayatı daha yumuşak görmemiz, daha yaşamaktan keyif almamızla alakalı. O yüzden hani A yüzü olmazsa B yüzünü çevirmek için, o yüzden A yüzü B yüzü.
2: Güzel düşünmüş aslında.
1: Çevir A'yı, çevir B'yi. Şarkımız da öyle.
0: Evet,
1: her kasette sevdiğim bir şarkı oluyor bir de.
3: Kesinlikle. Bir tane şarkı oluyor.
1: Bir favori şarkın olur. Hepsini seversin ama bir
2: favorin vardır.
1: Olur.
2: Onun için uğraşırlar da o zaman.
1: Evet. O şarkı için oraya alır, başa alır, öyle bırakırdım ben mesela. Bastığımda direkt orası çalsın diye.
3: Evet. Çünkü tekrar çıkarıp sarmak çok şu an çok keyifliymiş. O zaman ne kadar zor. Tabii liseliyiz böyle Allah'ım sarsar falan diye. Çok tatlı zamanlarmış yani gerçekten. Evet.
0: Naif zamanlar.
4: İzleyiciyi eskilere de götürecek bu oyun. Yani buradan bakınca sadece o sorunlar, yaşanmışlıklar değil de tabii belki de 90'lı yıllara, 80'li yıllara da götürecek.
3: Evet olabilir. Bir de şey de biz çok fazla dekor olmamasını biz tercih ettik tabii ki bu minimal dekoru ama eski oyunları da anımsatan bir şey var. Sadece bir oyun alanını çiziyoruz. Aynen böyle bir çerçeve var. İki tane pufumuz var ve meddah yerine koyduğumuz yeni anlatıcılarımız var. Aslında çok eski Türkiye tiyatrosunun meddahlarının hikayesini anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında aynı zamanda çok da nostaljik bir şey. Kasetle de örtüşünce onu anlayan bir seyirci için de ne kadar keyifli. Biz burada hani bu hikayeleri anlatan iki tane kadını izliyoruz. Hem de 90'lar formunda izliyoruz gibi çıkarlarsa ne ala bizim için.
4: Oyunda. Kadınlar hep böyle idare etme üzerine kurgulanmış gibi mi?
0: Bizim oyunumuz üzerinde mi?
4: Genel olarak.
0: Ne yazık ki bu bir gerçek. Yani böyle bir şey özellik atanmış gibi kadınlara. Ama tabii öyle olmaması gerekiyor. Sonuçta hayat müşterek diyoruz. Hani tabii herkesin bir hayatta görevi var ama kadının da görevleri şudur ya da erkeğin görevleri budur. Yani şunu da altını çizmek isterim. Yani kadınla yaşananlar, evet erkeğin de yaşadıkları var ve maruz kaldığı şeyler var. Bu arada bir kadın ayrımcılığı aslında çok yapmıyoruz. Ama biz iki kadın oynadığımız için baktığınızda evet. Yani bir insan hikayesi bu. Günün sonunda yani insanın yaşadığı başına gelenler üzerinde yaşadığı bir şey. Ama maalesef bizim Türkiye'mizde kadına yüklenen olumsuz özellikler var. Yani şu an haberlerde hala sıkça duyduğumuz kötü haberler, şiddet içerikli haberler. Eğer bunlara maruz kalıyorsak ve hala bunlar oluyorsa demek ki bunlar bir şeylerin ters gittiğini yüzünden bunlar oluyor. Dedirtiyor hala 2026 Türkiye'sinde.
2: Ya o dünyanın her yerinde yapılıyor. Evet. Türkiye'de de olabilir ama dünyanın her yerinde de şu anda inanılmaz. Yani mesela Fransa'daki şiddet, kadın cinayetleri evet. Türkiye'den daha fazla yani.
0: Şiddet olayı.
2: Yani o evet. Maalesef olmaması gereken bir şey. Evet, ama evet. Ben Merve'nin mesela iki tane soru üst üste hazırlamış. Hep idare etme üzerine mi kurgulanmış gibiyiz? Kadınlar neden hep anlayışlı makul olmak zorunda? Ben bunun tek taraflı olduğunu düşünmüyorum yani. İdare etmek ve makul olmak iki taraf içinden bir tanesi inat ederse zaten o yürümez ki. Yani mutlaka erkek de idare ediyordur. Mutlaka erkek de bir yerde makul olmak zorundadır yani. Yoksa sonuna kadar gider yani.
3: Yürümez. Evet, evet.
1: Paylaşılmış bir takım ödevler oluyor muhakkak o ikili ilişkilerde. Fakat ben gene de bunun yüzdeye vuracağımız boyutta nispeten kadın tarafının daha yüksek olduğunu
2: daha
1: düşünüyorum.
2: Daha çok idare ettiği, evet. Daha çok makul.
3: Bu biraz daha hem çocuklarla haşneşir olduğu için hem de ev düzeni bir takım artık daha müşterek tabii ki günümüzde ama.
1: Ya da genetiğine
3: kodlar. Genetiğine idare edelim sorun çıkmıyor. Hayatımız huzurla devam yani. Etsin. Ne biraz daha fazla kafa yoruyoruz sanırım. Onunla alakalı olabilir.
2: Tamam öyle olsun.
4: Melisa Pınar'la çalışmak nasıl?
3: Çok kötü.
0: Kalk diyorsunuz.
3: Ya. Biraz sıkıntılıyım. Sizinle dertleşeceğim. Ya.
2: Tamam, o zaman hemen Başak'la çalışmak.
3: Ama olmadı bir saniye. Çok keyifli. Çok... Şimdi bir oyun çalışırken şey çok zor. Bir oyun çalışırken aynı iç ritmi yakalamak zor oluyor genelde. Ben çok şanslı bir yönetmenim ki aslında iç ritmimiz çok benzermiş. Biz Pınar'la daha önce tanışıyorduk tabii ki ama hiç çalışmamıştık. Melis'le ben daha çok çalıştım. Onu daha çok tanıyorum ama çalıştıkça iç ritimlerin yakın olmasının ne kadar kolay sonuç verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani o dilde kurduktan sonra ikisiyle o dili kurmak da çok kolaydı. Kendileri de alıp kendi dramaturjilerini yapabilen oyuncular zaten. Hani her şeyi söylemenize gerek kalmadan onlar kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla çok şanslı ve nasıl diyeyim? Benim yükümü çok hafiflettiler. Beni çok rahat bir yere koydular. Onlar sayesinde kalp krizi riskim olmadan oyun izleyebiliyorum ve ışık odasında. Diyorum ki onlara artık verdim oyunu ve onların elinde. Ne olursa çünkü tiyatronun öyle bir güzelliği var ya çok ani bir şey de olabilir. Ne bileyim ışıklar gidebilir. Pil işte mikrofonun pili bitebilir değiştirdiğimiz halde. İşte kayıp oyuncu düşebilir. Binlerce olasılık var. Evet, başımıza gelen çok fazla an var benim oyuncu olarak da. Dolayısıyla artık o noktadan sonra onların oyunu sırtlanması ve ne olacaksa onunla baş edeceklerini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden çalışmak çok keyifli onlarla.
0: Seninle de öyle hocam.
4: Sizinle de evet hocam.
3: Yazan bunu söylemek gerekiyor.
4: Şimdi bir hayal dünyam var ve

0: karşı tarafta onu görmek istiyorsun. Bu %100 oluyor mu?
1: Tabii ki %100 olmuyor ama sanırım ben de, benim ana işim aslında oyunculuk. Ben o duymak istediğim şeyler olduğunda yazıyorum. Onun %80'ini bile görürseniz aslında bu sizin için bir yeter. Tatmin demek oluyor aslında. Ama bazen de %100'ünü de görebilirsiniz tabii ki. Bu hemen 5. oyunda olmayabilir. Belki 5. yılda olabilir. Belki 50. oyunda olabilir ama tiyatronun böyle bir güzelliği de var. Gitgide kendisini geliştiren, metni geliştiren, genleştiren, özgürleştiren de bir iş olduğu için süreç içerisinde aslında söylediğiniz sözün ne kadar güzel bir noktaya geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında %80, %90 diyebilirim. Evet, oluyor.
2: Bu oyun başarılı olursa bu kasetin erkek versiyonunu yapmayı düşünüyorum.
1: Tabii ki düşünürüm. Niye olmasın? Güzel. Erkek kadın, erkek erkek. Tabii erkek, ki neden erkek. Olmasın? Deneyebiliriz tabii ki. C100'ü, D100'ü. Ne olsun?
0: Başak zor bir yönetmen mi?
3: Yok değil.
4: Yok değil.
3: Yani yok. Sen başlamışsın.
4: Şöyle, hem zaten az önce gerçekten Başak'ın da söylediği gibi ortak bir ritme dahil oluyorsun aslında. Birbirinin hayaline ortak olduğun için birbirinin çerçevesinden bakmayı öğreniyorsun ve zaten gece gündüz beraber süre geçirmeye başlayınca aslında her şeyi ortak bir gözden görmeye başlıyorsun bir süre sonra. Dolayısıyla herkes birbirinin vizyonunu bir şekilde içinde paylaşmış oluyor. Ve ortaya çıkan iş de aslında üç kişinin ortak hayalinin bir yansıması oluyor. Dolayısıyla herkes birbirinden bir şey taşıyarak getiriyor. Ve herkes birbirinin hayalini yaşıyor aslında. Ve üç hayalin ortak. Üç ya da dört, yani bu başka sahne arkasında bir sürü görünmeyen insanlarla, evet, birlikte. Evet. Tüm bu kurulan hayallerin ortak bir yansımasını aslında sahneye taşıyoruz. Seyirci de kendi hafızasındaki illüzyonu sahneye taşıyor ve böyle bir oyun ortaya çıkıyor aslında. Dolayısıyla gerçi sorudan biraz sapmış oldum ama az önceki
1: zor bir yönetmen, evet, zor.
4: az önceki şeye de referans ederek diyeyim. Zor değil çünkü hayal paylaşmak güzel Başak'la aslında. O yüzden zor değil. Güzeldi cevabım bence.
1: Bence de.
3: Ben bir yanıtlamak istiyorum. Yani Başak'la zaten çok uzun zamandır çalışmak istiyordum. Bir hayal ediyorsunuz çalışmak nasıl olur? Gerçekten hayallerimin ötesinde oldu yani, iyi anlamda. Çünkü Başak yani oyuncusunu yormayan, hani bazı yönetmen vardır olmayınca yani kırbaçlar vurur. Ya bu aslında öyle ama gerçekten üzer seni ve sen de gard alırsın ister istemez. Kendi korumak istersin. Başak asla öyle bir yönetmen değil. Yani oyunun en başta kendi oyuncusu ve oyunun çıkarı için her türlü düşündüğümüzde yani seni motive eden bir yerde. Ama doğruları da söyler, eksikleri de söyler. Ama bunu çok güzel kıvamında yapıyor. Yani seni kırmadan, dökmeden. Bu bence bu dönemde özellikle bizim sektörde çokça yapılmayan bir şey aslında. Daha hor görülüyor insanlar birbirlerine. Daha ego savaşları oluyor. Burada bunu yaşamamak çok güzeldi. Melis'le zaten yani hiç çalışmamıştım ama bildiğim bir oyuncu. Onunla da bu etki olunca tamam, güzel yani, iş yapmak çok daha keyifli oluyor. Kimse kimseye kulis yapmayınca, ego savaşına girmeyince,
4: evet, evet.
3: Tamam işimizi yapalım, ne kadar güzel yani. Tamam diyorsun ya.
2: Turne var mı?
1: Turne ihtimallerimiz var. Evet, evet.
2: Hedefleriniz de var yani.
1: Evet, tabii ki. Belki yurt dışı da olabilir. Çok taşınabilir bir oyunumuz olduğu için. Bir bavul. Belki oyuncumuz.
0: Çok güzel. Anlaşmazlık oluyor mu hiç? Orta yolu nasıl buluyorsunuz?
4: Vallahi benim şahsen yaşadığım bir anlaşmazlık olmadı. Ama orta yolda şimdi anlaşmazlıklar tiyatro içinde o kadar da su yüzünde yaşanmıyor galiba. Yani kimse de birbirini kırmaya teşne insanlar da olmadığımız için hiç öyle bir böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Evet. Hani en büyük anlaşmazlık bile aslında çözüm yolu sunularak yaşandığı için.
1: Anlaşmazlık da zaten iletişim kurma çabası gibi geliyor hep bana. Dolayısıyla hani bir herkesin mutlu olduğu bir formül olabilir, olabiliyor yani.
3: Geçinmeye gönlü olduğu sürece yani bu üç kişinin, dört kişinin dediğin gibi çözüm odaklı olduğun sürece hani kavga yürültü olmadan tabii ki anlaşmazlık olabilir ama ortak değil.
1: Evet, çünkü bizde aslında görünen bu, görünmeyen onlardan da bahsetmek isterim izninizle. Müziklerimizi yapan, aynı zamanda dekor tasarımımızı yapan Melisa var. Oyun başlamadan önce metnin üzerinde aylarca çalışarak süründüğümüz dramaturg arkadaşımız var. O da askerde hatta şu an, Eray, ona da selamlarımızı iletelim buradan. ışık tasarımımızı yapan Utku arkadaşımız var, hareket tasarımımızı yapan Gökçe hocamız var. Yani bütün bu insanların tabii ki yani aynı fikirde olması zaten çok zor. Ama işin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga. Ve illaki dediğin gibi tiyatro çözüm odaklı bir şey gerçekten. Orası çalışmıyor mu? Hemen bu oyunun burasını böyle yapalım. O metinde bir sayfa çalışmıyor mu? Atalım. Buna da hani hiçbir şeye çok fazla tutunmamak aslında işimize çok yarıyor. Ne yönetmenin dediğine çok fazla tutunmak, ne oyuncunun dediğine çok fazla tutunmak, işe tutunmak aslında işimize yarıyor. Dolayısıyla açmazlardan da evet, rahat çıkıyoruz çok aslında.
0: Sizlerin hayatını etki eden böyle çok sevdiğiniz albüm var mı? Böyle A yüzünü B yüzünü değiştirip çok eğlenerek, bazen hüngür hüngür ağlayarak dinlediğiniz.
1: Var tabii ya.
4: Seni söylesem ki acaba.
1: Şimdi benim Şebnem Ferah'ın bütün albümleri, evet. Yani o ilk kadın albümü özellikle. Bir de Candan Erçetin'i ben çok, niyeyse hüzünlü olduğum zamanlarda hep sadece onu dinlerim. Elbette albümünü.
3: Evet, o geldi.
1: Oyalama Artı. Bir öncekini hatırlayamadım ismini ama. Melek miydi?
3: Melek.
0: Evet.
1: Nedense evet. Hep Candan Erçetin dinliyorum.
4: Meleği ben de fellik fellik aramıştım.
1: Ve Tarkan tabii. O
3: vazgeçilmez.
1: İçimize işlemiş bir şey olduysa.
4: O kadar çok ki benimdi. Yani Yonca Evcimik, sonra evet, Deli Kız'ın türküsü müydü o Sezen?
1: Evet, evet.
4: Yani her çok şarkısı
3: hiç.
4: Sibel Alaş var. Bir evet. Değil, iki değil gerçekten. Sibel Alaş.
3: Evet.
4: O dönem Jennifer Lopez.
3: Ya, gerçekten 90'lar.
4: Televizyona koşuşumu yani şu an hatırlıyorum. Koridorda ayaklarım vura vura koşardım.
1: George Michael'ın o evet. Albümü. Older, o da olabilir. Evet.
3: Evet.
4: İnanılmaz şarkılar. Çok güzel. Müzikalite çok güzel. Her şey canlı. Hiçbir şey elektronik değil. Hiçbir şey tuşlu
1: evet,
4: değil.
1: Evet. AI yok filan.
4: Bütün enstrümanları canlı dinliyorsun.
1: Auto-tune yok. Evet.
3: Evet ya.
4: Saymakla bitmez.
2: Resim işi nasıl gidiyor?
3: Resim işi. Resim aslında böyle pandemi sürecinde hayatıma girdi. Yani yapıyordum, çiziyordum ama artık evde delirmemek için o pandemi sürecinde sahneye çıkamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir üretim yok, ne yapacağımızı şaşırdık hepimiz, yani evlerdeyiz. Yapmaya başladım ve öyle bir enteresan bir şey oldu ki ben o dönemde belki 30'dan fazla resim de satmış oldum. Aslında hedefim satmak değildi. Öyle bir yere gitmek değildi. Yapıyordum. Sonra galerici arkadaşlarla bir konuştuk falan. Öyle yani geçimimi o süreçte öyle sağlamaya başladım. Çok enteresan benim için. Sonra devam etti. Yani oyunculuk yaptığım dönemler, yoğun çalışım dönemler geriliyor ama mesela şimdi prova bitti. Ben yine tekrardan resme dönüyorum. Bana çok iyi geliyor. Yani resim benim için satmak ya da işte bir yerde sergi açmaktan öte beni dinlendiriyor. Böyle terapi gibi.
2: Var
3: gerçekten.
2: Mı geçmişte bir şey?
3: Ya geçmişte küçük kurslar ve küçük deneyimler, kurslar var ama böyle bir hani okulu değilim o konuda. Ben de oyunculuk mezunuyum. Ama çok küçük yaştan beri çizerim. Hep elimde bir kalem olmuştur. Benim oradaki galiba şeyim renklerle oynamak. Yani o renklerle oynamak gerçekten hani sanat terapisi diyorlar ya, ben o zaman onunla haberim yoktu tabii ama o çok iyi geliyor.
2: Tarzınız
3: yani.
2: Ne?
3: Soyut çalışıyorum ben. Yani soyut, çok gerçekçi şeyler değil. Yani hep o hissettiğim şey üzerinden. Daha çok da doğaçlama, spatula ile daha çok hani doğaçlayarak. Öyle yani, başka bir yolculuk, o da başka bir yolculuk. Bir de şeyi öğrendim, çok uzattım ama yani şimdi biz sahneye çıktığımız hep birlikteyiz. Bu çok güzel bir şey. Ama orada tek başıma da bir üretim yapabiliyormuşum. Ya o da bazen bir sığınak oldu bana. Hani hiçbir şey yapamadığımda, iş gelmediğinde ya da bir sessizlik çöktüğünde, bizim işler çünkü inişi çıkışlı olduğu için, aa tamam ya, burada böyle bir sığınak var ve bana iyi geliyor. Böyle bir süreç
2: yani. Hepsini sattınız.
3: Ya o dönemde öyle bir
2: süper.
3: Şey
2: oldu.
4: Güzel.
3: O dönemde öyle oldu. Sonra ara ara sergiler oldu, karma sergiler oldu. Yine böyle satışlar oldu. Ama tabii onu da şey yapmanız gerekiyor. Bir zaman ayırmanız tabii. Yani o da bir iş. Eğer öyle bakıyorsanız, ben çok iş olarak bakmadım galiba. Hep daha çok beni iyi geliyor bana dediğim bir şey. Öyle keyifli.
2: Var mı sergi hedefi?
3: Yani şu an bir düşünüyorum. Hatta bir çalışmalarım var. Ama sergi için de yani nasıl söyleyeyim?
2: Eksik mi?
3: Bence zamanı var. Karma tamam. Sergilerim oldu ama kişisel sergi başka bir şey. Ya o konuda ben şeyim böyle. Herkes bir yerde haddini bilsin. Yavaş yavaş, sakin sakin, sindire sindire. Ben biraz öyle düşünüyorum.
0: Şu anda vakit bulabiliyor musun çizmeye?
3: Yani şu an tabii sezonu kapattığımız için genelde evde resimle geçiyor yani. İyi geliyor çünkü. Ve hani evde olduğun sürede yani yaz, oku, çiz bir yere kadar resim çok iyi.
0: Sana nereden ulaşıyor mesela resim almak isteyenler?
3: Ya Instagram hesabımdan ulaşabiliyor ya da işte çok yakınlarımdan artık şey oluyorlar, hani hediye ederek başladım. Hani hep

0: diye hediye hediye.
1: Sonra bize satın aldı planı.
0: Evet, biz evet dedik, hediye istemiyoruz Pınar. Yani bize bir şey yap, ben bu tabloyu bize şu şekilde uyarla diye arkadaşlardan da yakın çevreden de ama daha çok Instagram üzerinden öyle bir dönüş var.
2: Ismarlama da oluyor mu? Öyle ben bunu istiyorum, şöyle bir şey yapar mısın?
0: Evet, zaman zaman oluyor. Biraz zor oluyor doğaçlama şey, mavi şeye çalıştığım için ama ya sen nasıl düşünüyorsun ya da elinde şu var mı deyip sorun arkadaşlarım çok oldu. Ya da işte galericiler vasıtasıyla da bazen çalışıyorum. Şu an biraz evde kapanmaca, öyle resim yapmaca.
2: Çok güzel.
3: Sen aynı zamanda ödüllüymüşsün öyle mi? Trap Lev oyunuyla geçtiğimiz yıl birçok ödül almış.
1: Evet.
3: Niye şaşırdın?
1: Evet. Bunu beklemiyordum. Buraya geleceğimizi beklemiyordum. geçen ne sene güzel. Evet. Değişik işler denemeyi seviyorum ben. Oyunculuk dışında da işte yazmayı.
3: Bu nasıl yazmayı. Değişik bir şey?
1: O mekana özgü bir işti. Bir sanat galerisi vardı Suadiye'de. Onun 3 katında bir oyun yaptık. Çehov'un Martı oyununu uyarladık. Her katta seyirci farklı bir deneyim yaşıyordu. İşte alt katta bir seramik atölyesinde bir başlıyorduk oyuna. İkinci katta bir ring kuruyorduk ve boks üzerinden kişisel çekişmelerini anlatıyorduk. Son katta da bir anma cenazesi vardı. Karakterimizin cenazesi ve helvasını falan da kavurmuştuk 40. oyunda falan. Çok çok sevdiğimiz bir oyundu gerçekten. Eski metinler, eski değil daha doğrusu, çok daha önce yazılmış metinler çok kıymetli. Onları günümüze uyarlamayı çok seviyorum gerçekten. Bu işte bu yaz döneminde de kafamda bir iki bir şey var ama oyun çok hareketli, farklı ve gerçekten o sanat galerisinin ruhuna da çok uygundu. Sanat galerisi de çok değişik kafada, dekolaj üzerinden gidiyor. İşte farklı şeyleri birleştirmek üzerinden, işte görsel sanatlar, resim, seramik gibi. Dolayısıyla orada da değişik bir deneyim bizim için de, oyuncu olarak da, ben içinde de oyuncu olarak da yer alıyordum. Benim için de değişik bir deneyimdi.
3: Çok ilginç ya. Yani enteresan. Hem zor yerlerde dolaşıyorsunuz, zor sularda hem de karşılığını bulacak birilerini de buluyorsunuz yani.
1: Evet, evet.
3: Ne güzel ya.
1: Evet. Yani neyse ki tiyatroyu seven insanlar çok...
3: Ha, şu dediğiniz olay mesela çok çok absürt bir proje. Kötü anlamda değil. Yani çok evet, farklı, evet, çok
2: evet. Değişik.
3: Çok evet. Değişik ve karşı diye gibi bir yerde de evet, karşılığı evet, bulmuşuz. Evet. Süper. Nasıl yani, geçti ki ödül almıştınız? İyi geçti herhalde.
1: Güzel güzel geçti. Süreç çok, önce tabii seyirciniz çok az başlıyorsunuz. Bence genel bizim için de öyle hep. İşte 5 seyirci, 10 seyirci, 15, 20 sonra kulak bizim tabii. için kulak yapıyor. Yapması çok daha kıymetli. Sonrasında bir bakıyorsunuz zaten oranın bir kapasitesi var. Kısıtlı görüş imkanı olduğu için işte bir bakıyorsunuz 70 kişi oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tekrar 70, tekrar 70. Dolayısıyla bu yaptığınız işe tutun manızı kolaylaştırıyor. O içinizden gelen şeye güvenmenizi sağlıyor. Ödüller çok değerli. Hem çok değerli hem de böyle geriye dönüp bakınca da ya öyle de bir iş yapmıştım. İnsanlar da görmüştü. Ne kadar güzel diyorsunuz. Tatlı bir
3: peki,
1: anı oluyor.
3: Peki yolculuğunuzda bir hayalleriniz mi var? Onların peşinden gidiyorsunuz. Yoksa zoru sevdiğiniz için hep önünüze değişik ve zor şeylerin peşine mi koşuyorsunuz?
1: Valla ben çok sıkılıyorum. Sıkıldığım için de zoru kovalıyor olabilirim. Ama kendim de çok sıkılıyorum. Kendimden sıkılıyorum. Yazdığım şeyden sıkılıyorum. Yırtıp
0: hocam
1: atıp tekrar yazıyorum.
0: Hayır, hayır.
1: Çıkmış oyundan bahsetmiyorum. Dolayısıyla hem böyle evet değişik şeyleri kovalamayı seviyorum hem de oyuncu olarak da yani yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı.
3: Evet.
1: Ve bir kadın oyuncu olarak bana verilecek roller de kısıtlı aslında. Dolayısıyla bunu nasıl genleştirebilirim? Nasıl benim için daha geniş bir deniz haline getirebilirim diye düşündüğümde bir şeyler yazıyorum, bir şeyler çiziyorum. Oynamak istediğimde oynuyorum. Öyle hayaller lütfen. Kurmayı seviyorum ve iyi de geliyor. Hani saltma aracı gibi bir şey değil tabii ki ama bir noktada da yaptığınız şeyin buluştuğu an çok keyifli. Seyirciyle o bakıştığınız an, o kesiştiğiniz an çok kıymetli gerçekten.
3: Tabii onların o andaki zamanlarını alıp onların da mutlu çıkmaları
1: evet,
3: çok
1: evet.
3: bambaşka.
1: Düşünsenize hayatlarının 2 saati size ayırıyorlar. Bu çok değerli bir şey bence.
3: Tabii kesinlikle.
1: O yüzden onları iyi bir vakit geçirtmek önemli.
4: Süper, harikasınız.
2: Drama eğitimleri devam ediyor mu?
1: Bu aralar çok yoğundu. Devam etmiyor ama yaz sürecinde evet devam edecek. Ben de çok keyif alıyorum ondan da.
2: En çok kimler başvuruyor?
1: Daha çok yetişkinlerle ben çalıştım. Yetişkinler çok heyecanlı, aç. Bir de diziler, filmler.

0: Tabii çok daha yoğun oldukça insanlar da değişik amaçlarla geliyor. Çok ilginç şeylerle karşılaştım aslında. İşte müdürüyle konuşurken heyecanlanmak istemeyen insanlar geliyor. Ne bileyim, çocuğuyla iletişim kurarken çocuğunu sadece düşünmek isteyen, işi düşünmek istemeyen insanlar geliyor. Çok kendi hayatını daha kolay yaşamak isteyen, otobüsü kaçırınca kızmak istemiyorum diyen bir mesela katılımcımız yok ama hayatı daha kolaylaştırma aslında. Tiyatro, spor şey dedikleri var. Şey hakikaten. Hayatı daha kolaylaştırmak üzerinden. Daha keyifli, otobüs kaçtı deyip hani onu kendi içine nasıl daha eğlenceli bir hale getirirsin. Oyun oynamak aslında. Biz oyun oynuyoruz. Oyun oynamak da çok eğlenceli.
1: Diğer arabanın üstüne çıkmamak gibi.
0: Mesela hadi radyoyu açayım bir şarkı bulayım, 90'lardan bir şarkı bulayım demek gibi mesela. Yani farklı tercihleri biz öneriyoruz aslında eğitimde. O öfkeye odaklanma da hani buradaki başka bir şeye odaklan. İşte suya bak, denize bak, kuşa bak, ne bileyim.
2: Dönüş
3: safarimize dönüş gibi.
1: Kahve sever miyiz?
0: Kahve sevmez bayılırız.
1: Kim o zaman buyurun ki. Bizden.
2: Size çok tatlı hediyelerimiz.
0: Ah, çok teşekkürler.
2: Şuradan hemen hediyeleri.
4: Teşekkür ederiz.
0: Ay, çok
1: güzel.
2: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler.
2: İyi günler.
0: Çok teşekkürler.
1: Bizi hatırlayın.
2: Evet, kahvelerinizi içerken bizi anılıyor.
0: Paylaşacağımız daha çok şey var.
2: Paylaşacağımız çok şey var. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür
0: ederiz. Kısmet
2: kim bilir. Kim bilir.
0: Kısmet kısmet.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz bizler. Sağ olun, sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.
1: Ne kadar oldu?
2: Ne kadar
1: bir
2: oldu?
1: Bir sene oldu biz seni görmeyeli. O sırada evlendin de.
2: Sene oldu değil mi?
1: Oldu,
2: daha fazla da oldu.
0: Daha fazla
2: oldu. Daha fazla oldu. Evlendim.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim. Yani aynı aslında, hiçbir fark yok. Çok keyifli. Artık eşim diyorum, karım diyorum evde. Huzurla yaşamı seçtim. İsmi de yaşam biliyorsunuz herhalde.
1: Evet. İzmir'de oldu düğün değil mi?
2: İzmir'de oldu.
1: Basın yoktu düğünde. Böyle bir sesli sedasız. Bir baktık ertesi gün Borç evlenmiş.
2: Sosyal medyanın gücü herhalde.
1: Ya.
2: Yani sessiz sedasız olmasını çok istedim ama... Eşimle huzurlu bir şekilde böyle sessiz sedasız kendi aile içerisinde, dostlarımı da davet ettim. Gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Ama güzeldi. Çok keyifli geçti.
0: Ne kadar tanışıyorsunuz?
2: 4 sene oldu.
0: Oo. Ha, buraya geldiğinde zaten...
1: Evet, evet.
2: Hikayeyi anlatmıştım.
0: Aa, evet, hatırladım.
2: Rahatsızken tanışmıştık.
0: Evet. Doğru, doğru.
2: O günden beri yol arkadaşıyız.
0: Ne güzel.
2: Sonunda birleştirdik hayatımızı.
1: Bak, fotoğraflarınız evet. Da dönüyor.
3: Hayırlı olsun.
2: Çok güzel. Teşekkürler.
1: Nasıl geçti düğün? Biraz bahset.
2: Çok
1: oynadık. Hiçbirimiz yoktuk.
2: Çok oynadık. Hiç durmadık. Hiç böyle beklemiyordum aslında ama arkadaşlarım, gelen arkadaşlarım da çok böyle güzel bir sunucu. Mert Palavaroğlu geldi. Çok güzel bir dostum. O acayip böyle bir faale soktu düğünü. Bir şov edasında falan geçti. Çok dans ettik. İzmir dansları bana zorla zeybek oynattılar, bilmeden eşlik etmeye çalıştım.
0: Sen bir önce kursa gider.
2: Ya ben dans eğitimi aldım, kursa aldım ama zeybek almamıştım. İzmir kızı alınca zeybekle oynamak zorunda kalıyorsunuz. Deneyimledim. Eğitimlerini şimdi alacağım. Bir dahaki düğünler çok olacak gibi duruyor.
0: Harika.
2: Akrabalarda.
1: Heyecanlı mıydın? Nasıl, stres var mıydı?
2: Ben hayatımda hiç bu kadar heyecan yaşamamıştım. Yani o kadar televizyon karşısına, kamera karşısına geçtim ama hiç o kadar heyecanlanmamıştım. Zaten çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü çok zor anları birlikte açtık. İkimiz de öyle bir duygu boşalması yaşadık o sahneye çıktığımızda. Çok değişik bir andı.
0: Nasıl tanışmıştınız? Anlatsana bir de.
2: Ben hastaydım. Kemoterapiden çıkmıştım. Sokakta yürürken saçım da yoktu, kaşım da yoktu. Karşıdan yürüyordu. Dedim ki, biraz sesli düşündüm. Allah'ım dedim ya, ne güzel bir kız. Allah sahibine bağışlasın dedim. Yanımda da bir abim vardı. Tanışıyorlarmış satranç kulübünden. Gitti arkasından durdurdu. Bu dedi senin hakkında böyle dedi. Utancımdan saçım yok, kaşım yok. Allah'ım hiç özgüvenim yok. Kaçtım dedim. Ben boğaç dedim. Kaçtım. 6-7 ay oldu işte, geçti, benim saçlar çıkmaya başladı, çim adam gibi vücut yapıyorum falan, spor yapıyorum bir yandan ama doktor bana iyileştin dememişti. Biz tanıştık, tekrardan geldi Fethiye'ye, bu sefer tabii daha özgüvenli, ben boğaç diye çıktım karşısına. Bir sene sonra beraber öğrendik iyileştiğimi, beraber açtık. Bugünlere de beraber geldik. Geri geldi rolüme, o çalıştırdı. Evde beraber işte yeniden setlere hazırlandım falan. Hepsinin yanımdaydı. Böyle güzel bir insanı, böyle değerli bir yol arkadaşında bu böyle bir şey gerekiyordu yani.
0: 4 yıl sonra benimle evlenir misin dedirten ne oldu?
2: Vallahi doğum günümde ettim evlenme teklifini.
0: Kendi doğum günümde.
2: Kendi doğum günümde ettim. Çünkü benim doğduğum gün onunla tanıştığım gündü diye öyle hep böyle o motivasyonu bana o verdi. İsmi de Yaşam olarak geldi. Daha Allah'tan bir şey dileyemem herhalde. Dileğim gerçek oldu. Ve iyileştim. Şu anda sizinle beraber oturuyorum. İşte çok dizilere güzel. Tekrardan döndüm.
0: İşaret
2: sinemaya
0: gelmiş.
2: Tekrardan evet, döndüm. Evet. Benden daha mutlusu yok. İyi ki aranızdayım.
1: Evet, romantik miydi teklif?
2: Benim teklifim.
1: Evet.
2: Yani bütün dostlarımın içerisinde, doğum günüme gelen bütün dostlarımın içerisinde kendi doğum günümü kenara bırakarak evlenme teklif ettim. Ne bileyim, belki o anlamı doğruydu ama içimden o anda geldi. Bir gün öncesinde zaten dedim artık hazırım galiba diye. Annem de bana kendi yüzüğünü verdi. Güzel böyle aile yadigar böyle güzel. Bir şeyle. Hızlı bir şekilde oldu aslında.
0: Yani güzel.
1: Sevgi her şeyin ilacı mı?
2: Bence ilacı. Yani bulabilirseniz. Çünkü bazen 15 yıldır tanıdığınız insanlar gerçek çıkmayabiliyor. Dostum dediğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakabiliyor. Sevdiğiniz insanlar sizi hasta da yarıda bırakabiliyor. Ama bazen de şanslı olabiliyorsunuz yani. Hiç ummadığınız anda karşınıza birisi çıkıyor. O hayat öpücüğünü veriyor. Ben her şeye artık açığım. Bütün mucizelere açığım yani hayatta. Şaşırmıyorum. Ve güzel anların hepsini değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Ne güzel, harikasın. Tedavi sürecin tamamlandı mı?
2: Hayır, mükemmelim.
0: Harikasın, 4 maşallah. Sene geçti. Rutin kontrollerini de...
2: Hatta 5. seneydim. Süper. Ben artık öyle düşünmüyorum hastalıkla alakalı bir şey. Sonuçta hayatıma geri döndüm. Eğlenceme gidiyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Sağlıklı yiyorum, sağlıklı içiyorum. Yani mutluyum. Huzurum yerinde, Allah'ıma çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Maşallah.
1: Yani, hayata bakışın değişti mi peki?
2: Çok. Değişmez olur mu? Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm, çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Birisi bana böyle sahte güldüğü zaman, birisi bana seni seviyorum dediğinde çok rahat bir şekilde artık görmeye başladım. Ve bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de avantajlarını çok yaşıyorum. Çünkü günümüz dünyasında her şey çok çabuk tüketiliyor. Dostluklar, arkadaşlıklar, sevgi, eşim dediğiniz insana bakışınız, saygınız. Yani ben çabuk tüketmekte öyle kolay yapamıyorum. Hayır demesini daha yeni yeni öğrenmeye başladım hayatımda. Ama şu anda dediğim gibi çemberim çok küçülttüm. Belki de o yüzden öyle bir düğün yaptım. Eşimin ailesi dedi ki hani burada yapsak mı? Dedim direkt burada yapalım. Hem dedim sizin hani çevreniz burada geniş. Ben dedim İstanbul'da hani şimdi çağıracağım, gelen olacak, gelmeyen olacak. En azından İzmir dedim, gelen olursa demek ki beni seviyor. Gelmeyenler de dedim demek ki dedim hani o kadar daha iz bırakamamışız dedim. Yendim geçin yani, olabiliyor sonuçta.
1: Çok insan çıkardın mı hayatından?
2: Çok insan çıkardım hayatımdan. Belkileri, bazıları biliyor kendisini, bazıları bilmiyordur ama yani şurada çok az insan var. O insanlar da kendilerini biliyorlar. Çünkü ben sevdiğim insana çok belli ederim ve hissettiririm onu. Bilmeyenler de yakında öğrenirler yani. Daha yeni evlendim.
0: Evet, Nisan'da hoş geldin.
4: Hoş buldum.
0: Evet, müzikle çocukluktan beri müziğin içindesin.
4: Evet.
0: Evet, bir anlatır mısın müzik yolculuğunu?
4: Ben aslında piyanoyla başlamıştım. Bir gün Bursa'da piyano günleri düzenlenmişti ve orada anneannem böyle beni elimden tutmuş, içeri sokmuş. Bir baktık, çok sesli bir koro var sahnede. Ve dedim, ya anneanne bu ne güzel bir şeymiş falan, ben de şarkı söylemek istiyorum. Tamam torunum dedi, seni de yazdıralım dedi. Dedim, tamam. 6 yaşında başladım. Sonrasında Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdim. Sonra çok sesli müziğe geri döndüm. Geçen Ağustos ayında da kendi şarkılarımı çıkarmaya başladım. Biraz geç oldu.
0: Geçen seneye kadar hep korodaydın yani.
4: Hep korodaydım. Cover yapıyordum, onları paylaşıyordum hep. Sonra artık kendi şarkılarımı yapma vaktim geldi.
1: Nasıl karar verdin?
4: Bir yarışmaya şarkı atmamız gerekiyordu. Ve o gün ilk şarkımızı yaptık, koyduk kenara. Arkadaşımla birlikte yaptık o şarkıyı da. Yarışmadan red geldi bize ve biz çok emindik hani onay alacağız, hani yarışmaya katılacağız, hani belki kazanırız falan filan diye. Sonra ben sinirlendim. Dedim ki o zaman bunu biz çıkaralım, yani bununla uğraşmayalım. Sonra ilk şarkıyı bir ay sonrasında çıkardık. Baktım böyle iyi dinlendi, arkadaşlarım iyi tepkiler verdi falan. Dedim öbürlerini de yapalım. Sonra 5 şarkı oldu şu anda. Öyle kalanlar da demleniyor, bekliyorum.
0: Yani yarışmaya aslında katılmak da çok önemli değilmiş yani.
4: O an çok önemli gibi geliyordu. Ama şu an diyorum ki iyi ki red almışız. Yani iyi ki katılamamışız ve şarkıları çıkarmaya başlamışım.
1: Evet, vesile olmuş senin için.
4: Evet, kesinlikle. Beni ittirecek bir şey lazımmış yani.
0: Anıl, sen de hoş geldin.
5: Merhaba,
0: aynı zamanda doktorsun.
5: Evet, diş hekimiyim.
0: Diş hekimisin.
5: Evet.
0: Ferhat Köçer yüzünden misin?
5: Değilim, ortak arkadaşlarımız var. Evet, Mabel de diş hekimi bu arada.
0: Evet.
1: Evet.
5: Var bizim camiada albüm yapan benim okuldan Ege Üniversitesi mezunuyum. 3 tane arkadaşımın albümü var. Bizde öyle bir alışkanlık var demek ki. Yani mutlaka bir sanatla ilgilenme ihtiyacı duyuyoruz. Bir yerden sonra kısa devre yapmaya başlıyor vücut okurken. Yani benim de müzikle tanışmam 13 yaşlarımda oldu. İlk bir gitarım alındığında oldu. Ben Çanakkale Biga doğumluyum. Biga'da o zamanlar gitar alınacak bir mağaza falan yok. Babam o zamanlar Mark vardı. İstanbul'a Mark gönderdi arkadaşına. Biga'ya bir gitar geldi. Ben gitarın akustik olduğunu 2 sene sonra öğrendim. Ben tozunu alıp kaldırıyordum yani, kılıfında öyle bekliyordu. Sonra işte lise günleri, orada arkadaşlarla biraz müzik konuşmalar, müzisyen arkadaşlarla tanışmalar. Elime geçen bir metot kitabı, akor kitabıyla ben kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Sonra üniversiteye geldim. Bizim üniversitede ilk senemizde laboratuvarda işte çalışırken karşımdaki arkadaşım spatüllerle davul çalıyor falan. Dedim sen baterist misin? Ben işte lisede çaldım biraz dedi. İyi dedim, o zaman biz bir grup yapalım. İzmir'de ilk grubumuzu kurduk. Sahne almaya başladık. 2008'de İstanbul'a geldim. Tabii işte muayenehanecilik meslek devam ediyor. Biraz survive etmeye çalışıyoruz falan. Birkaç sene müzikten uzak kaldım. Yani sahneden uzak kaldım daha doğrusu. Müzik hep devam etti. Beste çalışmalarım, akustik projeler vesaire. Ama bir grup olarak düzenli sahne hayatıma birkaç sene ara verdim. Sonra dedik ki biz niye yapmıyoruz bu işi? Tekrar bir grup kurduk. Yaklaşık 11-12 senedir İstanbul'da düzenli sahne hayatım var.
0: Düzenli.
5: Yani, tabii tabii. Yani haftalık programlarımız, ekstra eventlerimiz, konserlerimiz, organizasyonlar, festivaller falan. Bu arada tabii benim beste çalışmalarım devam ediyor. Besteler birikmeye başlıyor. İlk 4 sene önce niyetlendim. Dedim ki arkadaşlar biz yapalım bu işi. Onların çok öyle bir talebi olmadı açıkçası. Çok istekli değillerdi. Ama ben artık bu biriken şeyin bir patlaması lazımdı. Evet, ben de belki geç kaldım. Belki daha önce yapmam lazımdı ama bugüne kısmetmiş. İlk şarkımız çıktı. Devamı da gelecek 2, 3, 4 şeklinde. Bir yandan kayıtlarımız devam ediyor. Bir yandan
0: kimliği devam mı?
5: Devam tabii ki. Muayenehanem var. Aktif 18 yıllık diş hekimiyim. Yani ona da çok emek verdim.
0: Hiç arada kaldın mı konservatuvarla?
5: Çok kaldım.
0: Diş fakültesi.
5: Tabii tabii, ben yani öğretmen çocuğuyum. Ben klasik memur kafası. Hı. Oğlum işte oku da bir altın bileziğin olsun. Müziği her zaman yaparsın. Belki de daha iyi oldu böylesi. Yani çünkü gerçekten hani ekonomik olarak da müzik yapmak maliyetli bu dönemde. Yani fayda maliyete baktığınız zaman kazançlar çok aman aman değil, belli bir eşiği aşmadıktan sonra.
0: Eşikte, evet.
5: Bütün çalışmalarınızı kendiniz finanse ediyorsunuz. O yüzden böylesi olması gerekiyormuş ama bir çocukluk hayali gerçek oldu.
1: Hastaların şaşırıyor mu?
5: Hastalarım şaşırmıyorlar çünkü ben bütün gün müzik dinleyerek hasta bakarım. Müziksiz asla çalışamam. Genelde böyle soul funklar, jazz, daha soft şeyler. Normal hayatımda hard rock, heavy metal dinlesem de tabii klinikte olmuyor. Çok irrite etmemek lazım, korkutmamak lazım insanları.
0: Daha tabii canım, hem heavy metal hem evet, kanal tedavisindeki o ses herhalde.
5: Tabii. Hem aletlerin sesi hem o gitarların sesi ürkütür. O yüzden daha soft şeyler dinliyorum ama bütün gün ben de söylerim bazen. Bu arada benim hastalarımdan ciddi bir fan kitlem var dinleyici olarak da. Çaldığım yerlere gelirler, desteklerler. En son lansmanımda da yine bir 10 tane falan hastam vardı herhalde. Bir lansman yaptık yine şarkıların tanıtımını. Hı hı. Onlar destekliyorlar, hatta hoşlarına da gidiyor. Yani işte bizim doktorumuz da sahne alıyor falan herhalde. Yani sanatla uğraşmanın verdiği o naiflik belki de yansıyor. Yani bir doktorun aynı zamanda sanatçı ruhuna sahip olması belki biraz daha yumuşak bir görünüm sağlıyor olabilir. Çünkü diş hekimliği ürkütücü bir meslek. Ben biliyorum, o koltuğa kimse güle oynaya oturmuyor yani, ben de dahil. O yüzden yani hani belki biraz müzik, biraz sosyallik, biraz sanat konuşmak da onları rahatlatıyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Ben de dahil dedin. Gerçekten öyle mi? Yani evet. Bir diş hekimi de mi geriliyor o koltuğa
5: yani
1: otururken?
5: Ben annemin karnından diş hekimi olarak doğmadım canım. Benim de canım çok tatlı. Yani ama mesleği bildiğim için tabii ki eskiye göre daha rahat oturuyorum. Çünkü teslim olduğum insanlar da arkadaşlarım doğal olarak. Ama bu mesleği yapmıyor olsaydım bana da sedasyonlar, telkinler, bir şeyler gerekebilirdi yani. Kolay kolay oturamazdım herhalde. Ben de canı tatlı biriyimdir. O yüzden aslında bunun avantajı da var. Empati yapabiliyorum koltukta oturan hastamla. Yani çok konuşurum, çok anlatırım, çok severim anlatmayı. Şimdi biraz acıyacak, şimdi şu olacak, şimdi bu olacak. Yani bizim o tarafın biraz handikapı şey, canlı canlı çalışıyor olmamız. Bizde öyle bir laf vardır, en iyi hasta uyuyan hasta. Ama bizde çok mümkün olmuyor. Genelde lokalle çalışıyoruz.
0: Evet, müzik zamanı.
1: Evet, dinleyelim.
0: Evet, Nilden başlayalım bakalım.
4: Başlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, çok sende.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Şarkı sana mı ait?
2: Evet, benim şarkım.
0: Harika. Şey, müzik?
2: Bestesini arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Tüm şarkılar aslında ortak girişimimiz.
0: O da iyiymiş.
2: Evet.
0: Güzel.
2: Yeni atlıyoruz. Ben aynı zamanda öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Edebiyatı okuyorum. Hatta bu ay mezun oluyorum ve o sayfayı kapatıyorum falan. Kalan zamanımda da daha çok müziğe odaklanmak istiyorum. Çıkardığımız ilk şarkılardan biri aslında An. Üçüncü parçamızdı ve en böyle rock tınlayan parçamız da oydu. O yüzden çok heyecanla çıkarmıştık.
0: Rock hep böyle mi gidiyorsun? Gideceksin.
2: Daha soft parçalarım da var ama rock'tan devam etmek istiyorum.
0: Sahne alıyor musun?
2: Şu an aktif olarak almıyorum. Back vokallik yapıyorum.
0: Kime?
2: Göksel İpekçi. Yeni başladım.
3: Koroyla uzun süre çalıştıktan sonra tek başına sahneye çıkmak nasıl?
2: Çok güzel bir his. Yani koroyu çok seviyorum. Çok ayrı bir aurası var tabii ki. Çok ayrı bir heyecan, çok ayrı bir zevk. Ama tek başına sahnede olmak, sahnenin tamamen sana ait olması, yani kendini daha rahat ifade edebilmen bir ayrıcalık benim için yani.
3: İlk çok başta ayrı. Tedirgin etmedi mi?
2: Etti. İlk sahnemde sadece, yani ama ilkokuldaydım. Öncelikle onu belirteyim. Sadece öne ve arkaya doğru giderek böyle This Girl's on Fire söylüyordum. Yani korkunç bir performansı benim için. Sonra açıldım. Son 3 senede açıldım. Daha rahatım şu anda.
0: Anır, seni de dinleyelim.
4: Tabii ki.

0: teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
2: İstesek böyle yan yana getirir misin? Aynı evet. Tarzlar değil mi? Evet, çok şaka gibi ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Söz sana mı ait?
0: Söz müzik bana ait. İki tane şarkım şu anda yayınlanıyor. İkisinde sözün müziği bana ait. Gitarlarda ve aranjmanda Alp Tünel'le çalıştık. Davulları Burak Gürpınar çaldı. Bas gitarlarda Kerim Türkoğlu. Sonra şarkımızı Kanada'ya gönderdik. Mix masteringlerini orada bir prodüktörle çalıştık. Luke Tellier sağ olsun kırmadı bizi. Mix masteringlerini de Kanada'da yaptırdık. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma iki şarkı için. Bayağı bir emek verdik ama değdi diye düşünüyorum.
2: Sen Murat İlkan'ın öğrencisiymiş. Evet, nereden öğrencisin evet. Pentagram?
0: Evet. Murat abiyle 5 yıldır çalışıyoruz. Hem hocam hem abim. Artık abi kardeş
2: gibi. Çok şanslıymışsın.
0: Evet. Yani Murat abiyle 5 sene önce. Zaten ben yani 13 yaşından beri Pentagram hayranıyım. İşte Kurban dinleyerek, Pentagram dinleyerek rock müziğe başladım ve Kurban'ın davulcusuyla proje yapma şansım oldu. Hmm. Burak'la, Murat abiyle de hoca öğrenci ilişkim ve artık abi kardeş ilişkim oldu. Dün akşam beraberdik daha. Yani o yönden şanslı hissediyorum kendimi. Ergenlik, çocukluk kahramanlarımla şu an çalışma imkanı bulmak bir onur ve bir ayrıcalık.
2: Süper. Bu arada senin müzikle aran nasıl?
3: Bu kadar değil ya. Ben evde dinlemeyi çok seviyorum. Benim eşim de müzisyen.
2: Öyle mi?
3: Müzik öğretmeni aynı zamanda. Ha, piyano çalıyor. Akşamları eve geldiği zaman bir, hani kendisi antrenman yapıyor. Ben de yararlanıyorum biraz bu konuda.
2: Yani. Çok tatlı.
3: Aynen.
1: İmaj yenilemişsin. Saçlar gitmiş.
3: Daha mı iyi olmuş diye sormuştum. Uzun saç daha iyiydi diye söylemiştin yani, hatırlamıyorum.
1: Bu da iyi ama.
3: Bu da mı iyi?
1: Evet evet.
3: Kalsın mı, uzatayım mı? Vallahi siz ne derseniz onu diye. Yok, hangisini beğendiyseniz.
1: Ne diyorsunuz?
2: Bana mı soruyorsunuz? Bana göre uzun saç, ben öyle.
3: Tamam.
2: Ama beni mi dinlersin bilemedim artık.
3: Ben yani dinlerim seni, ben senin sözlerini.
2: Eyvallah bu açı, sağ ol.
1: Ama şimdi bir proje gelir derler evet. Ki
3: ya proje geldiğinde keseriz ama daha çok uzun saç istiyorlar. Çünkü hani oynaması daha kolay oluyor. Ona göre şekillendirirler ya. Ben deneyeyim yine bir uzun saç. Süper. Böyle diyorsanız.
2: Dünyayı dolaşmaya devam mı?
3: Devam. Şimdi Kıbrıs vatandaşlığım da geldi. Orada aileden gelen bir Kıbrıs tarafım var. Oradan bir güney tarafından da bir hakkım doğdu. Artık bakalım. Vay daha be. Çok sınırsız olacağım. Daha çok bakalım. Gezmek demek.
2: İyi yolculuklar o zaman.
3: Teşekkürler.
1: Var mı yeni proje?
3: Tehlikeli Dans diye bir proje çektim. Zeybek oynamıyorum ama tehlikeli. Orada güzel bir çalışma oldu.
2: Şeyin filmin mi adı Tehlikeli Dans?
3: Tehlikeli. Orada dans hocasıyım.
2: Dirty Dancing'den mi?
3: Aynen. Orada dans hocasıyım. Yakında yayınlanır bakalım dijitalde. Bilal Kalyoncu ile çektik. Yapımcımız Bilal Kalyoncu. Onu bekliyorum.
2: Partnerin kim?
3: Partnerim öyle tanınan bir Sude diye bir arkadaşım. Ama güzel bir proje gelecek. Bakalım.
2: İyi, hadi bakalım.
1: Dans güzel öğretmeni şey. Olmak nasıl oldu?
3: Ya ben daha öncesinde dans eğitimim vardı. Salsa, bachata. Öyle bir senelik bir iTunes Ben Türk'te bir çalışmamız vardı. Eğitimlerini almıştım. Proje gelince de hayır demedim. Güzel bir proje oldu. Bakalım.
2: Süper. Hadi niye bir şarkı daha dinleyelim?
4: Söyleyeyim tabii ki.

0: Ay çok güzel ya.
1: Evet.
2: Evet.
3: Tamam, teşekkür ederim.
1: Sesi de çok güzel. Sözler de güzel.
3: Ben yaptım.
2: Öyle mi?
3: Prodüktörle çalışmadık şarkılarda.
2: Eline sağlık.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sözler çok iyi, müzik çok iyi. Çok oturmuş yani.
3: Sağ olun, çok
1: yolun açık olsun vallahi ya.
3: Sağ olun.
1: Sil başlarını biliyor musun?
3: Evet, biliyorum.
2: Keşke çok duru böyle güzel söylerdim.
1: Tam söylerken onu söylerdim.
3: Benim ailemin en sevdiği şarkıdır. Dedem böyle çocukluğumdan beridir her bir mekana gittiğimizde, ama nereye giderse gidelim, köfteci olsun, çay evi olsun, kızım sil baştan patlatsana. Her yerde çocukluğum boyunca sil baştan söyledim. O yüzden hadi sadece dinliyorum. Patlatırım. Evet. Söyleyeyim mi?
1: Evet, olur.
2: Hadi söyle bakayım.

0: Ağzına sağlık. Ne zaman yazıldı bu şarkılar?
1: Bu şarkılar 4 yıl önce falan yazıldı. Önce bir aranjman yapıldı. 2 sene bekledik. İçimize sinmedi. Sonra tekrar başka bir ekiple, yeni bir aranjmanla, yeni bir düzenlemeyle, daha bir new age bir soundla, altyapılarla destekledik. Ortaya böyle bir şey çıktı.
2: Güzel. Sen Ceviz Ağacı'nı biliyor musun? Cem Karaca.
1: Yok, bilmiyorum. Yani biliyorum da sözlerine hakim değilim. Şarkıyı biliyorum
2: da. Kendim orkestra yapıyorum. O şarkıyı dinlerken şimdi senin o şarkıyı keşke söylese dedim. Sesine gidiyor çünkü.
1: Denerim. Hiç söylemedim bugüne kadar.
3: Güzel sesle doğmak ne güzel bir şans.
1: Hiç yani. Söylemedim. Değil teşekkür mi? Ederim.
2: Böyle şarkı ses sevdiğim şarkıları kime ne söyleyeceğim?
1: Toplu bir orkestra yaparız bir akşam.
2: Süper, harikasınız vallahi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Peki gelecekten ikinize soracağım ya. Sen mesela ne hedefin ne?
4: Ünlü olayım.
2: Yani ünlü insanlar burada oturuyorsun şu anda.
4: Yok canım, estağfurullah. İnsanlar şarkılarımı dinlesin, böyle ezbere bilsinler. Ne bileyim sokakta Stat dolaşırken. Tabii canım. Ama o çok ayrı bir level. Yani böyle birinin arabasında çaldığımı duysam eşlik etseler bana falan böyle o da yeterli. Minik birinden bahsediyoruz.
0: Harbiye hayalin var mı?
4: Var. Tabii ki de var. Her Harbiye'ye konsere gittiğimde böyle kendimi düşünüyorum diyorum. Çok güzel olurdu falan böyle.
2: Olur. Umarım hayal öyle. Etmek başarının %50'sidir.
4: Öyle diyorlar.
2: Sen?
1: Bana daha bu soruyu 2-3 akşam önce sordular röportajda. Hayalini de Harbiye deyince. Ya benim de hayalim de o aç-

0: açıkçası. Yani müzik sektöründe çok iyi isimlerle çalışan iyi müzisyen arkadaşlarım var ve çoğundan duyduğum Harbiye bir başka. Yani her yerde çaldık, turnelere gittik falan ama Harbiye'de olmak bir başka. Nedense bende de bir küçük çiftlik park, bir Harbiye, Bostancı gösteri gibi hayaller var. Murat abiyle, önce Murat İlkan'la bir düet hayalimiz var. Projemiz de var hatta. Doğru, onun güzel. Da bundan haberi var.
1: Güzel. Çok güzel.
0: Önce onunla öyle bir projemiz olacak. Sonra da umarım daha da güzel konserlerimiz olacak.
1: İnşallah. Bu arada uzun yıllardır bu sektörde olan biri olarak ne kadar zor sence bu sektörde ilerlemek, kalıcı olmak?
2: Vallahi hayal kurarak en başta bayağı bir yol kat etmişsiniz diye diyorum. Çünkü ben ilk 15 yaşında Arka Sokakları izlerken Allah'ım dedim, şurada oynasam bir gün böyle ben de olsam dedim. Dizi bitmedi, ben oynadım.
1: Evet.
2: Yıllar sonra. Ve yani 4 sezon sürdü.
0: O
2: benim
0: da bitmiş sanırım değil mi?
3: Bitti.
1: Evet.
3: Bitti. Sen 4 sezon mu oynadın?
2: 4 sezon, 150 bölüm. Yani hayalle başlıyor. Futbolcu olsam diyordum, futbolcu yani. Oldum. İlk futbolculuk hayatım vardı. Yani ben hep hayallerimle başladım. Sonrasında hiç bırakmadım peşini. Çalıştım. Yaptım, başardım. Yurt dışında çekimler yaptım.
1: Evet.
2: Yine resimlerimi yolladım. Oradan teklif geldi. Gittim dünyanın öbür ucunda. Reklam filmlerinde oynadım. GQ kapak oldum. Yani değişik, hep hayalle başladı. O futbolcuydum. Oyunculuğa doğru evrildim. Kendime güvendim. Buraya kadar geldim.
1: Komiser olmak nasıldı?
2: Komiser olmak gerçekten hakikaten sabah 9 akşam 5 çalışıyorduk. Ben bir süre sonra dedim ki herhalde polisim. Artık sokakta polisler görüyordu, ceza yazmıyordu. Abi sen geç falan. Ya öyle oluşabilir mi falan. Yok ki abi sen geç, bizdensin. Devrem falan demeye başladı. Tamam ben dedim olmuş. Polis olmuşum dedim.
1: Az buz değil zaten, 4 sezon.
2: İşte 4 sezon. Her gün polis olarak uyandım. İşe gittim. Erken bitiyordu çekimlerimiz. Erken eve geliyordum.
0: İyi dayanmışsın 4 sezon.
2: Ya 20 sezon dayandılar. Şevket abiler, Özgür yok, abiler yani hala oradalar. Onları düşünemiyorum. Rıza Baba'yı düşünsene.
3: Evet. 20 sezon.
2: Onun bir de öncesi Kurtlar Vadisi var onun orada. 10 senede herhalde mafya babasıydı. Memur. Barondu. Oradan da komiser.
0: Memur olsa emekli olmuştu.
1: Doğru.
3: Aynen.
1: Arkandan komiser diye bağırıyorlar mı hala?
2: Hala Volkan komiser olarak anılıyorum. Yani güzel bir şey. Çünkü takdir edilmek, hatırlanmak. Demek ki dedim işim hakkını vermişim oradayken. Sonrasında yaptığım projeler de güzel. Yine karşılığını alıyorum. Son yaptığım projeler tabii daha böyle Arka Sokaklar başka bir projeydi. Çünkü hani Türkiye'nin 20 senesinin ekranda bir numara olan bir projeydi. Bundan sonra bakalım, daha farklı projeler, inşallah böyle ses getiren projeler yapmak istiyorum. Ama iyi, güzel izler bıraktığıma inanıyorum.
1: Sen aksiyon seviyorsun ama.
2: Seviyorum. Yani sporla hep iç içeydim. Bunun üzerine eğitimlerimi de almıştım. Aksiyonunda da hareketli, çekimleri daha böyle bir farklı. Ekip de güzel olunca ortaya güzel bir şey çıkıyor. Ama yani şu ara daha böyle duygusal romantik komedi, duygusal dram, o tarz projelerin içerisinde yer almak istiyorum. Son çektiğim Tehlikeli Dans mesela entrika dolu, değişik bir projeydi. Daha böyle keyif aldım.
1: Sen entrikanın neresindesin?
2: Direkt en başındayım.
3: Yani, kendisiyim diyor.
2: Tehlikeli Dans'a o dans hocasının işte evli bir kadınla birlikte olması falan, hikaye biraz karışık, bayağı karma karışık. Tam merkezindeyim.
1: Hadi bakalım.
3: Abi tıpla müzik bağlantısı bir şey var mı böyle, bir nasıl çekiyor yani, tam kafa dağıtmak için her şey, resim de çizebilirdin. Başka bir
0: ben
3: şey de
0: resimi çoktan adamda bıraktım. Yani hiç yeteneğim sıfırdı ona. Şey olarak...
3: Hayır, neden işte genelde doktorlar böyle bir de başarılı oluyor. Ses mesela oluyor işte Ferhatlar. Ya bir sürü...
0: Şimdi benim şöyle bir yorumum var. Bir kere ruhu dinlendirmek lazım. Hı hı. Yani biz psikolojik olarak da aldığımız eğitim gerçekten çok zor. Tıp diş hekimliği eğitimi. Gecesi gündüzü yok gerçekten. Herhalde o kaçış noktası. Hı. Bir sanat dalına tutunma ihtiyacı oluyor. Bir de bahsettiğimiz meslekler sayısal bölümden kazanılan meslekler ve ben müziğin tamamen matematikle birebir olduğunu
3: inanıyorum
0: tabii ki. Müzik gerçekten çok zeka isteyen bir iş. Tamamen

0: Formülasyon, her şey. Her şey matematik. Belli bir zeka isteyen bir branş. Sanatın hepsinde bu gerekiyor ama işte o ruhu beslemek ihtiyacı belki de bizim gibi mesleklerde müzik, resim gibi başka diğer sanat dallarına kaçmak ihtiyacı duyuyor insan. Ama biraz da bu gerçekten çocukluktan gelen bir şey. İşte Boğaç'ın da söylediği gibi ben ilkokulda öğretmen kim şarkı söyleyecek dediğinde ben. İkinci şarkıya yine ben. Üçe yine ben. Oğlum otur artık falan, hani arkadaşların da söylesin. Bu hep böyle oldu. Yani hiçbir zaman bitmedi içimde o. Ben babamın arabasına gidip çocukken oturup, kaset vardı o zamanlar tabii, kaseti takıp arabada müzik dinlerdim tek başıma falan. Hani sokakta da oynadım. Benim de futbol geçmişim var. Solaktım ben de, futbolcuyum. Ama yani hayat buralara getirdi. İyi ki de getirmiş.
1: Ne güzel.
2: Türk kahvesi sever misiniz?
0: Evet. Tabii ki.
3: Bayılırım.
2: Ya. Hem de özel size çok güzel hediyelerimiz var. Şöyle.
0: Teşekkür ederiz. Çok
2: nazik. Sırayla şöyle vereyim.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Herkesin takımına özel.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Gerçekten. Bizi hatırlamanız.
2: Evet.
0: Çok incesiniz. Ben dedim
1: çok
0: evet.
1: Teşekkürler.
0: Random mı geliyor ama çalışılmış.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Niyetinize geldiniz.
2: Çok keyifli bir sohbetti.
1: Aynen öyle. Evet. Niyet, senin şarkını veda ediyoruz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler. Bizde sorunla karşınızdayız bu hafta. Emekliye kök maaş hesabı, yani sosyal destek, hazine yardımı gibi ek ödemelerin dahil edilmemiş ham maaşın nasıl hesaplandığını aktaracağız. 17-28 Temmuz arası maaşlar hesaplara yatırılacak. Kim hangi gün maaşını alacak? Buna da tabii cevap vereceğiz Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Emekliye kök maaş hesabı, kök maaş nedir?
1: Bunu örnek biraz anlatalım. Üzerine. Şöyle, şimdi biliyorsun emekliler için maaş hesaplaması yapılırken, daha doğrusu maaşın artışı hesaplanırken kök aylık üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: Yani bankaya yatan paradan değil de kök aylık üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla
0: ek ödemeler dahil edilmemiş.
1: Ek ödemeler dahil ediliyor ve bankaya yatırılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi tabii maaşım kaç lira oldu diye merak eden emekliler için bir hesap yapacağız aslında burada. Çünkü devlete girdiklerinde ek ödemelerini görecekler. Dolayısıyla bu ek ödemeye bakarak kendi hem kök maaşlarını hem de yeni ek ödemelerini hesaplayabilirler ve yeni maaşlarını da bu şekliyle hesaplayabilirler. Evet. Ama dediğin gibi 17'si ile 28'i arasında zaten artırılmış maaşlar yatırılacak. Belki orada 23.252 lira olacak olan taban maaş yetişmeyebilir. Yasa şu anda mecliste.
0: Evet.
1: O yetiştiği zaman da zaten farklar yatırılacak. Bir tek taban maaş alanlar 20.000 lira tekrar hesaplandı görebilirler, ama artırılmış kısmını daha sonra Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayarak yatırıyor. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Evet. E-Devlet'te emekli ödeme bilgileri kısmına giriyoruz. 4A, 4B, 4C başında yazabilir. Siz kurumunuza göre bunu açacaksınız. Emekli ek ödeme bilgileri. Orada bir ek ödeme rakamı yazıyor. Şimdi sırayla değişik rakamlardan hesaplama yapacağız. Oradan sizin kaç lira maaş alacağınız zaten formül çıkıyor. Çünkü önce ek ödemeler yükleniyor E-Devlet.
0: Evet.
1: E-Devlet'e girdik. Emekli ödeme bilgileri kısmını açtık. Baktık, ek ödememiz 500 lira yazıyor. Evet. Hemen onu 25 ile çarpıyoruz. Bizim kök aylığımız 12.500 lira. Evet. Bunu 26 ile çarptığımız zaman 13.000 lira çıkıyor. Bu da sizin ek ödemeli maaşınız. Peki bu maaş şimdi 23.552 lira olacak olan maaştan düşük mü? Evet, düşük.
0: Evet.
1: O zaman ne oluyor? Taban maaşa tamamlanıyor. Bu emekliye 10.552 liralık seyyanen bir ödeme yapılıyor ve kendisine 23.552 lira hesabına yatırılıyor. Devam edelim. Değişik rakamlarla hızlı.
0: 800 lira yazıyorsa.
1: Hızlı. Biraz fazla da yaptık ki insanlar daha çok bunu anlatabilelim diye.
0: Evet.
1: 800 lira yazıyorsa bu sefer 20.000 liraya çıkıyor sizin kök aylığınız. Aha. Yani Ocak'ta yapılacak artış 20.000 liranın üzerine yapılacak. Ama bankaya kaç lira yatırılıyor? 26 çarpı 800, 20.800 lira yatırılması gerekiyor. Ama o da taban maaştan küçük olduğu için 2.752 liralık bir ek ödemeyle 23.552 lira yatırılıyor. Yani seyyanen ödeme. Şu 5.510 sayılı yasanın ek 19. maddesi gereği bu ödemeler yapılıyor.
0: Evet,
1: evet, devam edelim.
0: 1000 lira yazıyorsa.
1: 1000 lira yazıyorsa bu sefer durum değişti bak.
0: Evet.
1: Şimdi 25.000 lira bu arkadaşımızın kök aylığı. Ocak'ta artış 25.000 liranın üzerine yapılacak. Evet. Bankaya yatırılacak para ise 26.000 lira. 26.000 lira taban maaştan yüksek mi, düşük mü? Değil, yüksek. Dolayısıyla bu arkadaşımıza bir seyyanen ödeme yapılmıyor. Hesabına 26.000 lira yatırılıyor. Böylece yeni maaşının 26.000 lira olacağını bu şekliyle hesaplamış oldu.
0: Evet. Ve bu arkadaşlardan bize çok soru geliyor.
1: Evet.
0: Diğer yani şimdi, evet, 800 lira yatanla 500 lira yazanla
1: doğru
0: karşılaştırdıkları için.
1: Aynen. Şimdi ek ödemesi 1.500 lira yazıyorsa bu sefer 37.500 lira oluyor.
0: Evet.
1: Kök maaşı. Kök aylık artı ek ödemeyle birlikte oluyor 39.000 lira ve bu arkadaşımıza da 39.000 lira yatırılacak 6 ay boyunca ocağa kadar.
0: 2.000
1: lira yazıyorsa giderek daha da yükselttik. 2.000 lira yazıyorsa bu sefer 50.000 lira kök aylığı bu,
0: evet,
1: emeklimizin. Bir tane de

0: ek ödeme ekleniyor yani bu vergi iadesi dediğimiz. Yani %4'lük kısım ekleniyor aslında. Oluyor 52 bin lira ve hesabına 52 bin lira yatırılıyor. Herhalde iki tane daha kaldı.
1: Evet, 2500 lira.
0: 2500 lira yazıyorsa 62.500 lira oluyor. Ek ödemesi %4'ü bunun 2500 lira bir tane daha yatırılıyor. 26 ile çarptığınız zaman da bankaya yatırılacak parayı görüyorsunuz. 65 bin lira maaşı, yeni maaşı 65 bin lira. Yeni maaşı aslında 62.500 lira ama ek ödemeyle birlikte ödenecek tutar 65 bin lira.
1: Evet. Ve
0: son olarak 3 bin lira yazıyorsa onu da yapalım. 75 bin lira kök aylık.
1: 78.
0: 3 bin liralık da ek ödemesi var. Dolayısıyla bu arkadaşımızın hesabına da 78 bin lira yatırılacak. Yeni maaşı 78 bin lira olarak ödenmeye devam edecek.
1: Evet.
0: Ocak ayı geldiğinde ortaya çıkacak zam oranı 75 bin liranın üzerine eklenecek.
1: Peki.
0: Sonra yeniden ek ödeme hesaplanacak. Yani %4'lük ek ödeme hesaplanacak.
1: Evet. Peki şimdi kim ne zaman maaşını alacak? 17 Temmuz'da başlıyor, 28 Temmuz'a kadar devam ediyor.
0: O takvimde bir daha verelim. Bunlar SSK emeklileri.
1: Evet.
0: Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar da 26 Temmuz'da yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Ne kadar artış var? 17.76. %17.76.
1: Evet.
0: Ama taban maaş alıyorsa onlara işte yeni taban maaş miktarı yatırılacak. O da yasa yetişirse bugünlere yetişecek. Yetişmezse ek olarak ödenecek.
1: Evet.
0: Yetişmezse 20 bin lira yatırılacak.
1: Evet. Bağkur'a da bakalım. De var, onlara da bakalım.
0: Onların tahsis numarasının son rakamı 975 ise 25 Temmuz'da, 3 ve 1 ise 26 Temmuz'da, 8, 6, 4 ise 27 Temmuz'da, 2 ve 0 ise 28 Temmuz'da yatırılacak. Burada bir tek memur emeklileri kendilerini merak ediyor olabilirler. Onlar maaşlarını aldılar ama enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için zam oranı %13.52 eklenmedi. %13.52'lik fark da önümüzdeki günlerde kendilerinin hesaplarına yatırılacak. Memurlar da 15 Temmuz itibariyle zaten hem aile yardımının arttırılmış kısmını hem de kendi maaşlarının arttırılmış kısmını alacaklar.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz.
0: Yine soru gelirse cevaplarız.
1: Evet. Amicim. Şimdi tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun etapara.com.tr ekranda da zaten göreceksiniz mail adresimizi. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum. Nazife Can'ın sorusu. 1981 doğumluyum. 96 çıraklık var ama sayılmıyor. Sormak istediğim 2015'ten bu yana Bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? İki çocuğum var.
0: Evet. Şimdi tabii 96 sayılmıyor. Zaten kendisi de onun farkında. Evet. 2015'teki Bağkur baz alınacak. Dolayısıyla eğer Bağkur'dan devam edecekse 9000 gün yani 25 yıllık bir prim gerekiyor. Tabii 58 yaş şartı da var. Kısmi emekli olmak isterse 5400 gün de yetebilir ama o zaman yaş şartı işte 62-63'lere kadar çıkabilecek. 5400'ün tamamlandığı tarihe göre. Çocukları tabii eğer çocuklar 96'dan sonra dünyaya gelmişlerse bak çıraklık staj burada geçerli oluyor. Doğum borçlanmasında borçlanabilir ya da 2015'ten sonra da dünyaya gelen varsa onlar da borçlanabilir ve primlerine ekleyebilir.
1: Yakup Nasar, 1985 doğumluyum, 6 Haziran 99 sigorta girişliyim, 5700 gün primim var, askerlik borçlanması yaparsam emekli olabilir miyim diye sormuş.
0: Şimdi belki olabilirsiniz ama şimdi burada tabii 14 yaşında bir sigorta var Ahmet. Yani 85 doğumlu bir arkadaşımız 99'da işe girmiş. Nedir? Yani ne yapmış 14 yaşında onu da bilmiyoruz. Çırak mı, staj mı? Eğer öyleyse zaten EYT olmayacak. Ama değilse, uzun vade ise 5975 güne ihtiyaç var. Yani 275 güne ihtiyaç var. Askerlik buna yetebilir. 18 ay askerlik yaptığını düşünürsen. O zaman hemen emekli olur. Daha doğrusu şöyle 14, 4 yılda etti 2023, 25'e 2028'de emekli olur. Yani 25 yıl 18 yaşından sonra hesaplanıyor. Dolayısıyla 18 yaşına ne zaman gelmiş? 2023'te.
1: Evet.
0: 2003'te pardon. 25 yıl eklediğin zaman 2028 oluyor. 2028'i bekleyecek 25 yıl için. Ama tekrar ediyorum ya 14 yaşında bir sigorta var. Hiç onunla ilgili bilgi vermemiş.
1: Yok.
0: Evet. Buyurun.
1: Mustafa Can. 95 Bağkur girişli 57.

0: yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim. Yeni çıktım. Bağkur günüm 9217 gün oldu. Fakat 600 bin lira da borcum birikti. Şu an ödeyemiyorum. Emeklilik hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Ne yapmalıyım?
1: Şimdi tabii 1995 girişine göre zaten EYT'li olmuş. Yani ondan evet. faydalanacak. Yaş şartı olmadan emekli olacak ama zaten yaşta gelmiş. Ama tabii borç birikmiş. Yani 9217 günüm var diyor ama o günleri satın almamış. Yani parasını ödememiş aslında. Evet. Yani Bağkur primlerini ödememiş. Dolayısıyla burada o borçları ödemeden maalesef emeklilik imkanı olmuyor.
0: Osman Özener. 1976 doğumluyum. Melanom hastası olduğum için emekli olup çalışmam zor. 2 Ocak 96 girişliyim. 696 kanun hükmünde kararnameyle üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda?
1: Şimdi şöyle tabii kamu işçisi olmuş 696 evet. kanun hükmünde kararnameyle, yani taşerondan kamu işçiliğine hı. geçmiş. Dolayısıyla çalıştıkça emekli maaşım düşüyor diye bir şey yok. Yani bunu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum. Yani buna da çok böyle bir şehir efsanesi de var. Çalıştıkça hele kamu işçilerin maaşları tabii ki asgari ücretin de üzerinde. Dolayısıyla prim yatırılıyor. Çalıştıkça maaşınız düşmüyor, yükseliyor. Ama şu anda emeklilik hakkınız var. İsterseniz çalışmak istiyorsanız zaten hani devlette çalışılmıyor emekli olduktan sonra ama özel sektörde emekli olduktan sonra çalışıp her iki maaşı da alabilirsin. Sen yani emekli maaşınız falan düşmüyor yani.
0: Evet. Ceyda Baran, 75 doğumluyum. 2005 sigorta girişliyim. Son 4 yılımı ek 5 olarak tamamladım. 7400 iş günüm var. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 7400 gün iş gün zaten tamamlanmış. Yani 7000 gün gerekiyor burada. Tabii 58 yaş şartı var. 58 yaşında emekli olacak. Evet.
0: Devam ediyorum. Hakan Erarslan. 1976 doğumluyum. Bağkurluyum. 7800 gün primim var. Bağkur prim eşitlemesi 7200 hakkında bilginiz var mı? İş yerini kapattım. Çalışmıyorum.
1: Şimdi bu prim eşitlemesiyle ilgili bir gelişme henüz yok. Elbette olacak ama dediğim gibi bu küçük esnaf için olacak bir iş. Şu anda 1200 gün eksiği var arkadaşımızın. Dışarıdan da hani iş yerini kapattığı için hani diyelim ki o eşitleme olmadı ya da o hakkı kazanamadı. Dışarıdan isteğe bağlı ödeyerek 9000 günü tamamlayabilir.
0: Zeynep Pülya Yıldırım. 1970 doğumluyum. 91 girişliyim. Arada 4 yıl Bağkur var ama sildirdim. SSK 4900 günüm var. Ne zaman emekliyim?
1: SSK'ye devam edecek ve 5450 günü tamamlayacak. EYT'den yaş şartı olmadan emekli olacak. Yani 91'den sonra çocuk varsa onları borçlanıp da primi tamamlayabilir. Çünkü 21 yaşında sigortalı olmuş. Muhtemelen daha sonra evlenmiş olabilir. Dolayısıyla onları borçlanıp 5450 gün. Yani burada 550 güne ihtiyaç var. Onu evet. mesela bir çocuk borçlanmayla tamamlayabilir. Hemen emekli olur bir çocuk varsa. Evet.
0: Rukiye Atagün. 28 Eylül 99 işe girişim. 5058 günüm var. Kıdem tazminatı alabilir miyim?
1: Şöyle 4500 gün ve 25 yıl şartıyla evet. Yani 25 yıl dolmuş.
0: Evet.
1: 4500 günde dolmuş. Hemen SGK'ya gidip bu şartları tamamladığınıza dair bir yazı alın. İş yerine verin ve tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. O iş yerinde en az bir yıldır çalışıyorsanız.
0: Evet. Emin Aydın'ın sorusu. Eşim 73 doğumlu, 1500 prim günü var. Evlendikten sonra çalışmadı. 3 çocuğumuz var. Çalışmadan çocukları borçlanarak kaç prim gününde ve ne zaman emekli olabilir? Borçlanma ücreti hakkında bilgi verir misiniz?
1: Şimdi ne zaman emekli oluru söyleyebilmemiz için tabii işe giriş tarihi önemli. Onu evet. vermemişler. Hani o 99 önce ise başka hikaye, 99 sonrası ise başka bir şart ortaya çıkıyor. Öncesinde 3600 gün yeterken sonrasında 4500 gün gerekiyor vesaire. Borçlanma ücreti de geçerli brüt asgari ücretin şimdi 33.030 lira, onun %32'si kadar bir para her ay için yatırılıyor.
0: Orhan Balkan'ın sorusu. Arkadaşım yıllar önce bir kız çocuğu evlat edindi.

0: Şimdi ondan önce hiç çalışmadığı için hiçbir sosyal güvenlikte kaydı yoktu. Evlat edindikten kısa bir süre sonra bir işe girdi ve 4A SGK girişi oldu. SGK'dan kendisine doğum borçlanma hakkı olmadığı söylendi. Şimdi diyor ki ben nerede yanlış yaptım, suçum nedir demiş.
1: Bir yanlış yapmamış arkadaşınız, hatta çok da hayırlı bir iş yapmış. Evet. Ne suçu? Bu suç nereden çıkıyor? Ben hani insanlar, o kanun size uymuyorsa hani ben suçlu muyum da bana uymuyor? Yani ben 2000 yılında sigortalı oldum. Benim suçum ne? De EYT'li olmuyorum. Yani bunu suç diye tabir etmek de çok yanlış diye düşünüyorum. Yani kusura bakmayın. Böyle bir suç da yok. Yanlış yaptığı bir şey de yok. Ne güzel evlat edinmiş. Allah onlardan razı olsun. Hani ya, bu koruyucu aileler var. Çok da büyük bir insanlık gösterip bu çocuklara sahip çıkıyorlar. Burada bir yanlış da yapmamış, bir suç da işlememiş. Hani kural şöyle ki, sigortadan sonra dünyaya gelen ya da evlat edinilen çocuklar, hatta işte bu doğum borçlanmasında biyolojik anne olmanıza da gerek yok. Hem anne borçlanabiliyor, biyolojik anne, hem de evlat edinen borçlanabiliyor ve 2 yaşına kadar çocuklarda. Dolayısıyla hani burada kurala uymadığı için olmuş. Hani bir suç isnat etmek hani doğru bir tabir olmamış. Hani maksat başkadır tabii de. Yani ben böyle ifade etmekten çok hoşlanmıyorum. Yani ne suçu, nereden çıkıyor bu suç? Dolayısıyla kural şu: sigortadan sonraki doğumlar borçlanabiliyor. Sizin arkadaşınız da doğumdan sonra, daha doğrusu evlat edindiğinden sonra sigortalı olmuş. Dolayısıyla böyle bir hak yok.
0: Evet. Emrullah Yalçın. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. 2 Mayıs 2014 tarihinde sigorta girişi oldu. 4300 gün primi var. Şu an çalışmakta. %40 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur?
1: Evet, rapor yetmiyor. Tabii bunun SGK'ca onaylanması gerekir. Yani %40 ve üzeri iş gücü kaybının olduğuna dair. 7200 gün 58 şartı var. 58 yaş şartı var. Rapor onaylanırsa bu sefer yaş şartı ortadan kalkıyor. 18 yıl 4100 günle emekli olur. Önce raporun tabii, evet, onaylanması lazım ki engelli emeklilik olsun.
0: Peki mailden devam edelim isterseniz. Lütfen. Biraz Meryem Bayram'ın sorusu: staj ve çıraklık işe başlangıç sayılacak mı? Bir yasa gündemde mi demiş?
1: Bir yasa gündemde değil, başlangıçta sayılmıyor şu anda. Yani geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Yargıtay'ın bir kararı var. O bir umut ışığı oldu. Yani şöyle dedi aslında Yargıtay: üretimde yer alıyorsa o artık staj olmuyor diye. Tabii bunun tespiti de mahkemelerce yapılması lazım.
0: Evet. Kemal Açıkgöz. 4500 primde olan ve 25 yıl sigortalı olan biri, 2002 girişli, şirketten tazminat alıp çıkma hakkı var mı demiş.
1: Evet, çıkma hakkı var. SGK'dan bu yazıyı alması lazım. Ama 25 yıl 2002'de giren birisi için henüz dolmamış. 2027'de dolacak yani. 2002 artı 25, 2027. O yüzden bir yıl daha bekleyecek.
0: Evet. Sabri Kaplan. Devamlı en düşük emekli maaşları gündemde. Ben 9500 primle emekli oldum. Suçumuz yüksek prim ödemek mi demiş.
1: Yüksek prim ödediyseniz zaten maaşınız yüksektir.
0: Evet. Evet. Kerim Çağlay.
1: Çok günden bahsetmiyorum. Hı-hı. Yüksek maaşla prim ödediyseniz, yani siz işte asgari ücretten ödemişsiniz, 9000 gün çalışmışsınız. Öbürü de çok daha asgari ücretin 5 katı maaştan prim ödemiş, 5000 gün çalışmış. Onun ödediği para sizden daha çok. Dolayısıyla evet, onun yüksek maaş alması da doğal. Yani eşitlik, adalet değil ki. Herkese eşit maaş. Evet. Buyur.
0: Kerim Çağlayan. 1998 10 Ağustos tarihinde 15 yaşımda tam sigorta yatırıldı. 2027'de olur muyum? 8350 gün prim var.
1: Hangi tarihte başlamış dediniz?
0: 98 ve 10 Ağustos. 10 Ağustos 98.
1: Ama 15 yaşında olmuş değil mi?
0: 15 yaşında, zaten kendisi de söylüyor. 15 yaşında.
1: Evet. Oldu. Şimdi 18 yaşına hangi tarihte geliyor? 2001 tarihinde.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 5900 gün gerekiyor. 2001'in üstüne 25 koyunca 2026'da doğum gününde emekli olur.
0: Evet. Zaten 8350'ymiş muhtemelen.
1: Evet, tamam.
0: Vardır. Peki Fırat Gülderen. 96 doğumluyum. 1 Ekim 2008 Bağkur girişim var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Fırat.
1: 9000 gün gerekiyor ve 61 yaş gerekiyor.
0: Kevser Çuhadar. 77 doğumluyum. 2012'de ekip eşitarım yatırmaya başladım. 5400

0: 300 günde yatırmayı kessem ne olur?
1: Bir şey olmaz, bu kısmi emeklilik için yeterli ama tabii yaş şartı var. Yaş şartı biraz ileriye gidiyor. Yani 58 iken oluyor 62-63.
0: Evet. Ahmet Tıraş, 18 yaş öncesi SGK, 18 yaş öncesi anne veya babasının iş yerinde SSK girişi olanların girişlerini iptal ediyor diye haberler okuyorum. Eğer öyleyse ben amcaoğlumun iş yerinde SSK girişim yapıldı. Benimki de iptal olur mu?
1: Olmaz. Niye olsun? Yani şöyle, siz eğer fiili çalışma yok, amcaoğluna ya beni bir sigortalı göster dediyseniz bunun anne babayla bir ilgisi yok. Herhangi birisinin iş yerinde sizi sigortalı göstermişler ama hiç çalışmamışsanız elbette onlar iptal oluyor zaten. Bu yeni bir haber de değil. Ya. Yeni bir habermiş gibi bunu sundular. Biliyorsun işte anne babasının yanında. O değil ki. Komşunun dükkanında da, herhangi birisinin dükkanında da sigorta girişiniz yapıldı ama fiilen çalışmadınız, priminiz yatırılmadı. Gene geçersiz. Siz fiilen çalıştınız, primleriniz yatırıldıysa ister amcaoğlu olsun ister halaoğlu olsun hiç fark etmez. Primleriniz geçerli olur.
0: Evet. Fatih Kurcan, Almanya'da yaşıyorum. 1983 doğumluyum. 2008'de Bağkur'dan girişim var. 2008'den bu yana sigortalıyım. Ne zaman, kaç günle emekli olurum? Burada emekli olmadan Türkiye'den emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, 9000 günle tam emeklilik, 5400 günle kısmi emeklilik. Tabii yaş şartları da var. Çok genç bir arkadaşımız daha o yaş şartına gelmemiş. Çünkü 60'ın üzerinde olmanız gerekiyor. Türkiye'de emeklilik için yurt dışından bir gelirinin olmaması gerekiyor. Hem orada çalışayım, maaş alayım, hem de burada emekli olayım diye bir şey söz konusu değil.
0: İbrahim Karakuş, 1975 doğumluyum. 5000 günüm var, 90 girişim. Nasıl emekli olur?
1: Şöyle, yani 15 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız.
0: 25 olmuyor mu?
1: 25 mi?
0: Pardon 15. 15. Evet, doğru. Evet. Doğru.
1: 15 yaşında olduğu için o eğer uzun vade ise 5450 günle yeterli emekli olabilir. 5450 günü olunca. Ama tabii 15 yaşındaki sigortaya bakmak lazım.
0: Evet. Erkan Akgün, 1961 doğumlu annem. 1997 senesinde vergi dairesine kayıt oldu. 3 sene boyunca Bağkur'a kayıtlıydı ama ödeme hiç yapılmadı. Emekli olma hakkımız var mı? Demiş.
1: Şimdi Bağkur kaydı kaç yılındaysa o geçerli oluyor. Yani vergi dairesine kayıt olmak Bağkur'u sağlamıyor maalesef. Yani vergi dairesi ayrı, Bağkur ayrı. Gidip Bağkur'a da kayıt olup bir numara alıp prim ödemeniz gerekiyordu. Dolayısıyla Bağkur kaydı kaç yılındaysa o yıl takip edilecek. Yani 3 yıl diyor ya Bağkur'a kayıt dedi. Eğer 99 öncesi ise EYT'li olmuş, 7200 gün yetecek. Ödeme yapmadığı günleri ihya edebilir.
0: Mustafa Kartal, benim sigorta aylık 100 bin üzerinde yatıyor. 15 senedir yüksek. Yarın emekli olsam kaç lira maaş alırım demiş.
1: Şimdi yarın emekli olamayacaksınız.
0: Evet.
1: Ne zaman emekli olacaksanız şartlar ona göre belirleniyor. Yarın emekli olamayacağınız için bugün yaptığınız hesabın hiçbir anlamı yok. O yüzden hangi gün emekli olacaksanız o zaman hesaplanır. O zamanki şartlar ortaya çıkar. O zamanki enflasyon, o zamanki büyüme rakamı, o zamanki güncelleme kas sayısı, hepsi, o zamana kadar yapılan artışlar, bunlar hesaplanır ve maaşınız ortaya çıkar. Yüksek yatıyorsa zaten onun bir faydası olacak. Evet. Ama yarın emekli olsam diye bir hesaplama yapılmıyor. Çünkü yarın emekli olmayacaksınız.
0: Onur Can Toprak, geçen gün hastaneye gittim. Sigortamın geçerli olmadığı söylendi. Neden olabilir? Bazen sigorta yatırımını geciktirdiğim için mi, yoksa başka bir şey olabilir mi?
1: Şimdi niçin siz yatırıyorsunuz sigortanızı? Önce onu merak ediyorum. Yani bir yerde çalışıyorsanız zaten sizin yatırmamanız gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir yerde çalışıyorsanız ve hastanede sigortanızın yatırılmadığı görünüyorsa iş yeri yatırmıyor demektir. Yok isteğe bağlı sigorta ödüyorsanız bunun da bilgi lazım. Yani orada mı geciktiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çok da hani bir bilgi vermemiş arkadaşımız.
0: Adem Çelik ile devam ediyorum. Bir kit kurumunda sözleşmeli memur olarak 4C'ye tabi çalışıyorum. Şu anda 13,5 sene hizmetim var. Sağlık sorunlarımdan ötürü %40 engelli raporum var. Hizmet yılımı 18 seneye tamamladığım zaman emekli olabilir miyim?

0: emekli olabilirsem 18 yıl üzerinden bir maaş ve ikramiye alırım.
1: Şimdi hizmet yılını evet 18'de tamamlayacak ama prim de gerekiyor. 4100 evet. günde prim gerekiyor. Dolayısıyla yatırılan prim, hizmet yılı, kademe, neyse memuriyetin gerektirdiği şartlar, onlara göre bir hesaplama yapılacak. Evet, çalıştığınız süreye göre yapılacak. Ama tabii o raporun SGK'ca onaylanması lazım.
0: Kadir Koçer, 98 sigorta girişim, 2100 gün, 2011 Bağkur girişim ama borcum var. Kapatsam emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, Bağkur kaç gün belli değil. Yani daha fazla ise 9000 günü tamamlaması gerekiyor. Zaten borç varsa emeklilik de olmaz.
0: Evet.
1: Yani Bağkur daha fazlaysa Bağkur tamamlaması lazım. SSK fazlaysa bu sefer yine 5900 gün, yani şu anda SSK'da çalışıp 5900'ü tamamlarsa emekli olur. 3,5 yıl SSK evet. çalışıp. Ve borcunu ödeyecek tabii. Ama Bağkur daha fazlaysa bu sefer Bağkur'la devam etmesi lazım gibi.
0: Deniz Yalın'la devam ediyorum. 15 Ekim 1999 emekli sandığı girişim var. Burada 17 sene hizmetim oldu. Kasım 1976 doğumluyum. 19 Ocak 2019'da da SGK girişim mevcut. Toplam 7470 gün prim günüm var. Emeklilik durumu nasıl gerçekleşir?
1: Şimdi şöyle, artık SSK'lı olmuş. Yani memuriyetten çıkmış, 3,5 evet. yıl çalışmış. Prim tamamlanmış. Eğer hani Deniz ismi biraz hem kadın hem erkek olduğu için söylüyorum. Eğer erkekse 60 yaşında, hı-hı. kadınsa 58 yaşında emekli olur.
0: Beren Tekli ile devam ediyoruz. 1980 doğumluyum. 1 Nisan 2008 Bağkur girişliyim. 1000 gün prim var. Ne zaman emekli olurum? 2 çocuk annesiyim.
1: Valla şimdi bu 1000 günle emeklilik mümkün değil. Evet. Yani burada tam emeklilik için 9000 gün lazım. Kısmi emeklilik için 5400 gün lazım. Yani çok burada emeklilik görünmüyor. Evet. Daha prim ödenmesi lazım. Lazım, lazım.
0: Peki tekrar devam edelim mailden. Vedat Kaplan. 10 Eylül 1995 girişim var. 7731 gün primim var. Son 10 yıldır kamuda memurum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Evet, 9000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
0: Deniz Bakar. 26 Mart 1973 doğumlu benim babam. 21 Mayıs 1998 özel bankada çalıştı. 1860 gün çalıştı. Ne zaman emekli olur?
1: Başka bir çalışması yok mu?
0: Yani yazmamış.
1: Evet, yani 1860 günde emeklilik yok tabii. Başka evet. çalışması varsa buna en az 3600 gün yapıp 60 yaşında emekli olabilir. Özel evet. banka hizmetleri SSK'da SSK 4A olarak kabul ediliyor. Evet.
0: Yaren Hanım sormuş. Annem 1983 doğumlu, 2001 ikinci ay sigorta girişi var, 2508 iş günü var, 2010'dan sonra 3 tane çocuk var. Onları saydırsa kaç yaşında emekli olur?
1: Onları saydırsa ve bunu 4500 güne tamamlarsa 58 yaşında emekli olur.
0: Peki Sedat Bakar'la devam ediyorum. Özür dilerim, Sedat Bakar'ı sordum. İbrahim Sağgöz. Türkiye'den emekliyim. Yurt dışında çalışırsam emekli maaşım kesilir.
1: Evet.
0: Diye sormuş. Devam ediyorum.
1: O anlamda kesin dönüş yapmak lazım.
0: Evet. Başka bir seyircimiz. Yanımda kolay iş veren çalışan var. Yaşlı bakım için. Kendisi yabancı uyrukluydu. Türk vatandaşı oldu. Güncelleme yaptık ama bir türlü para yatıramıyoruz demiş.
1: Tekrar. Yani o teknik bir şeyse SGK ile bir görüşün, neden para yatıramıyorsunuz? Yabancı olmasa, yani çalışma izni olduğu sürece evet. yabancılar için de prim yatırabilirsiniz. Türk vatandaşı olduysa zaten prim yatırmaya devam edersiniz.
0: Az önce de başka seyircimiz sormuştu. Yılmaz Koç da sormuş. Bağkur prim günü ne zaman 7200 güne düşecek? Belki kaçırmıştır, o yüzden
1: evet,
0: tekrar
1: soruyor. Onunla ilgili henüz şu anda bir çalışma yok.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Alihan Barlas. 1 Eylül 99 işe girişliyim. 4704A SGK primi var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır yoksa 4A olarak mı sayılır?
1: Şimdi burada askerlik borçlanmasının ne olarak sayılacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yılda nerede çalıştığınızın önemi var. Son 3,5 yıl SSK'lı

0: Peki devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Bir kadın olarak ne zaman emekli olurum?
1: 7200 gün 58 yaş gerekiyor. Yani 20 yıllık bir hizmet ve 58 yaş gerekiyor.
0: Ahmet Yörükoğlu. 1991 sigorta girişliyim. 8900 iş günüyle 1250 lirayla emekli oldum. Şu an 20 bin lira alıyorum. Prim fazlalığı alabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, emekli olduktan sonra artık bir işlem yapılamıyor. Yani emekli o yatırdığınız tüm primlerle yapıldığı için artık onu emekli olmadan önce yapacaktınız. Evet.
0: Eylül Akçay, 1987 doğumluyum, 2008 girişliyim. Daha sonra 9 yıllık isteğe bağlı sigorta ödedim. Şu an çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi Eylül Hanım isteğe bağlı sigorta ödediği için 9 yıllık artık Bağkur'a Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla 7000 gün, normalde 7000 gün 58 yaş şartı var Eylül Hanım'ın. Ama SSK'ya dönerse, yani 3,5 yıl SSK'lı en az son dönemde çalışırsa 7000 gün 58 yaşla emekli olur. Yok ben Bağkur'dan artık isteğe bağlıyla devam etmek istiyorum derse orada da 9000 gün tam emeklilik, 5400 günde kısmı emeklilikle Eylül Akça isimli izleyicimiz emekli olur. Tabi orada da yine yaş şartı var, onu unutmamak lazım.
0: Peki Kaan Güneş, EYT emeklisiyim. 1995 yılında emniyete girdim. 2007'de meslekten ihraç oldum fakat SGK'dan emekli oldum. Son çalıştığım SGK'ydı. Emekli sandığından nasıl emekli olurum ve tarafıma herhangi bir ödeme de olmadı, tazminat vesaire neden?
1: Şimdi artık siz son 3,5 yıl SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Artık geriye dönük memuriyetten ikinci bir emeklilik şansı zaten yok. Ayrıca bir de ihraç edilmişsiniz. İhraç sebebi de önemli orada. Evet. Yani dolayısıyla hani o ihraç sebebini bilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir geri ödeme gibi bir şey de söz konusu olmuyor.
0: Devam ediyorum. Hatice
1: Coşkun. Zaten çok affedersin. Emekli olurken o hizmetlerinizle zaten birleştirilerek öyle emekli etmişlersiniz. Evet.
0: Devam ediyorum. Hatice Coşkun. 1981 doğumluyum. 2011 sigorta başlangıcım. Doğum borçlanmam yok. Son 5 yıldır tam sigortam. Son 3 yıldır çift sigorta primim ödeniyor. Çift sigorta avantajı var mı?
1: Şimdi şöyle, evet çift sigorta dedi, yani iki ayrı yerden sigorta priminin sigortası ödenmesinin var. Mutlaka bir avantajı var. Ama şunu muhtemelen izleyicilerimiz de onu soruyorlar. İşte ben iki iş yerinde çalışıyorum, 30'ar günlük primim yatırılıyor, bu 60 gün sayılır mı? Hayır. Yani zamanı uzatmak mümkün değil. Ama yatırılan primler toplandığı için sizin prime esas kazancınız yükseliyor. Evet. Dolayısıyla emekli maaşınıza olumlu katkı yapar. İmkanı olduğu sürece bunu devam ettirin.
0: Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 5 Nisan 2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18 Eylül 99. Sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz?
1: Evet. SGK'yı mı teyit edeyim? Yani evet, doğru söylemiş. Zaten hani burada size o bilgi verilmiş. Siz de biliyorsunuz. Ama illa bir teyit istiyorsanız staj maalesef başlangıç sayılmıyor. EYT'li olamamışsınız.
0: Evet, doğru söylemişler.
1: Yani. Evet. Bilgi doğru.
0: Evet. Emin Yavuz. Evet. 1977 doğumluyum. 1 Nisan 2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Tarım Bağkur'a göre 9000 gün 60 yaş ile emekli olursunuz.
0: Aysel Tunç. 81 doğumluyum. 1 Temmuz 97 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek emekli olma şansım var mı? Kaç gün gerekir?
1: Şimdi şöyle, 1400 günü var. Aslında 2200 güne mi ihtiyacı var? 2200 güne ihtiyacı var. 3 çocuk borçlanabilir. 2160 gün eder. Bir 40 gün daha çalışıp ya da isteğe bağlı öderse 2200 günü tamamlar. Burayı 3600 yapar ve 58 yaşında emekli olur.
0: Evet. Devam ediyorum.
1: Çocuğun böyle bir faydası var. Bak, bu izleyicimizi 6 yıl daha çalışmaktan kurtulmuştur.

0: sarıyor. 6 yıl erken emeklilik dediğimiz şey bu. Tabii elbette yaş şartı var. Yaşı da tamam olsaydı çocuklara borçlanıp emekli olacaktı. Yoksa 6 ay çalışması lazımdı. 6 yıl.
1: Evet, buyurun. Peki, devam ediyorum. Bir başka seyircimizin sorusu. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Kadınım ne zaman emekli olur?
0: Devlet memurluğundan tabii 20 yıl ve 58 yaş şartları var. Hani bir 7200 gün kesenek ödenmesi gerekiyor. Evet, buyurun.
1: Umut Sarızayım. 98 giriş gözüküyor E-Devletim'de ama gün olmadığından 2001 yılını atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olur?
0: Şimdi bu 98'de ne oldu? Hani siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Hani giriş gözüküyor ama kim yapmış girişi? Siz biliyorsunuz. Hani bir yerde mi çalıştınız? Yoksa birisinin dükkanında giriş mi gösterdiler sizi?
1: Belki sağlık sigortası da olabilir.
0: Evet, her şey olabilir. Yani eğer siz gerçekten bir yerde çalıştıysanız 98'de bunun peşine düşün. Çünkü o sizi EYT'li yapar, yaş şartı olmadan hemen emekli olursunuz. Evet. O yüzden de önemli. Ama sadece işte bir yerde sigortalı göstermişlerse ve çalışma yoksa, prim yoksa maalesef 60 yaşında ve 7000 günde prim tamam 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Hikmet Uslu. 1990 doğumluyum. SSK girişim 2011. 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim? Yoksa yaşımı beklemek zorundaydım.
0: Bekleyeceksiniz. Şimdi 90 doğumlusunuz. Yani zaten kaç yaşında oluyor? 35 mi? 36 mı?
1: 36. Evet.
0: 36 yaşında emekli olayım mı istiyorsunuz? Öyle bir evet. Şey yok maalesef. 63-64 yaşını bulur sizin emekliniz. 5400 günden emekli olayım dersiniz.
1: Evet. Evet. Feyza Demir, 77 doğumluyum. Ocak 98 sigorta girişim var. 3320 günde primim var. Bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim? 58 yaşı bekleyecek miyim?
0: Evet, yani önce 280 güne ihtiyacınız var. 3600 gün yapacaksınız ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Ama ben çalışırım derseniz, hani çalışayım yaş şartı olmadan emekli olayım derseniz, onu da söyleyeyim size, 5975 güne ihtiyacınız var. Evet. Yani 2600 işte 50 gün filan daha çalışıp EYT'den emekli olabilirsiniz. Evet.
1: Korkut Horasan, 71 doğumluyum. 8 Eylül 92 sigorta girişim var. Prim günüm 4300. Askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay toplam çalışmam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi en az 5525 gün lazım bir kere. Bunu tamamlarsa emekli olur EYT'den. Yani zannedersem de tamamlanacak gibi görünüyor. Hani 13 ay işte aşağı yukarı bir 360-390 gün yurt dışından gelecek. 4690 olacak. 500 günde askerlikten gelirse 5400 gün civarına çıkacak. 5525 gün, o 100 günü de isteğe bağlı ödeyip hemen emekli olabilirsiniz.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
1: Peki, mailden devam ediyorum. Üzüle Tülek. 25 Mayıs 1978 doğumluyum. 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var. 4 Temmuz 2024 4 ay girişim var. Toplam gün 3995. Kısmi emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz ama biraz daha çalışmanız lazım ki bunun 4500 güne çıkması lazım. Ayrıca 25 yıl tabii 2033'te dolacak ve 58 yaş var. Evet. Çok uzun bir yol var burada aslında.
1: Evet. Erhan Kalkus. Annem 1956 doğumlu. Son 2 yılı kalmıştı ödenecek. Babam rahmetli oldu. Onun maaşını alıyor. Annemin kalan gününü yatırsak 2 maaş alabiliyor muyuz?
0: Evet. Yani şöyle, kalan gününü tabii topluca yatıramıyorsunuz. Onu da ay ay yatıracaksınız ve emekli olacak. Şu anda babanızdan atıyorum %75 oranında ölüm maaşı alırsa, kendi emekliliği gerçekleştiğinde %50 oranında alacak. Biraz babanızdan aldığı maaş düşecek ama iki maaş da alabiliyor.
1: Evet. Selçuk Ersal, 1984 doğumluyum. 20 Mart 2008 girişliyim. Halen devam ediyorum. Tazminat alma hakkım var mı?
0: Var şöyle, ya 7000 günü dolduracaksınız ya da 2033'ü bekleyip 4500 gününe tazminat alacaksınız. Ha.
1: Devam ediyorum. Erdi Torama. 1 Eylül 97 tarihinde sigortalı olduğum EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım. 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. 5900 gün gerekiyor. 240 güne ihtiyaç var. Kısa dönem askerlik bazen 8 ay oluyor değil mi? Eğer 8 aysa zaten 240 gün eder.
1: Evet.
0: Evet. Ama 6 aysa 180 gün eder. Yani 240 gün daha ihtiyacınız var. Bunun bir kısmını askerlikle tamamlayın veya tamamını. Ne kadar askerlik yapmış kısa dönem onu yazmamış. EYT'lisiniz zaten hemen emekli olursunuz. Evet. Bir şey kalmamış yani. Yüzmüş kuyruğuna evet. Gelmiş. Askerlik var. Öyle bir imkan var. Biraz da çalıştınız mı zaten emekli olacaksınız. Evet. Hayırlı olsun.
1: Devam ediyorum. Alper Turan. Eşimin 1999 ve 2002 yılları arasında Milli Eğitim'de ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar. Ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama ses seda yok. Ne yapabiliriz?
0: Bekleyeceksiniz yani. O ses çıkacaktır mutlaka. Ne zaman ilettiniz bilmiyorum. Hani bir yıl önce ilettiğinizde hiç ses çıkmıyorsa onun peşine düşün ama işte 3-5 gün önce ilettiyseniz bir inceleme süreci de vardır. SGK'ya bir sorun. Mutlaka size bir, yani bu devlete, bir kuruma, devlet kurumuna evrak teslim ederken ya da dilekçe verirken mutlaka sayı ve numara verirler size.
1: Evet.
0: O sayı ve numarayla takip edersiniz. Zaten bizim kamu personel rejimimizde de kamu kurumları size en geç 60 gün içinde cevap vermek zorundalar zaten. O sürenin içinde cevap vereceklerdir.
1: Nesrin Karahisar, EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur?
0: Evet, yani EKPSS engelli KPSS biliyorsun evet. Hani engelli arkadaşlarımız bu sınava girip devlet memuru oluyorlar. Dolayısıyla diğerlerinden bir farkları yok onların da. En az %40 ve üzeri iş göremezlik raporlarının onaylanmış olması lazım. Belli bir primi ve belli bir yılı tamamlamış olmaları lazım ki erken emekli olabilirler.
1: Zeynuddin Yaprak, 1975 doğumluyum, 22 Eylül 1989 girişliyim, 4859 günüm var, EYT'li miyim, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi EYT'lisin diyeceğim ama 14 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız, onu söylemiyor. Yani ben 14 yaşında ne bileyim bir yerde çalıştım da uzun vadeli sigorta kollarından oldum derse EYT'lisin, değilse 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız, çıraklık mı yaptınız? Bunu bilmemiz lazım. Hani bir sürü bak soru geldi. Sigortalı göstermişler ama geçersiz diyor. O yüzden evet. Ona dikkat edin. Önce onu bir çözün. Ondan sonra 5450 günle emekli olursunuz. Ama önce onu çözün.
1: Serhenk Öztürk. 73 doğumluyum. 86'da çıraklık girişim var. Şu an SSK prim gün sayısı 3850. Kaç yaşında emekli olurum?
0: Şimdi tabii ne zaman sigortalı olmuş o da bilinmiyor burada. Yani 13 yaşında çırak olmuş ama sonra ne zaman sigortalı olmuş ona göre bir karar verilecek. Arkadaşımız ne zaman sigortalı olduğunu gönderirse ona göre hesaplayalım. Yani şu anda şurada emekli olursunuz diyemiyorum.
1: Evet. Feyza Demir, Ocak 98 sigorta girişim, 3320 gün prim var, 77 doğumluyum, EYT için... bunu sormuştuk.
0: Evet.
1: Devam ediyorum. Erkan Nalkıran. 1975 doğumluyum. 97 girişim. 7053 günle emekli oldum. Taban maaşı alıyorum. Sizce taban maaşı almam doğru mu?
0: Doğru. 7053 yani şöyle günüm... tabandan ödediyseniz evet. Taban maaşı alırsınız. Yüksekten ödediyseniz yüksek maaş alırsınız. Hani bunun mantığı bu. Hani bu o kadar basit bir formül ki. Dolayısıyla hani ben az ödeyeyim çok maaş alayım diyorsanız öyle bir dünya yok. Yani dediğim gibi hani burada bir eşitlik, adalet değil ki.
1: Evet.
0: Herkese eşit maaş verilsin ama herkes farklı prim ödesin. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla eğer taban maaş ödediyseniz taban maaş alıyorsunuz. Taban maaş ödemediyseniz ve size taban maaş ödeniyorsa taban prim ödemeyip o zaman bir yanlışlık olduğunu düşünebilirsiniz.
1: Evet. Peki Yılmaz Güneş. 79 doğumluyum. 2002 girişim var. 7800 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 60 yaşında.
1: Rabia Kızıl. 2011 SGK girişliyim. 5200 günüm var. İşten ayrılsam kıdem tazminatı alır mıyım?
0: Şöyle, yani hastalıkla

0: ilgili ayrılacaksa, ha, bu arkadaşımız 2011 SGK girişli olduğu için bunu 5400 güne tamamlaması gerekiyor.
1: 200 gün daha.
0: Evet.
1: Serdar Demir'in sorusu. 47 yaşındayım. 20 Ekim 1999 SGK girişliyim. 4850 gün sigortam var. Şeker hastasıyım. Kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var. Malulen emekli olabilir miyim?
0: Yani şöyle, benim açımdan sorunun cevabı şu. 1800 priminiz var en az, gerekiyor. Onu doldurmuşsunuz. Malulen emeklilik için başvurabilirsiniz. SGK ve doktorlar karar verecek.
1: Karar verecek, evet.
0: %60 ve üzeri rapor almanız lazım. Benim cevaplayacağım kısım sadece orası. Gerisine evet, doktorlar karar verecek. Evet.
1: Alper Alptekin. Eşimin sigorta giriş yılı 2002. 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve halen çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek?
0: Şöyle, 2002 girişinde prim varsa, bak oradan hiçbir şey söylemiyor. 2002 girişinde prim varsa 2027'de bu primle tazminat alır. Yani 4525 yıl. Ya da bu primi 7000 güne tamamlar, yine tazminat alır. Ama 2002'de prim yoksa, 2012 ise yine bu primle SGK'dan yazı alıp kısmi emeklilik şartları tamamlandığı için tazminat alır.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Tuncay Çelik'in sorusu. 1997 Mayıs'ta memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olmuyor mu?
0: Oluyor. Yani şöyle, hizmet birleştirmesi yapacaksınız. O 1400 gün zaten 9000 günü tamamlamanız için kullanılacak. Ayrıca emekli maaşınıza ve ikramiyeye de katkı olacak.
1: Evet.
0: Yani az da olsa bir katkısı olacak. Yani 1400 gün, yani 25 yıllık hizmette 1400 gün devede kulak, ama gene de bir katkısı olacak.
1: Armağan Yerim. 1974 doğumluyum. 2001 SSK girişim. 2 Şubat 2002 Bağkur girişim. 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum?
0: Şöyle, 8 Eylül 99 öncesine çekmek lazım. Çok mümkün görünmüyor. Tabii 2001'in hangi ayında sigortalı olmuş ve ne kadar süreyle askerlik yapmış, bunlar önemli. Yani siz işe girdiğiniz tarihten itibaren askerlik sürenizi ekleyin geriye doğru. Eğer 8 Eylül 99 öncesine çekiyorsa, ki çok mümkün görünmüyor, EYT'li olursunuz.
1: Evet. Haydar Bozkurt. 1974 doğumluyum. 2000 girişliyim. Sigortalı olarak başladım. 9200 günüm var. Şu an memurum. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşında. 9000 günü tamamlamış.
1: Evet. Evet. Adem Tanış. Benim giriş 2003. 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için faydası var mı?
0: Evet, tabii, yani biz bunu zaten hep öneriyoruz. Evet. Yani kayıtsız çalışmayın. Hem ilerisi için faydası var, hem şimdisi için faydası var. Allah korusun başınıza bir iş kazası gelse, kim kime dumduma. Evet. Yani sizi kim tanıyacak? Ya da tazminat almak isteseniz yine tanınmayacaksınız. O yüzden kayıtsız çalışmayın.
1: Evet. Ümit Kırbaç. 1978 doğumluyum. 96'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağkurum var. Şu an 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii o tarihte herhalde bir fatura kesilmiş. Dolayısıyla hani çalıştığını ispatlayacak bir belgem var demeye getiriyor anladığım kadarıyla, evet, o faturadan dolayı, ama zaman aşımı var yani. Evet.
1: Alparslan Çitil. 1980 doğumluyum. 1 Ocak 99 sigorta girişim var. Şu an 1300 gün sigortam 1300 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. EYT'den emeklilik için 5975 gün lazım. EYT'li olmuş ama arkadaşımız, o iyi bir şey.
1: Evet.
0: Kısmi emeklilik için de 3600 gün ve 60 yaş lazım. Hani şu, burada bir emeklilik gözükmüyor yani şu an.
1: Evet. Evet, buyurun. Peki, bir son sorum Zübeyde Hanım. 1974 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1998. 5415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım?
0: 5975 gün lazım. 98 sonrası doğum varsa borçlansın ve emekli olsun. Hani bir tane bile evet. doğum olsa şu anda emekli.

0: emeklilik var burada. İyi haber verdik son soruda.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Faruk Adem. Ederim. Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız ve hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkin kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz dedi Trump. Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur ifadelerini kullandı. Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da ayrı ayrı görüşecek. Görüşmelerin Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalara odaklanması bekleniyor. Trump, İran konusunda Netanyahu ile tamamen aynı görüşte olmadıklarını kabul ederken, iki liderin genel olarak yakın bir çizgide bulunduğunu söyledi. Trump, küçük bir görüş ayrılığımız var ancak oldukça yakınız ifadesini kullandı. Zelenski ile yapılacak görüşmede ise Rusya-Ukrayna Savaşı ilişkin devam eden barış süreci değerlendirilecek. Beyaz Saray yetkilisi savaşın sona erdirilmesi için zamanın geldiğini ifade etti. FED'e yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, FED Başkanı Kevin Warsh'un kurumun yönetim kuruluyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Trump, Warsh yönetim kuruluyla ilgilenmeli değerlendirmesinde bulundu. Faiz oranlarının mevcut seviyesinden memnun olmadığını belirten Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Trump, ABD'nin küresel ölçekte en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini belirterek dünyanın en düşük faiz oranına sahip olmalıyız ifadesini kullandı. Devam ediyoruz. Capital Economics raporunda piyasaların 2027 ortasına kadar ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası için 50 baz puanın biraz üzerinde faiz artışı fiyatlandığını ancak para politikası patikalarının gelecek yıldan itibaren ayrışabileceğini belirtti. Raporda İran'daki çatışmanın sona ermesinin enerji fiyatlarını düşürebileceğini ve bu durumda merkez bankalarının kararlarında iç ekonomik dinamiklerin belirleyici olacağı da ifade edildi. ABD Ticaret Temsilcisi Jameson Greer, Başkan Donald Trump yönetiminin zorla çalıştırma yasaklarını yeterince uygulamadığı gerekçesiyle 60 ticaret ortağına getirdiği yeni tarifelerin ekonomik etkisini sınırlı kalacağını söyledi. Greer, %10 ve %12,5 düzeyindeki yeni tarifelerin son dönemde uygulanan küresel gümrük vergileriyle benzer olduğunu belirtti. Düzenlemenin ABD ithalatının %99,4'ünü kapsayacağını ifade etti. Nvidia, yapay zekanın güvenli kullanımını desteklemek amacıyla açık güvenli yapay zeka ittifakını kurduğunu açıkladı. Adobe, Microsoft, IBM ve Hugging Face'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şirketin katıldığı ittifakta OpenAI, Anthropic ve Google'ın yer almaması dikkat çekti. Sayın seyirciler, verilerle devam ediyoruz. Hemen petrole bakalım. 84,82 dolar seviyesindeki Brent petrolün varil fiyatında düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 110 dolara kadar da yaklaşmıştı ancak bu hafta düşüşe geçti. %1,2'lik bir düşüş olduğunu görebiliyoruz an itibariyle. Kıymetli metallere bakalım. Altın 4049 dolar, gümüş 57,37, paladyum 1274 ve platin 1609, genel olarak bir düşüş olduğunu görüyoruz. ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones endeksi 52.228, Nasdaq ve S&P 500 düşüşte 7.407 ve Nasdaq 27.903 seviyesinde. Asya piyasalarına bakalım hemen. Çin düşüşte 3.820, Japonya yükselişte 66.422, Hindistan 76.957, Hong Kong ve Güney Kore düşüşte. Güney Kore'de %10'a yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi muhabirimize bağlanacağız. Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri aktaracak Mehmet Seyrek. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi yayınlar Ahmet Tunağan. Bugün Kore borsalarında adeta deprem etkisini izliyoruz ve satışlar her geçen dakika daha da derinleşiyor. İlk seans başladığında %5,5'la kayıp vererek başlamıştı ve şu anda %10'a yakın kazançlar geri verildi. Piyasa çöküşü olarak da yorumlanıyor şu an için yatırımcılar tarafından. İşlemler geçici olarak durduruldu ve teknoloji devlerinin yapay zeka harcamalarının karlılığına dair şüpheler ve Wall Street'te çip hisselerinde yaşanan küresel satış baskısı şu anda KOSPI endeksinde etkili oluyor. Güney Kore Won'u Amerikan doları karşısında hafif bir değer kaybıyla 1466 seviyesinden işlem gördü. Japonya tarafında da negatif bir tabloyu izliyoruz. Çin borsalarında yine negatif yatay bir seyir devam ediyor. Bugün için Pekin'den gelen bir ekonomik veri yok. Ancak şöyle Güney Kore'deki gelişmeler daha çok ön plana çıkıyor. Baktığımızda hükümet bu yıl yaz sezonunda turizm sektöründe daha fazla turist çekmek ve turistlerin de ekonomik haklarını korumak için bazı uygulamalar devreye koyacak ve turizm sektöründe fahiş fiyatlara karşı ağır cezaların yürürlüğe gireceği uyarısını görüyoruz. Maliye Bakanlığı 4 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini de duyurdu ve böylece Kore'de otel ve taksi gibi birçok hizmetin stabil seviyede ilerlemesi için hükümetin adımlarını görüyoruz. Asya piyasalarında öne çıkan notlar bu şekilde. Genel olarak düşüş izliyoruz ve teknoloji hisselerinde kayıplar daha da derinleşiyor. Ahmet Tunağan.
2: Teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Kolaylıklar dileriz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışı konusunda Washington-Ankara hattını yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Trump Türkiye'yi büyük bir müttefik olarak tanımladı. Ankara'nın gücüne ve savunma kabiliyetlerine dikkat çekti. F-35 satışı konusunda ABD'nin kararlarını kimsenin belirleyemeyeceğini söyledi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
4: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
3: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
4: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de vurgu yaptı. Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
3: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
4: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'da müzakere ihtimalini işaret etti.
3: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
4: İran savaşında Rusya'nın Tahran

0: istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
1: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
0: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD desteğinin önemine vurgu yaptı.
2: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e faiz indirim çağrısında bulundu. Hemen bakalım neler söylemiş. Faiz oranlarının mevcut seviyesinden memnun değilim demiş. Dünyanın en düşük faiz oranına sahip olmalıyız. Fed Başkanı Kevin Warsh, kurumun yönetim kuruluyla ilgilenmeli açıklamalarında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki Fed yönetimiyle de zaten faiz konusunda anlaşmazlıklar söz konusuydu. Devam ediyoruz. Türkiye Exim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici, Fed'in faiz kararına yönelik beklentilerini aktardı. İzliyoruz.
3: Piyasa fiyatlaması çok fazla faktöre bağlı olarak gelişiyor. Fed'in faiz artışına dair piyasa fiyatlaması. Bunun ilk başında da ABD Başkanı Sayın Trump'ın yaptığı açıklamalar açıkçası ve sosyal medya üzerinden Fed'e dair veya para politikasına dair yaptığı açıklamalar ve gelmekte. Bununla beraber piyasa fiyatlamasının Fed'in faiz indireceğini aşırı fiyatlaması bundan 1,5-2 ay öncesine kadar Powell'ın ayrılıp yeni başkan Warsh'un gelip Warsh'unla aşırı güvercin bir politika izleyeceğine dair bir ön fiyatlamadan kaynaklanıyordu. Ancak başkan Warsh'un gelip daha sonrasında yaptığı açıklamalar Fed'in para politikası anlamında birazcık daha bağımsız kalacağını ve enflasyon dinamiklerine öncelik verdiklerini para politikası özelinde ve enflasyonun da hedef %2 olan hedefe yakınlaşması objektifleri olduğu için bu noktada hareket edeceklerini ve para politikasını bu yönde şekillendireceğini ifade etti. Bu ifadeden sonra ise beklenen güvercin bir tavır olmadığı borç tarafından ve daha şahin bir tavır olduğu fiyatlanması ortaya çıktı. Bu noktada Fed'in faiz artırımına dair fiyatlama da piyasalarda her ne kadar yer alsa da açıkçası bizim görüşümüz bunun yine çok aşırı Fed fiyatlaması gibi bir aşırı fiyatlama olduğunu düşünüyoruz. Çok aşırı güvercin bir Fed fiyatlaması gibi aşırı bir fiyatlama olduğunu düşünüyoruz. Şu an baktığımızda Fed tarafından gelen açıklamalarda eğer çok sert bir enflasyon şokuyla olumsuz bir şokla karşılaşmadıkları sürece yıl sonuna kadar bir faiz artışı olmayacağını söyleyebiliriz açıkçası. Bu noktada piyasanın Fed'in faiz artışına dair beklentilerin olması beklenenden daha şahin bir tutum sergileyen Fed'in olacağı beklentisini yansıtıyor diyebiliriz. Yani bu illa Fed faiz artıracak anlamına gelmiyor, bunu söyleyebiliriz. Burada Başkan Warsh'un açıklamaları var. Sözlü yönlendirmenin Fed'in asıl para politikası enstrümanı olan politika faizini, Fed fonlama faizini bir miktar gölgede bıraktığını ve Fed'in açıklamalarına olan hassasiyetin, piyasalardaki fiyatlama hassasiyetin arttığını ve bunun da para politikası etkinliğini azalttığına dair bir görüşü var Warsh'un. Ve kendisi de zaten en son yapılan FOMC toplantısında da çok fazla detaylı bir açıklama yapmadan bu kararı, Fed faiz kararını açıkladılar ve Warsh da her seferinde sözlü yönlendirmenin belli bir sınırları olması gerektiğini ve ana politika unsuru olmaması gerektiğinin altını çizmekte. Bu noktada ben sözlü yönlendirmeye çok ağırlık vereceğini düşünmüyorum Fed tarafında. Çok sert bir enflasyon şoku görülmezse faiz artışı olmayacağını 2027 yılında da enflasyondaki kademeli düşüşlerle beraber faiz indirimlerinin gelebileceğini düşünmekteyim. Bu bağlamda Fed'in çok güvercin olmayacağını söyleyebiliriz. Elbette ki petrol fiyatları ve enflasyondaki gidişat buna izin vermemekte. Ancak çok sert ve şahin bir tutum sergilemesi de ancak dediğim gibi çok yukarı yönlü bir enerji fiyatları şokuyla ve bunun enflasyon yansımasıyla mümkün olacaktır diye gibi gözüküyor şu aşamada.
2: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini sabit tuttu. %37'de ve ING'nin Merkez Bankası değerlendirmesi var. Bakalım hemen. Artan jeopolitik belirsizlik ve enflasyon riskleri nedeniyle temkinli duruş korunuyor. Kısa vadede bankanın bekle gör stratejisini sürdürmesi bekleniyor. Banka değişen jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gerekli adımları atmaya hazır. Normalleşme adımları Ağustos ve Eylül ayı gibi gündeme alınabilir. Yani faiz indirimleri devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın para politikasına dair beklentileri ve enflasyondaki seyri. Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf

0: Yusuf Doğan Ağ Para'da değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Zaten Merkez Bankası'nın faizlerde ya da repo ihalelerini başlatma konusunda bir değişikliğe gitmeyeceğini ve özellikle Temmuz ayı enflasyonunun yukarı yönde beklendiğine dair referans vereceğini bekliyorduk. Tamamen bizim beklentimizle uyumlu bir faiz kararı ve metin karşımıza çıktı. Evet, burada özellikle dışsal etkenler kaynaklı bir sıkıntı var. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Brent petrolün bizde manşet enflasyona geçişkenliği oldukça yüksek, net enerji ithalatçısı bir ülke olduğumuzdan dolayı. Dolayısıyla bu önemli. Bir diğer konu da geçtiğimiz dönemlere baktığımızda dolar TL'deki volatilitenin görece düşük olmasının enflasyona puan katkısı bağlamında da eksi kaldığını gözlemlemiştik. Ancak şimdi baktığımızda dolar TL'de de bir miktar hareketlenme var. Bunu bir de Brent petrol tarafının desteklemesiyle birlikte özellikle Temmuz ayında da yine hatırlanacağı üzere hem zamlar olsun, işte memur zamları ya da diğer yapılan zamlar, onların da bir miktar geçişkenliği olacaktır. Dolayısıyla Temmuz ayındaki aylık enflasyonda bir miktar yükseliş olacaktır. Şu anda baktığımızda medyanda aslında 1.74-1.70 civarı bir enflasyon fiyatlaması var. Bu elbette ki yıl sonu beklentiyi de etkileyecek, ancak bizim için yılın geri kalanı ve 2027'nin ilk çeyreği için umutla bakmamıza yol açan majör etmen bunun dışsal kaynaklı gerçekleşmesi. Çünkü baktığımızda özellikle bunun hem CDS tarafından geçişkenliği, orada gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştık. Bir yandan da aslında majör geçişkenliğin dışsal etmenlerle olması elimizi rahatlatıyor. Çünkü burada dışsal etkenlerdeki hızlı bir düzelme, yani ABD-İran arasındaki savaşın düzelmesi ve boğazların tekrar açılması ve petrol sevkiyatının hızlanması dolayısıyla bizim makro görünümümüzde de hızlı bir düzelmeye yol açacaktır. Yani bunun dışsal taraftan olması aslında bizim için pozitif. Çünkü içeri taraftaki dinamiklerin aslında Merkez Bankası'nın uzun süredir hedeflediği dezenflasyon patikasının doğru işlediğini göstermesi açısından da önemli. Şimdi Hürmüz Boğazı'na baktığımızda da en son datalarda 8 gemiye kadar geçişlerin düştüğünü gözlemledik. Dolayısıyla bu Brent petroldeki risklerin bitmediğinin de çok net bir göstergesi. Bu kapsamda da Merkez Bankası bunu modellemelerinde sıkça yer veriyor. Dolayısıyla da bunun Temmuz ayındaki enflasyonu yukarı yönde ittirici bir etkisinin olacağını zaten biz bekliyorduk. Merkez Bankası da aynen metinde bunun açıklamasını yaptı.
0: Evet, devam ediyoruz. Capital Economics'in merkez bankalarının faiz kararlarına ilişkin açıklamalarıyla. Hemen bakalım. Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın politikaları 2027 yılında ayrışabilir demiş. Piyasalar 2027 ortasına kadar Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası için 50 bas puanın biraz üzerinde faiz artışı fiyatlıyor. İran'daki çatışma sona ererse enerji fiyatları düşer ve merkez bankaları kararlarında iç ekonomik dinamikler belirleyici olur. İngiltere ve Euro bölgesinde temel enflasyon baskıları zayıf. ABD'de daha güçlü bir enflasyon görünümü mevcut. Fed parasal sıkılaştırmaya daha erken dönebilir açıklamasında bulunmuş. Capital Economics'in açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da takip edilen seviyeleri BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Borsa İstanbul cephesinde bant aralığına baktığımızda aşağıda 14.000'in altında özellikle 13.680 seviyesi oldukça önemli bir destek konumunda. Bu seviye aşağı kırılmadığı sürece endeks 14.000 üzerinde tutulmaya çalışacaktır. Çünkü hisse senetleri bazında baktığımızda ekonomik gelişmeler, konjonktürel gelişmeler de dahil olmak üzere İskontoların olduğu da göz ardı edilmemeli. Ana hisseler, yani endekse yön veren sanayi, banka hisseleri ve enflasyonla mücadele ya da sermayelerinden dolayı etkilenen sektörlere yeni haberler, işbirlikleri, kredilerle desteklenmesi gibi haberlerle bir can suyunun verilmesi borsaya gerekiyor. Dolayısıyla aşağıda 13.680 kırılmadığı sürece yine 14.000 üzeri test edilir. 14 bin üzerinde kalması durumunda ise özellikle 14 bin 450 puan

0: seviyesi önemli bir eşik değerdir. Peki biz buraya doğru hareket edebilmek için hangi hikayelere ihtiyacımız var? Bir, özellikle şirketlerin yeni hisse alım programları açıklamaları. Bu ciddi anlamda bir ivme kazandıracaktır. Tıpkı 6 Şubat depreminden sonraki süreç içerisinde başta Koç Holding'in başlattığı ve diğer şirketlerin hisse alım performansları programlarıyla performanslarını arttırdıkları, yatırımcının güvenini kazandıkları yeni bir programın başlatılması ciddi ivme kazandıracak, para girişini destekleyecektir. İkincisi, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan dolaşımdaki paylarla ilgili atılan adımların devamının gelmesi. Üçüncüsü ise gerek Merkez Bankası'nın gerekse ekonomi yönetiminin sermaye piyasaları tarafında hareketliliği sağlamak amaçlı yapabileceği yeni regülasyonlara BDDK'nın da yine aynı şekilde eklenmesi. Tüm bu gelişmeler benim bir zaman alacaktır ama bu hikayeler masadadır. Savunma sanayi hikayemizin devamı, buna bağlı olarak teknoloji, bilişim ve yazılım sektörlerinde de hareketlilik bizi o seviyeye taşıyacaktır. Benim yıl sonu için de son derece iyimser olduğumu belirteyim. Endekste özellikle yıl sonu için ben 16 bin puanın üzerinde bir kapanışı görebileceği düşünen taraftayım. Bu geri çekilmeler borsa için önümüzdeki 6 aylık periyotta ciddi alım fırsatlarını da beraberinde getirmektedir.
1: Evet, devam ediyoruz şimdi. Canlı yayın konuğum Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ahmet Bey, sağ olun, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Hemen FED'le başlayalım. Bugün 2 günlük toplantısına başlıyor. FED yarın faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti aslında faizin sabit tutulması yönünde. Sizin beklentiniz nedir? Açıklanan enflasyona baktığımızda aslında hedefin 2 katına yakın olduğu bir dönemden geçiyor. %3,7 idi Haziran enflasyonu Amerika'da ve böyle bir dönemde aslında 60 ülkeye yönelik yeni tarifeler de söz konusu. Bu durum ABD'de enflasyonu daha da yukarı taşır mı? Bu toplantıda sabit tutsa bile yılın kalanında bir faiz artırımı olabilir mi? Buyurun.
2: Evet, FED'in işi zor, öyle başlayalım. Neden zor derseniz, hakikaten sadece ekonomiyle ilgili değil, ekonomi dışındaki pek çok olayın da sonuçlarını yönetmek durumunda kalmakta. Trump'ın kestirilmesi zor politikaları var. Bu politikaların hem ekonomi anlamında hem de siyaset anlamında merkez bankalarının işini gayet net bir şekilde zorlaştırmakta. Malum Körfez'deki savaş ve bunun yarattığı ham madde fiyatları ile ilgili baskı, bunun yarattığı enflasyon eğiliminin artması küresel anlamda. Diğer yandan daha önceki dönemden başlayan gümrük vergileriyle ilgili düzenlemeler ve ikide bir bu gümrük vergileriyle oynanmasıyla ilgili sıkıntılar hem küresel ticareti hem de merkez bankalarının politik üretmelerindeki güçlüğü daha da pekiştiriyor. Netice itibariyle baktığınızda Amerikan ekonomisi her türlü olumsuzluğa rağmen büyüme, istihdam ve enflasyon konusunda esasında çok da kötü durumda değil. Bundan önce açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamları eksi gelmişti. Dolayısıyla enflasyon anlamında çok büyük bir problem olacağını da zannetmiyorum. Bu hafta içinde çekirdek enflasyon olarak adlandırdığımız bir göstergeye daha bakacağız Amerika'da. Onun da 0,1 civarına gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla FED'in şu an itibariyle bir faiz arttırımına gitmesine neden yok. Ancak az önce saydığım temel belirsizlikler nedeniyle eğer bu belirsizliklerin artması söz konusu olursa tabii ister istemez bazı önlemleri almak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla da FED'in esasında bu toplantıda yılın geri kalanı için ne yapabileceğiyle ilgili ipuçlarını gerek başkanın açıklamalarından gerekse satır aralarındaki ifadelerden çıkarmaya çalışacağız. Piyasa şöyle bir fiyatlama yapıyor. FED kısa vadede faiz arttırmayacak ancak Amerikan az önce gösterdiğiniz gibi televizyonda yayında şu anda bulunan 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerinde faizi bir türlü aşağı doğru çekemiyor. Bu Türkçe çevirirsek daha doğrusu finans dilinden kabaca şu demek, dörtlerin üzerindeki faiz oranları 5 ve 10 yıllıklarda Amerika'daki pek çok yatırımcının hali hazırda

0: faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle ve zaten bu da sonuç olarak bir bakıma enflasyonun düşmeyeceği ile ilgili beklentisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da Fed'in işinin çok kolay olmadığını da ifade edebiliriz. İki günlük bu maratonun ardından dünyada eğer ılımlı bir mesaj gelirse riskli varlıklar adına da olumlu sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ancak dediğim gibi bu göstergeyle ilgili yani faizle ilgili bir negatif karar almasa yani arttırmasa bile yıl sonuna kadarki belirsizlik süreci Fed'i daha sert koşullara götürebilir. Faizi arttırmasına neden olabilir. Ancak şu da unutulmaması gerekiyor. Oldu ki Körfez Savaşı bir anda sulhle sonuçlandı ki isteriz. Öte yandan gümrük vergileriyle ilgili de ortak bir mutabakata varıldı ve dünyada jeopolitik riskler ve gerilimler o son derece azaldı. Böyle bir senaryoda küresel de ekonomide toparlanmanın hızlanmasıyla birlikte Fed'in faiz arttırım sürecini rafa kaldırması hatta düşük bir olasılık ama belki de Amerikan seçimleri civarında özellikle Ekim-Kasım ayları civarında faizde sembolik olarak bir indirim yapıp en azından psikolojik bir mesaj da verme olasılığı yok değil. Ama bunların hepsi bir senaryo. Bu senaryoların ne kadarı gerçekleşecek onları iyi analiz etmek gerekiyor.
1: Peki şimdi Trump'ın baskısı söz konusu. Fed'in faiz indirmesi gerektiğini vurguluyor. Tabii Fed Başkanı Kevin Warsh bu anlamda hangi mesajları verebilir? Sizce petrol kaynaklı enflasyon ve sıkı duruş konusunda taviz verilmeyeceğine dair net mesajlar vermişti geçtiğimiz haftalarda. Buyurun söz sizde.
0: İster istemez bir merkez bankası başkanı olarak ki dünyanın da takip ettiği bir merkez bankası başkanı olarak enflasyon konusundaki hassaslığını dile getirecek. Merkez bankalarının en önemli özelliği nedir diye sorarsanız tabii fiyat istikrarını sağlamaktır. Asli görevleri de budur. Dolayısıyla Amerika'daki enflasyonist eğilimin kırılması amacıyla alınacak önlemlere vurgu yapmasını bekliyorum. Son enflasyon rakamlarının göreceli olarak iyi gelmesi, trendin bir parça toparlanıyor olması, enflasyonda düşüş anlamında trendin toparlanıyor olması, Warsh'un bir parça işini kolaylaştıracak. Ancak risklerle birlikte bu dalgalanma şeklinde bir fiyat artışı görülebileceği ile ilgili beklentilerini muhtemelen vurgulayacaktır. Halihazırda petrol fiyatları çok oynak. Bunun yarattığı sıkıntılar küresel ekonomiyi etkiliyor. Tabii bu doğal olarak Amerikan ekonomisine de yansıyor. Amerikan halkının en çok baktığı benzin ve motorin fiyatlarında da ciddi artışlar söz konusu olmuştu. Bunun hem psikolojik etkisi var hem de fiyatlara etkisi var. Bunlarla ilgili muhtemelen bazı ufak tefek açıklamalar yapacaktır. Henüz mücadelenin bitmediğini vurgulamasını bekliyorum enflasyon konusunda. Ancak büyüme ve istihdam konusunda da atıflarda bulunması doğru olacaktır. Gerçi büyüme ve istihdam rakamları her ne kadar kötü gelmese de son zamanlarda bir parça özellikle istihdam konusunda kan kaybı söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu nedenle bunu da gözeten bir para politikasını hayata geçirebileceğini muhtemelen satır aralarında ifade edecektir. Bir de Warsh'la birlikte başlayan şöyle bir eğilim var, kendisi ifade etti. Finansal iletişimi minimumda tutmaya çalışan bir Fed başkanı. Dolayısıyla da bu konuda soru cevap kısmı biraz daha önem taşıyacakmış gibi geliyor bana. Metinleri biraz daha rutinleştirdi ve biraz daha kelimenin tam anlamıyla robotik hale getirmeye çalışıyor. Soru cevapta bu tip ayrıntılara bakarsak biraz daha aydınlatıcı bir durum ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi birkaç gündür aslında ABD İran tarafından da olumlu sinyaller geliyor. Hatta Brent petrolün de fiyatının ciddi anlamda düştüğünü takip ettik. Bu hafta 90 doların altına geriledi Brent petrolün varil fiyatı. Trump'ın açıklamaları vardı. Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar dedi İran için. Neler söylersiniz piyasalardaki fiyatlamalara baktığımızda kalıcı bir anlaşma olabilir mi ki ara seçimde aslında yaklaşıyor ABD'de? Neler söylersiniz bu anlamda?
0: Esasında tabii bize

0: Yakın coğrafyada bu tip olayların olması hiç de istediğimiz şeyler değil. Ama özellikle Amerika, İran, işin içinde İsrail de var tabii. Bu ülkelerin birbirleriyle olan güvenlerinin son derece az olduğunu ve anlaşma konusunda da devamlı iki tarafında, özellikle Amerika ve İran için konuşuyorum, şark ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla günü gününe uymayan açıklamalar. Onu takip ettiğimiz takdirde sabah anlaşmaya vardık deyip öğleden sonra silahlı bir çatışmaya girmek gibi ilginç durumlarla karşı karşıyayız. Çok da alışkın olmadığımız durumlarla karşı karşıyayız. Ancak bu işin de sürdürülebilirliği yok. Ne İran açısından ne Amerika açısından. Dolayısıyla bu sürdürülemezliğin yarattığı bir zoraki barış ortamına doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Umarım bu kalıcı ve nihai bir barış olur. Siviller zarar görüyor. Pek çok üretim tesisi zarar görüyor. Netice itibariyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sadece petrol emtiasını değil, gübre fiyatlarından tutalım da gübre ve sanayi ile ilgili petrokimya ham maddelerine, ilaç ham maddelerine kadar pek çok süreci olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bunun da hem küresel ekonomiye hem de genel olarak baktığınızda jeopolitik risklerin artmasına neden olduğu aşikar. Dolayısıyla bu da çok da sürdürülebilir bir şey değil. Siyasetçi netice itibariyle bunları arttırmak için değil, azaltmak için var. Şayet bu ne olduğu anlaşılmaz tuhaf politikaları Trump devam ettirirse çok büyük bir hezimete uğrayacak Kasım'daki seçimde. Bunun sonucunda da Amerikalıların deyimiyle topal ördek durumuna düşecek. İki tane meclis var Amerika'nın, biliyorsunuz. Bir tanesinde çoğunluğu kaybedecek ve bu çoğunluğu kaybetmesini yarattığı kamuoyu baskısıyla da alacağı kararlarda büyük problemler yaşayacak. Bunu da göz ardı etmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kasım'daki seçimden önce İyi kötü bir ateşkes ve belki de bir barış anlaşmasıyla ilgili bir süreç yaşanabilir diye ümit ediyorum. İran'ın da içinde ciddi sorunlar var. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem de bu savaşın getirdiği yük var. Netice itibariyle bu devletler bir uzlaşıya varmak durumundadır diye ümit etmekteyim. Bu tabii olursa bir an önce küresel anlamdaki risklerin de biraz daha azaldığını göreceğiz. Kaldı ki sadece İran, Amerika ile ilgili yakın coğrafyamızda sıkıntılar yok. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşı da giderek hararetleniyor. 3 yılı aşkın süredir devam eden bu savaşın yarattığı baskılar da hakikaten yine risk unsurlarından bir tanesi. Burada şu göz ardı edilmemeli. Özellikle tahıl grubu ihracatında Ukrayna ve Rusya, biliyorsunuz, son derece önemli ülkeler. Karadeniz ve bizim boğazlar vasıtasıyla dünyaya yayılıyor buradaki ihracat. Her iki ülkede tarım alanlarının çeşitli silahlarla imha edilmesi yolunu seçmeye başladılar. Artı, biliyorsunuz, boğazlardan geçişlerle ilgili veya üretimin gemilerle Karadeniz'in kuzeyinden tekrar dünyaya yayılması ile ilgili bazı sıkıntılar da var. Dolayısıyla zaten dünyada tahıl rekoltelerinde Türkiye hariç ciddi düşüş de bekleniyor. Onun yarattığı bir ikincil baskı ve enflasyonist etkinin de olduğu unutulmaması lazım. Dolayısıyla jeopolitik riskler ve bunların yarattığı sıkıntıları bir an önce küresel anlamda minimize etmek tüm dünya ekonomileri ve siyasetçiler için belki de ana amaç olmalı.
1: Peki petrolle devam edelim. Şimdi 90 doların altında Brent petrol. Siz de bahsettiniz. Şimdi seçime giderken bu düşüşü uzun vadeli bir düşüş olarak değerlendirebilir miyiz?
0: Umarım olur ama dediğim gibi günü gününe uymayan işler oluyor ne yazık ki, hem petrol fiyatında hem de jeopolitik risklerde. Malum bundan 15-20 gün önce 70 dolarlar civarındaydı hem petrol fiyatı. Fakat savaşın tekrar hararetlenmesi, iki tarafın birbirleriyle ilgili sözlerinin çok yıkıcı ve anlaşmazlık yaratıcı olması nedeniyle de hızlıca tepki verdi. Ve 90 dolarların üzerine çıktı, 100 dolarlar bandına geldi. Şimdi yumuşama ile birlikte tekrar 90 doların altında, ancak hala bütün piyasa az önce konuştuğumuz görüşmeler ve uzlaşıyı bekliyor. Şayet burada net bir uzlaşı, altını çizerek söylüyorum, net bir uzlaşı sağlanabilirse $70 civarına tekrar geri geliriz. Ancak sağlanan bugüne kadarki ateşkes veya uzlaşılarda ciddi problemler ve ihlaller söz konusuydu. Muhtemeldir ki aynı şey olur diye piyasalar tedirgin. Şayet bu uzlaşı bir an önce sağlanırsa $70 civarındaki bir petrol fiyatı dünya ekonomisi için kabul edebilecek bir petrol fiyatı olacaktır. Ancak görüntü kısa vade için belirsizliğin hala ciddi derecede devam ettiği yönünde. Bu fiyatlar küresel anlamda da Türkiye anlamında da enflasyonist baskıyı körükleyen fiyatlar, özellikle $80 üstüne çıkmaya başlamasıyla hakikaten ciddi sıkıntılar yaratan fiyatlar. Velev ki 3 haneli rakamlara, yani $100 veya üzerine çıkması ve kalıcı olması durumu bile tam bir ekonomik anlamda kritik eşik, siyah kuğu olarak adlandırılabilir. Böyle bir şey olması ve kalıcı olması durumunda dünya ekonomisinde çok ciddi bir stagflasyonist eğilim ve küresel anlamda ciddi bir krizimsi durum ortaya çıkabilir. Tam kriz olur diyemiyorum ama ciddi krize yakın bir kaotik durum ortaya çıkabilir. Tabii bunu hem İran tarafı biliyor, hem Amerika tarafı, hem dünyadaki diğer devletler bildiği için petrolün fiyatını da bir bakıma silah olarak kullanıyorlar birbirlerine karşı. Ancak diğer ülkeler burada tabi olduklarından ciddi zararlar görüyorlar. Umarım anlaşma ve uzlaşma ile birlikte tekrar $70'lara doğru petrol fiyatlarında bir geri çekilme görürüz.
1: Peki bu hafta Fed ile birlikte İngiltere ve Japonya merkez bankaları da faiz kararlarını açıklayacak. Şimdi İngiltere'ye baktığımızda yılın başından bu yana %3,75'te faizi sabit tutuyor. Haziran enflasyonuna baktığımızda %2,6. %2'lik hedefe aslında oldukça yakın. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası nasıl bir karar verecektir?
0: İngiltere Merkez Bankası'nın bir faiz değişikliği yapacak kanaatinde değilim. Zaten Fed'i takip edecek. Oradaki genel havayı aldıktan sonra kendi ekonomisiyle ilgili kıyaslamaları da yapacak ama az önce Fed'de söylediğim gibi tüm küresel riskler ve İngiltere'ye kendi içinde etkileyen riskleri hesaba katmak zorunda. Göreceli olarak İngiltere ekonomisinde enflasyonda bir başarı söz konusu. Ancak büyüme ve istihdam konusunda muhtemelen tam istedikleri yerlerde değiller. Bunu da göz ardı etmeyeceklerdir. Dolayısıyla hızlı bir faiz artışı veya parasal sıkılaştırmanın olmayacağı kanaatindeyim ama İngiltere Merkez Bankası da yine fiyat istikrarına vurgu yapacaktır açıklamalarında. Aynı zamanda da dünyadaki stratejik ve buna bağlı risklere nasıl tepki vereceği konusunda da ipuçlarını verecektir. Burada Japon Merkez Bankası az önce konuştuğunuz üzere biraz daha farklı bir yaklaşım sergileyebilir. Japon yeninin değeri konusunda çok ciddi bir oynaklık söz konusu. Hızlı bir değer kaybı var ama diğer yandan da büyüme ve tüketimi arttırmak hevesinde Japonya, ihracatı arttırmak hevesinde. Deflasyonist eğilimle 30 yıla yakın yaşadılar. Şimdi bunu kırmış gibiler. Dün Japon Başbakanı'nın Takaçi'nin bir açıklaması vardı. Özellikle yenin değeri konusunda ciddi sinyaller verdi. Gerektiğinde faiz de arttırabiliriz, üretimi de teşvik edebiliriz gibi. Dolayısıyla hakikaten Japon Merkez Bankası'nın alacağı kararları piyasa ciddi derecede takip etmek durumunda. Malum yaklaşık bir 30 yıllık süreç içinde çok düşük faizle Japonya, hatta sıfır faizle kendini finanse etmeye çalıştı. Daha doğrusu parasının dengesini korumaya çalıştı. Bunun yarattığı finansal bir sonuç olarak carry trade dediğimiz Japon yeni cinsinden borçlanıp dünyanın pek çok farklı para birimine ve varlığına yatırım algısı da oluşmaya başlamıştı. 1-1,5 yıl önce bununla ilgili bir şok yaşandı. Şimdi bu şokun boyutu biraz daha düşük olsa da Japon yeniyle ilgili gelişmeler küresel finansal piyasaları da çok ciddi ilgilendiriyor. Dolayısıyla çok hızlı bir faiz artışı yapacağını düşünmüyorum Japonya'nın, ama Japon yeninin dolar karşısındaki değeri ve buna bağlı dalgalanma süreci de finansal piyasalar açısından takip edilecektir. Her ne kadar carry trade amacıyla Japon yeniyle borçlanıp diğer ülkelere yatırım yapan yatırımcı sayısı eskisi kadar olmasa bile

0: altında.
1: Altın taban oluşturmaya çalışıyor yaklaşık 2 aylık süreç içinde. Savaş ve sonrasında çok ciddi dalgalanmalar yaşadı. 5000 dolarlardan hızlıca 4000 dolarlara kadar geri geldi, tepki yaptı. Fakat bu tepki yetmedi. İşte çok konuştuğumuz üzere likitasyon ihtiyacı, kar realizasyonu gibi nedenler altın fiyatlarında düzeltmeyi kalıcı hale getirdi. Ama bundan 2 sene önce çok hızlı iki tane trend yaşadı. 2024'te 25'te altın, dolar bazı çok ciddi getirileri vardı. Şu anda piyasada tozlar yatışmaya başladı. 3900-4000 dolarlar kısa vade için önemli destek seviyeleriymiş gibi görünüyor. Fed'in faiz kararı önemli. Burada faizi değiştirmeyecek olması altın fiyatları açısından dikkatli takip edilecektir. Ondan ziyade bir de petrol fiyatlarındaki durum. Körfez'de biraz daha sakinlik ve petrol fiyatlarında aşağı gelişi olursa altın ons olarak 4200 dolarlar civarına bir atak yapabilir. Ancak burada kalıcı olur mu? Burası soru işareti. Henüz tam anlamıyla eskisi kadar yoğun bir altın talebi yok. Gerek ETF'lerde gerekse Hindistan, Çin, Brezilya gibi merkez bankaları hariç diğer merkez bankalarından bir altın alımı ve talebi söz konusu değil. Bunlar biraz dengelenirse altında 4000-4200 bandında biraz dalgalanır ve oturur gibi düşünüyorum. 4200'ün üstünde kalıcı olarak bir trend gösterir mi derseniz orada da hem ekonomik hem siyasi gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Şayet şartlar olumlu olursa yıl sonuna doğru 4900 dolar ons fiyatı da görebiliriz ama üstünü konuşmak için henüz çok erken. Her şey ters giderse, petrol fiyatları artarsa, merkez bankaları ister istemez faizlerle ilgili artış yaparsa tabii burada ne yazık ki 3700 ve biraz altını hedefleyecek bir altın fiyatı da görebiliriz. Dolayısıyla yatırımcıların kısa vade açısından değil daha orta vade ve alım için çok da acele etmeden kendilerine eğer altınla ilgili bir işlem yapıyorlarsa süre tanıyıp riski iyi analiz etmelerini tavsiye ediyorum.
0: Evet, peki gümüşe bakalım. Gümüşte 58 dolar civarında 60 dolara yakın geçtiğimiz hafta yükselişi takip ettik. Bu hafta biraz düşüş olduğunu görüyoruz. Sanayi talebi ve yatırımcı ilgisine baktığımızda gümüşte nasıl bir seyir olacaktır?
1: Evet, gümüş sanayi talebi evet var. Nerede var? Özellikle güneş panellerinde, otomobillerde, pillerde hakikaten pek çok ulaştırma veya elektronik sektöründeki alt dallarla ilgili bir süreci var. Ancak şu unutulmaması gerekiyor. Altındaki fiyat hareketine bağlı bir dalgalanma da yaşıyor gümüş. Bu oldu mu olası böyledir. 50 dolarlara doğru yaklaştıkça alınıyor. 60 dolarların üzerine çıktıkça da satışa başlıyor pek çok yatırımcı. Kısa vade için gözlemlerimiz bu fiyat bandının biraz daha devam edeceği yönünde. Altına toparlanma olursa 60 dolarların üzerine atar ama kalıcı olması zor. Gerçi gümüş çok daha sert hareket eder altına göre baktığınızda. Ancak bu sert hareketlerde de çok dikkatli olması gerekiyor yatırımcıların. Daha önceki süreçleri çok iyi hatırlayacaklardır. 2025 yılı sonu ve 2026 başında 120 dolarlara kadar gitmişti ons fiyatı. Ardından çok hızlı bir şekilde 70 dolarlara kadar geri geldi. Ters bir hareket yaptığınızda hakikaten çok ciddi kayıplara da neden olabilir. Sanayi talebi eskisi kadar güçlü olur mu? Ona bakmak lazım. Çünkü güneş panelleri ve elektrikli otomobillerde gümüşün yerini alabilecek bakır veya kurşun türevi diğer metallerle ilgili bazı çalışmaların da hızlandığı söyleniyor. Dolayısıyla eskisi kadar yoğun bir sanayi talebi de bundan sonraki 4-5 yıllık periyot içinde olmayabilir. Bu da yatırımcılar açısından dikkatli takip edilmesi gereken bir unsur olarak karşımızda durmakta.
0: Peki yurt içiyle devam edelim. BIST endeksine baktığımızda dün %1,21'lik bir düşüş vardı. 13.774 puana geriledi. Bu düşüşü nasıl yorumlamak gerekir? Bu güne nasıl başlayacak endeks? Buyurun.
1: Hakikaten borsamızı analiz etmekte gün geçtikçe zorlanmaya başladık. Pek çok etkenden olumsuz yönde etkilenmeye meyilli. 14.000'in üzerinde kalıcı olma

0: olması gerekiyor ki daha güçlü bir momentum göstersin, yukarı çıkabilsin. Dün yine kulaktan kulağa garip spekülasyonlar yayıldı. Borsanın vergilendirilmesiyle ilgili. Bu yalanlandı tabii ki ama bu tip spekülasyon demeye de çok dilim varmıyor. Hatta manipülatif haber akışları diyeyim. Piyasayı zaman zaman bu kırılganlıkta olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla esasında sermaye piyasası kurulumuzun bu tip haber akışları karşısında da daha duyarlı olup daha reaktif davranması ve bu haber kaynaklarıyla da ilgili gerekli işlemleri yapmasında fayda görüyorum. Diğer taraftan teknik olarak baktığımızda 13.700'lere gelmiş gibi görünsek de endeksteki daha önce konuştuğumuz MSCI'nin ve Standard & Poor's endeksinin de ifade ettiği bazı endeks hesaplaması dengesizlikleri nedeniyle tam da gerçeği yansıtmıyor. Pek çok hisse senedi esasında çok daha düşük endeks fiyatlarına geri çekilmiş durumdalar. Bilanço dönemini yaşıyoruz. Bilanço dönemleri beklentilerin arttığı dönemlerdir. Ancak bu bilanço döneminde biraz bilançolarla ilgili karlılık rakamlarında tatsızlıklar olabilir endişesi var. Onun yarattığı baskı bankalarda net bir şekilde görülüyor. Bu nedenle de 15 gündür bankacılık hisse senetlerinde ciddi bir satış eğilimi var. Bunun yarattığı aşağı yönlü eğilim de borsayı bozmuş gibi görünmekte. Diğer yandan fonlarla ilgili bazı düzenlemeler var. Daha da yapılması gerekiyor. Bunun dengelenmesi gerekiyor. Ez cümle esasında hem işletim anlamında borsada hem de düzenleme anlamında hakikaten benim yıllardır ifade ettiğim yeniden yapılanma ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Yatırımcı sayısını arttırmamız gerekiyor. Ama kısa vade için şunu söyleyebilirim. 13.600-700'ler buralar destek noktaları. Tepkimesi lazım. Tepkimez satış baskısı devam ederse şu veya bu nedenle 13.400-13.300'lere kadar geri gelme ihtimalimiz de yok değil. Yine de borsadan umutluyum. Bu sene daha dirençli bir borsa var 2024 ve 2025'e göre. Şayet dengelenme sağlanırsa özellikle sonbahar itibariyle hız toplarlanmanın hızlanacağı, enflasyon eğiliminde de Türkiye'de daha kontrollü bir eğilimin olması söz konusu olursa da 16-17 bin endeksleri görme olasılığımızın olabileceğini ifade etmem gerekiyor ama hem içeride hem dışarıda pek çok risk unsuru var. İçeride enflasyonu biraz daha kontrol altına almamız gerekiyor. Dışarıda az önce konuştuğumuz petrol fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. Katılımcı sayısını arttırmamız, düzenlemeleri yapmamız lazım. Ama yine de borsamız belli bir canlılık içinde kendisini dengelemeye çalışıyor. Bilanço sezonundan sonra biraz daha pozisyonları arttıracak yatırımcılar olabilir. Yabancı yatırımcıyı çekmemiz de gerekiyor. Yabancı yatırımcının eksikliği de hissediliyor. Biz bize kalmışız gibi görünüyor şu an itibariyle baktığınızda. Bu da hakikaten bazen sert hareketlere neden oluyor. Dolayısıyla yatırımcının iyi bilanço açıklayan, güvenilir ve büyük şirketlerde kendi risk durumuna göre bir portföy oluşturması orta vade açısından yararlı olacaktır bu fiyat seviyesinde.
1: Peki ikinci çeyrek bilanço döneminden bahsettiniz. Onunla ilgili de çok kısa bir değerlendirme almak isterim sizden. Birinci çeyreğe göre nasıl finansallarla karşı karşıya kalacağız ki ilk çeyrekte de savaşsız 2 aylık bir dönem vardı. Buyurun.
0: Bir yandan savaşın getirdiği maliyet, bir yandan enflasyon konusunda tam istediğimiz noktaya gelememiş olmanın yarattığı sıkıntılar ve özellikle bankacılık vasıtasıyla krediye ulaşmaktaki zorluğu pek çok şirketin bilançolarda zaman zaman deformasyona neden olabiliyor. Tabii bu arada göz ardı edilmemesi gerekiyor. Merkez Bankası'mızın yetkilileri de zaman zaman dile getiriyor. İktisat hocaları da dile getiriyor. Talepte ve büyümede yavaşlama söz konusu. Bu alınan makro ihtiyati tedbirlerden de kaynaklanıyor. Sıkı para politikasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla talepte hızlı bir geri çekilme ve üretimde de buna bağlı bir geri çekilme olduğu için ne yazık ki satış ve karlılık rakamlarında da hedefler biraz aşağı revize edildi. Bunu somut şekilde göreceğiz. Umarız 3. çeyrekten sonra son çeyrekte bilanço toparlanabilir.

0: Mustafa Bey çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
1: Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Toplam 135.579.000 payın satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğü 2.7 milyar lira oldu.
2: Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Metgün Enerji halka arz sürecini tamamladı. Şirketin payları 20 lira sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Halka arzda toplam 135.579.000 adet pay satışa çıkarıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 2.711.580.000 lira olarak hesaplandı. Metgün Enerji'nin halka açıklık oranı %21,35 oldu. Halka arz kapsamında 90.579.000 pay sermaye artırımı, 45 milyon paysa ortak satış yoluyla yatırımcılara sunuldu. Talep toplama sürecine yaklaşık 994 bin yatırımcı katıldı. Yapılan inceleme ve filtreleme sonrasında 961.387 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Metgün Enerji, Borsa İstanbul'da Meten işlem koduyla yatırımcıların karşısına çıkacak.
0: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. ABD'den 3 veri takip edeceğiz. Konut fiyat endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve New York Fed Tüketici Güven Endeksi. Bu verileri takip edeceğiz ve piyasa takvimiyle noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker

0: Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
1: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Saat 08 seans öncesi devam ediyor. Canlı yayın konuklarım olacak birazdan. Altın onsu 4050 doların altında takip ediyoruz. Tabii FED kararı öncesi ve güçlü dolarla biraz baskılanmış bir altın ons var. Brent petrol tarafında 85 doların altında bir fiyatlama izliyoruz. Hepsini birazdan konuşacağız. Yarın FED kararı var. Oldukça önemli. Makroekonomik ajandada küresel açıdan da yön tayin edecek bir karar karşılayacağız. Yarın FED'den gelecek. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Sonrasında fiyatlamalarla devam edeceğiz. Trump, Zelenski ve Netanyahu'yla görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da ayrı ayrı görüşecek. Görüşmelerin Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalara odaklanması da bekleniyor. Trump, İran konusunda Netanyahu'yla tamamen aynı görüşte olmadıklarını kabul ediyor ve iki liderin genel olarak yakın bir çizgide bulunduğunu söylüyor. Zelenski ile yapılacak görüşmede ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden barış süreci değerlendirilecek ve Beyaz Saray yetkilisi de savaşın sona erdirilmesi için zamanın geldiğini söyledi. Bir başka önemli gündem maddesine bakalım. Diplomasi sonuç vermezse askeri seçenek masada dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu ilerlediğini de belirtti. İyi şeyler olma ihtimalinin de yüksek olduğunun altını çizdi. İranlı arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerin başarısız olması halinde de çok güçlü askeri eylemlere yeniden başvurabileceklerini söyledi. Trump diplomasi için fazla zaman tanımayacağını da belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu ile İran konusunu da Beyaz Saray'da ele alacaklarını açıkladı. Ve İran, Amerika'nın Hürmüz Boğazı önerisini reddettik açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın müzakereler tamamlanana kadar açık tutulmasına yönelik önerisini reddettiklerini açıkladı. Garibabadi, İran'ın bu konudaki temel politikasının değişmediğini söyledi. Öte yandan İran basınında Melania Trump ve oğlu Barron'a yönelik tehdit videosu da yayınlandı. Devam edelim. Goldman Sachs'tan da Avrupa gazı uyarısı geldi. Goldman Sachs Avrupa gösterge doğal gazı TTF için 3. çeyrek fiyat tahminini megawatt saat başına 60 euro'da korudu. Banka Orta Doğu'dan enerji arzındaki normalleşmenin gecikmesi halinde fiyatların 100 euro'nun üzerine çıkabileceğini, Amerika ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda da 50 euro'nun altına gerileyebileceğini öngördü. Ve gündemin son maddesi SpaceX'in piyasa değeri 1,2 trilyon dolardan fazla geriledi. Haziran ayında 225,6 dolarla gördüğü zirveden bu yana 1,2 trilyon dolardan fazla geriledi SpaceX'in hisseleri. Ve söz konusu kayıp da Elon Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın toplam piyasa değerine neredeyse eşit seviyeye ulaştı. Gündem başlıkları böyleydi. Fiyatlamalara bakalım. Küresel piyasalarda bugün durum bize ne söylüyor? Tabii Asya piyasasıyla başlayacağız. Asya tarafında Hindistan yukarı yönlü hareket etti. Bir miktar 76.852 puanda. Güney Kore ve Çin geri çekildi. %10'a yakın geri çekilme var. Güney Kore'de birin üzerinde de %1'in üzerinde geri çekilme takip ediyoruz Çin'de. Hong Kong'da da 0.26'lık bir kayıp var. Asya piyasalarında sert satışlar takip ettiğimiz gün bugün. Devam edelim Avrupa tarafıyla. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından temkinli bir piyasa izliyoruz Avrupa tarafında. Bakalım rakamlar nasıldı? 0.80 oranında yukarı yönlü hareket etti Madrid. 19.741 puandan kapattı. Londra'da yarım puana yakın yükseliş vardı. Frankfurt %1'in üzerinde kazançla kapattı günü ve Paris'te de yarım puana yakın yukarı yönlü hareket takip ettik. Amerika tarafına bakalım. Amerika tarafındaki son durum ne? 0.20 oranında aşağı yönlü hareket etti. S&P 500 7.398 puandan geçti. Devam edelim. Nasdaq'ta da 0.75'lik düşüş vardı. 27.829 puandan geçti Nasdaq. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones tarafında da bir miktar geri çekilme var. 52.203 puandan geçti Dow Jones. Borsa İstanbul'da dün günü eksi tarafta kapattı. %1'in üzerinde geri çekildi. 14.000 puanın altına indi. 13.774 puandan kapattı. Şimdi kıymetli metaller tablosuna bakalım. Kıymetli metaller tablosunda bugün kırmızı bir tablo var. Altın ons
güçlü dolar ve FED kararı öncesinde bir miktar baskılandı, geri çekildi. 0.85'lik bir düşüşü var. 4.041 dolardan fiyatlanıyor. Gümüşte de %2'nin üzerinde bir geri çekilme takip ediyoruz. 57.1 dolardan geçiyor gümüş ons. Platin tarafında %1'in üzerinde düşüş var. 1606 dolardan fiyatlanıyor. Ve paladyumda %1.3 oranında düşüşle 1272 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tablosu geldi. Petrol %1'in üzerinde düştü. 81,6 dolardan fiyatlanıyor. 84,8 dolara kadar geriledi. Brent petrol %1'in üzerinde düşüş takip ediyoruz. Doğalgaz tarafında da 0,65'lik aşağı yönünde hareket var. 2,7 dolardan fiyatlanıyor doğalgaz. Devam edelim. Şimdi şirket haberlerine bakacağız. Anadolu Hayat Emeklilik yılın ilk yarısında 3,6 milyar lira net kar elde etti. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Eylül'de yatırımcılara temettü dağıtma kararı aldı. Yeo Teknoloji 37,3 MHz kapasiteli bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik sözleşmeyi imzaladı. Şirket haberlerinden sonra sırada gazeteler var. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Ekonomi sayfalarında öne çıkan haberleri detaylandıracağız. Silahlar sustu, petrol çakıldı diyor başlık. Orta Doğu'da saldırıların durması petrol fiyatlarını aşağı çekerken altın yükselişe geçti. Brent petrol %6 değer kaybederken altının ons fiyatı 4100 doları geçti. Dünün rakamlarıydı bu. 4050 doların altında takip ediyoruz bugün ons altını. Altında ibre yukarı diyor, arz riski sürüyor diyor ayrıca. Analistler yaklaşık 2 haftadır devam eden çatışmaların ardından piyasanın geriliminin azalmasına yönelik her işareti hızla fiyatladığını belirtiyor. Devam edelim. Sabahta bir haber daha var. Ona da bakalım. Ticarette yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor. Aldatıcı reklamlara geçit verilmeyecek başlığıyla verilen haber, aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi koruyacak olan düzenlemeyle firmaların indirim oyunları son bulacak diyor gazete. Biraz detaylandıralım. Çocuklara yönelik kişisel verilere duyarlı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılmasının yasaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri tarafından gerçekleştirilen paylaşımlarda herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda söz konusu paylaşımlarda açıkça reklamın niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde reklam veya tanıtım ibaresinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir denildi. Ve indirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak sunulacak. Ayrıca meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyatlar bir önceki fiyat esas alınacak. Devam edelim. Takvim gazetesine bakacağız. Takvim gazetesindeki haber başlığı inşaatta istihdam rekoru diyor. Ülke genelinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründeki istihdamda rekor kırıldı. TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta %0.5 artarak 15.970.105 oldu. İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı ise %1,2 artışla 1.933.000'e ulaşarak en yüksek Mayıs seviyesine gördü. İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci de devam eden bağımsız bölüm sayısı da 276.000'e aştı. Devam edelim. Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesindeki haberin başlığı, KOBİ'lerde istihdama 11,5 milyar liralık destek.

0: Gerek var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılında uygulamaya konulan ve bu yıl sonuna kadar devam edecek KOBİ'lere yönelik istihdamı koruma programıyla son 8 yılda kapanan işletme sayısına ilişkin milletvekillerinin soru önergelerini yanıtladı. Bakan Kacır, program kapsamında bugüne kadar 16.121 işletmeye 11,5 milyar lira destek verildiğini ve 16.877 ek istihdam sağlandığını bildirdi. SpaceX tarafında da düşen değer var. Piyasa değeri 1,2 trilyon dolardan fazla geriledi. Tabii yatırımcılar öncelikle Elon Musk'ın vizyonuna yatırım yapıyordu. Bu da birazdan konuşacağız canlı yayın konuklarımla SpaceX'teki bu durumun sebeplerine. Şimdi canlı yayın konuğum var. Eren Kuru, stratejist efendim bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi SpaceX'ten bahsettik az önce. Piyasa değeri 1,2 trilyon dolardan fazla düştü. Nasıl yorumladınız? Neden böyle oldu? Yatırımcılar Elon Musk'ın vizyonuna mı yatırım yapmıştı? Ne değişti?
1: Aslında dediğinize katılıyorum. İlk başta hani IPO'da yatırımcının hani Elon Musk'ın vizyonu bir miktar daha pozitif olanma yapıldı ama hani şirketin cash flow tarafındaki bilanço tarafına bakıldığı zaman burada her gün bir tane sürekli yani 100 milyon dolarlık bir cash burn olasılığı çıktı. Yani olasılık derken gerçekten fiyatlanan buydu zaten. Sonra bununla birlikte hem hani Fed tarafındaki faiz artış ihtimalleri olsun, diğer taraftan hyperscaler'ın işte kredi riski tarafındaki genişlemesi olsun, işte piyasadaki tüm etkenlerle birlikte SpaceX'te baskı oldu diyebiliriz. Bunun nereye doğru nasıl hani nasıl fiyatlanacağı aslında kesinlikle çok güç. İlerleyen dönemlerde de buradaki fiyatlanma Magnificent Seven dediğimiz fiyatlamalar birlikte paralel edecektir. Şu an sadece IPO sonrası oluşan fiyatlamayı net bir şekilde görüyoruz. İlerleyen dönemlerde nasıl da forward guidance açıklıyorsa, bizim Türk şirketleri forward guidance nasıl açıklıyorsa, SpaceX tarafında da 2026 yıl sonu 2027-2028'deki faaliyetlerden doğan sizin dediğiniz gibi vizyon bakış açısı da hani nereye doğru evrilecek kısmı buradaki fiyatlamayı oturtmasını sağlayacaktır. O yüzden şu anki fiyatlamalar bir miktardan negatif gözükse de önümüzdeki süreçte genel kurul olsun ve diğer taraftaki analiz toplantıları gibi beklentiler olsun. O yüzden hani bir miktar daha beklemek lazım diyebilirim. Şu anki fiyatlamalar hani sizin dediğiniz gibi 1.2 trilyon dolar bir aşağı doğru gerileme oldu. İlerleyen dönemlerde bir miktar daha kayıp olabilir. Buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi hem SpaceX tarafındaki bu cash burn etkisi, diğer taraftan da tüm Wall Street tarafındaki negatif etki diyebilirim.
0: Kayıp önemli bir rakam çünkü diğer şirketi Tesla'nın toplam piyasa değerine neredeyse eşit seviyede.
1: Doğru. O yüzden hani buradaki fiyatlama tamamen aslında hani SpaceX'in demin de söylediğim gibi bu nakit akımına, nakit yani cash burn dediğimiz olayın bir miktar daha ön planda kalması. Yani yakın zamanda bu cash burn etkisi devam etmeye devam edecektir. İlerleyen dönemlerde de bu fiyatlama devam edeceğini düşünebiliriz diye söyleyebiliriz.
0: Amerikan borsalarında kırmızı bir tablo var, satış baskısı var FED kararı öncesinde. Nasıl değerlendirdiniz? Neden satış baskısı var şu anda? Piyasa neyi fiyatlıyor?
1: Satış baskısı aslında hani temel sebeplerden bir tanesi hani ABD İran gibi gözüktü. Sonra hani Brent petrol tekrardan 100 dolarlara kadar bir genişlemesini göstermişti. Şu anda da hani bu fiyatlamayla birlikte Fed tarafında faiz artış ihtimalleri fiyatlandı. Şimdi bu sabahki swap tarafına bakıldığı zaman yıl sonuna kadar 1.75 bas puanlık faiz artış fiyatlaması mevcut. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman hani Wall Street tarafındaki baskının oldukça attığını düşünebiliriz. Bu haber sadece Wall Street tarafında değil, hani bu değerli metaller tarafında da daha böyle ön planda kalıyor. O yüzden hani Wall Street tarafı

0: özellikle Nasdaq ve S&P tarafında bir %4-%5 düşüş daha görebiliriz bu faiz fiyatlamasıyla birlikte. Ama Dow Jones bir miktar daha defansif olduğu için sektörel bazlı bir miktar daha böyle yarı performans daha negatif etkilenebilir söyleyebilirim.
1: Yarın faiz kararı gelecek FED'den. Bir anlamda canlı toplantı gibi de olacak. Çünkü öncesinde borç dönemi artık piyasaya mesajın verilmediği, sinyalin verilmediği bir dönem. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Nasıl mesajlar bekliyorsunuz? Eylül ayında bir faiz artışına sinyal gönderir mi verilecek mesaj ve iletişim dili?
0: Açıkçası bu toplantıda faiz artışı beklemiyorum. Çünkü yakın zamanda hem siyasi baskı var yani Trump tarafından. Diğer taraftan da Kasım tarafında ara seçimler var ABD'de. Şimdi bunları yan yana koyduğum zaman bu Fed tarafından bir baskı olacaktır. Şimdi buradaki fiyatlamaya geldiğiniz zaman demin de söylediğim gibi swap tarafında bu toplantıda 1.75 basman faiz artış fiyatlaması bekleniyor. Diğer taraftan sitelerin de açıklaması vardı dün akşam. Orada da bu toplantıda faiz artış quarter point dediğimiz yani yarım pas puanlık bir tane faiz artış beklentisi de var. Şimdi bunları yan yana koyduğum zaman FED faiz arttırmasa bile piyasa faizi arttıracaktır. Bu da ekstra olarak FED tarafında olsun, Wall Street tarafında olsun etkiyi daha da arttıracaktır diye söyleyebilirim sizlere.
1: Şimdi Güney Kore ile yapılan anlaşma da var Amerika tarafında teknoloji hisseleri açısından bakarsak. Bir de Eylül ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington ziyareti olacak. Trump'la bir araya gelecekler Beyaz Saray'da. Yapay zeka ve teknoloji hisseleri açısından düşünürseniz nasıl yorumlarsınız? Orayı yukarı yönlü hata geçirecek midir?
0: Haber olarak dediğinize katılıyorum. Yukarı yönlü bir ivme yakalanabilir. Ama yapay zeka teması biliyorsunuz ki tabii CapEx tarafındaki yatırım sermaye tarafındaki desteklemesiyle birlikte çok fazla hem IP süreci olsun hem de borçlanma üzerinden olsun yapay zeka bunun sermaye tarafında çok kez desteklendi. Ancak bu devinde SpaceX'te demiştim günlük 100 milyon dolarlık bir cash yakılıyor şirket tarafında. Şimdi burada geçen de Google tarafında biz bilançoyu aldık. Burada da ilk kez Google bu tarafta 3. çeyrekte nakit tarafında eksiye döndü. Yani free cash flow'un eksiye döndüğünü gördük. Şimdi diğer temalar da diğer Magnificent Seven dediğimiz büyük 7'li AI temasına ağırlık yatırım yapan şirketler de free cash flow etsiye dönebilir. Ama sizin dediğiniz gibi bu haber akışı pozitif fiyatlanır kabul ediyorum buradan ama etkisi kısa olur. Diğer tarafta bilançolar daha böyle baskın olacaktır. Orada da demin söylediğim gibi free cash flow tarafındaki fiyatlama eksiye döndüğü zaman bir sonraki çeyrekte biz bunu görebileceksek fiyatlamalarda ekstra Wall Street tarafında Nasdaq ve S&P'de ekstra negatif baskı oluşacaktır diye söyleyebilirim.
1: Peki gelelim fiyatlamalara. Petrolle başlayalım. Sert bir geri çekilme takip ettik petrolde. Evet, savaş öncesi fiyatlamaya gelmedi henüz ama şu anda 85 doların altında seyreden bir Brent petrol var. Bu düşüşe rağmen piyasalardaki risk iştahı neden beklenen kadar güçlü olmadı?
0: Tamamen faiz fiyatlaması diyebiliriz. Burada yayının başında size de söylediğimiz gibi Brent petrol tamam 85 dolara geldi ama merkez bankaları tarafında faiz artış teması var. Yani finansal koşulların hem Amerika hem Avrupa tarafında bir miktar daha baskıyla oluşması ekstra negatif fiyatlamayı yavaşladı diyebiliriz. Buradaki asıl unsur her ne kadar da Brent petrol sonrası enflasyon beklentilerin yukarı doğru revizesinden dolayı olsa da biraz daha piyasa burada bekle gör tarafında. Tamam 80 dolara geldik güzel ama Trump tekrardan bozabilir mi? Bu anlaşmaları gibi beklentilerle birlikte 80 dolarda bekleyip tekrardan 100 dolara yaklaşacak mıyız gibi soru işaretleri hala masada. Bunlar giderilmeden de ne pozitif hava olur faiz tarafında hem de beklentiler tarafında. O yüzden hem yurt dışı tarafta ABD tarafında hem Avrupa tarafındaki

0: Bastılar iyice artacaktır diye söyleyebilirim önümüzdeki süreçte.
1: Brent petrolde yukarıda nasıl bir fiyatlama öngörürsünüz?
0: Brent petrol tarafında hani şu anki mevcut koşullarda hani 85 dolarlar yani diğer hani Amerikan Texas ham petrol tarafındaki fiyatlamalar da aslında hani piyasa günlük ve haftalık hareketini yapıyor diyebiliriz. Burada ne hani asıl hani soru işareti fiyattan ziyade Trump'ın hani şeyi bozup bozmayacağı, anlaşmayı bozup bozmayacağı. O yüzden mevcut konjonktür gereği hani 85 doları hani geçtiğimiz dönemlere göre yüksek kabul ediyorum. Ama anlaşma tekrar bozulsa 100 dolarlara kadar çıkarsa artık yüksek fiyatlama dönemine tekrar geri dönebiliriz diye düşünebilirim. Önemli olan hani 85 dolara inmesi ya da 75 dolara inmesi değil. Bu hani Trump'ın tekrardan bozmayacağı soru işaretleri gidip gidilmeyeceği. O yüzden şu anki fiyatlamalar oldukça iyi zondur diyebilirim size.
1: Peki altın ons fiyatlamasına geçelim. Şimdi güçlü dolar, FED faiz kararı öncesinde bir miktar baskılandı. Altın ons 4050 doların altında takip ediyoruz fiyatlamayı. Ne dersiniz? Tabii merkez bankalarının Çin ve Hindistan hariç alımlarında da bir miktar düşüş takip ediyoruz. Altın onstaki fiyatlama nasıl devam eder sizce?
0: Altın ons tarafında fiyatlama ben negatif bekliyorum. Hatta bir önceki yayınlarda sizinle konuştuğumuz gibi yani 3800'de 3850 bandı konuşuyorduk. Şu anki fiyatlamalar hala bu geçerli. Yani faiz artış teması baskın olduğu zaman değerli metallerde hani her ne kadar da merkez bankaları hani ağırlık alım tarafında yer alsa da hani faiz teması hala baskın olduğu için küresel tarafta hani satıcıda performans izlemeye devam edecekler. 4000 doların üzerine yani 4000 doların altına geldik kabul ediyorum hızlı bir şekilde 4000 doların üzerine çıktık. Yani bence burada hani haftalık ve günlük hareketlerden ziyade hani faizin nereye doğru evrilmesi gerektiği, faiz nereye doğru evrilecekse önümüzdeki süreçte altın burada ekstra etki yapacaktır. O yüzden hani şu anki temada da hani demin de yayın başına söyledim hani yıl sonuna kadar FED tarafında 1.75 basman faiz artış fiyatlaması baskın yani FED'in faiz kararı var. Şimdi bunları yan yana koyduğum zaman emtia tarafından hani bir pozitif bir beklenti şu an için gözükmüyor diyebilirim sizlere.
1: Tabii gümüş ons da altın onsa paralel ama oradaki hareketler biraz daha sert oluyor gümüş fiyatlamasında. Oradaki fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz? %2'nin üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. Şu anda 57 dolara kadar gerileyen bir gümüş ons var.
0: Yani gümüş tarafında hani sert hareket olma etki yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi sizin rezerv. Yani rezerv kat hani rezerve altına göre daha düşük olduğu için hani oradaki örnek veriyorum altın %1 gidiyorsa yukarı pozitifse gümüşte %2-2.5'a bir yükselişler görüyoruz. O yüzden hani bu değer kazanımları, değer artışlarını kenara koyarsak yani altın nereye doğru evrilecekse faiz teması birlikte gümüş de o tarafa doğru evrilecektir diye söyleyebilirim. Yani negatif taraftaki etki daha da baskın olacaktır diye söylüyorum sizlere.
1: Küresel piyasalara o zaman bakmaya devam edelim. Asya tarafı referans olması açısından yeni güne aşağı çekilen bir piyasa takip ediyoruz. Güney Kore tarafında %10'u aşan bir geri çekilme var. Şu anda da ekranda %10,5'luk geri çekilme. Asya borsaları şu anda neyi fiyatlıyor?
0: Asya borsaları tamamen aslında hani Amerika tarafındaki faiz tarafındaki fiyatlamaya yansıtıyor diyebiliriz. Diğer taraftan hani siz de söylediğiniz yerin başında hani AI tarafındaki baskı da ekstra Asya tarafını etkiliyor diyebiliriz. Yani hepsini böyle yan yana koyduğum zaman hani KOSPI de yani %10'un üzerine yani sizde şu an ekranda gözüktüğü gibi %10'un üzerine bir değer kaybı var. Japonya bir miktar daha flat, Çin de negatif tarafta yer alıyor. Hem faiz artışlaması olsun hem AI tarafındaki negatif beklentiler, CAPEX tarafındaki negatif etkiler hani hem Amerika tarafını hem Asya tarafını negatif etkiliyor. O yüzden hani bu iki ana başlıkta yani fiyatlamalar baskın oluyor diye söyleyebilirim. Ama hani Güney Kore'deki fiyatlama diğer hani Asya'yı tetikler mi sorusunun işaretini şu an söylemek çok güç. Ama ilerleyen günlerde de bu hani CAPEX tarafındaki, sermaye tarafındaki ve Çin tarafındaki bir miktar daha jeopolitik riskler hani ön plana geldiği zaman

0: buradaki ağırlık daha da artacaktır negatif tarafı diyebilirim.
1: Şimdi Japonya tarafından gelen de veri var, onu da konuşalım. Enflasyonun %2'de sabit kalması açısından kalıcılık sinyali de var. Çekirdek tüfeğinin hedefin üzerinde kalması, Japonya'da ücret artışları ve iç talep kaynaklı fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını da gösteriyor. Beklenti %2,7 idi ve tüfe %2,7 geldi. Japonya tarafında.
0: Hani Japonya enflasyonu hakkında bir bilgim yok ama şöyle söyleyeyim, özetleyebilirim. Hani orada da hani Japonya tarafını yönelik hani enflasyon tarafını bir miktar daha baskın yapmak için sizin dediğiniz gibi hani faiz artış ve finansal koşulları sıkılaştırma tarafında var Japonya. O yüzden hani ilerleyen günlerde de hani bu enflasyon tarafındaki yukarı doğru inme bir miktar daha artış olabilir. Ama buradaki tamamen etki finansal koşulların yeteri kadar sıkı olmaması. Yani ilerleyen dönemlerde eğer enflasyon bir miktar daha yukarı doğru geçmesi sürdürürse finansal koşullar Japonya tarafında daha da baskın olabilir diye söyleyebilirim.
1: Tabii bir anlamda da kademeli faiz artırımları için de alan bırakıyor Japonya Merkez Bankası'na. Devam edelim o zaman Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında dün kapanışlarda yeşil bir tablo takip ettik. Tabii en yakın faiz arttırımına Avrupa Merkez Bankası gibi görünüyor. Eylül ayı için konuşursak. Ne dersiniz? Avrupa borsalarındaki görünüm bize nasıl bir mesaj veriyor?
0: Yani Avrupa borsaları tarafında hani bir miktar daha böyle hani pozitif hani performans izledik dün ama hani buradaki ağırlık hani tamamen hani finansal koşullara bağlı tabii. Hani yayının başında söylediğim gibi. Burada bizim gördüğümüz iki unsur var. Bir tanesi demin de söylediğiniz gibi Fed tarafındaki hani finansal koşulların genişleyip daralması mı? Hani şu anki konjonktür gereği de hani ABD tarafında faizlerin yukarı doğru geliştirmesi, faiz artış teması gibi ECB tarafında sizin dediğiniz gibi faiz artış teması ön planda olduğu zaman Avrupa borsaları da bir miktar daha daralmaya başlayacaktır. Tabii hani bu Londra'da hani etki hani bir miktar arka planda kalabilir ama Frankfurt, Paris'te, Madrid buradan ilk etkilenecekler. Etkilenecek borsalar diyebilirim. Şu an hani gördüğümüz gibi hani oldukça hani sınırlı pozitif ya da %1 gibi bir performans izledik ve yani 2026'nın yılın başından bu yana savunma sanayi şirketleri Avrupa yani borsada yukarı doğru geliştirmesine neden olmuştu. İlerleyen dönemlerde de hani bu savunma harcamaları ve altyapı harcamaları devam ederse yukarı doğru taşıyacaktır ama hani bu faiz artış teması burada fiyatlamayı bir miktar daha azaltabilir diye söyleyebilirim. Yani bir miktar daha baskın kalabilir diye söyleyebilirim.
1: O zaman içeriye dönelim. Borsa İstanbul'a %1'in üzerinde geri çekildi. Eksi taraftaydı. 14.000 puanında altına indi. Tabii küresel tarafta satış gördüğümüz dönemde Borsa İstanbul'un 14.000 puan seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi vardı. Nasıl yorumladınız? Nasıl bir sinyal veriyor bu piyasalar açısından bize Borsa İstanbul'daki son kapanış? 13.774.
0: Borsa İstanbul'da hani her ne kadar da hani endeksin aşağı doğru geldiğini görsek de yani burada asıl etken tamamen hani yayının başında hem Avrupa tarafında hem Fed tarafında ve hani Asya tarafındaki finansal koşullarda size konuşmuştuk. Şimdi Türkiye'de tarafında da hani geçtiğimiz haftalarda hani Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması ama fonlamada %40'da tutması gibi bir hani politikayla biz bunu gördük. Şimdi hani biz burada nasıl bir fiyatlamayı görüyoruz dediğimiz zaman yani finansal koşulların Türkiye'de sıkı olduğunu ifadesini görüyoruz. Hem burada hani fiyatlamayı finansal koşulların hani sıkı olduğunu ve olacağını ifade ettiğimiz ve takip ettiğimiz iki tane gösterge var. Bir tanesi hani offshore tailor faizi, diğer tarafta OES eğrisi diyebiliriz. Buradaki fiyatlama her ne kadar yakın tarafta hani %40'ın hatta hani repoya yakın bir seviyede fiyatlama görsek de hani 12 aylık projeksiyonu fiyatlamalar %40'ın üzerine geldi. Yani buradaki hani faiz artış teması hala baskın diyebiliriz. Yani bu faiz artış teması hala baskın olması endeks tarafında da negatif seviyede yer alacaktır. Yani şu an

0: Yani TL bazında konuşmaktan ziyade endeks tarafında 290 doların altını ilerleyen günlerde görebiliriz diye düşünebilirim. Hatta dün 290 doları seviyesinde kapatmıştık. İlerleyen günlerde eğer bu hem FED tarafında hem ECB tarafında ve globalde de bir miktar daha faiz artışı hissedersek bu Borsa İstanbul tarafında baskının daha da artacağını düşünebiliriz diye söylerim size.
1: Peki Borsa İstanbul'da küresel piyasalardan ayrıştırabilecek bir hikaye var mı gördüğünüz? Bilançolar gibi
0: yok.
1: mesela.
0: Bilançolar zaten zayıf, hani genel olarak zayıf gelmesi bekleniyor. Hani küresel tarafta hani negatif bir baskı var. Bizim tarafta da bu faiz tanısında hani bir miktar daha böyle finansal koşulların sıkı olacağını gösteren fiyatlamalar mevcut. Ve hepsini yan yana koyduğum zaman hani bir ekstra negatif, özür dilerim, yani ekstra bir pozitif ayrıştıran bir haber akışı şu an için gözükmüyor diyebilirim.
1: Peki,
0: yani demin de söylediğim gibi hani 290 doların altına bir miktar daha gelirse endeks oralarda bir miktar risk alınabilir. Ama hani burada nereye kadar hani stop olacağı konusunu şu an için kesinlikle oldukça güç diyebilirim size.
1: Şimdi şu an bir portföy oluştursanız Eren Bey, hangi ağırlıklarda, nasıl bir matematiksel düzeyde portföy oluşturursunuz? Ve sektörel açıdan da baktığınızda tabii.
0: Şöyle oluşturabiliriz. Ben %60 ile %65 arası hani faiz teması olan ürünlerde temel oluşturabilirim. Çünkü hani Eylül'e kadar hani bir yurt içinde bir ekstra şey hani risk, hani faiz tarafında bir risk yok. Yani %40'tan ilerlemeye devam edecek. Yani olağanüstü bir karar olmadığı sürece. Diğer taraftan bu %65, %60-65 bankta oluşan aylık ayarlar ile karşımıza oluşacak bir, yani %3, %4,5'luk bir faiz getirisi mevcut. Bu faiz getirisiyle birlikte de yurt dışı tarafta bir miktar daha risk alınabilir. Yani şu an hani Nasdaq tarafında olsun, hani kripto tarafında olsun, biraz daha AI teması ağırlık olan tarafta olsun, burada bir miktar daha risk alınabilir. Yani %65'e ek olarak %10-15'lik bir yurt dışı portföy oluşturulabilir. Diğer taraftan hani yurt içi tarafı döndüğümüz zaman burada da aramıza yani biraz daha dar bant arasında fiyatlama gözüküyor. Geri kalan kısmında da çok küçük bir tarafta olsa bile yine %10-15'lik bir yurt içi hisse tarafını öneririz. Diğer taraftan çok küçük bir hani alanda da emtia temasına tekrar ön plana gelebilir. Ama emtia piyasası bir miktar daha böyle one shot almaktan ziyade bir miktar daha günlük ve haftalık hareketi tamamladıktan sonra bir miktar daha risk almakta yarar var diyebilirim. Yani kabaca özetlemek gerekirse hala hani faiz teması baskın, faiz temasında ağırlık bir portföy oluşturabilir. Bundan doğan ayarlarla, aylık ayarlarla da hem yurt içi hem yurt dışı tarafta varlık alokasyonu gerçekleştirebilir diye söyleyebilirim.
1: Ne oranda, altını ne oranda koyarsınız?
0: Altında herhalde %5 ile %7,5 arasında bir ağırlığı koyabilirim diye söyleyebilirim.
1: O zaman yılın geri kalan dönemi için tema faiz getirili varlıklar olarak özetlenebilir mi Eren Bey?
0: Aynen öyle, aynen öyle diyebiliriz.
1: Peki endekste bugün yatırımcının gözden kaçırdığı bir risk var mı sizin fark ettiğiniz?
0: Aslında gözden kaçırılan bir risk sadece yani şu an her ne kadar da böyle hani bilanço tarafındaki fiyatlamaları konuşsak da bence hani yatırımcı ikinci kez hani bakması gereken sizin de deminle konuştuğunuz gibi faiz teması. Faiz temasının baskınlığı önümüzdeki süreçte yurt dışı tarafı birlikte daha da hissedilmeye başlayacaktır. O yüzden fiyatlamalar hani yatırımcı hani faiz temasının nereye doğru evrileceği kestirmesi oldukça makul. O yüzden faiz teması baskın olduğu yerde Borsa İstanbul'da o kadar böyle katastrofik bir hani fiyatlama beklenmez diye düşünüyorum. O yüzden hani ikinci kez faize bakılması gerektiğini söyleyebilir misin?
1: O zaman Merkez Bankası'na dönelim. Sabit tuttu Merkez Bankası faizi Temmuz kararında. Arada bir Ağustos boşluğu var. Sonrasında Eylül ayında faiz kararını karşılayacağız. Tabii enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesi riski, endişesi derken Eylül ayında beklentiniz ne? Merkez

0: Bankası'nın kararı ile ilgili?
1: Valla Eylül ayındaki beklentim tamamen hani enerji tarafındaki beklentilerle birlikte paralel olarak ilerleyecekti. Şu anda hani Brent petrol size konuştuk, hani 85 dolar fiyatlanıyor. Ama hani buradaki Brent petrolün tekrardan 100 dolar gibi bir seviyeye çıkması hani merkezin elini sıkı tutmaya devam edecektir. O yüzden fiyatlamalar her ne kadar da şu an için yüzde hani üst banttan gibi bir fiyatlama gözükse de hani Brent petrol eğer yukarı doğru fiyatlaması sürdürürse %40'tan devam etmeyi sürdürecektir Eylül ayında. Ama tekrardan hani fiyatlamalar aşağı doğru gelir, çok hızlı bir fiyatlama gerçekleşir. Burada tamamen farklı bir, tam tersi bir senaryo konuşabiliriz. Burada da hani fonlamayı sadece %40'dan %37'ye indirir ve orada da fiyatlamayı görürüz diye düşünebilirim. Orada da hani bir katastrofik bir faiz artışı indirimi değil, daha sadece teknik bir ayarlama yaparak fonlamayı %40'dan %37'ye daraltabilir diye söyleyebilirim sizlere.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun sizin için de. Kolaylıklar Eren Bey.
1: Çok sağ olun sizlere de.
0: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesinde. Şimdi konuğum Inveo Portföy, Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Öncelikle tabii petrol fiyatlarındaki sert düşüşü, altın onstaki güçlü dolar ve FED faiz kararı öncesindeki baskılanma sebebiyle bir miktar geri çekilmesini, fiyatlamayı konuşalım istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz? Risk iştahı açısından yatırımcıya ne anlam ifade ediyor? Nasıl bir mesaj veriyor? Ne dersiniz?
2: Tabii aslında baktığımız zaman genel itibariyle her ne kadar bu haftaya Cuma günü bir çatışmanın olmuyor oluşuyor ve bu tarafta biraz daha uzlaşının sağlanıyor oluşuyla birlikte bir pozitif beklentimiz söz konusu olsa da baktığımız zaman petrol tarafında oldukça %9'u aşan geri çekilme söz konusuydu. Buradaki hatta geri çekilmenin ardından iyimser beklentilerin de ön plana çıktığı bir fiyatlamayı takip ettik. Ancak burada tabii ki bilanço sezonundayız. Ancak bununla birlikte beklentilerin yanı sıra bahsettiğiniz gibi aslında bu hafta itibariyle merkez bankalarının toplantıları var ve buradaki beklentilerin biraz daha fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu görüyoruz. Brent petrolde bir geri çekilme söz konusu, özellikle hatırlayacak olursak enflasyon rakamlarını almıştık Amerika tarafından ve bu taraftaki iyimser rakamlarda veri odaklı devam edeceğinden bahseden bir, her ne kadar merkez bankaları olsa da buradaki söylem tarafı biraz daha bu şekilde şekillense de bu tarafta aslında halen savaş tarafında yani enerji tarafındaki hareketlilikle birlikte burada kırılgan kalmaya devam eden de fiyatlamalarla aslında karşı karşıyayız. Ki halihazırda yurt dışına baktığımız zaman her ne kadar geri çekilmelerin sınırlı olduğu dönemleri geride bırakıyor olsak da bu tarafta aslında özellikle son 4 haftalık performansa baktığımız zaman geri çekilmenin kaydedildiği ve düşüşlerin ön plana çıktığı bir Borsa İstanbul performansı var. Bunların emtia tarafındaki yani küresel taraftaki bu jeopolitik risklerle birlikte emtia tarafındaki yansımalarına baktığımız zaman evet şu an için 80 dolar bölgesinde fiyatlanan bir petrol fiyatı, ancak dolar tarafındaki değer kazancıyla birlikte de baskılanan ons altın tarafından bahsedebilirim.
0: Peki petroldeki sert düşüş sonrası portföy dağılımlarınızı değiştirdiniz mi?
2: Şöyle aslında genel itibariyle enerji tarafına artık bizim bu tarafta jeopolitik risklerin gündemde kalmasıyla birlikte %5 tarafında tutuyorduk, öyle söyleyelim aslında. Çünkü buradaki yüksek fiyat hareketleri vesaire portföy tarafına kayıpların sertleşmesinde etkisini gösteriyor ki buradaki dalga boyununa kadar büyük olabildiğini zaten haftalar öncesinde gördük. Biz burada enerji tarafında ki pozisyonlanmamızı %7,5 seviyesinde aslında tutuyoruz diyebiliriz. Özellikle bu taraftaki emtia tarafında. Ancak kıymetli madenler tarafında da aslında buradaki her aslında programda bu tarafa değiniyoruz. Ancak %20'nin aşılmaması gerektiğini orta uzun vade için aslında değerlendiriyorsa tabii ki buradaki yatırımcının risk profiline göre aslında burada %20, %25 seviyesine çıkartabilir. Ancak şu anki mevcut durumda, mevcut konjonktürde var olan faiz gelirini aslında baz aldığımız zaman burada %40'la içeride fonlanan bir piyasa söz konusu. Bu sebeple biz buradaki kıymetli metaller tarafındaki genel itibariyle ağırlığımızı da %10 tarafında korumaya devam ediyoruz diyebilirim. Aslında bu enerji tarafı, yani bu tarafta hisse tarafındaki ağırlığımızı biz biraz daha arttırdığımız bir dönemdeyiz. Bu tarafta %20-25 seviyelerinde. Hisse tarafında genel itibariyle aslında

0: Demek isterim.
1: Peki altın fiyatlaması, FED kararı öncesinde doların da güçlü seyriyle, o baskıyla şu anda 4037'ye kadar da geriledi. %1'e yakında düşüş takip ediyoruz. Yukarı doğru bir atak olması için nasıl bir katalizöre ihtiyaç var? Ne dersiniz?
0: Şöyle, aslında burada enflasyon endişelerinin geri planda kalmasıyla birlikte aslında bu tarafta artık altın fiyatlarında önümüzdeki süreçte daha pozitif inmenin söz konusu olduğu bir performans söz konusu, yani beklenebilir. Ancak burada maalesef ki bahsettiğimiz katalizör şu an için mevcut değil. Çünkü biz geçmiş dönemde aslında FED tarafında iletişimin oldukça iyi olduğunu, sözlü yönlendirmenin o kadar kritik olduğunu gördük ki fiyatlamalar açısından, özellikle emtia cephesinden, altın cephesinden aslında. Buradaki beklentilerle birlikte biz biraz daha fiyatlamaların yön bulduğunu takip ettik. Her ne kadar burada faiz arttırım beklentileri, özellikle Eylül ayında şimdi faiz arttırım söz konusu olabilme ihtimali var ve bununla birlikte de 4000 dolar seviyeleri, hatta 4000 doların altına zaman zaman sarkmanın yaşandığını takip ediyoruz. Çünkü burada jeopolitik riskler halen gündemde, Orta Doğu'daki gerilim kalıcı olarak sonlandı mı sonlanmadı mı sorusu varken, dolardaki bu güvenli liman algısıyla birlikte dolar endeksindeki bu 100-101 seviyelerindeki aslındaki kalıcılık diyelim, buradaki geri çekimin oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Otomatikman ons altın cephesini baskılıyor. Faiz geliri dediğimiz gibi sunan bir enstrüman değil. Özellikle son dönemde her ne kadar Çin tarafında burada yeniden tercih edili oluşu ve burada yeniden talebin artış gösteriyor oluşu bu tarafta bir hareketliliği getirecek mi beklentisinin gündemde kalmasını sağlasa da, burada aslında önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerle FED'in yılın geri kalanında bir faiz arttırımı aslında yine itibariyle beklentisimizi biz bu anlamda koruyoruz. Eylül ayında ya da aslında yılın son çeyreğinde olabileceğine dair bir beklentimiz söz konusu. Ancak burada FED toplantısından ziyade burada artık yeni başkanın bir mesaj vermeyen de bir başkan var. Dediğimiz gibi daha önceki dönemde sözlü yönlendirme oldukça güçlüydü FED cephesinde. Bununla birlikte biz burada öngörülerimize daha sağlam aslında öngörülerde bulunabiliyorduk. Ancak burada yön vermekten çekinen ve burada sadeleştirmeye giden bir FED tarafı var. Bu sebeple de aslında Trump'ın bu sabahki aslında haber akışlarına da denk geldiğimiz faizleri indirmeli FED tarafındaki baskısı devam edecek mi? Yoksa bağımsızlığını koruyarak bu tarafta aslında FED yön vermekten kaçmaya devam edip enflasyon tarafını kontrol etmeye mi çalışacak? Biraz daha bekle gör, veri odaklı yaklaşımın devam edeceği görüşündeyiz.
1: Peki FED kararı öncesinde fon yöneticileri nakit oranını artırıyor mu portföyde?
0: Kesinlikle, aslında burada biraz daha dediğimiz gibi biraz daha likitte kalmanın önemli olduğu ve kritik olduğu bir dönem. Şimdi bilançolar açıklanıyor, ancak bilançolar açıklanırken şimdi yapay zeka ve çip tarafında evet sert bir yükselişlerin yaşandığını takip ettik, ancak yatırımlar, açıklanan karlılık rakamları oldukça güçlü. Ancak yatırımların önümüzdeki süreçte ne kadar geri döneceği ve buradaki aslında artık yatırımların büyüklüğü biraz daha endişe verici oldu. Otomatikman değerleme rakamlarını zaten takip ediyoruz. Bu sebeple portföy tarafında özellikle kritik kararlar öncesinde likitte kalmak isteyen yatırımcının gene ihtimalle fon tarafı daha çok likitte kalıp daha sonrasında pozisyon alma daha doğru olduğu görüşünü diyebilirim.
1: Peki hisse fonlarında en çok hangi alana ağırlık veriyorsunuz?
0: Tabii ki yurt içi için aslında bahsedecek olursam, biz bu tarafta hali hazırda gıda perakende tarafını beğenmeye devam ediyoruz ve bu tarafı aslında ön plana çıkartıyoruz diyebilirim. Evet, enflasyonda bir geri çekilme var, ancak buradaki riskleri göz önünde bulundurduğumuz zaman oldukça iskontolu kalmasına rağmen yükselişler için bankacılık sektörünün aslında bu tarafta biraz daha destekleyici olması gerektiğini düşünmemize rağmen bankacılık sektöründe kademeli alımı önerirken, özellikle gıda perakende holding tarafındaki enerji tarafındaki aslında bu taraftaki genel itibariyle beğendiğimiz sektörlerde bir hisse tarafında aslında bu tarafta genel itibariyle oluşturuyoruz. Savunma sanayi bu tarafta aslında göz ardı edilmemesi gereken sektörlerden bir tanesi, ama şunu da altını çizmekte fayda olduğu görüşteyiz. Küresel taraftaki hisse seçimlerinde evet bu taraftaki çip, yapay zeka ve teknoloji tarafının oldukça güçlü olduğunu takip ediyoruz. Ancak zaman zaman yeni değerleme tarafındaki endişelerle birlikte burada geri çekilmeler söz konusu olabiliyor. Bu sebeple de defansif tarafa da, yani burada savunma, banka tarafında zaman zaman portföylerde, holding tarafında aslında zaman zaman portföylerde en azından sert geri çekilmelerde destek sağlayabileceğini söyleyebilirim.
1: Peki hisse seçerken Hangi finansal rasyoları önceliklendiriyorsunuz?

0: Tabii ki bu tarafta aslında öyle bir dönemdeyiz ki aslında bu tarafta evet boşluk rakamları oldukça önemli. Ancak burada şirketin boşluk rakamlarından ziyade yüksek finansman yani finansmana ulaşımda bir problem söz konusu. Yüksek faiz tarafı aslında. Burada finansmana ulaşmada hala problem yaratırken buradaki aslında genel problemler aslında genel problem yaratan durum bu diyebilirim. Yani ne kadar biz burada karlılık rakamları, borçlanma rakamları, buradaki genel itibariyle bütün aslında akışı takip ediyor olsak da buradaki anlaşmalar ve sözleşme haberleri. Mesela savunma sanayiden bahsettik ve bu taraftaki aslında sözleşmeler oldukça güçlüydü. Son dönemde geri çekilen ve burada aslında realizasyon hareketlerinin yaşandığını görüyoruz bu özellikle bu tarafta. Ancak burada bitirilen işler ve işlerin teslimi olması halinde aslında burada da bir katalist oluşturabileceğini ve bundan sonraki hikayenin aslında bu yönde evrilebileceğini söyleyebiliriz. Ancak burada biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında gıda perakendeden bahsettik. Genel öngörüler, enflasyon beklentileri bu tarafta aslında hali hazırda BİMAŞ ve Migros tarafını aslında beğenmeye devam ediyoruz diyebilirim.
1: Borsa İstanbul'un dünkü kapanışı eksi tarafta, %1'in üzerinde de geri çekilme var, 14 bin puanın altına da düştü. Nasıl bir seyir beklersiniz? Bu rakamdan kapanış nasıl bir sinyal, mesaj veriyor bize Betül Hanım?
0: Aslında Cuma günü 14 bin seviyesinin altındaki kapanış genel itibariyle baskının yaşanması adına oldukça kritikti. Küresel tarafta her ne kadar iyimser beklentiler olsa da bu tarafta buradaki satış baskısı aslında 14 bin seviyesinin altında seyrin devam ediyor oluşu. Artık burada 13.650 ve 13.500 seviyelerini aslında gündeme getiriyor. Burada oldukça baskı altında kalan bir performans söz konusu. Dediğimiz gibi aslında burada genel itibariyle bilanço tarafı fiyatlamaları çok fazla yansımadı ve buradaki beklentilerin aslında fiyatlamalara yansımadığı bir atmosferle karşı karşıyayız. Zaman zaman haber akışları ve bu anlamda aslında olmayan haber akışlarıyla birlikte sert satışların yaşandığını takip ediyor olsak da gelecek resmi haber akışları aslında daha önemli. Buradaki biraz daha panik satışlarının bu anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi aslında biraz önce bankacılık sektörünün desteği oldukça önemli ancak yüksek savaş sonrasında yüksek fonlama tarafı ve burada daralan net kar marjı genel itibariyle aslında burada ikinci çeyrek bilançolarında zayıflamayı ve bununla birlikte devam etmesi durumunda buradaki problemi üçüncü çeyreğe dair sarkma ihtimalini gündeme getiriyor. Borsa İstanbul'da bir yükselişten bahsedebilmek için özellikle bankacılık sektörünün de desteği oldukça önemli ki bu tarafta aslında dördüncü çeyrekte bir iyileşme bekliyoruz. Ancak dediğimiz gibi her ne kadar içeride Merkez Bankası'nın işi zor olsa da jeopolitik gerilimler ve yüksek enerji maliyetleri küresel tarafta da benzer bir görünüm var.
1: Uzun vadeli yatırımcı için düşünürseniz bugün en cazip varlık hangisi Betül Hanım?
0: Şöyle aslında yani maalesef ki bu tarafta kısa vadeden uzun vadeye gitmenin daha doğru olduğu düşüncesindeyim. Mevcut durumda aslında %50 ile %50 kısmı biz hali hazırda zaten mevduat tarafında sabit getirili tarafta para piyasası tarafında tutuyoruz diyebilirim. Hatta bunu dediğimiz gibi %70 tarafında tutuyorduk ancak faiz tarafındaki geri çekilme beklentimizle birlikte %50 seviyesine çektik. Biraz önce aslında bahsettiğim bankacılık sektörü oldukça geri planda kaldı. Burada hisse ağırlığımızı bu anlamda %50 tarafını sabit getirili tarafta tuttuğunuz takdirde burada %30 tarafında hisse tarafında değerlendirebilirsiniz. Orta uzun vadeli buradaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda geri kalan taraf içinde %10'luk kısmı yabancı hisse senetleri tarafında, diğer tarafı da kıymetli madenler tarafında özellikle değerlendirmenin daha rasyonel olduğu görüşünde.
1: Peki Borsa İstanbul'da destek direnç seviyeleri neler Betül Hanım?
0: Tabii ki bu tarafta dünkü kapanışı takip ettiğimiz zaman 13.774 seviyesinden bir kapanış vardı. Bununla birlikte geri çekimin artık 100 günlük ortalamanın altına taktığını ve günlük kapanışın bu bölgede yaşandığını takip ettik. Bununla beraber 13.650 izleyeceğimiz ilk destek bölgesi, bu destek seviyesinin altında ise 13.516 seviyesine kadar bir baskı söz konusu olabilir. Ancak dünkü kapanışta özellikle günün ikinci yarısından sonra satışların hızlandığını, hatta son 3 saatlik satışların hızlandığı bir performans söz konusuydu. Genel itibariyle bu tarafta baskının devam ediyor olması durumunda aslında biraz daha eğer 13.850 üzerine yeniden toparlanma kaydedilemeyecekse, seansta kapanış sağlanamayacak olursa baskının devam etmesini bekleriz. Ancak dediğim gibi yeniden toparlanmalar için en azından kısa vadede 14.000 seviyesi üzeri, 14 daha sonrasında 14.200 ve 14.500 seviyesi üzeri günlük haftalık kapanışı ihtiyaç olduğu görüşülüyor.

0: değil.
1: Peki bugün ilk kez yatırım yapacak birine portföyünü hangi parçalara ayırmasını önerirsiniz?
0: Tabii ki %70'lik kısma para piyasası fonları, hatta mümkünse serbest para piyasası fonları, buradaki oran daha yüksek. Hali hazırda %20'lik kısmı hisse tarafında, %10'luk kısmı genel itibariyle kıymetli madenler altın tarafında değerlendirilebilir. Hatta bunu gümüş tarafına da bölebilir kendi içerisindeki risk düzeyine göre. %10'luk ve %5'luk kısmı da aslında yabancı hisselerin tarafındaki genel itibariyle dağılımı da önemli, ancak enerji tarafında değerlendirilebilir.
1: Yayına katkılarınız, analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir hafta olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar
1: dilerim. Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım efendim. Görüşürüz birazdan.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Son tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

makroekonomik ajandanın tam da ortasında yarın açıklanacak FED faiz kararı var. Emtia cephesinde enerji koridorlarındaki tansiyonun biraz düşmesiyle 85 doların altına gerileyen bir Brent petrol var ve 4050 doların altında fiyatlanan bir ons altın takip ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında temkinli ve satış baskılı bir seyir izledik dün. BIST 100 endeksi günü %1,2'lik kayıpla 13.774 puan seviyesinden tamamladı. Likidite sıkışıklığı, hacim daralması ve alternatif getiri arayışları da borsayı bir miktar baskıladı ve yatırımcıların strateji değiştirdiğini, risksiz getiriyle hisse senedi arasındaki köprü kuran fon piyasasında milyarlarca liralık bir rotasyon yaşandığını da takip ettik. Peki Borsa İstanbul bugün güne nasıl başlayacak? FED yarın nasıl bir karar verecek? Portföyler nasıl konumlandırılacak? Hepsine bakacağız. Onun öncesinde gündem başlayacak diyelim. Bakalım günün öne çıkan başlıkları bugün hangileri? Türkiye büyük bir müttefikimiz dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Önemli bir açıklama. Donald Trump'tan gelen NATO zirvesinde de benzer cümleleri kullanmıştı. Ve yarın da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazına kimse bana kime neyi satıp satmamam gerektiğini söyleyemez sözleriyle yanıt verdi Netanyahu'nun F-35 konusundaki yorumuna. Devam edelim. Zelenski ve Netanyahu'yla Beyaz Saray'da görüşecek Amerikan Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray'da ayrı ayrı görüşme yapacak. Görüşmelerin Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalara odaklanması bekleniyor ve Trump İran konusunda Netanyahu'yla tamamen aynı görüşte olmadıkları da kabul ediyor. İki liderin genel olarak yakın bir çizgide bulunduğunu söylüyor. Trump, küçük bir görüş ayrılığımız var ama oldukça yakınız ifadesini de kullandı. Zelenski ile yapılacak görüşmede ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden barış süreci değerlendirilecek ve Beyaz Saray yetkilisi de savaşın sona erdirilmesi için zamanın geldiğini ifade etti. Devam edelim. Bir başka önemli gündem başlığı, güçlü dolar da altını baskıladı. Salı günü bu sabah itibariyle geriledi. Piyasaların odağı faiz görünümüne ilişkin ipuçlarını verecek. Tabii Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası kararına çevrilmiş durumda piyasaların gözü kulağı. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesi geliyor. Şimdi Asya borsalarında yarı iletken hisseleri sert bir geri çekilme yaşadı. Wall Street'te teknoloji ve çip şirketlerinde süren satışların ardından da bugün sert geriledi Asya tarafında. Samsung Electronics %8'in üzerinde değer kaybetti. Yapay zeka bağlantılı hisselerden de Samsung son %7'den fazla, LNG Innotek yaklaşık %14 ve semikondüktörde yaklaşık %6 ile LG Chem'de %4'ün üzerinde geriledi. Satış dalgası Japonya ve Tayvan piyasalarına da yayıldı. Tokyo Electron %9'dan, Adventist %8'den fazla düşerken ARM'de yatırımı nedeniyle yapay zeka temasıyla yakından izlenen SoftBank Group yaklaşık %5 oranında değer kaybetti. Bir başka önemli gündem maddesi geliyor. Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Pazartesi günü piyasa değerinde yapay zeka çip üreticisi Nvidia'yı geride bıraktı ve dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden elde etti. Apple'ın piyasa değeri de yaklaşık 4,9 trilyon dolara yükselirken Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık olarak 4,8 trilyon dolar düzeyinde kaldı. Ve yatırımcılar Alphabet ve Tesla gibi şirketlerinde yapay zeka veri merkezleri, robot taksiler ve robotik projelerine 10 milyarlarca dolar yatırırken Apple'ın sermaye harcamalarını son 3 çeyrekte kırmasını bir güç unsuru olarak değerlendirmeye başladı ve Apple harcamaları düşürmesine karşın Apple Intelligence platformunu genişletmeye devam ediyor. Gündem başlıklarından sonra fiyatlamalar gelsin. Brent petrolle başlarsak 85,2 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrol yarım puanın üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. Altın onsla devam edelim. Altın ons tarafında 4046 dolar bandını izliyoruz. Orada da 0,74

geri çekilme var. Altın ons tarafında tabii dolar güçlü. Fed'in faiz kararı baskısı var. Altın onsun üzerinde bir geri çekilme izliyoruz. Devam edelim. Dolar endeksi gelecek. Dolar endeksinde de 101,3 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü bir miktar hareket var. Küresel haritayı açalım. Son duruma bakalım hızlıca. Asya tarafında Güney Kore %10'un üzerinde geri çekildi. Çin Şangay'da %1'in üzerinde düşüş var. Hindistan yukarı yönlü hareket etti. 76.912 puandan geçti ve Hong Kong'da da 0.33'lük bir geri çekilme takip ettik. Amerika tarafına bakalım. S&P 500 0.33'lük geri çekilme izledik. Nasdaq'ta %1'lik bir düşüş vardı ve Dow Jones'ta da bir miktar satış baskısı vardı. 52.178 puandan işlem gördü. Avrupa tarafında yeşil bir tablo var. Londra yükseldi yarım puana yakın. Frankfurt'ta %1'in üzerinde kazanç var. Madrid'de 0.80'lik bir yukarı yönlü hareket takip ettik. Paris tarafında da 0.40'lık yükseliş izledik. Borsa İstanbul'da dün günü %1'in üzerinde geri çekilmeyle kapattı. 13.774 puandan bitirdi Borsa İstanbul dün günü. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak? Borsa İstanbul küresel taraftaki satış dalgasından etkilenecek mi? Bankacılık endeksi önemli. 15.534 puandan bitirdi dün günü. %1'in üzerinde de geri çekilme takip ettik. Verilere baktık, gündeme baktık. Çok kısa bir aradan sonra stüdyomda canlı yayın konuğum olacak. Fiyatlamaları, tabloları, verileri ve verdiği mesajları birazdan konuşacağız.

0: Paranın Rotası'nda stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Öncelikle fiyatlamaları konuşalım tabii. Sert çekilen bir Brent petrol izliyoruz. Dolar baskısı ve Fed'in faiz kararı öncesinde de üzerinde baskı izlediğimiz bir ons altın var. 4050 doların altına geldi şu anda. Evet. Bu iki fiyatlamaya baktığınızda piyasalara mesajı ne Berna Hanım?
1: Evet, bu özellikle Amerika-İran arasındaki çatışmaların birkaç gündür son bulması, Trump'ın yaptığı yine bürokratik anlamda anlaşmaya işaret eden açıklamalar şu anda petrolü olumlu etkiliyor tabii ki. Geçtiğimiz haftadan beri sizin de işte yayınlarda ele aldığınız üzere merkez bankaları toplantıları da oluyor. İşte faiz konusunu çok daha fazla gündemde tutuyor bu durum. Brent'in tabii şu anda hani geri çekiliyor olması olumlu ama bu bir geçici anlaşmayla da mümkün olan ve işte 75 dolar seviyesine kadar gerileyen bir durumdu. Şu anda tabii ki bunun hani yükselmiyor olması, bir şekilde önünün kesiliyor olması önemli ama geri çekilmenin ne kadar süreceği, yine bir anlaşma sağlanacak mı konusu ile bundan sonraki seyrini belirleyecek petrol. Dolayısıyla şimdiki geri çekilmeyi her ne kadar olumlu olarak konuşsak da Brent petrolün işte 90 dolardı biliyorsunuz, evet, dünkü seviyeler. Şu anda 84 dolara tekrar gerilemiş olması enflasyon anlamında tabii ki bundan sonraki süreç anlamında bunun kalıcılığı sorgulanacak olmasına rağmen olumlu bir gösterge.
0: Bu sert geri çekilmeye rağmen piyasalarda neden beklediğimiz kadar güçlü bir risk iştahı görmedik? Sert satışlar var, evet, borsa tarafında.

0: tarafında. Asya'da bugün özellikle sert satışlar var. Nasıl değerlendirirsiniz çip hisselerinde?
1: Evet, yani kalıcılık anlamında değerlendirmek biraz zor. Çip hisseleri özellikle işte Çin'in rekabet tarafının, çip tarafındaki rekabetçi gücünün etkisiyle birlikte özellikle küresel tarafta bu rekabet çok fazla dillendirildiği için önem taşıyor ve birazcık baskı yaratıyor diyebiliriz. Bir taraftan da tabii ki bu kadar yatırım, işte bu kadar teknolojik tarafa, bu teknolojik anlamda her türlü hisse senedinde, şirkette söz konusu. Sonuçta gelecek için yaptıkları bu kadar büyük harcamaların karşılığının gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Buradaki satış dalgasının da hızlı bir şekilde aslında yayılım ihtimali yüksek oluyor. Çünkü bu kadar yükselmiş değerlemeleri, bu kadar yüksek olan şirketlerin herhangi bir haber akışına duyarlılığını gösteriyor. Tabii bir taraftan da biz hep Amerika tarafında işte faiz artırımlarını, ABD, evet, İran savaşını da konuşuyoruz. Bu da piyasaların çok hoşlandığı bir durum değil. Sonuçta jeopolitik risklerin bu kadar fiyatlara girdiği ortamda da zaten hisse senedi seçimlerinde ve borsanın ilerleyişinde sıkıntı varken her türlü haber akışı şu anda olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz.
0: Peki tabii sadece Asya tarafında değil, SpaceX'in piyasa değeri de 1,2 trilyon dolardan fazla geriledi. Bu gerileme, bu rakam diğer şirket Tesla'nın değeriyle eşdeğer. Çok önemli bir gerileme. Nasıl yorumladınız? Ne dersiniz? Ve küresele nasıl yansır bu geri çekilmeler, değer kayıpları, sert satışlar?
1: Evet, sonuçta çok da iddialı bir halka arzı bu senenin. En, evet, büyük halka arzıydı ve baktığımız zaman 1,2 trilyon dolardan gerilemesi, hani değerlemeler anlamında, her ne kadar şu ana kadar açıklanan bilançolar anlamında bu tarz şirketlerde bir sıkıntı görünmese de tabii tedirgin ediyor. Dolayısıyla hani bu bundan sonraki süreç anlamında teknolojik hisselerin hareketi birazcık da aslında algıyla hareket ediyor diyebiliriz. Ve bir taraftan da tabii bu yatırımların sonradan değerini bulacak olması, gerçekten bundan sonraki dönemde hani gelirlerin gelecekte yayılı olması, uzun vadede yayılı olması da bu şirketler hakkında her zaman bizi acaba öyle mi böyle mi konusuna tekrar getirebilecek nedenler arasında, teknolojik anlamdaki bütün şirketler için, bunu çip şirketleri için de söyleyebiliriz, SpaceX şirketi için de söyleyebiliriz, hepsi için geçerli.
0: Tekrar Nvidia ve Apple arasındaki o rekabette Apple tekrar dünyanın en değerli şirketi unvanını da geri aldı. Evet. Ne dersiniz, nasıl yorumladınız?
1: Evet, buraya baktığımız zaman özellikle son dönemdeki bilançoların da bunda çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta tabii ki yani spesifik anlamda bunları analistler daha iyi yorumlayabilirler ama baktığımız zaman bu rekabetin çok fazla olduğu, harcamaların işte gelirlerin çok sorgulandığı ortamda bu tarz şirketlerin her türlü haber akışıyla da hareket ettiğini söyleyebiliyoruz. Ve Apple'ın da işte yine açıklanan son rakamlar ve işte beklentiler nedeniyle de şu anda en değerli şirket unvanını geri aldığını görüyoruz.
0: Peki bu hafta FED haftası, makroekonomik ajandada belki de kritik bir virajın kararını da karşılıyor olacağız. Bir tarafta Amerika'da büyüme verisi, diğer tarafta bilançolar devam ediyor. Piyasaların yönünü en çok hangisi belirleyecek sizce?
1: Evet, Amerika-İran konusu önemli. İşte petrol aslında şu anda baktığımız belki de tek gösterge. Petrolün yansımalarıyla birlikte diğer hareketlerin de yaşandığını görüyoruz. Petrol enflasyonu tetiklediği için, enflasyonist anlamda çok önemli bir gösterge olduğu için faiz anlamında da hareketlerin yukarı yönlü seyrine sebep veriyor. Yani bunu Amerika tarafın içinde düşünebiliriz, yurt içi tarafta da düşünebiliriz. Dünkü mesela gösterge tahvile bakarsak yurt içinde %42 bileşikte olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Amerika tarafında bugün FED toplantısı başlıyor ve evet, işte yarın sonuçlanacak. Hep FED üyelerinden gelen açıklamalarında aslında büyümeye değil de enflasyonist etkilere ve faiz artırımlarına yönelik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzde böyle böyle bir durum söz konusuyken petrol ve ardından faiz oranlarının piyasaların üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. Bunun da dağılması için de geçici olan ateşkes, evet, bir miktar moral verdi ama o da geçiciydi. Bunu anladı piyasalar. Şimdi kalıcı bir ateşkes için gerçekten uzun bir vade var mı? Hemen çözümü olabilecek bir konu mu diye de endişeleniyorlar. Sonuçta hani biz belki bugün hani Brent'i aşağıda görüyoruz ama bunun için piyasalarda bir alımın olmadığını görüyoruz. İşte çiple ilgili haberlerin satış yönlü hareketine neden olduğunu görüyoruz.
0: O risk iştahını kuvvetlendirmedi aslında.
1: Aynen. Çünkü artık bu kalıcılık sorgulanacak gibi. Biz savaşın neresindeyiz? Bunu artık kestirmek çok zor. Başında mıyız? Belki başındayız. Bitiyor mu? Hani umutlar o yönde, bitmesi yönünde ve istek o yönde. Ancak hani gelinen noktada birden tekrar Hürmüz'ün kapanması, petrol arzının etkileniyor olması, sırf petrol değil, doğalgaz akışının, işte bu boğazdan geçen bütün gemiler içinde tedirginlik yaratması sonuç itibariyle enflasyonist etki yaratıyor.
0: Hem enflasyon baskısı Fed'in üzerindeki, bir de Donald Trump baskısı var. Dünyanın en düşük faiz oranına sahip olmalıyız dedi ve yine Powell dönemi de alışık olduğumuz üzere bir baskılama mekanizmasını devam ettirmeye çalışan bir başkan var.
1: Evet, yani yaptıklarıyla söylemleri arasında farklılık olan bir başkan. Zaten sonuçta da onun geldiği günden beri hani piyasalarda hem ticaret savaşları anlamında geçtiğimiz sene, hem bu senede işte jeopolitik riskler nedeniyle her gün yeni bir güne uyanarak, her gün yeni farklı ve birbirinden değişken temalarla şu anda piyasaların hep hareket ettiğini izledik. Ne kadar doğru tarafta olmaya kalksak da sonuç itibariyle yarın işte bu bürokratik anlamda bir anlaşma sağlanır mı, sağlanmaz mı? Yoksa işte bundan sonraki süreçte tekrar bu savaşın uzamasıyla petrol fiyatlarının baskısı artar mı, artmaz mı? Bunları sorguluyoruz.
0: Şu an ekranda JP Morgan'dan S&P 500 değerlendirmesi var. Yükselişin devamını bekliyor kurum. Güçlü şirket bilançolarının hisse senedi piyasalarını desteklemesini öngörüyor. Tabii yarı iletken sektörü içinde temel riskin Amerika-İran gerilimi olduğunu söylüyor. Nasıl değerlendirirsiniz JP Morgan'ın bu öngörüsünü?
1: Şimdi bilançolar kötü gelmiyor. Sonuçta ikinci çeyrek çok kötü bir çeyrekti. Jeopolitik riskler anlamında, petrolün yüksek seyri, enflasyon ve işte tahvil faizlerinin yükselişi anlamında. Aynı şekilde yurt içinde de yine biz hani bilanço dönemi geçiriyoruz. Bugün işte bankalarla birlikte bankalar da açıklanmaya başlayacak bu hafta itibariyle. Burada hani ne kadar olumsuzluk olsa da yine de bilançoların bu olumsuz ortamda zaten hani beklentiler gibi geliyor olması olumlu algılanıyor. Bir taraftan Amerika tarafında da yine bu bilançoların olumlu olduğunu, olumlu tarafta olduğunu görüyoruz. Burada yani tahvil faizlerinin yükseliyor olması, bundan sonra tahvil faizlerinin belki, bence onu demek istiyor, düşecek olması zayıflayan dolar piyasaları destekleyecek. Bunu katalist olarak ortaya koyuyor. Yani bu Amerika-İran tarafında bir savaşın bitmesi durumunda petrol fiyatları gerileyecekse, enflasyon gerileyecekse, Fed için artık faiz artırımlarını konuşmayacak bir noktaya gelirsek, küresel risk iştahının artması, Amerika tahviline ya da dolara giren yatırımcıların tekrar riskli varlıklara yönelmesiyle piyasaları destekleyecek bir konu olacağını söylüyor. Bu durum tabii ki işte ne kadar, işte bu savaşın neresindeyiz? Gene eğer sonundaysak, kalıcı bir ateşkesi az bir zaman varsa, bundan sonrası için evet o olumluluğun hızla gelişi, ama daha ortasındaysak biraz daha bu petrol fiyatlarının enflasyona etkisini biraz daha uzun sürmesini bekliyorsak, biraz daha artık orta vadede bu beklentiyi sağlayacak olabileceğini düşünüyorum küresel anlamda.
0: Piyasa artık somut bir adım, o imzaların reel olarak atılmasını gördükten sonra herhalde gerçek fiyatlamayı da takip ediyor olacağız. Evet. Peki Brent petroldeki sert düşüş portföy yönetiminizde değişiklikler yapmanıza sebep oldu mu bu sert düşüş?
1: Oldu. Yani sonuçta bu sert düşüş değil. Çünkü sonuçta burada kalıcı bir ateşkes yok. Yani somut bir anlaşma yok. Kalıcı ateşkes yok. Kaldı ki kalıcı ateşkes ne kadar kalıcı? gibi de evet. Hani aslında hemen yatırımcılar şey tedirgin olacak bundan evet. sonra. Çünkü bir geriye dönüş oldu ve geriye dönüş gene tekrar hani tarafların birbirine girmesi, diğer ülkelerin de bu konuya dahil olması, Hürmüz'ün kapatılması falan gibi bir sürü şey kapsadı. Hani Amerika'da seçimler var, bu konu artık daha kısa sürecek beklentisi. Biraz Amerika seçimleri de işte Kasım'da olacağı için bu ara seçimleri ihtimalini getiriyor ama bir taraftan da hani söylemlere baktığımızda her gün değişken Trump'tan gelen söylemler görüyoruz. İşte bugün daha ateşkese yönelik, işte tekrar bürokratik bir anlamda çözüme yönelik ama olmazsa bombalayacağız gibi de.
0: Tabii aynı yani. Açıklamanın içinde tamamen tezat ifadeler var.
1: Dolayısıyla yatırımcılar da bu ifadelerin olduğu ortamda neden risk alayım kısmındalar. Bu işte fon yönetimine de yansıyor. Yatırımcıların kendi kişisel portföylerini yönetirken ya da kurumsal firmalarında yansıyor. Çünkü bu riski almak yerine yükselen faiz oranları var ve faiz oranlarının arttığı ortamda, yüksek kaldığı ortamda da oradan çıkıp bir riskli varlığa geçmek hani hiçbir kazanç olmasa bile alternatif maliyet yaratıyor. Çünkü faizden çıkmış oluyorsunuz. Evet. Ama bunu gerektirecek bir ortam da yok. Faizlerin yükselişini destekleyen petrol fiyatları var. Petrol fiyatlarının işte sebep olduğu bir enflasyon ve merkez bankalarının sıkı para politikası ve dolayısıyla faiz artışları var. Bu nedenle de şu anda yatırımcılar daha güvenli taraf olarak faizli enstrümanlarda kalmayı tercih ediyorlar.
0: Evet. Peki ne dersiniz? Hisse senedi fonlarında en çok nereye ağırlık veriyorsunuz? Şimdi hangi sektörü?
1: Evet, şimdi bilançolara baktığımız zaman dediğimiz gibi işte ikinci çeyrek bilançoları geliyor. Bu bankalar tarafında biraz daha zayıf bekleniyor. Neden? İşte faiz oranlarının yükseldiği ortamda fonlama maliyeti, kâr marjlarının daralması gibi sebepler nedeniyle daha iyi gelmeyecek bilançolar bekleniyor. Bir taraftan da tabii bu enerji bu kadar işte petrol fiyatları yüksekken işte tüpraş gibi ya da işte risk faktörlerinin olduğu ortamda işte savunma hisseleri gibi hisse senetleri de zaten hem bilanço anlamında hem savunma hisselerinin özellikle aldığı siparişlerin işte 3. ve 4. çeyrekte katkısı olabilecek diye bu tarz hisse senetlerinde de olumlu hareketler görünüyor ama tabii bunun neresindeyiz? Gene aynı noktaya geliyoruz. Savaşın neresindeyse yine bunlar içinde neresindeyiz kısmı var. Şimdi o alınan siparişler işte NATO zirvesi oldu bundan evet. sonra da gelecek siparişler var ve bu büyük bir ihtimalle hem siparişler hem de edinilecek tahsilatlar 3. ve 4. çeyrekte belki 2027 senesinde de devam edeceği için bu şirketler için olumlu bir tablo ama genel seviyeler anlamında da çok yüksek seviyedeler. Dolayısıyla buradan yatırımcılar tekrar almak konusunda da biraz hani bekleyip görüyorlar ya da kar realize etmeyi tercih edebiliyorlar. Yatırım anlamında ya da portföy yönetimi anlamında biraz önce bahsettiğimiz sabit getiri tarafta kalma teması devam ediyor. Dolayısıyla hisse seçimlerinde çok daha fazla riskli tarafta değil de yine daha defansif hisselerde kalma tercihi. İşte biraz önce bahsettiğim gibi işte bilançoları iyi gelecek ve ileride de gelebilecek hisselere yatırım en önemli temalar.
0: Yeri gelmişken o zaman Mercedes Benz ikinci çeyrekte 23,6 milyar euro gelir elde etmiş. Beklentide 23,1 milyar euro gelmesi yönündeymiş. Şimdi yönetmenim de ekrana verdi. Otomobil bölümünün düzeltilmiş satış karlılığı da %4 oldu diyor. Nasıl değerlendirdiniz? Otomotiv sektörü açısından ve hem de içeride bizim otomotiv sektörüne etkisi açısından nasıl görürsünüz?
1: Yani şimdi sonuçta Avrupa'da işler nasıl gidiyor diye okuyabiliriz evet. bir taraftan da. İşte sonuçta otomotiv sektörü özellikle çok olumsuz yönde etkilenen bir sektör. Ki Avrupa tarafı biliyorsunuz Made in Europe evet. kısmını da şu anda organize ediyor. Çok net haberler gelmemesine rağmen hani Türkiye'yi de dahil edecek mi etmeyecek mi ne tarafta edecek gibi konularda gündemde ve buna bununla ilgili haber akışı da ara sıra da çıkıyor. Burada beklentiler dahilinde bir kar geldiğini görüyoruz değil mi? Yani sonuçta 23.1
0: evet.
1: Beklenirken evet. 23.06 geliyor. Evet. Yani başa başa kadar, beklendiği kadar geliyor ve bu kadar işte Avrupa'da büyümelerin sorgulandığı bir noktada bunu yaşıyoruz. Çünkü orada ilk çeyrekte zaten negatif bir hani büyüme söz konusuydu. İkinci çeyrekte hatta yılın genelinde de çok büyük bir büyüme hikayesi yok ki enflasyon da artıyor. Dolayısıyla hani satışlar anlamında da her sektörün sıkıntılı olabileceği bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla yani böyle bir beklentilere yakın gelen bir bilanço aslında olumlu okunabilir.
0: Karşılanır bu durumda evet. Değil mi bu tabloda? HSBC'den de otomotiv hisseleri için hedef fiyatlar var. Tofaş, Türk Traktör, Ford Otosan, Doğuş Otomotiv içinde ve aşağı yönlü revize etti.
1: Evet, yani sonuç itibariyle işte bahsedilen senaryoyu aslında biz hani bu bilançoyu olumlu okuduk. Neden? Beklentilere yakın geldi ama her otomotiv şirketi için de böyle olacak değil. Sonuçta pazarlama anlamında özellikle ihracat tarafı Avrupa'ya olan şirketler anlamında düşünürsek bu yavaşlamaları hesaba katarsak diyelim buralarda satışların da zayıf gelme gelirler tarafında bir azalma olurken bir taraftan tabii maliyetler de artıyor. O maliyetlerin artışının artık fiyatlara yansıyor olması kar marjlarını da azaltıyor.
0: Peki portföy oluştururken bu dönemde jeopolitik riskler tabii masada ama onun yanında bir de merkez bankalarının yol patikası açısından rahat olamadıkları bir alan da var. Portföy oluştururken bir yatırımcı en çok neye dikkat etmeli bu dönemde?
1: Valla şu anda konuştuğumuz konuya çok dikkat etmeli. O haber akışını izlemeli ama her gün yani haber akışı aynı cümle içinde bile biraz önce söylediğiniz evet. gibi her iki yöne de hitap ediyorsa çok zor. Dolayısıyla bu risk alma konusunda şu anda ne diyoruz? Sabit getirili. Yani para piyasalarında, para piyasası serbest fonlarda ya da faizler ileride düşecekse şimdi yüksek seviyelerden aldığı borçlanma araçlarında, iyi faizlerden aldığı borçlanma araçlarında duran yatırımcı sonuçta buradan çıkmak için bir neden arayacak. Ya da altına geçmek için biraz sonra belki onu da konuşacağız. Yani altına geçmek için bir neden arayacak. Altın faiz getirisi olmayan bir enstrüman. Bu portföyüne altın koysun mu koymasın mı ne kadar koysun konusunda şu anda koymasa da olur gibi bir noktaya geliyor. Çünkü orada az bir yükseliş evet olabiliyor. İşte verilerle destekleniyor. Merkez Bankası politikalarının işte nasıl şekilleneceğine dair haber akışıyla gene açıklanan her verinin ardından belki bir aşağı ya da yukarı yönlü hareket görüyor ama dar bir alanda yapıyor bunu. Hafif yükseliyor, hafif evet. düşüyor. Hafif yükseliyor, hafif düşüyor. Yani sonuç itibariyle burada da çok bir alanı yok. Dolayısıyla burada da faiz tarafında da işte iyi bir getirisi, sabit bir getirisi varken de çıkmak için buradan gerçekten hani riskli bir varlık işte hisse senedi, altın tarafı olabilir ya da işte daha değerli metaller olabilir, başka emtia yine yatırım yapabileceği taraf olabilir. Her neye geçecekse geçsin, anlaşma nasıl gidecek, petrol hangi seviyede, faiz artırımları konusu ne olur, enflasyonist etkiler ne olur gibi bir konuyu da göz önünde bulundurması gerekiyor.
0: Aslında daha soracak çok sorun var ama bu bölümün sonuna geldik. İyi ki geldiniz siz de. Ağzınıza sağlık. Kıymetli değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim Berna Hanım.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor efendim.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Paranın rotası devam ediyor. Bu bölümde de kripto piyasasını konuşacağız ve konuğum Devrim Danyal bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz, günaydın.
1: Sevgili Selma Hanım, merhabalar, günaydın.
0: Kripto tarafında görünüm nasıl Devrim Bey?
1: Sizin deminki haberlerden de bahsetmiş olduğunuz gibi özellikle savaş ve petrolün Hürmüz Boğazı'nın süreci tamamen kripto varlık ekosisteminde de üst şemsiyeyi oluşturur durumda. Ana konunun bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Brent petrolün $100 civarına çıkıyor olmasını daha önce de yaşadık ve burada gelen tepkilerle ciddi anlamda düşüşlerin olduğunu da gözlemlemiştik. Ama bu sefer ki yükselişte çok fazla bir değişkenlik göstermedi. Ayak diredi diyebiliriz. Diğer enstrümanlara göre biliyorsunuz gümüşün ve altının bir şekilde geriye çekilmesinden daha az, nispeten diyelim daha az bir şekilde kripto varlık piyasası içerisinde Bitcoin'in süreci daha böyle mutedil geçirdiği konusunda hemfikiriz. Özellikle geçtiğimiz hafta artık haftalar bazında ya da saatler bazında haberler alındığında zikzaklar çizer hale gelmeye başladı piyasa. Bu sürecin içerisinde geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE verisinin ve ÜFE'nin güzel rakamlarla geliyor olması piyasayı birazcık domine etmişti ve $66,000 kadar çıkan bir Bitcoin görmüştük. Ancak bu tekrar gerilere kadar geldi ve şu anda 63.500'ler seviyesindeyiz. Biz yukarıya ne zaman çıkar, 67.000-70.000 seviyelerine ne zaman çıkar diye beklerken şu anda tekrar 63.500 seviyesine geri döndük. Bunun içerisinde de gene demin haberlerde bahsetmiş olduğunuz gibi sürecin içerisinde doların altını baskılıyor olması ve yarın Fed'in ülkenin borçlu yapacağı açıklamalar gözlerini çevirdiği en önemli noktalardan bir tanesi. Ama kripto varlık ekosistemi içerisindeki kendine ilgili haberler bu süreçte dün itibariyle yaşandı ve burada Asya piyasalarındaki satışların geldiğini görüyoruz. Nedeni de Çin'in yapay zeka çipleri tarafında yapmış olduğu hamle. Bu hamle özellikle dün halka arz edilen bir çip firmasının yaklaşık %500'e kadar bir değer artışının diğer rakip ülkeler tarafından, ki bu özellikle Japonya ve Güney Kore'yi temsil ediyor ve burada ciddi düşüşlere neden olur hale gelmeye başladı. Çin tabii ki biliyorsunuz bu konuda donanım tarafıyla da artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore ve Japonya'dan sonra rakibi olur hale gelmeye başladı. Yaklaşık %4 civarında Japonya'nın Nikkei borsası düştü. Güney Kore'de ise Kospi borsası da yaklaşık 8 kez devre kesici çalıştırmak zorunda kaldı ki Kospi endeksinin yarısına yakını özellikle Samsung ve Hynix hisselerinde, ki bunlar çip üreticileri içerisinde de yer alıyor. Bu mantıkta da %10'luk bir düşüşte Kospi borsasının gelmiş oldu. Tabii ki diğer Asya tarafındaki bu girişimi küresel piyasalarda destekler hale geldi. Özellikle çip üreticileri ve diğer bu konuyla ilgili olan teknoloji şirketlerinde yaklaşık %6 ve %10 arasında bir düşüş yaşadığını görmemiz mümkün. Tabii ki buradaki paranın hep söylüyoruz bir havuzun içerisinde bir noktadan bir noktaya savrulduğunu görüyoruz. Ve bu savrulma içerisinde de gene Bitcoin'den risk iştahı yüksek olan piyasalara daha fazla aktığını görür hale gelmeye başlıyoruz ve Bitcoin tarafındaki özellikle kripto varlık ekosisteminden çekilmiş olan para da burada Asya özellikle Çin tarafındaki borsaya akmış oldu diyebiliriz. Rakamlara gelecek olursak da toplamda $2.25 trilyon yaklaşık bir 50-70 milyar dolarlık inişle şu anda $2.16-2.17 trilyon seviyelerindeyiz. Bitcoin'in demin belirtmiş olduğum gibi 63.500 seviyesinden tekrar yukarıya bir haberle çıkıyor olmasını bekliyoruz. Ama bu aralar haberler çok fazla farklı noktalardan geliyor. Farklı rüzgarlar esiyor halde. Bunu da
0: Devrim Bey, sözünüzü bir koymak istiyorum. Çünkü Metgün Enerji gong töreni için hemen canlı oraya gidelim.
2: 10 9 8 7 ve gong.

0: Devrim Danyal'dan almayı. Buyurun lütfen devam edebilirsiniz.
1: Çok teşekkürler sevgili Sema Hanım. ETF'lerden bahsediyorduk, Bitcoin ETF'lerinden. Geçtiğimiz haftalarda 8 hafta aralıksız bir çıkış söz konusuydu. Bu son bir hafta ya da 2 hafta içerisinde tekrar şöyle bir pozitife dönecek mi diye baktığımız noktalardan bir tanesiydi. Ama orada da bir 450 milyon dolarlık giriş oldu. Sonra tek bir gün içerisinde bu yine 400 milyon dolar olarak geri alınmış oldu. Geçtiğimiz hafta tekrar yaklaşık 1 milyarın üzerinde bir artı değerle kapanış oldu. Hatta 7 gün üst üste pozitiflik, acaba o 8 haftanın değerini tekrar toparlayacak mı diye düşünürken bir anda orada alınmış olan 1 milyar dolarlık içeriye giriş sadece cuma günü ve dün itibariyle 500 milyon dolar olarak tekrar geri verilmiş oldu. Yani burada da bir zikzak çizer pozisyonda Bitcoin ETF'leri, tabii giriş değeri olarak da oldukça az olarak görünüyor ama şu anda hala piyasanın 100 milyar dolar üzerinde bir Bitcoin ETF hacmine sahip olduğunu da söylemekte fayda var. Hep Bitcoin'den bahsettik. Ethereum'a geldiğimiz zaman Ethereum'da tam 2000 dolar sınırından döndü. Orada da psikolojik sınır olan 2000 doları geçer miyiz yoksa ne zaman geçeriz haberleri dolaşırken gündemde, ki orada da 1500 dolarlara deyip tekrar 1700-1800'lere çıkmıştık. Şu anda da 1900 dolar seviye elinde görünüyor diyebiliriz. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana %3 ile 5 arasında bir kayıp söz konusu olduğunu da dile getirebiliriz. Burada tabii herkes dibi arıyor şu anda. Dibin ne zaman geleceğini sorguluyor. Özellikle başta da belirttiğim gibi Brent petrolün 100 dolara çıktığı zaman, ki o 55 bin 100'e değmiştik orada da. 57 binleri görmüştük. O seviyeyi şu anda görmedik. Ama hala gündemde yine 60 binin altı, hatta 50 binin 40 binin altı bile var. 38 bin hedefleyenler, öngörenler bile var. Ama bu süreçler tabii ki önümüzdeki dönemde işte Hürmüz Boğazı'nın çözümüne kavuşması, savaşın ateşkesten bir adım ileriye giderek tamamen bitiyor olması buradaki o jeopolitik riskleri azaltacak ve o makroekonomik dengesizlikleri de birazcık daha stabil hale getirirse eğer, Bitcoin tarafında da bu süreç daha düzgün hale gelmeye başlayacak. Dominans merak edenler için de Bitcoin'in ağırlığı tabii ki hala devam ediyor ama %58'lerden bir puan aldı. Onu Ethereum'dan mı aldı, diğer altcoin'lerden mi aldı diye baktığımız zaman diğer altcoin'lerden ne yazık ki almış oluyor. Yani dağılım %59 Bitcoin, %10 Ethereum ve %31 civarında da diğer kalan altcoin'ler tarafından gerçekleşiyor durumda. Bunun bir pozitif havaya bürünebilmesi için de önümüzdeki en önemli veri Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senedir kabul edilmesini beklediğimiz Clarity Act yasası. Clarity Act yasasının da önemi özellikle daha önceki Genius Act'le birlikte 2025 senesinde çok büyük bir soluk getirdiğini görmüştük. Kriptovaluta ekosistemi içerisinde ve diğer ülkeler tarafından da bunun benimseniyor olmasında bir öncülük bayrağını taşıyan bir yapıdaydı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Clarity Act tarafında da özellikle 7 Ağustos'a kadar karar verilmesi bekleniyor. Niye 7 Ağustos? 7 Ağustos'ta çünkü Senato tatile çıkacak, izne çıkacak ve yaklaşık bir ay boyunca yok. Sonrasında da bu toparlanmanın çok kolay olmadığı, zira Kasım ayındaki herkesin Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime odaklanacağını düşündüğümüz zaman burada Cumhuriyetçiler ve Demokratların aynı noktada bir araya gelmesi lazım. Zira daha öncesinde Tarım ve Bankacılık Komisyonları'nda bu geçmişti ama farklı farklı metinlerle geçmişti. Bunların bir araya toplanarak sürecin içerisinde tek bir noktadan geçiyor ve Senato'da onayın ardından da Trump'ın imzasına kalıyor olması lazım sürecin. Burada Scott Bessent yaptığı açıklamada özellikle etik kurallara, ki bu etik kuralın içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri üst düzey bürokratlarının ve başkanının herhangi bir şekilde kripto arzına ya da kripto arzına yönelik bir tanıtımda bulunamayacağına dair bir bilgi vermiş oldu. Ama bunun tabii ki Cumhuriyetçiler tarafından onaylansa bile Demokratlar tarafından kabul görüyor olması da 7 Ağustos'a kadar da burada çok az bir süre kaldı. Bu sürecin içerisinde değerlendiriliyor olması lazım. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki haber, daha önce geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den ve Japonya'dan gelen hem vergilendirme haberlerini hem tokenizasyon haberlerini konuşmuştuk. Ama sonrasında Rusya'dan da güzel, olumlu bir haber gelmiş oldu. Bu sürecin içerisinde biliyorsunuz tamamen baskı ve oradaki yaptırım süreçlerinde kripto varlıklar Rusya'nın çok elini kuvvetlendirmişti. Burada da bu sürecin içerisinde özellikle Rusya dışı,

0: Uluslararası ticaret içerisinde kripto varlıkların yasal olarak kullanılması ile ilgili Merkez Bankası kontrolünde bunun gerçekleştirilebileceğine dair daha önce bir adım atılmıştı. Şu anda ise bu süreçte tekrar bir kripto yasası olarak alt meclisten geçmiş oldu Rusya tarafında. Sonrasında bunun üst meclise ardından da gene Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Putin'in önüne imzaya gelmesini bekliyoruz. Tabii bütün bunların hepsi olumlu haberler. Özellikle kripto varlık ekosisteminin artık daha çok kurumsal bileşen tarafından benimseniyor olması, daha büyük montanlı paraların buraya akıyor olmasının sağlanmasında ciddi anlamda haber değeri taşıyor diyebiliriz. Son olarak da sevgili Sema Hanım, yarını dört gözle bekliyoruz.
1: Evet. Çarşamba günü
0: Çevrim Boş ne söyleyecek? FED kararıyla da yine kripto varlıkların da etkisini nasıl olacağını göreceğiz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli Devrim Bey. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum ve bir hafta.
0: Çok teşekkürler hepimiz için.
1: Teşekkür ederim. Devam edelim paranın rotasında. Borsanın açılmasına dakikalar kala. Şimdi konuğum Mehmet Bilal Bircan, Tera Yatırım Araştırma Direktörü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Borsa İstanbul ekside kapattı dün günü. Dakikalar var yeni günün açılışına. Beklentiniz ne yönde? Çünkü küreselde bir satış dalgası var. Kırmızı bir Asya takip ettik bugün. Ve tabii Amerika tarafı da kırmızıydı. Sadece Avrupa tarafında yeşil bir tablo izledik. Borsa İstanbul bugün güne, yeni güne nasıl başlar?
2: Tabii. Aslında evet, biraz böyle haftanın ikinci işlem gününe yine satışlarla başlıyoruz. Hem küresel tarafta hem de içeriye dönüp baktığımız zaman vadeli tarafta aşağı yönlü hareketlerin öne çıktığını gördüğümüzü ifade edebilirim. Tabii hem bugün özelinde hem de hafta genelinde bazı başlıklar var. Nedir o başlıklar dediğimizde ise halihazırda ABD ve İran arasındaki çatışmayı, daha doğrusu çatışmaya dair artık biraz daha tarafların diplomasiyi öne çıkarttığı haber akışlarını takip ediyoruz. Bu oldukça önemli ve piyasalar için aslında önemli ve olumlu bir gelişme. Ama fiyatlamalara çok yansımadığını söylemek mümkün ki bu sabahki fiyatlamalar bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Evet, ABD ve İran tarafından karşılıklı saldırıların durdurulduğuna dair haber akışları ön plana çıktı. Ama fiyatlamalar tarafında hala satışlar, hatta sert satışları görmekteyiz. Tabii burada temel etken nedir diye baktığımız zaman, evet, ABD ve İran arasındaki haberler oldukça önemli ve olumlu etki edebilecek haberler, ama diğer taraftan baktığımız zaman bu hafta özellikle de yarın odamız FED'e çevrilmiş durumda. FED'den faiz kararını takip ediyor olacağız. Orada FED nasıl bir aksiyon alıyor olacak, buna yine odağımız çevrildi. Biraz daha fiyatlamalara aslında ağırlıklı baskı yapan etken bu olsa gerek diye tahmin ediyorum. Çünkü orada yine piyasadaki birçok kurum, analistin beklentisi FED'in faizlerle bir değişikliğe gitmeyebileceği yönde, ama son birkaç günlük periyoda baktığımız zaman acaba FED bir sürpriz faiz artırımı yapar mı algısı da güçlenmeye başladı. Dolayısıyla bu bir miktar piyasalar tarafında baskı oluşturuyor. Diğer taraftan baktığımız zaman yine bu hafta üzerinde hem içeride hem küresel tarafta oldukça önemli finansalları takip ediyor olacağız. Şirket finansallarını takip ediyor olacağız ki küresel tarafa dönüp baktığımız zaman malum son dönemin önemli trendlerinden bir tanesi yapay zeka ve teknoloji şirketleri veya çip üreten şirketler, ki bu hafta özelinde baktığımız zaman önemli teknoloji şirketleri Microsoft, Amazon ve Apple gibi önemli şirketlerin ikinci çeyrek finansallarını karşılıyor olacağız. Oradaki tablo bir miktar piyasalar tarafında baskı oluşturuyor. Dolayısıyla evet, bir taraftan ABD ve İran tarafında karşılıklı saldırıların durdurulduğunu izliyoruz, ama buradaki olumlu gelişmenin fiyatlara etkisinin çok sınırlı olduğunu, hatta ve hatta ifade ettiğim gibi FED tarafında olası bir faiz arttırımının ve diğer taraftan teknoloji şirketlerinin gelecek bilançolarının biraz daha piyasalar tarafından yön verici olduğunu söylemek mümkün. İçeriye dönüp baktığımız zaman içeride yine bu hafta üzerinde Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların finansallarını odağımızı çevirdik. Bu finansalları da çevirdik. Oradaki tablo da yine fiyatlamalara, özellikle de Borsa İstanbul tarafında fiyatlamalara yön verecek gelişmelerden bir tanesi diyebilirim. Bugün özeline baktığımız zaman küresele paralel bir vadeli işlemler tarafında başlangıç gördük. Dolayısıyla spot tarafında da bir miktar açılışta en azından baskılanma görme ihtimalimiz söz konusu olabilir BIST endeks tarafından. O yüzden hani böyle en azından açılışta ve tabii ki gün içi fiyatlamalarda yatırımcının bir miktar daha temkinli olması oldukça faydalı olacaktır kanaatindeyim ben.

0: Aşağı yönlü hareketler eğer ön plana çıkarsa, hatırlarsak dün 13.774 seviyesinde tamamlayan, günü tamamlayan bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmüştük. Aşağı yönlü hareketlerde şu aşamada biraz daha böyle belki 13.650-13.600 bandı ilk destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır diyebiliriz. Eğer 13.650 seviyesinin altında kapanışlar görürsek, daha aşağıda takip edilecek bir sonraki desteğimiz 13.300 seviyesinde diye ifade edebiliriz. Açıkçası ben bu seviyeler test edilse de buralarda çok kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum endeks tarafının. Çünkü en önemli aslında piyasalara yön veren etken jeopolitik riskler ve orada saldırılar durdurulmuş durumda. Yarın biraz daha odan FED'e çevrilecek dedik. FED'den de eğer beklentilere paralel, ağırlıklı beklentilere paralel bir sürpriz yapmayıp faizlerde bir değişikliğe gitmezse, tekrardan hem küresel hem de içeride piyasalarda bir miktar daha alım iştahı artacaktır kanaatindeyim. Ama yine de o zamana kadarki süreçte yatırımcıların temkinli olması oldukça önemli. Ve yukarı yönlü hareketlere, hem bugün özelinde hem de hafta genelinde eğer yukarı yönlü hareketleri tekrardan konuşmaya başlarsak, böyle bir durumda da özellikle de 14.000 seviyesi şu aşamada önemli direnç bölgelerimizden bir tanesi, daha doğrusu önemli direnç noktalarımızdan bir tanesi. 14.000 seviyesinin aşılması durumunda 14.100 ve 14.200 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edeceğimiz seviyeler, ki 14.200 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda biraz daha yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması söz konusu olacaktır kanaatindeyim ben. Tabii bir taraftan finansalları takip ediyoruz, şirket finansallarını takip ediyoruz ikinci çeyreğe dair. Oradaki tablo oldukça önemli, çünkü baktığımız zaman aslında birçok şirkette, birçok sektörde karlılığın ciddi manada aslında zayıfladığı bir çeyrek oldu ikinci çeyrek, biraz daha jeopolitik risklerin etkisiyle beraber. Dolayısıyla burada da yine yıl başından bu yana devam eden ayrışma ikinci çeyrekte de kendini hissettirecektir kanaatindeyim. Baktığımız zaman aslında özellikle de finans dışı şirketlerde, sanayi şirketlerinde çoğunlukla karlılık yıllık bazda hem karlılığın hem de marj genişlemesinin arttığı şirket sayısının görece sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla ayrışma biraz daha bu çerçevede devam edecektir. Tabii borsa tarafında fiyatlama performansına da aynı şekilde yansıyacaktır kanaatindeyim. Dolayısıyla yatırımcıların hem hisse bazında hem de sektör bazında seçici olmaya devam edeceği bir tablo önümüzde kalmaya devam ediyor, ki yıl genelinde de aslında devam edecek diye tahmin ediyorum. Önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Aslında 2026 yılının borsa için hani en önemli başlıklarından bir tanesi seçiciliğin, ayrışmanın öne çıktığı bir yıl oldu borsa tarafında. Dolayısıyla bu yıl genelinde de devam edecek. Biz de ayrışmayı ve seçici olmayı sürdüreceğiz yılın geri kalanında da. Jeopolitik riskler ortadan kalksa dahi, içerideki diğer faktörler ortadan kalksa dahi, dediğim gibi seçici olmaya 2026 yılının devamında da devam edeceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla yatırımcıların özellikle öncelikle sektör bazında, sonrasında da hisse bazında seçici olması bu noktada önemli ve tabii ki burada da işin içine finansal performans giriyor. Finansalları güçlü olan, biraz daha belki borç yönetimi güçlü olan, borçlanma maliyeti görece düşük olan, borçluluğu düşük olan şirketlerin ve tabii ki diğer taraftan finansal performansını konuştuğumuz noktada karlılığını sürdürebilen şirketlerin, marjlarını arttırabilen, genişletebilen şirketlerin biraz daha portföylerde ağırlıklı yer alması bu süreçte yatırımcı için avantajlı olacaktır kanaatindeyim ben.
1: HSBC'den de otomotiv hisseleri için hedef fiyat revize edildi aşağı yönlü. Onu da sormak istiyorum size. Tofaş, Türk Traktör, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv için nasıl değerlendirdiniz?
0: Halihazırda baktığımız zaman aslında malum hal görece faizlerin yüksek olduğu, görece faizlerin yüksek olduğu bir süreçteyiz ve faizlerin yüksek kaldığı bir süreçte özellikle dayanıklı tüketim ve otomotiv tarafı bundan negatif etkileniyor ve aslında biz zaten son birkaç yıldır bu tarafı konuşuyoruz. Dolayısıyla mevcut durumda otomotiv tarafında da aslında bunun yansımasını gördüğümüzü söyleyebiliriz bu rapor çerçevesinde. Diğer taraftan önemli nokta şu aslında. Biraz böyle 2023 ve 2024'de atıf yaparak otomotiv sektörünü konuşmakta fayda var. Çünkü hatırlarsak 2023 ve 2024 beklentilerden iyi gelmişti otomotiv üretimi anlamında. Tabii finansal performansa yansıdı mı yansımadı mı noktasında işin içine faizler tarafındaki yükseliş girdi ve son dönemde biraz daha yüksek faizlerle beraber talep tarafında görece zayıflama görmüştü.
1: Bir virgül koyabilir miyiz? Açılışa gidelim. Tabii canlı ki. İlk fiyatlamalara bakalım şimdi.

0: pregón.
1: Evet, yatay başladı borsa güne. Nedir değerlendirmeniz?
2: Halihazırda baktığımız zaman yatay pozitif başlıyoruz güne. Evet, 13.786 seviyesinde BIST endeksi açılışını sürdürüp banka ve sanayi tarafına baktığımız zaman orada da yatay pozitif bir tablo söz konusu. Ben açıkçası dediğim gibi yayının başında ifade etmiştik. Belki bir miktar daha aşağı yönlü başlayabilecek bir Borsa İstanbul'dan bahsetmiştik. O yüzden beklentimizden iyi bir şekilde güne başlıyoruz. Bu nokta önemli. Diğer taraftan önemli noktalardan bir tanesi de aslında hem bankacılık hem de sanayi tarafının birlikte eşlik ediyor olması. Gün içerisinde her iki sektörde de yani sanayi ve banka tarafında yükselişler, yukarı yönlü hareketler devam ederse endeks tarafında da daha istikrarlı ve kalıcı bir yukarı yönlü performans görmemiz söz konusu olabilir. Tabii önemli, daha da önemli nokta şu, yayının başında yine ifade etmiştik, küresel tarafta aslında sert satışları görüyoruz özellikle Asya tarafında. Buna rağmen güne pozitif başlayan bir Borsa İstanbul 100 endeksi var. Her ne kadar yatay pozitif başlıyor olsak da. Tabi burada bir detay daha belki vurgulanmakta fayda var. Bir detay daha. Dün %1.2'lik bir aşağı yönlü hareket görmüştük. Evet, küresele nazaran güne pozitif başlıyoruz. Bu pozitif başlangıcın belki dünün tepki alımı olarak karşımıza çıktığını da düşünmek mümkün. Dolayısıyla yine temkinli duruşumuzu bırakmamak gerekiyor. Gün içerisindeki fiyatlamaları yakından takip etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hem bankacılık hem sanayi tarafında gün içinde yukarı yönlü hareketler birlikte devam ederse endeks tarafında kalıcı yükselişler söz konusu olacaktır ve yukarı yönlü hareketlerde şu aşamada biraz daha 14.000 seviyesine çevrilmiş durumda odağımız. 14.000 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda 14.100 ve hemen akabinde 14.200 seviyelerini takip edebiliriz. 14.200 seviyelerin üzerinde fiyatlamalar görür ise eğer kısa vadeli hareketlerde yukarı yönlü hareketlerin biraz daha iğme kazandığı, iyimserliğin arttığı ve özellikle de 14.500-14.600 lira doğru hızlı bir hareketlilik iştahının arttığını görebiliriz. Ama kısa vadede, daha kısa vadede şu aşamada 14.000-14.100 ve 14.200 seviyelerindeki dirençleri izlememiz daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketleri konuştuk ama aşağı yönlü hareketleri göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü çok fazla başlığı takip ediyoruz dedik. İşte FED'e atıf yaptık. FED tarafından gelecek faiz kararı oldukça önemli. Hem küreselde hem de içeride birçok önemli bilanç takip ettiğimiz bir haftadayız dedik. Bu taraf önemli. Volatilite yüksek kalabilir. Zaman zaman baskılanma görmeye devam edebiliriz. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketleri göz ardı etmeyeceğiz. Ve olası aşağı yönlü hareketler de az önce ifade ettiğimiz gibi 13.650-13.660 bandı. Şu aşamada bizim için ilk destek bölgesi. Bu seviyenin altında 13.300 seviyesini takip ediyor olacağız. Sektörel ayrışmaya atıf yapmıştık. Belki oraya da birazcık vurgu yapmakta fayda var. Kısa vadeli hareketlere baktığımız zaman özellikle dünkü borsa performansında biraz daha ulaştırma ve bilişimin pozitif ayrıştığını gördük. Negatif tarafa dönüp baktığımızda ise petrokimya tarafı kısa vadeli hareketlerde biraz daha negatif ayrışan tarafta.
1: Çok teşekkürler kıymetli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına devam edelim. Metgün Enerji'nin gong törenini canlı olarak ekrana getirmiştik. Şimdi Apara muhabiri Ahmet Tuna Şimşek'in yanında Metgün Enerji Genel Müdürü var. Uğur Işık. Sözü sana bırakıyorum Ahmet. Yanında Uğur Işık var. Şirketin genel müdürü.
3: Evet, Borsa İstanbul'dayız. Metgün Enerji burada düzenlenen gong töreni sonrası halka açıldı. Hisseler işlem görmeye başladı. Biz de halka arzın detaylarını konuşacağız. Senin de söylemiş olduğun gibi Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık şu anda yanımızda. Efendim hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Öncelikle halka arz bilgilerinizi hatırlayarak başlayalım ve gelen talepten memnun musunuz?
4: Şimdi bizim bir 2.7 milyar TL'lik halka arz gelirimiz oldu. Bu halka arz gelirini aslına bakarsanız biz Metgün Enerji olaraktan mevcut 274 megawattlık kurulu gücümüzü artırma amaçlı kullanacağız. Halka arzda gelen talepte yaklaşık 1 milyona yaklaşan bir talebimiz var. Bununla beraber 3 kata yakında bir talep gerçekleşti. Mevcut piyasa koşullarını düşündüğümüzde bizim açımızdan pozitif olduğunu değerlendirmekteyiz. Yatırımcılarımızın enerji şirketlerine olan teveccühünü zaten farkındaydık. Metin Enerji'ye olan teveccühünün de bunun üstünde olduğunu görmek bizim için sevindirici.
3: Geliri nerede kullanacaksınız? Sermaye yatırımı mı olacak yoksa yeni yatırımlarınız mı olacak? Var olan yatırımlarınızı mı büyüteceksiniz?
4: Biz 2018 yılından beri enerji piyasalarında işlem yapan bir yenilenebilir enerji şirketiyiz. Portföyümüz hali hazırda %100 yenilenebilir enerjiden oluşmakta ve bu %100 yenilenebilir enerji hedefiyle de yolumuza devam etmek istiyoruz. Hali hazırda 274 megawatt kurulu gücümüz ile hidroelektrik santralleri, güneş enerji santralleri ve rüzgar enerji santrallerimizden temiz, sürdürülebilir yeşil enerji üretimine devam ediyoruz. Bununla beraber halka arzdan elde edeceğimiz kaynağı da yeni büyüme yatırımlarımızda kullanacağız. 2030'da kurulu gücümüz olan 274 megawattı 1000 megawattı çıkarma gibi bir vizyon ve hedefimiz var. Bu hedef ve vizyon doğrultusunda halka arzdan gelecek kaynak 2.7 milyar TL'nin %80 ila 90'ını yeni yenilenebilir enerji santrallerinin yatırımlarında, yani büyüme aşamasında kullanacağız. Kalan %10 ila 20'lik tutarı da işletme sermayesi amacıyla değerlendiriyor olacağız.
3: Temettü politikanız nasıl olacak? Düzenli temettü dağıtacak mısınız?
4: Şimdi bu aslına bakarsanız yatırımcıların istediği bir şey, temettüyü dağıtan şirket olmak. Ama diğer taraftan bizim bir amacımız var. Amacımız da mevcut kurulu gücümüzü 4 katına çıkarmak ve 4 yıllık bir vadede bunu öngörüyoruz. Öncelikle amacımız bizim büyüme. Büyümeyi de yurt içinde ve yurt dışında yeni yenilenebilir enerji santrallerinin yatırımlarıyla yapmayı planlıyoruz. Hali hazırda temettü politikasında almış olduğumuz bir karar olmamakla beraber önceliğimiz büyüme olduğundan dolayı elde edeceğimiz kaynakları büyümede kullanmayı değerlendireceğiz.
3: Peki Metgün Enerji olarak ilk yarıyı nasıl geçirdiniz ve sene sonu hedefleriniz neler?
4: Şimdi bizim kaynaklarımız içerisinde hidroelektrik, rüzgar ve güneş bulunuyor. Çeşitlendirilmiş bu portföy yapısının faydası değişen mevsimsel etkilerden minimum etkilenerek aslına bakarsanız biz üretimimizi yapabiliyoruz. Şöyle bir örnek verelim hemen. Açıklanan ilk çeyrek rakamlarımızla konuşalım. İlk yarı rakamlarımız henüz açıklanmadığından. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrek rakamlarıyla bu yıl ilk çeyrek rakamlarını karşılaştırdığımızda rüzgar enerji santrallerimizden elde etmiş olduğumuz enerji ciddi bir şekilde artarken güneş enerji santrallerinden elde ettiğimiz enerji miktarının düştüğünü görüyoruz. Neden? Bu yıl siz de biliyorsunuz ciddi sulak bir kış ve de bahar geçirdik. Bulutlanmanın etkisiyle güneş enerji santralleri daha az enerji üretti ama bununla beraber rüzgar enerji santralimizin daha yüksek enerji üretimiyle geçtiğimiz senenin üstünde bir üretim görmekteyiz. Çeşitlendirilmiş portföyün avantajı mevsimsel etkilerden arınmış bir portföy olarak bizlere yansıyor.
3: Uğur Bey çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Borsa İstanbul'dan aktardık. Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık bizimle birlikteydi. Metgün Enerji'nin halka arzının detaylarını konuştuk.
1: Teşekkürler Ahmet. Kolaylıklar sana da. Şimdi paranın rotasını noktalamadan önce pusula yatırımın raporunu okuyalım. Bakalım detaylar neler pusula yatırım raporunda. Anadolu Hayat Emeklilik olumlu bir rapor değerlendirmesi var. İkinci çeyrek değerlendirmesi Anadolu Hayat Emeklilik 2026 ikinci çeyrekte 1,88 milyar lira net karla piyasa beklentilerinin üzerinde sonuç paylaştı. Piyasa beklentisi de 1,8 milyar liraydı. Pusula yatırımda 1,8 milyar lira olarak belirledi. Özet çerçeve sunmak gerekirse diyor rapor, şirket son bir ayda %3,3 getiriyle %6,8 oranında pozitif ayrıştı. Ancak bu bilançoyu bu kadar sınırlı bir getiriyle tamamen fiyatladığını söylemek mümkün görünmüyor. Makro tahminlerde %50 üzeri öz sermaye karlılığı kaynaklı hafif revize yapıp geleceği gözetmek amacıyla hedef fiyatımızı 201,7 Türk lirasından 202 liraya yükseltiyor ve al tavsiyesini sürdürüyoruz diyor pusula yatırımın Anadolu Hayat Emeklilik için 2026 ikinci çeyrek değerlendirmesinde. Teknik dengede geçtiğimiz yıl yapılan tadilatların sonucu alınmaya başlandı. Öz sermaye karlılığı çeyrekte normalize olsa da yıllıktan makro tahminlerin üzerinde ilerlemeyi sürdürüyor. Prim üretimlerinde yıllık bazda reel büyüyen ender şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hasar prim oranında sektörün aksine çeyreklik düşüş takip edildi ve sektör anlattığımız çerçevede ilerliyor değerlendirmesi yapıldı. Paranın rotasına noktayı koyalım. Saat başında birazdan ekonomi notlarıyla borsanın bugün ilk 11'i sahada olacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyorum.

0: Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Piyasalarda fiyatlanan gelişmeleri ve Borsa İstanbul'da öne çıkan şirketleri ve hisseleri konuşacağız bu bölümde. Bir canlı yayın konuğumuz var stüdyomuzda. Serdar Bey, info yatırım uzmanı Serdar Karakaş. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Fatma Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi çok fazla gündem maddesi var aslında. Yani bu haftaya baktığımızda Orta Doğu'daki gerilimlerin hafta sonu biraz daha durulmasıyla başladık. Geçtiğimiz hafta saldırılar vardı. Petrol fiyatları yükseldi. İşte Brent petrol 100 doları test etti derken bu haftaya döndüğümüzde yeniden bir diplomasi trafiğinin aslında açıldığını gördük. Yeniden bir hafta başında petrol fiyatları

0: Düşüşle başladı. Son tabloya bir bakalım isterseniz. ABD tipi ham petrolü 80 doları takip ediyoruz haftanın. İkinci işlem gündeyiz. Brent petrolleri 84 dolarlara kadar da bir geri çekim var. %2'lik düşüşler enerji emtia piyasalarında takip ediyoruz. Dün zaten Brent'te %8'lik sert bir geri çekimi de takip etmiştik. Bu tabii ki biraz daha dediğim gibi diplomasi trafiğinin açılması, ateşkes ihtimalleri burada söz konusuydu. Dolayısıyla şöyle bir hafta değerlendirmesi yapalım isterseniz. Bizi önümüzdeki hafta ne bekler? Orta Doğu'da bu petrol fiyatlarının düşmesi piyasaları nasıl karşılar?
1: Zaten ana sebebimiz petrol değil mi? Yani bugün dünyadaki şu yangına baktığımız zaman tam hani enflasyonu böyle düzelttik dediğimiz noktada tüm bozulmaların ana nedeni maalesef ki yaşadığımız petrol krizinden ileri geliyor. Hani son hani ateşkesle beraber 70-80 dolarda artık bir soğuma dönemine gireriz de fiyatlamalar normale girer ve ondan sonra merkez bankaları hem bizim merkez bankamız hem de yurt dışında biraz daha elleri rahatlar yavaş yavaş, yani birden zaten her şeyin düzelmesi asla beklemiyoruz. Hatta 70 dolarda sınırlı kalacağını da beklemiyoruz. Hani oynaklıklar fazla olacaktır illaki. Ama bu dönemde rahat bir nefes alırız kısmını konuşuyorduk. Ama ateşkes bozulunca işte 100 dolarlara kadar giden bir petrol gördük ve yine hatta bizim geçtiğimiz hafta Merkez Bankası toplantısında çok rahat bir şekilde geçiremedik maalesef. Eğer öyle olsaydı çok daha farklı öngörülerimiz vardı. Keza sektörlere ilişkin beklentilerimizi işte 3. 4. çeyrekte daha farklı bakış açımız vardı ama bir anda artık özellikle 2025'ten beri özellikle maalesef böyle hızlı gündem değişimleriyle beraber hani Trump piyasalar alışacak, piyasalar mı Trump'a alışacak? Piyasalar Trump'a alıştı maalesef. Hızlı bir şekilde gündemimizi değiştiriyoruz ve onunla ilerlediğimiz bir tarafa girmiş durumdayız. Şimdi tamamıyla yarınki işte Fed'e odaklanmış durumda piyasalar. Orada hani biz artık sabitten ziyade özellikle yurt dışında acaba 25 baz puanlık bir arttırım gelebilir mi? Hatta yavaştan böyle anketlerde yukarı doğru puanlamaların geldiğini gördük. Piyasa tedirgin halde. Dün itibariyle eksi gördüğümüz piyasa oldu Amerika tarafında. İşte zaten Çin tarafı orası tamamıyla Asya tarafı diyelim daha doğrusu. Çip'le beraber boğuşan ve aşağı yönlü gelen piyasalarını görüyoruz. Şimdi eğer yarın 25 baz puanlık bir arttırım gelirse Çip'in yanına eklenecek olan biraz daha faiz haberleriyle fiyatlayacak olan piyasalar bizi bekliyor diyebilirim.
0: Evet, Trump dün zaten bir açıklaması vardı. Fed faizi indirmeli diye önden bir veto verdi aslında. Yeniden Warsh'a, Powell'a yönelik çok fazla aralarındaki ilişkiyi takip ediyorduk. Şimdi Warsh'a da bir baskısı var bu noktada. Aslında yayın öncesi sizle konuştuk. Faiz arttırırsa bir bağımsızlık ilan eder gibi duruyor Warsh ama şimdi Trump'ı da sizce karşısına almak ister mi?
1: Şöyle, Powell'ı da biliyorsunuz döneminde, Trump döneminde gelmişti kendisi. Onunla beraber daha sonra yolları bayağı bir ayrış, bayağı zıt kutuplarda durdular. Şimdi Warsh'a da bakacak olursak hani daha sonrasında eğer ki bu toplantılarda herhangi bir şey yapmazsa, yani en azından şimdilik öngördüğümüz o, daha sonraki toplantılarda daha sıkı bir politika izleyebilme ihtimali doğabileceğinden en azından burada bir faiz arttırımı, fiyatlarda bir dengeleme, işte gelen verilerde biraz daha sönümleme olup en azından 2026'nın sonuna doğru tekrardan faiz indirimlerini konuşabileceğimiz bir döngüye girmek için rahat alan yaratma çabası olabilir açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. Faizi burada sabit tutma, yani piyasadan uzaklaştığınız sürece siz faizleri de aslına bakarsanız yukarı doğru itiyorsunuz. Çünkü niye? Gerilim yükseliyor içeride. Bununla beraber işte 2 yıllıklarda da yukarı yönlük, işte burada da 429'larda göre yukarı yönlü o alevi söndürmeye ilişkin biraz daha geride kalmış oluyorsunuz.
0: Evet, yani tahvil faizleri şu an biraz destekliyor gibi duruyor aslında görünümü diyebiliriz son tabloya baktığında. Dün de benzer bir tablo vardı, düşüşler vardı ki karar öncesi zaten önemli. Şimdi piyasanın geneli aslında sabit tutulması yönüne biraz daha odaklanmış Fed'in yarınki kararında. Bir sürpriz olacak mı? Takip ediyor olacağız. Yine Warsh'un söylemleri önemli ki sözlü yönlendirme yapmayacağım diye başta zaten bir söylemi de vardı Powell'a karşı. Hatta karar metnini çok fazla sadeleştirdiğini de görmüştük. Dolayısıyla bunlar da tabii ki önemli başlık. Piyasaların zaten şu an gözü kulağı orada derken. Bir de altına bakalım isterseniz. Çünkü işte Orta Doğu'daki gerilimler 28 Şubat'tan itibaren takip ediyoruz. Şimdi böyle bir ortamda altın güvenli liman. Doğal olarak yatırım

0: yıllarında ya koşacağı bir ortam olarak hep yani piyasanın geneli böyle biliyor ama altın beklenen tepkileri vermedi. İşte doların burada yüksek kalması biraz baskıladı jeopolitikistler derken işte 5600 dolarları test eden altın şu an bakıyoruz 4000 dolarda tutunmaya çalışıyor. Dolayısıyla altın için ne dersiniz? Sizce ileride yeniden bir yükseliş eğilimine girer mi eğer ana senaryo savaş biterse?
1: Şimdi o kadar çoklu denklemden konuşuyoruz ki dünyadaki bu girdiğimiz süreç içerisinde açıkçası şöyle bir şey var. Biz ilk defa konuşmuyoruz diğer taraftan da. Acaba hani güvenli liman algısı bitti mi? Biz terk ettik mi altını dünyaca? Daha öncesinde biliyorsunuz ki 2000 dolarlarda da Ukrayna-Rusya savaşı başlamıştı. Aa dedik ki hani jeopolitik riskler burada sivrilmeye başladı. Güvenli liman talebi gelecek mi? Orada da gelmedi. Uzun bir süre yatayda fiyatlamaları izledik. Hatta yeni Bitcoin mi aldı acaba diye bayağı tartışmalara konu olmuştu hatırlarsanız. Ama daha sonrasından nasıl ki talebin yönü değişti. Özellikle işte Londra'dan New York'a taşınan bir altın sevkiyatından bahsediyoruz. Ne olduysa zaten o tarihten sonra oldu. Dikkat çekti ve bütün merkez bankaları yöneldikten sonra kurumsal ve bireysel yatırımcıların talebiyle beraber işte 5000 dolarlara kadar geldik. Ama şöyle bir şey var. Altının zaten bu şekildeki koşusu yani 2025'te yaşadığımız fiyatlama zaten doğal döngüsüne biraz ters gözüyle bakıyorduk. Evet bundan sonra da gündemimizde altın olacak. Ama 2025'teki gibi fiyatlamayı alır mıyız? Buna biraz daha dikkat çekmemiz gerekecek. Diğer taraftansa artık hani burada bir dip oluşturma çabası var. Özellikle 4000 dolarlarda. Ama burada neye bakıyoruz? Tahvil faizlerine Fed'in oluşturacak önümüzdeki süreçte işte arttıracak mı, indirecek mi kısmı ve buna bağlı olaraktan karşısındaki ağırlık yani terazinin diğer kefesi dolar endeksindeki güçlenme devam edecek mi? Eğer ki bu olursa haliyle biz biraz daha 4000 ve daha sonrasında 4000 desteğinin kırılmasıyla 3800'lerde şu an için yakinen izlediğimiz destek noktası olarak devam ediyor. Ne zaman ki tekrardan biz rahatlarız, faiz indirim döngüsüne gireriz, dolar tarafındaki dolar endeksindeki o zayıflamayı görebiliriz. Tekrardan konuşabiliriz ama orada da görebileceğimiz rakamlar en azından yatayda en yukarıda 5000 seviyesindeki o direncini takip ederiz şu an için altında.
0: Evet dolar endeksi demişken orayı da çok az açmak isterim. Şimdi Fed'in kararı öncesi dolar biraz sakin gördük. Bir aydır neredeyse 3 haneli rakam üzerinde kalmaya devam ediyor. 100 veya 101 seviyelerinde takip ediyoruz. Sizce şu an dolar endeksi faiz indirimini veya faiz artırımını yani hangi senaryoyu satın alıyor Fed'e karşılık?
1: Dolar endeksi biraz daha faiz artırımı yönünde bir yukarı yönlü hararetinin devam ettiğini görüyoruz ama önümüzdeki süreçte şöyle bir durum daha var. Yani onu da en azından yan tarafta izlemeye devam ediyoruz. Niye? Çünkü biliyorsunuz ki özellikle Amerika tarafı çok fazla bir fiyatlamaya hakim oldu. Paranın sıkıştığı bir yön vardı. Önümüzdeki süreçte bu çip ve teknoloji hisselerinin biraz daha gevşemesiyle ve düzeltmenin derinleşmesiyle beraber burada likidite ihtiyacı doğabilir. İşte tam da burada tekrardan dolar endeksine aşağıdan rüzgar yapabilecek, katkı sunabilecek bir sürece daha girebiliriz. Orada dolar endeksi faizden ziyade daha çok likidite ihtiyacıyla yukarı yönlü bir hareketini görebilme ihtimalimiz var. Bunu da yan tarafta izlediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi sağlıkta, enerjide, finansal tarafta biz iyi bilançolar bekliyorduk. Geldi de ama teknoloji tarafında iyi bilanço değil çok iyi yani fevkalade bir bilanço gelmediği sürece fiyatları yukarı itebilecek bir momentum sağlayabilecek fiyatlamalarda olmadığımızı düşünüyoruz. Zaten onun da yankılarını az çok hissettiğimiz günlere geldik ama arka tarafta işte Fed tarafıdır işte faiz arttırımlarıdır bunlar da en azından o çıtayı kırabilecek negatif haberlere destek sağlayabileceğini düşünüyoruz. Orada işte biraz daha dolar endeksini yakinen takip edeceğiz diyebilirim. Likidite ihtiyacından.
0: Evet, şimdi bu konjonktürde gelelim içeriye. Ve petrol fiyatları düşerken enflasyonda bir rahatlama bekliyor muyuz diyeceğiz. Şimdi Temmuz enflasyonunu haftaya pazartesi bekliyoruz. Beklentiler %1 üzerine genelde yoğunlaşmış ama zaten geçen hafta merkezin kararında da Temmuz enflasyonunda geçici bir yukarı yönlü risk vardır diye bir metinde aslında mesajda gördük. Bunun uyarısı da önden yapıldı. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası faizi beklentiye paralel sabit tuttu. Şimdi yılın başında faiz indirimi daha erken başlar demiştik ama

0: O zaman tabii bu savaş riski yoktu. Dolayısıyla bir erteleme, öteleme de söz konusu bu noktada risklerle. Hatta Morgan Stanley'de bu konuda bir rapor da var. Onu da aktarmış olalım. Artan bu gerilimler içeride dezenflasyon sürecini yavaşlatacağını, ilk faiz indirimde yılın son çeyreğine kalabileceği şeklinde bir yorumda yapmış. Politika faizi yıl sonunda Türkiye için %35 seviyesine çekilmesi bekleniyor diyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani merkez bu süreci nasıl yönetmeli?
1: Merkez bu ateşkes bozulmasaydı bu toplantıda biraz daha rahat olabileceğimizi düşünüyorduk. Bununla beraber işte bizim şu an için kötüyü fiyatladığımız hangi endeksimiz vardı? Özellikle bankacılık endeksi vardı ki yaklaşık bir %20 geri gelme gördük fiyatlamalarda. Şimdi burada en azından ateşkes biter. En azından Merkez Bankası biraz daha düzeltmelerle beraber önümüzdeki süreçte Ağustos'ta toplantı yok. Eylül itibariyle bir faiz indirimi hani 150 bas puanla beraber girer diye düşünüyorduk. Ama şimdi buradaki bozulma bizimle tamamen dediğim gibi her şey biraz daha alabora etmiş durumda. Biraz daha son çeyreklere doğru beklentimizi taşımış durumda şu an için. Hal böyle olunca şimdi bankacılık endeksini konuşuyoruz. Niye? Çünkü likit bir piyasa olması ve yukarıya sürebilecek bir endeks olmasından dolayı en azından buraya yakinen izliyoruz. Şimdi bilançolar yok. Yukarı katalize edebilecek bir sebebimiz yok, hikayemiz yok. Böyle de olunca endeksi de yukarı yönü taşıyabilecek herhangi bir sektör kalmıyor. İşte o yüzden biraz daha bununla beraber son çeyreklere doğru ötelemiş durumdayız biz de beklentilerimizi. Bunun yanında biliyorsunuz petrolün özellikle yukarı yönlü son 70'ten 100'e çıkmasıyla beraber CDS'lerde de hafif bir yukarı yönlü oynama gerçekleşti. Bu da baskılamaya bir diğer sebep olarak da önümüze çıkıyor.
0: Evet, şimdi Orta Doğu dedik, petrol dedik. Bir diğer taraftan Hürmüz riski zaten masada hala. Boğaz'a çünkü tanker geçişleri yavaşladı. Orada hatta günlük 10 gemi geçiyor diye bazı böyle bir tablo da görüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatları düşünün, enflasyon beklentileri genelde biraz daha endişeler aslında yavaşlıyor diyebiliriz. Hala yüksek ama şimdi içeride de işte Merkez Bankası sabit tuttu. Haftaya enflasyonu bekliyoruz. Dolayısıyla şimdi bu ortamda dönelim hemen Borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi dün güçlü bir açılış vardı. Orta Doğu'daki risklerin azalması, küresel tarafta iştahın artmasıyla beraber. Ama kapanışa doğru baktığımızda %1 üzeri bir eksi tarafta kapanış. Aslında kazanımlarını vererek kapattı. Şimdi son tabloya bakıyoruz. Yarım puanlık bir yükseliş var neredeyse. 13.835 puanı görüyoruz. Borsa İstanbul'da 14.000 puanın altında. Hatta son 2 haftadır 14.000 altı kapanışlar görüyorduk. Dün işte yeniden bir test etti derken yeniden bir altına sarkma söz konusu. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da bir genel yorum alalım, daha sonra detaylarına inelim.
1: Biraz daha işte teyide muhtaç bilgilerle beraber piyasanın dün şekillendiğini gördük. Özellikle dünkü sarkma, 13.900'ün altına sarkmamız ve kapanış yapmamız açıkçası çok iyi olmadı. Çünkü 13.900'ün altındaki kapanışlar bizi 13.600 desteğini yakinen izlememize sebebiyet verebilecek bir teknik görünümü oluşturuyor. Şimdi de üzerinde kapanışlar, yani 13.900'ü en azından üzerinde günlük kapanışlar almadığımız sürece aşağı yönlü risklerimizi taşıdığımızı söyleyebiliriz. Zaten hani bir yön arayışı içerisindeydik. Zayıf hikayemiz vardı. Neydi burada? 14.000 üzeri kapanış, 14.200, 14.600 dediğimiz dirençlerimiz vardı ama hikayemiz yeterli olmadığı için kırılımlar aşağı yönlü geldi şu an için. Önümüzde de bu hikayeyi, bu tabloyu tamamıyla değiştirecek olan uzun zamandan beri konuştuğumuz tamamen enflasyon teması ve faiz teması olacak.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Jeopolitik riskler evet dışarıda azaldı. Küresel piyasalar biraz daha yükseldi ama Borsa İstanbul yeniden iç dinamiklere mi döndü? Yani bundan sonraki süreçte katalizör olarak bilançoları mı almalıyız? Faiz beklentileri mi daha çok borsayı etkiler?
1: Bilançolar zaten ikinci çeyreklerden pek beklentimiz yok. Evet, iyi bir açılış yaptık Türkiye sigortayla ama devamı biraz daha muallakta biliyorsunuz ki. Hı. Neden? Çünkü burada ciddi bir sıkılaşmadan bahsediyoruz. İkinci çeyreklerle beraber savaşın etkilerinin, fiyatlamaların tamamıyla ikinci çeyreğe yansıdığını konuşuyoruz. Zaten bu kötüyü de biraz daha fiyatlamıştık. Biz bundan sonra şunu yapacaktık. Yani kötüyü fiyatladık. Değişimle beraber 3. ve 4. çeyreklerde beklentiyi fiyatladığımız, beklentiyi satın aldığımız bir sürece gireceğimizi konuşuyorduk. Ama halihazırda bu şekilde devam etmesiyle beraber bu zayıflığı görebileceğimizi

0: söyleyebilirim şu an için.
1: O zaman biraz daha sektörel olarak açtığımızda artık yatırımcı sektörel mi bakmalı borsaya, yoksa daha şirket mi seçerek bakmalı sizce şirket. Bu ortamda?
0: Biraz geçtik yani, o sektör konusunu biraz daha geride bıraktık açıkçası. Hı hı. Sektör içerisinde bile ciddi ayrışmalar yaşayacağımız bir döneme girdik. Yani A şirketi çok yukarıdayken aynı B şirketi çok daha farklı bir yönde olabileceği bir süreç içerisine girdik. Burada önemli olan şu olacak. Evet, finansal yükü zaten o dilimize pelesenk oldu. Hali hazırda olmaya devam edecek tarafta. Ama bunu kendi içerisinde işte ham madde tarafını, operasyonel tarafı ve şimdi bu ikinci çeyreklerle yine gündemimize girecek olan ciro, hasılat ve satış tarafını iyi bir şekilde gerçekleştirebilen şirketler özellikle ön planda olacak ve biz bir de ihracatı ekleyebiliriz bunun içerisine tabii ki.
1: Ek olarak şey diyebilir miyiz, bir de bu dönemde en çok yine bakılması gereken finansal, yani bilanço olurken net kar mı, şirketlerin yıl sonu beklentileri mi daha çok öne çıkar bilanço okumada?
0: Buradan sonra biraz daha net kar tarafını önümüze alacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü yıl sonunu etkileyecek tarafta yer alıyor. Yani bu tek seferlik fiyatlamalar değil de kümülatif olaraktan bir ivme kaydedebilirse bize o net kar rakamı, zaten yıl sonuna ilişkin bir öngörüde oluşturabileceğini söyleyebilirim.
1: Evet, bir de halka arzlar diyeceğim. Son dönemde çok fazla hız kazandı. İşte bugün yeni bir tane halka arzın gong töreni vardı. Dolayısıyla bir yandan likitlerin de dağılmasını borsada konuşuyoruz. Diğer taraftan MSCI gibi birçok dışarıdan kurumunda ve endeks sağlayıcıların da zaten bu konuya dair bazı halka arz değil de genel borsanın gidişatına, şeffaflık ilkesine dair bir takım başlıkları da var. Dolayısıyla sizce endeksin bu ivme kaybetmesinde şirket performansına mı bakarız? Yoksa dışarıdan gelen bu yorumlar mı? Yoksa likitte dağınıklığının da bir etkisi var mı? Yani bu genel çerçeveyi nasıl yorumlarsınız?
0: Çok büyük etkisi var. Yani özellikle likidite çekildikçe, mesela dikkat ederseniz geçtiğimiz hafta işte daha çok madencilikle demir çelik tarafında toplanan bir likitte girişini gözlemledik ve onunla beraber fiyatlandı. İşte bu şekilde geri çekilmeler işte daha öncesi, yani ne zaman söyleyeyim, 2025'in özellikle son aylarında konuşuyorduk biz. Bu şekilde geri çekilmelerle beraber gidebilecek, primlenebilecek hikayesi olan sektör veyahut da şirketlerin de fiyatlanamadığından bahsediyorduk. Aynı koşullara şimdi de gelmiş durumdayız. Taze para girişiyle tekrardan borsaya o fiyatlamaların veyahut da bilançonun gereği gitmesi gereken teknik analizin fiyatlanabileceğini söyleyebiliriz önümüzdeki dönemde.
1: Evet. O zaman biraz daha stratejik bir bölüme geçelim. Günün ilk 11'i diyelim. Şimdi her takımın bir yıldız kadrosu vardır. Peki Borsa İstanbul'un ilk 11'i nasıl olur diye soracağım. O yüzden yani kalenin en temel zaten olduğunu biliyoruz. Yani takımın en temeli kaleden başlıyor. Bir defans sağlam olması lazım. O yüzden ilk sırayla başlayayım. Kaleye ilk kimi koydunuz?
0: Kalemizde şöyle bir şey var. Aselsan var. Uzun zamandan beri izlediğimiz sektörlerden birisi. Savunma tarafı zaten yer alıyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Aselsan'a biz bakarken sadece bir savunma tarafı olarak değil de bizim hani borsamızda eksik olan ve uzun zamandan beri dünyanın konuştuğu taraf, teknoloji ve yapay zeka ile beraber yukarı giden bir tarafı konuşuyorduk. Ki Aselsan'da bu teknoloji tarafındaki fonların alımına konu olabilecek tarafta yer aldı ki o fiyatlamaların rüzgarını arkasında hissettik. Geldiğimiz noktalar itibariyle de şöyle bir şey var. Hani yurt dışında hep biz bir diyoruz ya, abi geldiğimiz fiyatlamalar balon mu? Çok mu çıktı? Acaba bundan sonra ne olur? Şimdi burada tamamıyla senden daha farklı bir konumdan bahsediyoruz. O da nedir? Arkasındaki dolar ve euro bazındaki almış olduğu özellikle siparişler yıl sonuna kadar gerçekten ciddi çarpanlara işaret ettiğini, en azından bir hikayesinin olduğunu veyahut da gelen yeni siparişlerle beraber bunu sürdürebilir bir çarpan ve fiyatlamalara sahip olduğunu en azından söyleyebiliyoruz. Ama borsadaki fiyatlamalar, şimdi orada her zaman için yukarı yönlü fiyatlamaları bekleyemeyiz zaten. İlla ki pazarın bir doyum seviyesi oluyor ve daha sonrasında toplama veyahut da dağıtım dediğimiz orada bir düzeltme hareketlerine tabi olabiliyor daha sonra. İşte burada da en azından şimdi izleme listesi diyoruz ya, burada gerekli iskontolara kavuştuğu zaman veyahut da bir dönüş hareketi alacak mı, nasıl bir fiyatlama içerisine girecek pazar içerisine, onu takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama bilançolar açısından dediğimiz gibi en azından backlog'u

0: iyi olan şirketlerden birisi olarak takip ediyoruz.
1: Evet, dediğiniz gibi zaten döviz geliri oldukça yüksek. Son dönemde çok fazla ihracat adına zaten siparişler aldı. Yine sipariş birikimine baktığımızda tarihi yüksek seviyelerde olduğunu zaten görmüştük. Aselsan'ın, yani savunma sanayi zaten son dönemde en çok konuştuğumuz sektörlerden aslında biri diyebiliriz, değil mi?
0: Evet evet, kesinlikle. Sadece bize değil, yurt dışında da aynı şekildeydi. Çünkü bunun, yani sadece bizim yurt içinde işte jeopolitik konumuzdan ötürü hareketlenen bir taraf değil. İşte Avrupa'nın, Amerika'nın Avrupa'yı daha bırakması, NATO'dan biraz daha sıyrılması, harcamalarını arttırmak istemesi ve tüm ülkelerin kendine ilişkin savunma ihtiyaçlarını karşılaması ve hatta yükseltmesinden dolayı tüm dünyada zaten arkasına almış durumda savunma tarafı ve bu şekilde de en azından sönecek gibi de durmadığını söyleyebiliriz bu rüzgarın.
1: Evet, bir de tabii NATO harcamaları var. Onu da zaten NATO zirvesinde de çok fazla yine savunma sanayi ön plandaydı diyelim. Geçelim buradan ikinci numaraya. İkinci numaraya kimi koydunuz? Yine savunma hattından devam edelim.
0: Evet, burada aslına bakarsanız daha yüksek yerlerde izliyorduk. Daha böyle forvete yakın izliyorduk parakende tarafını ama şimdi özellikle son gelen enflasyon raporunda mesela orada bir tık yükselmeler gördük. Ama diğer taraftansa biraz daha temel tarafı sokakta, çarşıda, pazarda izlediğimiz kadarıyla oradaki biraz daha geri gelmeler, yani fiyatların daralması ve bizim elimizdeki tüfe ile üfe arasındaki rakamın ciddi oranda ayrışması acaba mı dediğimiz noktaya getirdiğini söyleyebilirim. Evet, enflasyonist ortamda veyahut da bu denli şok edici dalgalarda kendisini ayarlayabilen sektörlerden birisi. Ona diyeceğimiz bir şey yok. Ama diğer taraftan eğer ki içerideki operasyonel verimliliktir, kar marjları özellikle onları iyi bir şekilde ayarlayamadığı zaman sektör biraz daha sıkıntıya girdiğini söyleyebiliriz. O yüzden o soru işaretlerimiz olduğundan dolayı izliyoruz ama 2 numarada izlemeye devam ettiğimizi söyleyebileceğimiz Migros tarafını takip ediyoruz.
1: Hı hı. Yani daha defansif bir sektör seçtiniz burada.
0: Evet, biraz daha ya şöyle bir şey var. Daha çok hani bir Migros ve Şok üçlüsünden zaten raporları genelde alıyoruz. Ama Migros'u buraya koymamızın ana nedeni teknik anlamda da fiyat hareketlerinin derin olması, zaman zaman iskontolarını yansıtması, maliyet için en azından yatırımcı düşünme fırsatı verebildiğinden 2 numarada izliyoruz. Bir diğer tarafı da şu oluyor tamamıyla. Şimdi Migros'a Şok daha çok hani sert bir şekilde indirim yapan mağazalarımızdan, şirketlerimizden. Migros tarafı ise bunu daha çok çeşitlendiren, biraz daha satış stratejisini değiştiren, işte Makro Center'dır, sanal markettir gibi, biraz daha işte jet kasalardır, daha farklı bir sunuma sahip ve %40'ını yaklaşık sanal marketten sağlayan bir taraftan söz ediyoruz ve bu da nakit akışının yüksek olduğu tarafa doğru diğer firmalara göre hızlı bir şekilde geçirdiği yönde. O yüzden biraz daha ayrışmış olarak izliyoruz.
1: Evet, yani ikinci çeyrekte yine burada operasyonel marjlara da dikkat edeceğiz Migros tarafından.
0: Tabii tabii, kesinlikle. Zaten parakendecilikte biraz daha bu etkili olduğunu söyleyebiliriz hani ayrıştırma tarafında.
1: Peki. O zaman geçelim 3'e diyelim. Yani portföyün dengesini kuracak bir stoper diyebiliriz aslında. Yine hikaye olarak koyduğunuz. 3 numaraya kimi seçtiniz?
0: 3 numarada demir çelikler, uzun zamandan beri bahsedemiyorduk. Yani evet bir hareket var ama uzun vadede baktığınızda şöyle daralttığınızda en azından grafiği yatayda ama derin marjlarda hareket eden bir fiyatlama gördük. Niye? Tamamen Çin tarafının bizi baskıladığı ve en azından rekabet koşulları içerisinde hareket edemediği bir sektörden bahsediyorduk. Ama İran Savaşı'nın başlamasıyla beraber o en azından yolların bozulması, işte tedarik zincirlerinin bozulması buraya biraz daha katkı sağladığını söyleyebiliriz. 3 numarada Ereğli tarafını izliyoruz. Ama izlerken de şunu yapıyor muyuz? Tamamıyla aman her şey düzeldi. Evet, burası marjları derinleştirdi. Kaptı koşuyor şeklinde değil de daha çok sağlıklı bir düzenleme. Yani bunun devamı gelebilecek mi? İçeriden talep var biliyorsunuz. Bu içerideki talep devam edebilecek mi? Bu en azından yakaladıkları marjları sürdürebilecekler mi? En azından bu devam ettiği sürece biz yine demir çelikleri izlemeye devam edeceğiz aynı şekilde ve bundan sonra özellikle biz diyoruz ya yıl sonu itibariyle bir faiz indirim döngüsüne başlayabiliriz ve bu 2027'ye taşınacak bir ivmeyi bize getirebilir. Onunla beraber inşaat, otomotiv, işte beyaz eşya tarafında hareketlilik gelirse

0: Evet, demir çeliklerin de arkasına bir rüzgar sağlayabilir.
1: Evet, yani iç talep kadar dışsal talep de takip ediyoruz tabii ki. Yani Avrupa talebi zaten demir çelik dönemiyle, evet. Çin'in üretim politikalarına zaten sektör genelinde takip ediyoruz. Dolayısıyla demir çelikte o zaman yeniden bir yükseliş döngüsü mü başladı diyebiliriz? Yani bir döngü var mıdır orada ya da emtia piyasalarına tabii baz alırsak?
0: Orada aynen tamamıyla marjlar tamam düzelmiş olabilir ama dediğimiz gibi bu rüzgarı arkasında destek sağlayabileceği diğer unsurlar devam ettiği sürece evet izleyebiliriz, devam ettirebiliriz. Ama gündemimiz çok hızlı değiştiği için ve burada sağlıklı bir yapıyı henüz oturtturamadığımız için biraz daha temkinli izlemekte fayda var şu an için.
1: Evet, o zaman geçelim dördüncü forma diyelim. Yine bir stoper. Oraya kimi seçtiniz ilk 11'de?
0: Dördüncü tarafta Tüpraş tarafını, enerji tarafını izliyoruz ki zaten bizim bugünkü konuştuğumuz birçok şeyin ana maddesi olan petrolle beraber buraya kadar gelmiş durumda ki uzun zamandan beri Tüpraş'ı biz zaten önümüze alamıyorduk. Geçen sene işte 12 gün savaşıyla beraber aslına bakarsanız bu düşen trendini kırıp yeni bir trende başlamıştı. Ondan beri de zaten 12 gün savaşlarından beri de herhangi bir şey değişmedi. Petroldeki o alevli fiyatlamaları alıyoruz. Burada ne değişti? Yani Tüpraş'ı şöyle bakıyoruz. Yani burada bir petrol çıkarmıyor bu firma. Petrolü alıyor, işliyor ve satıyor. O yüzden buradaki marj derinliği olduğu sürece biz Tüpraş'taki bilançoları da iyi bir şekilde izleyebildiğimiz tarafa doğru zaten gidebilir. Şimdi son zamanda özellikle şunu söylemiştik. Evet, zirve noktalarını gördük. Burada herhangi bir petrolde gevşeme olduğu zaman buraya da etki edebilir. Çünkü neden? Haber akışından dolayı. Ama daha sonrasında bilançolarda bu marjları 6-7 dolarları koruyabildiği sürece başına bunun devamlılığından bahsedebiliriz ki muadillerine baktığımızda yurt dışında da aynı şekilde çok ciddi kar marjlarından, çok güçlü bilançolardan bahsettiğimiz bir enerji tarafından, petrokimya tarafından söz ettiğimizi söyleyebiliriz. O yüzden şimdi de zirve noktasına geçtiğimiz taraftayız. Burada bu marjlar yani 6-7 dolarlar korunduğu sürece yine bahsetmeye devam edeceğimiz sektörler ve şirket arasında diyebilirim.
1: Yani yine burada marjlar küresel talebe bağlı diyebiliriz petrokimya
0: tabii,
1: sektöründe.
0: Tabii kesinlikle. Ya mesela biliyorsunuz geçen hafta Rusya tarafında tekrardan dizel tarafına konulan bir kota olmuştu. Orayla beraber tekrardan hararetlenen fiyatlamaları gördük. Yani o kadar kaygan bir piyasa içerisindeyiz ki bunlar devam ettiği sürece bu belirsizlikler, bu en azından akışlar özellikle şimdi nedir? İşte Hürmüz'den bahsediyoruz. Dünyanın diğer ucunda Rusya'dan bahsediyoruz. Bunlar bu şekilde devam ettiği sürece bu fiyatlamaları biz devam ettireceğiz diye düşünüyorum en azından.
1: O zaman şöyle bir senaryo kursak yani tamamen bir kalıcı barış anlaşması görsek Orta Doğu'da. Hürmüz Boğazı tamamen yine eski normalleşmeye dönse, normal tanker trafiğine dönse, petrol fiyatları yeniden bir sert düşüşler görsek burada enerji nasıl etkilenir sektör olarak?
0: Yani işte burada o devreye giriyor. Dediğim gibi eğer ki marjı koruyabildiği sürece aslına bakarsanız herhangi bir sıkıntı olmayacak. Burada arz talep dengesine bakacağız. Satışlar bu marjlarla devam ediyor mu? Ettiği sürece biz en azından önümüzdeki süreçte de yine Tüpraş'ı, yine işte burada varil başına marjların yüksek kaldığını konuşabiliriz diyebiliriz tamamıyla.
1: Evet, o zaman geçelim bir sonraki bek diyelim. 5 numaraya kimi eklediniz günün ilk 11'inde?
0: Şimdi 5 numarada biraz daha geride kalan telekom tarafı. Türk Telekom yani iletişim tarafını izliyoruz burada. 2025 itibariyle de arkadan gelen işte ihaleler, altyapı çalışmaları, 5G, işte imtiyaz sözleşmeleri bunlarla beraber bir harcama döngüsüne girmişti. Şimdi yatırımlar zaten şudur. Kasadan çıkan bir paradır. Ama önümüzdeki süreçte biz şunu söylüyorduk. Bunu karlılıkla beraber besleyebilirse yatırımlar daha sonrasında zaten kasaya para girmesi anlamına geleceğinden toparlamalar görebiliriz diyorduk. Ki 2025'te bu enflasyonist ortamda arpu büyümesini sağlıklı bir şekilde devam ettirdiği için biz yatayda fiyatlamalar aldık. Ama son gelen bilançoda, birinci çeyrek bilançolarında işte ayrışan sektör içerisinde hisseler demiştik ya, TÜSEL ile Türk Telekom arasında ciddi farklılıklar olmuştu. Önümüzdeki dönemde şimdi aylık gelen verilere göre takip ediyoruz. ARPU büyümelerinin biraz daha zayıfladığını

0: diyoruz diyebilirim.
1: Evet, zaten telekom sektöründe yine 5G yatırımları, işte veri tüketimlerinin büyümesini takip ediyoruz. Yine düzenli nakit akışıyla defansif bir sektör.
2: Evet.
1: Şunu da zaten dikkatimi çekti. Sağ ve sol bek iki tarafa da defansif sektör seçmişsiniz. Bunun bir önemli bir sizce başlığı var mı yoksa?
0: Burada tamamen dediğim gibi izlediğimiz tarafta Migros'ta, Telekom'da, yani bir takım evet soru işaretlerimiz var her iki tarafta da. Hı hı. O yüzden bu soru işaretleriyle beraber şimdi bu ortamda iyi olabilecek sektörler, yani enflasyonist ortamda iyi olabilecek sektörler. Ama diğer taraftansa sektör içerisinde soru işaretlerinin gideremediğimiz ikinci çeyreklerde bakacağımız tarafta olduğundan dolayı arka planda her ikisinde iki kanatta izlediğimizi belirtebilirim.
1: Evet, o zaman geçelim 6 numara diyelim. 6 numaraya bugün kimi aldınız?
0: 6 numarada daha öncesinde şimdi liste oluştuğunda hep beraber göreceğiz. Her sektörden bir şirket olmasına gayret gösteriyoruz. Hepsini konuşalım diyoruz. Ama geçtiğimiz dönemlerde özellikle Forvet tarafında iki tane bankacılık konuştuğumuz dönemler de oldu. Yalnız bu savaş konumuyla beraber yavaştan bir bankacılık tarafından söz ettiğimize biraz daha orta sahaya, orta plana çektiğimiz bankacılık tarafı yer alıyor ki 6 numarada Garanti Bankası'nı izliyoruz. Geçtiğimiz dönemde de öz kaynakkarlığı açısından ön planda olan şirketlerimizden birisiydi. Önümüzdeki süreçte de bunu koruyabileceğini düşünüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi özellikle ciddi bir sıkılaşmadan bahsediyoruz. Hı hı. Likiditenin geri çekilmesinden bahsediyoruz. Şimdi bunlar olduğu sürece de kredi mevduat tarafındaki daralmadan bahsediyoruz. Şimdi yayınımızın başında CDS'lerin de bir tık en azından bu petrolle beraber yukarı geçtiğini gördük. O yüzden yavaşlayan bir sektörden bahsediyoruz. Gelirlerin yavaşladığı, işte sorunlu alacaklar kısmını takip ettiğimiz noktadan bahsediyoruz. Eğer ki ikinci çeyrekleri ne kadar yumuşak geçirebilirsek 3 ve 4'te daha şanslı olabileceğimiz bir sektörden bahsediyoruz. Ha biz de geçtiğimiz işte toplantıda, Merkez Bankası toplantısında burada faize ilişkin biraz daha yumuşak söylem görebilseydik, en azından bir Eylül'de indirimi konuşabileceğimiz tarafa geçebilseydik biraz daha rahatlayacaktı. Ama kötüyü fiyatlayan bir sektörden bahsediyoruz. Bundan sonra biraz daha en azından yatayda ve dip oluşturmaya çalışan bir sektör karşımıza olacak diye düşünüyoruz.
1: Yani bankacılığı tabii biraz daha açmak gerekiyor bu noktada. Çünkü ikinci çeyrek bilançolarında işte baskının devam etmesi bekleniyor. İşte gerek net faiz marjında daralmalar, işte yüksek fonlama swap maliyetlerini karşılık giderleri derken bu çeyrekte zaten bir baskı bekleniyor. Yine endekse bakıyoruz. Bankacılık yıl genelinde %5 ekside. İşte BIST 100'ün gerisinde kaldı. Yine yüksek faiz ortamı da tabii etkili. Bugün zaten Akbank'la bilanço sezonu bankacılık tarafından da başlıyor olacak. Dolayısıyla şunu da sormak istiyorum bankacılık için. İkinci yarıda nasıl bir bankacılık sektörü görürüz?
0: İkinci yarıda tamamıyla artık ateşkese bağlanmış durumdayız. Çünkü buradan gelecek haberlerle beraber bakın zaten Avrupa tarafı önceden başlamış faiz artırımlara. Şimdi yarınki gelecek olan FED toplantısında da birdenbire sabitken anketlere baktığımızda yükselen tarafta konuşuyoruz. Tüm dünyada bu şekilde bir faiz artırımlarını konuşurken bizim en azından elimizi zorlayacak tarafa geçebilir. O yüzden tamamıyla bu sürecin yavaşlaması, enflasyon tarafının biraz daha sağlıklı soğuma tarafına geçmesi, petrol tarafının yavaşlaması, Hürmüz'ün çözülmesi gibi şeyleri atlatabilirsek biraz daha rahat nefes alabilecek bir sektörden bahsediyoruz. Yok, bunlar olmazsa maalesef hani dip oluşturmaya çalışan tarafta olduğumuzu söyledik ya, biraz daha burada tekrardan aşağı yönlü trendin inmesini devam ettirebilir maalesef. Bu da tamamıyla zaten sanayiden destek alamayan endeksin bankacılıkla beraber biraz daha zayıflayıp aşağı yönlü destekleri takip edebileceğimiz bir sürece sokabilir bize.
1: Evet, o zaman hemen diyelim 7 numara.
0: 7 numarada Astor tarafını izliyoruz. Enerji tarafı yine aynı şekilde. Ki 2025'in sonu itibariyle zaten biz enerji tarafını 2026 ve bundan sonraki seneler için ön plana çıkacağını konuşuyorduk ama maalesef ki bir savaşla beraber gündemimize geldi. Keşke öyle gelmeseydi de yine yapay zekanın, teknolojinin yaratmış olduğu taleple gündemimizde var olsaydı. Astor tarafı da hemen hemen endekse gördüğümüz tüm şirket

0: Şirketlerle bağlı olaraktan çalışan transformatör tarafında güçlü şirketlerden birisi. Sadece yurt içi değil, yurt dışı tarafı da güçlü. Yani %50'si bilançonun yurt dışı tarafından oluşuyor. Çünkü şimdi yaklaşık bunun 2-3 katı daha önümüzdeki sene enerji ihtiyacının artmasından bahsediyoruz. Peki olan altyapı yatırımları bunu devam ettirebilecek mi? Hayır. Hep bir üste çıkma, bir değişimi konuşacağımız bir süreci başlatmış durumdayız. Bu yapay zeka teknolojisiyle veyahut da kısıtlı olan şu an Hürmüz'den dolayı yaşadığımız enerji sorunundan dolayı. O yüzden bununla beraber az sorun da bu inmesinin önümüzdeki yıllarda devam edebileceği iç akışına sahip olduğunu düşünüyoruz. O yüzden orta sahada izlemeye devam ediyoruz.
1: Evet. 5 dakikamız kalmış. Biraz daha isterseniz burayı hemen toparlayalım. Orta sahada bir diğer numara diyelim, 8 numara.
0: Tabii ki Coca-Cola zaten ikinci çeyrekler itibariyle konuşmaya başlamıştı 2025'in. Halihazırda pazarlama tarafının devam etmesiyle beraber artık geri gelmeler, yani net kârdaki o yükselişlerle beraber takip ettiğimiz tarafta yer aldığını söylediniz. 2026'da en azından içecek tarafında avantaj tarafta yer alacaktır.
1: Yine yaz sezonu aslında satışları destekliyor değil mi bu
0: Coca-Cola tarafında?
1: Evet,
0: kesinlikle.
1: Tarafında.
0: Sadece Irak tarafı biraz daha soru işareti burada da var. Ama o da çok fazla en azından bilanço etki etmiyor.
1: O zaman diyelim hemen 9 numarada günün ilk 11'inde kimi görüyoruz?
0: Evet, sağlık tarafından Medical Park tarafını izliyoruz ki şimdi burada özellikle yeni yatırımları konuşuyoruz. Yeni yatırımlarla beraber acaba firmalar bu operasyonel verimliliği ne derecede devam ettirecek, ona bakıyoruz. En azından yatak başına personel sayısını aynı şekilde bırakmasıyla beraber önümüzdeki süreçte de bu giderleri operasyonel verimliliği sağlıklı bir şekilde yöneteceğinden biz 9 numarada izlediğimizi söyleyebiliriz.
1: Evet ya, zaten sağlık turizmi de büyümeyi yine destekliyor. Oraya da farklı bir başlık açabiliriz. Yine defansif bir sektörde. Yine sağlık içinde demiş olalım. Evet. Geçelim buradan 10 numara diyelim.
0: 10 numarada Türk Hava Yolları'nı izliyoruz. Havacılık tarafını izliyoruz ki en çok konuştuğumuz tarafta da acaba petrol fiyatları buraya neden etki edecek? 70-80 dolarlara gelince göz ardı ettiğimiz bir petrol ve yolcu sayıları kargo ve posta tarafıyla takip ettiğimiz yerdeydi. Şimdi en azından ulaştırma havacılık tarafında Pegasus'la beraber izliyoruz ama Pegasus tarafı posta ve kargo tarafının zayıf olmaması ve yolcu sayılarının da zayıf olmasıyla beraber biraz daha işte sektöre ayrışma tarafını yaşadığımız bir sektör daha olarak da önümüze çıkıyor. Türk Hava Yolları'nın da önümüzdeki süreçte bu yolcu sayıları posta ve kargo tarafının destek vermesi burada listemize girmesine sebebiyet veriyor diyebiliriz.
1: Evet, yine burada da zaten yaz sezonu diyoruz. İşte
0: evet,
1: turizmin hızlanması, yolcu trafiği zaten son gelen rakamlarda güçlüydü. Sadece Türk Hava Yolları değil, Pegasus ve TAV'da da gördük yine. O tarafta da yolcu trafiği güçlüydü diyelim ve günün ilk 11'inin 11. sırası diyelim.
0: Evet, burayı uzun zamandan beri Türkiye Sigorta ile beraber izliyoruz. Çünkü bankacılığı geri almamıza beraber bu faiz ortamının bu şekilde olması en azından bu tarafa destek verdiğini söylüyorduk. Ama biz bunu ikinci planda izliyoruz. Niye? Eğer ki ana faaliyet, esas faaliyet kolundan herhangi bir gelir gelmediği sürece siz ne kadar iyi bir kasa yönetimi yaparsanız yapın. Aslına bakarsanız bir atıyorum sigorta tarafından bahsedelim. Sigortacılık değil, portföy yönetimi yapmış olursunuz. O yüzden esas faaliyet tarafında da primlerinin aynı şekilde yüksek gelmesiyle, bunu devam ettirmesiyle beraber hasarsızlık oranının en azından azalmasıyla beraber buranın son ikinci çeyreklerde de başarılı bir bilanço getirdiğini görmüş olduk. Önümüzdeki süreçte de izlemeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz.
1: Zaten bilanço sezonu güçlü bir giriş yaptı.
0: Evet.
1: İlk açıklanan.
0: Temennimiz öyle oldu ama devam içinde sanırım öyle olmayacak şu an.
1: Evet.
0: Için.
1: Şimdi şöyle bir genel kadroya bakıyorum. Kalede Aselsan dedik. İşte havacılık var. Enerjiden iki tane görüyorum. Yine perakende derken aslında genel hatlarıyla otomotiv ve gayrimenkul kadroya eklememişsiniz. Sizce bu sektörlerde nasıl bir beklenti var? Yani Borsa İstanbul genele baktığımızda bu ekledikleriniz dışında kalanlar için ne dersiniz?
0: Şöyle bir şey var. Biraz daha faiz ortamından kaynaklı. Yani gayrimenkulleri veyahut da otomotivi katabilmemiz için tekrardan o havanın oluşması gerekiyor. Tamamıyla biz Ocak ve Şubat'taki gibi gidebilseydik, yani hiç bu savaş yaşanmasaydı, en azından her şey normale dönmüş olsaydı, şu an zaten çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. İşte gayrimenkul, taş toprak çimento, otomotiv ve sene sonuna doğru da beyaz eşyayı konuşabileceğimiz sürece girecektik. Ama

0: Bunlar en azından şimdilik ötelenmiş durumda, farklılaşmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun içerisinde sadece otomotivin ekstra bir hikayesi daha var. Dönüşüm hikayesi. Yapay zeka ile biliyorsunuz elektrikli araçlar satışları ciddi bir şekilde fosil yakıtlara göre hızlı bir şekilde artıyor. Arkadan gelen bir rüzgar var. Bununla beraber kendisini değiştirebilen, ayak uydurabilen şirketler en azından ayrışacak bir döneme girebilecekti. Tamamıyla buradan sonra evet ona ikinci planda bakacağız ama öncelikle faiz.
1: Evet. Serdar Bey teşekkür ediyoruz ben yayına teşekkür değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikteydi. Borsaları değerlendirdik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Birazdan piyasa saatine görüşmek üzere diyelim.

0: bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
4: Medipol. Festiler geldi.
5: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
4: Lezzeti de.
5: Ha?
6: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
8: Festi.
9: E festi.

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
1: Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var.

Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

0: CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
4: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Küresel tarafta ve içeride borsaları konuşacağız, piyasaları konuşacağız. Fiyatlamalar ne anlatıyor? Canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bakalım fiyatlamalar haftanın ikinci işlem gününde ne tarafta diyelim. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Küresel taraftaki hisse senedi endekslerine ABD tarafında Dow Jones artı açılışa işaret ederken vadeli tarafta S&P 500 ve Nasdaq'ta aşağı yönlü eksi tarafta açılışlara işaret ediyor. Burada tabii bir baskı olduğunu takip ediyoruz. Zaten Nasdaq dün Nvidia'nın %5 gerilemesiyle baskı altında kalmıştı spot piyasada. Aynı şekilde S&P 500'de dünkü spotta 4 günlük düşüş serisini kırmıştı ama bugün vadeli tarafta yeniden bir negatif açılışa da işaret ettiğini belirtelim. Hemen buradan bakalım Avrupa'ya ağırlıklı olarak yeşillerin hakim olduğunu görüyoruz. Frankfurt'ta 0,20, Londra'da 0, neredeyse 20'lik bir artış görüyoruz yine piyasalar tarafından diyelim. BIST 100 zaten yine art tarafta başlamıştı güne, hala devam ediyor. 13.796 içeriden de takip ediyoruz seviye olarak diyelim. Buradan hemen geçelim Asya piyasaları diyelim. Satışların derinleştiğini takip ettik. Dün teknoloji hisseleri öncülüğünde bir satış dalgası vardı. Çip üreten şirketler zaten baskı altında kalmıştı. Beraber

0: De Asya gecelik seansında eksi taraflar hakim oldu. Burada Japonya ve Hong Kong'un pozitif tarafta ayrıldığını takip etti ki Güney Kore KOSPI endeksi %10'un üzerinde sert bir düşüşle bugünü tamamladığını gördük. Yine Japonya'da da tam tersi pozitif bir ayrışma gösterdi Asya seansında diyelim. Dolayısıyla ABD'de başlayan aslında teknoloji hisselerindeki bu satış dalgası küresel ölçeğe bir yayılma gösterdi. Dünkü spot piyasanın beraberinde diyelim aslında dalgalı bir görünüm var küresel endekslerde. Buradan bir de geçelim ABD tahvillerine bakalım. Dün eksi tarafta fiyatlamalar vardı. Bugüne döndüğümüzde 2 yıllıklarda 4.29, 5 yıllıklarda 4.37, 10 yıllıklarda 4.61 seviyelerini takip ediyoruz. Yine tahvil faizlerine bir gerileme söz konusu ki Fed'in faiz kararı öncesinde de yine takip edilen bir piyasa olarak da biliyoruz. Buradan geçelim enerji emtiaya bakalım. Orta Doğu'daki riskleri takip ediyoruz. Her ne kadar yumuşasa da yine petrol fiyatları bu noktada önemli bir başlık olmaya devam ediyor. ABD tipi ham petrolde 81 doları takip ederken Brent petrol geçtiğimiz hafta 100 doları test etmişti. Bugün ise 83 dolarlara kadar da bir sarkma söz konusu. Yine genel hatlarıyla %1 ila 2 oranında da geri çekilmeler enerji emtia tarafında da takip ediyoruz diyelim. Bir de buradan bakalım ons altın diyelim. Değerli metaller grubundan 4050 doları görüyoruz. %0,64'lük bir geri çekilme var altında. Fed'in faiz kararı öncesi zaten önemli başlıklardan bir tanesi. Karar sonrası nasıl tepki verecek? Takip ediyor olacağız. Şöyle bir genel hatlara baktığımızda gün içinde 4.79 dolarları kadar test etmiş. 4037 dolarları kadar da bir geri sarkma göstermiş altının ons fiyatı diyelim. Bir de buradan geçelim. Bir diğer değerli metal gümüşe bakalım. 57 doları takip ediyoruz. Zirvesinden oldukça geride %50 üzerinden zaten aşağı sarkmasından bahsetmiştik. Yine gün içine baktığımızda 58 dolarla 56 dolar bandında bir trendde yakalamış. Aslında dar bir bantta hareket ediyor gümüşün ons fiyatı demiş olalım. Bir de bakalım Borsa İstanbul ve içeri taraftaki nasıl bir tablo var diyelim. 13.781 seviyesini görüyoruz. Borsa İstanbul'da sınırlı yatay pozitif tarafta bir artış var. Dün haftaya güçlü bir başlangıç yapmıştı. Orta Doğu'daki gerilmenin azalmasıyla %1 üzeri bir aslında gün içi primlenme görmüştük. Fakat kapanışa doğru kazanımlarını da yeniden vermişti ve 14.000 puan altı kapanışıyla beraber hala bu seviye altında kalmaya da devam ediyor Borsa İstanbul. Diyelim dolar TL 47, euro dolar paritesi 1.13 seviyelerini takip ederken dolar endeksi Fed'in faiz kararı öncesinde 101 seviyelerinde kalmaya da devam ediyor diyelim. Tabii Borsa İstanbul demişken halka arzlarda bir hızlanma gördük son dönemde. Bugün de zaten MET günün açılışı vardı. Borsada işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren MET gün enerji halka arz oldu. Toplam 135.579.000 payın satışına sunulduğu halka arzın büyüklüğü ise 2.711.580.000 liraya ulaştı.
1: Ve gong. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Metgün Enerji halka açıldı. Şirketin payları 20 lira sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Halka arzda toplam 135 milyon 579 bin adet pay satışa çıkarıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 2 milyar 711 milyon 580 bin lira olarak hesaplandı. Metgün Enerji'nin halka açıklık oranı %21,3 oldu. Halka arz kapsamında 90 milyon 579 bin pay sermaye arttırıldı. 45 milyon paysa ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Talep toplama sürecine yaklaşık 994 bin yatırımcı katıldı. 961 bin 387 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Metgün Enerji Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından yatırımcılarla buluştu.
0: Evet, fiyatlamaları aktardık. Şimdi yorumlar almaya gideceğiz. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan bizlerle birlikte olacak. Harun Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Şimdi ayın son işlem haftasına girdik. Dün Borsa İstanbul'a baktık, güçlü bir yükselişi vardı. Daha sonra kazanımlarını verdi. Bugün yatay bir seyri takip ediyoruz. Tabii bu noktada petrol fiyatlarının dışarıda aslında düşmesi, sert düşüşler önemliydi. Çünkü Orta Doğu risklerin azaldığını takip ettik. Bir nebze aslında rahatladı diyebiliriz bu noktada. Dolayısıyla haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir haftaya başladık?
2: Açıkçası ya petrol fiyatlarındaki dalgalanma ciddi anlamda şirketler üzerine ciddi baskı yaratan unsur. Burada özellikle kar marjında ciddi bir daralma muhtemelen göreceğiz. Maliyet tarafında olası tahminlerde ciddi revizeler yapılıyor yakın zamanda. Burada petrol tarafında bir öngörü sunulamaması da aslında bunun en büyük etkeni. Burada önümüzdeki süreçte petrol fiyatları ne olacak açıkçası net bir ifade kullanmak çok zor. Burada hem Trump'a, ABD'ye hem de İran'a bağlı yine gelişmeler izlemeye devam edeceğiz. Ancak şu bir gerçek ki olası bir barış görsek dahi petrol tarafında sıkıntılar önümüzdeki yılda devam edecek gibi duruyor. Özellikle stok tarafında da ciddi bir erime söz konusuydu. Bundan kaynaklı petrolde savaş öncesi seviyeleri görmemiz olası olabilir. Ancak o seviyelerde kalacak mı kalmayacak mı biraz soru işareti diyebiliriz. Bundan kaynaklı şirketler ve merkez bankaları üzerindeki bu enerji maliyeti baskısı bir müddet daha devam edecek gibi duruyor. Burada tabii gündem biraz küresel tarafta yarın Fed'in vereceği faiz kararında. Küresel fiyatlamalara baktığımızda güçlü dolar temasının şu anda hakim olduğunu görüyoruz. Bundan kaynaklı emtialarda bir aşağı yönlü baskı söz konusu. Burada Fed'den yine şahin bir tutum bekliyoruz. Faizin sabit bırakılması piyasanın beklentisi ancak olası bir faiz artışı durumunda ise burada dolar temasının biraz daha güçlenmesi beklenebilir. Bundan kaynaklı fiyatlamaları yakından takip edeceğiz. Diğer taraftan ABD endeksleri de aslında hem enflasyon riski hem de yapay zeka harcama endişelerinden kaynaklı aşağı yönlü fiyatlamaya devam ediyor. Burada küresel cephede negatif bir fiyatlamanın olduğunu söyleyebiliriz. Burada öte yandan son olarak da Borsa İstanbul tarafına baktığımızda özellikle bilanço döneminde olmamızdan kaynaklı yine şirket bazlı, hisse bazlı fiyatlama göreceğiz. Ancak burada bizim ana gündemimiz Merkez Bankası'nın faiz patikası olduğu için en önemli verinin önümüzdeki hafta enflasyon rakamı olduğunu söyleyebilirim. Burada bir sonraki PPK'ya kadar iki enflasyon rakamı alacağız. Bundan kaynaklı enflasyonda beklenti altı gelebilecek sürpriz rakamlar Borsa İstanbul tarafına olumlu etkileyebilir. Ancak kısa vadede olumlu senaryo beklemiyoruz. Bundan kaynaklı yukarı hareketlerin sınırlı kalması şimdilik bekleyebiliriz. Ancak bu hafta banka bilançları olmak üzere gelecek önemli finansallar endeksteki hareketliği belirleyecektir. Kısacası şu anda ana gündemimiz dediğimiz gibi enflasyon rakamı, diğer yandan küresel tarafta Fed'in faiz kararı, seviye bakımından da olası bir toparlanma için 13.900 seviyesinin tekrar aşılması gerekiyor. Bundan kaynaklı bu seviyeyi kritik eşik olarak takip etmekteyiz.
0: Evet Harun Bey, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan bizlerle birlikteydi. Bir canlı yayın konuğum var. Buradan gidelim borsalara, küresel tarafa konuşmaya devam edeceğiz. GCB Yatırım diyelim. Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. Kudret Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii hemen direkt petrolle başlayacağım. Çünkü geçtiğimiz hafta 100 doları gören Brent petrol bugüne döndüğümüzde 90 doların altında bir seyirle haftaya devam ediyor. Sert geri çekilmeler gördük. Dün %8'in üzerinde hatta bir kapanış vardı. Bugün %2'lik zaten geri çekilmeler de var. Dolayısıyla tabii Orta Doğu'daki diplomasi trafiğinin biraz daha açılması bu noktada etkiliydi. Nasıl bir haftaya başladık? Nasıl yorumlarsınız?
3: Tabii petrol fiyatı bu ayki dalgalanmayla gerçekten endişe yarattı. Hatırlarsak ay başında 71 dolardı Brent petrol ve geçen haftada 100 doları test etmişti. Yani bir ayda 30 dolarlık bir yukarı yönlü hareket. Tabii bu enflasyon endişelerini ve merkez bankalarına ilişkin sıkı para politikası temasını ön plana çıkardı. Nitekim son süreçte bir miktar normalleşme eğilimini görüyor olduk. Tabii ki süreçte hala riskler devam ediyor ama görece normalleşme ve psikolojik 100 doların altındaki fiyatlama davranışları petrolü bir miktar salınım hareketini beraberinde getirdi. Ve özellikle geçtiğimiz haftaki endişelerin birazcık daha artık normalleşme eğilimine geçmesiyle olarak gerek Brent petrol, gerek Amerikan 10 ve 30 yıllık tahvil faiz oranlarının zirveden kaydettiği dönüşler biraz nefes aldırdı. Tabii bu nefes aldırmalar yeni bir rahatlama evresi oluşturmuyor. Brent petrol tarafına baktığım zaman şu anda kabaca 84 dolar civarlarından geçiyor. Ve bir miktar rahatlamayı görebilmek için 80-81 dolarların altında reaksiyon görmesi lazım. İşte bu yüzden de haber akışlarını dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. Özellikle burada tabii ki biz bir yandan Amerika-İran hattındaki haber akışlarına bakıyoruz. Diğer yandan Hürmüz Boğazı enerji trafiğini incelemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi orada eskisine nazaran birazcık daha kötü bir görünüm var. Dolayısıyla yeni normalde enerji trafiğinde iyimserlik oluşursa petrolle biraz daha salınım görürüz.

0: aksi takdirde bir miktar daha 80-100 aralığında bir dalgalanma eğilimi görebileceğimiz bir kompozisyon oluşabilir Brent petrol tarafında.
1: Evet, enerji maliyetlerinde gerilemeden söz ettik. Dolayısıyla enflasyon endişelerinin de ön planda oldu. Aslında biraz baskının hafiflediğini bu noktada söyleyebilir miyiz küresel tarafta?
0: Tabii geçen haftaya kıyasladığımız zaman fiyatlama değişimi burada biraz nefes aldırabiliyor. Ama Haziran'daki iyimserliği Temmuz'da devam ettirebilir miyiz? Bunu devam ettiremeyiz. Çünkü gerçekten zaten baktığımız zaman maliyetler artıyor. Görece zirve enflasyonu konuşabiliriz. Haziran'daki rakamlar itibariyle oluşan geri çekilmeyi, ama bir rahatlama olduğunu söyleyebilmek için daha da düşük enerji fiyatlarına ve biraz daha işlerin normalleşmeye dönüşmesine ihtiyaç vardır.
1: Evet, bu ortamda gelelim FED diyelim. Yarın FED'in faiz kararını bekliyoruz. Şimdi beklentiler ağırlıklı olarak sabit tutulması yönünde, ama piyasanın bir kısmı işte %38'di sabah en son baktığımda, faiz artırımına 25 bas puan gidebilir dendi. Yani öyle fiyatlandı. ABD Başkanı Trump zaten FED faiz indirmeli diye bir uyarıda da hemen bulundu Warsh'a. Zaten Powell'a yönelik bu uyarılarını çok fazla biliyorduk. Warsh'a yönelik de böyle bir uyarıda bulundu. Sizce yarınki toplantıda nasıl bir karar çıkar?
0: Şimdi öncelikle bu toplantı zamanı geçtiğimiz hafta olsaydı farklı dinamikleri konuşmak durumunda kalabilirdik. Neden? Brent petrolün 100 dolarda, 10 yıllıkların 4.70'te, 30 yıllıkların 5.20 olduğu ve dolar endeksinin 101.50'ye tekrar geldiği bir noktada FED üzerinde o faiz artırı süreci çok daha net bir şekilde hissedilebilirdi. Ama bu hafta görece birazcık daha geri çekilen, bir miktar görece rahat nefes alan bir referans göstergeler var. Evet, şu anda kabaca %35-%40 aralığında bir tahminsel anlamda faiz artırı beklentisi var, ama Fed'in burada bir aksiyon içerisine girmeyeceğini söylemekte fayda var. Bu yüzden de ana odak nokta muhtemel Eylül toplantısı üzerinde olacaktır. Ama burada şunu hatırlatmakta fayda var. Eylül ayına kadar biz 2 adet enflasyon verisini göreceğiz, istihdam verisini göreceğiz. Yani daha fazla makro datayı biz izliyor olacağız ve bu süreçte de ABD İran sürecinin de ve petrol fiyatının seyrini de göreceğiz. Dolayısıyla şu anda Eylül toplantısında faiz artışı tahmini ana senaryo gibi duruyor, ama bu süreç içerisinde gelişecek her detay burada bu düşüncenin de nötre dönüşmesine olanak tanıyabilir. Dolayısıyla bu toplantıda özellikle riskleri Merkez Bankası nasıl görüyor, bu soruya ilişkin cevapları arıyor olacağız. Tabii burada bir dikkat edilmesi gereken hususların başında da bildiğiniz gibi Haziran toplantısının yeni başkanla birlikte sözlü yönlendirme tarafı masadan kalktı. Dolayısıyla burada nasıl bir mesaj verilecek, buna da ayrıca bakmakta fayda var. Ama bildiğimiz bir şey var. Enflasyonla mücadele tarafında bu görünüm, yani sıkı para politikası konjonktürü devam ediyor. Ama burada enflasyonun biraz modellemesiyle alakalı da yeni bir mesaj gelecek mi? Ayrıca buna da bakmakta fayda var. Bir de hatırlarsak FED'den bir gün sonra da PCE enflasyon gelecek. Haziran verisi olduğu için orada iyimser bir sonuç gelecektir. Bu sebeple de en azından Fed'in bu toplantıda pas geçip riskleri nasıl gördüğüne ilişkin vereceği mesajları takip ediyor olacağız.
1: Sizce o zaman Warsh faiz artırımına giderken yani nasıl bir yol izler? Çünkü bir yandan bağımsızlık var. Eğer artırım yaparsa işte Fed'in bağımsızlığını daha fazla ön plana çıkarabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan bir artırıma giderse de yılın sonuna kadar bir kez artırım olursa bu sefer Trump'ı karşısına alacaktır. Yani burada nasıl bir yol izler sizce Warsh?
0: Şimdi Fed öncelikle makro dataları bir bütün set halinde bakmak zorunda olan bir kurum. Yani burada piyasalar her ne kadar faiz artışı yapın tarzında bir tahminsel baskı oluştursa da önümüzde data seti var. Ve bu datalar birbirini desteklemesi gerekiyor. Evet, şu anda enerji maliyetlerinin gelmiş olduğu bir konjonktürde enflasyon üzerinde bir baskı oluşturdu. Ama Haziran enflasyonunda görece zirveden kaydedilen düşüşler ardından burada yine data setlerinde bir bozulma ibaresi olması lazım. Bir yandan istihdam, diğer yandan enflasyon ve büyüme dinamikleri bir bütünsel halde bakılması gerekiyor. Dolayısıyla en kötü zamanda faiz artırmayan bir kurum şu anki kompozisyonda faiz artırmasının gerekçelerini çok daha sağlıklı veri setleriyle yayınlaması da önem arz ediyor. Bu yüzden de tahminsel

0: bazda aslında Fed'in Haziran'daki toplantısı ile birlikte bir ayrışma var. Evet, orada dot plot içerisinde üyelerin neredeyse yarısı bir faiz artışı tarafındaki senaryo üzerine ön planda yer alabiliyor. Ama gördüğünüz gibi fiyatlama tarafındaki dalgalanma eğilimleri gerçekten dikkat çekiyor. Ha, şunu söyleyebiliriz. Enerji tarafını çıkardığımız zaman enflasyonun diğer kalemleri bir sene önceki rakamlardan çok iyimser bir görüntü içerisinde değil. Yani bir katılık söz konusu. Ama eğer burada Fed gerçekten enflasyon modellemesi içerisinde bir farklılık yaratacaksa, yani onların şu anda gördüğü enflasyon rakamı şu an bildiğimiz kişisel tüketim harcamaları rakamı olmayacaksa, o zaman Fed'in bunu doğru bir şekilde anlatması ve buna uygun bir strateji belirlemesi de gerekiyor. Dolayısıyla yeni başkanla birlikte oluşan bir dizayndan bahsediyoruz. Bu yüzden de hızlı bir şekilde aksiyon almak çok beklememek lazım. Birazcık daha işin makro detayında Fed'in dizaynı nasıl olduğuna bakmak lazım. Bu yüzden de ben piyasanın Fed'e faiz artır tarafındaki baskısı tarafında baskılı bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ama Fed bu noktada muhtemel o ki benim de kişisel beklentim yıl sonuna kadar bir artırım içerisine girmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü petrolde belli bir norma ulaştık. Enflasyon tarafında belli bir zirve eğilimini görmüş olduk. İstihdam piyasası görece iyimser kalmaya devam ediyor. Büyüme dinamikleri belli ölçülerde iyimser tavrını sürdürüyor. Dolayısıyla bu denklemde yeni bir artış için henüz tam anlamıyla data seti olmadığını söylemekte fayda görüyorum.
1: Evet, dediğiniz gibi zaten Walsh çok fazla sözlü yönlendirme yapmamayı tercih etti. Biraz iletişim dilini değiştirdi. İşte metinde sadeleşme gördük. Çok fazla satırları daralttı. Aynı şekilde noktasal grafikte Walsh kendi projeksiyonu da sunmadı. Bu da zaten kritik bir başlıktı. Tabii yarın daha neler göreceğiz, o da bir sürpriz olarak da karşımıza çıkacak. İletişim dilinde bir değişikliğe gidecek mi? O da bir soru işareti diyelim. Bir de bu ortamda doları sorayım size. Siz biraz değindiniz ama şimdi endeks neredeyse son bir aydır 100 seviyesinin üzerinde. Sizce Fed'in faiz kararı öncesinde dolar endeksi hangi senaryoyu satın alıyor?
0: Şimdi tabii dolar endeksi özellikle hem Amerika hem Avrupa, İngiltere, Japonya gibi majör merkez bankaların tavırlarına da odaklanarak bir süreç izlemeye çalışıyor. Ama geçtiğimiz hafta özellikle iyimser tarafta kalmasında son süreçteki enerji tarafındaki oluşan reaksiyon dikkat çekti. Yani bu süreç ne kadar endişe verici olursa burada Fed üzerinde baskı o derece artıyor. Dolayısıyla dolar endeksi de görece güçleniyor. Ama biz yine de dolar endeksinin seyrine baktığımız zaman son süreçte 100.35 ile 101.55 arasında bir bant hareketi oluşturuyor. Nasıl altın 3.954-1.250 arasında bant oluşuyorsa dolar endeksinde de böyle bir senaryo var. Dolayısıyla enerji tarafında endişelerin arttığı, tahvil faiz oranlarının yukarı yönlü konumlandığı bir senaryoda DXY'de biz yukarı yönlü hareketleri daha da hızlı konuşabiliriz. Aksi takdirde burada bir patinaj görevi, hatta bir miktar salınım hareketleriyle negatif tarafa geçebilme ihtimali de var. Burada fitili ateşleyecek yine Fed olacaktır. Yani piyasalar gerçekten Fed'den faiz artışı görmek istiyor mu, istemiyor mu? Eğer istemeyecekse tahminler değişecektir. Tabii bu tahminler nasıl değişecektir? Datasetleri buna ilişkin destekleyici bir görüntü oluşturacaksa, eğer biz enflasyonda çok daha kötü bir denklem görmezsek, istihdam piyasası burada bir soru işareti yaratmazsa, faiz artır tarafına bir baskı oluşturmazsa, görece enerji fiyatı da bu şekilde biraz daha normalleşme eğilim oluşturursa DXY tarafında bir aşağı yönlü baskı oluşur. Dolayısıyla yarınki Fed aslında Haziran toplantısında kafası karışan piyasaların kafasının karışmaya devam edip etmemesi açısından da bir sinyal niteliği olacaktır. Ve burada da dolar endeksinde 100.35 ve 101.55 bandı hangi bölgede kırılacaktır hususuna bakmak lazım. Ben özellikle gelecek projeksiyonlara baktığım zaman aşağı yönlü bir kırılım ihtimalini önemsiyorum. Ama bu hareketinde çok hızlı bir şekilde derinleşecek bir etki olarak devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yani biraz daha normalleşme eğilimi olacağı tarafındayım. Ama olur da yarın gerçekten FED cephesinde bir faiz artışı tarafında bir sonraki toplantıya ilişkin bir inanç artarsa, tahminlerde de bu çok daha net bir şekilde belirginleşirse o zaman durum tabii ki farklılaşacaktır. Bu açıdan da yarın bence Haziran'dan sonra ikinci toplantı olmasının verdiği bölümde piyasalar tarafından da benchmark olarak görülebilir diye söyleyebilirim.
1: Evet, hemen buradan geçelim bizim Merkez Bankamız diyelim. Geçtiğimiz hafta faizler sabit tutuldu. İşte burada yine metindeki ton değişikliği dikkatimizi çekti. İşte Temmuz enflasyonda geçici bir yükseliş mesajının verileceğini gördük. Zaten haftaya pazartesi enflasyon rakamlarını da bekliyor olacağız. Hemen ardından Morgan Stanley'nin bir raporu vardı, onu da hatırlatmış olalım. İlk faiz indiriminin son çeyreğe kalabileceğini söyledi Türkiye için. İşte yıl sonu politika faizini %35 olarak da belirledi. Siz ne dersiniz hem bu rapor hem de faiz kararı adına?
0: Biz de kurum olarak özellikle önce bir hafta vadeliye dönüş ve akabinde daha da dezenflasyon sürecini destekleyen veri setiyle birlikte yıl sonunda da sınırlı bir indirimle %36 civarlarında kapanış yapacağını düşünen taraftayız. Ama bu koşulları izah ederken tabii ki Orta Doğu'daki bu riskin ortadan kalktığını ya da görece normalleşme eğiliminin oluştuğunu ve burada da dezenflasyon sürecinde marjın devam ettiği hususlara bakarak ilerliyoruz. Dolayısıyla yabancı kurumun vermiş olduğu mesaj bizim düşüncelerimizden çok çok uzakta değil. Ama tabii burada bildiğiniz gibi sadece Türkiye'de değil, dünyada da Temmuz ayı enflasyon rakamları görece yüksek gelecek. Nitekim Merkez Bankası da zaten metninde Temmuz ayının geçici olarak yükseliş kaydedeceğini izah etti. Nitekim bir önceki yılın aynı döneminde %2.06 olarak aylık enflasyon açıklanmıştı. Nitekim piyasa beklentisi de 1.90 civarlarında. Benim simülasyonlarımda 1.82 ama kabaca 1.90 civarlarında. Yani yine yüksek bir enflasyon rakamı beklentisi söz konusu. Burada yıllık rakamda bir miktar düşüş eğilimi görüyor olsak da aylık bazda hala bir katılık ön planda. Tabii ki burada enerji tarafı ayrı bir tarafta dikkate alıyoruz. Dolaylı ve doğrudan etkileri gıda tarafına bakıyoruz. Hizmetler kalemine bakıyoruz. Bunların hepsini bir bütün olarak gördüğümüz zaman şu anda hala sıkı bir görüntü devam edecektir. Ne zaman enflasyonda aylık bazdaki rakamlar dezenflasyon sürecini daha sağlıklı bir şekilde destek verir, Merkez Bankamız da enflasyona uyarlı bir şekilde faiz politikasında o indirim alanı oluşturacaktır. Ama önce bu bir hafta vadeliye kademeli ya da gerçekten direkt geçişi sağlayacak bir ortamın oluşması gerekiyor. Akabinde ondan sonra zaten süreci tekrardan inceliyor olacak. Burada şuna da dikkat etmekte fayda var. Tıpkı Fed'de olduğu gibi Ağustos ayında hiçbir Merkez Bankası toplantısı yok. Dolayısıyla Eylül toplantısına kadar gelecek bütün data setlerini topluyor olacağız. Burada ek bir avantaj var. Ağustos'ta Merkez Bankası toplantısı yok diyoruz ama bizim tarafta enflasyon raporu sunumu var. Orada rakamlarda bir revizyon olmayacak olsa da ya da böyle ihtimal olmasa da burada başkan ve yardımcılarının buradaki riskleri nasıl gördüğü ve ne mesaj verdiği en azından Eylül toplantısı öncesinde de takip edeceğimiz başlıklar olacaktır.
1: Evet, faiz demişken hemen faize duyarlı bankacılığa döneceğim buradan. Borsa İstanbul diyelim. Şimdi bankacılık endeksi son dönemde endeksin oldukça gerisinde kaldı. İşte bu yıl getirilere baktım. BIST 100 endeksi %20 üzeri bir getirisi var. Bankacılık yaklaşık %5 eksi de tarafta fiyatlanma söz konusu. Zaten ikinci çeyrek bilanço sezonunda bugün Akbank'la başlayacak. Dolayısıyla bankacılık hisseleri için ne dersiniz? Faiz indiriminin şu an beklentilerin ötelenmesi nasıl yansır endekse?
0: Tabii makro konjonktürdeki mevcut şu anki görünüm aslında bankacılık tarafına da net bir şekilde yansıyor. Çünkü hikayeyi satın alamıyoruz ve yabancı bakış açısında da sınırlı bir denklem üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla her ne kadar ülke risk primimiz düşük bir noktada olsa da savaş sonrasındaki hareket marjına baktığımız zaman kompozisyon anlamında hala sıkı bir Merkez Bankası var ve faiz indirimi tarafındaki süreç ötelenmiş durumda. Dolayısıyla bankacılıkta bu noktada fiyatlama alanında çok iyi bir kompozisyon oluşturmuş. Şu anda 15.550 civarlarında bankacılık endeksi. Yine benim burada ana odak noktası olarak vurguladığım 200 günlük ortalama vardı. Burası 16.700'dü. Yani bu bölgeyi aşamadığı için bank

0: bankacılık yeni bir iyimserlik yaratamıyor. Dolayısıyla baskı görüyor. BIST 100 endeksi de bankacılık olmadan hareket marjı da sınırlı kalıyor. Ağırlığı yüksek şirketlerin performansları da realizasyon tarafında yer aldığında endekste hareket marjını da yavaşlatıyor ki nitekim BIST 100 endeksi de 13.800 civarlarında. Orada da 13.000 işte 550 13.750 bölgesine bakıyor olacağız. Yeni bir toparlanma eğilip olup olmaması adına. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi artık bilanço döneminde bu hafta bankacılık tarafındaki süreçleri dikkatli bir şekilde inceler olacağız. Tabii ki bir önceki çeyreğe göre karlılıklarda baskılanma görür olacağız. Yıllık bazda da sınırlı iyimserlik göreceğiz. Kamu ve özel sektör ayrımını yine burada görebilmekle birlikte buradaki tabii ki bankalar arasında ayrışmaların nedenli derinleştiğini de finansal sonuçlara geldiğince görüyor olacağız. Özellikle burada tabii ki bir taraftan net ücret ve komisyon gelirlerindeki artışlar, TÜFE endeksi gelirler, tahvil getirileri ön planda ama faiz tarafındaki marjlar buradaki karlılık tarafındaki baskılanma süreçleri de göz ardı edilmiyor. Yani bir dengelenme mekanizması oluşacaktır. Ama burada tabii ki ayrışan bankalar olacaktır. Hem kamu özel hem de özel içerisinde kendi dinamiklerde bu bölümü dirençli tutabilecek ve tutamayacak bankalar olacağını söylemekte fayda var.
1: Evet, yani karlılıkta bankalarda çeyreksel bazda bir zayıflama bekleniyor dediniz. Peki bu bilanço döneminde hangi sektörler pozitif ayrışır diye sorayım.
0: Tabii burada aslında değişken bir yapı içerisinde hem yılbaşından bu yana izlediğimiz tüm gelişmelerle birlikte bu konjonktür yapısına uygun hareket eden sektörler de var. Perakende kendi iş dinamiklerinde ayrılacak. Enerji tarafı ve kimya petrol tarafı yine kendi iş dinamiklerinde ayrışacaktır. Ama mesela havacılık bir baskı görmesi, iletişim tarafında baskı görmesi, banka kendi iş dinamiklerinde ayrışan ve baskı görmesi gereken bölümler olacaktır. Ama yine bu bölümde birazcık daha perakende, kimya, petrol, plastik, enerji tarafı birazcık daha fokuslanılması gereken yerler olacaktır. Biraz da sanayi içerisinde metal ana sektör bölümüne birazcık daha fazla bakılabilecektir diye söyleyebilirim. Ama yine de her sektörde olduğu için ilgili sektörler içerisinde de ayrışmaların olabileceği göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Evet Kudret Bey, teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikteydi. Borsaları ve küresel piyasaları değerlendirdik. Şimdi bakalım emtia piyasalarındaki son tablo bize ne anlatıyor diyeceğiz. Çünkü yarın Fed'in faiz kararını bekliyor olacağız. Emtia piyasalarını yakından ilgilendiren, hatta tüm küresel piyasaları yakından ilgilendiren bir başlık. ING'nin bir raporu geldi bu konuya ilişkin. Jeopolitik iyimserlik fiyatları baskıladı dedi. ABD-İran arasındaki bu diplomatik çözüm umutlarının artmasıyla enerji fiyatlarında bir gerileme gördük. Beraberinde de petrolün düşmesi altın ve bazı metaller üzerinde destekleyici bir etki yarattığının altını çizdi ING diyelim. Petrolde zaten düşüş sürmeye devam ediyor. Dün sert bir satış baskısıyla zaten haftaya başlanmıştı. Brent petrol ve ABD tipi ham petrol $80'larda seyrine devam ediyor diyelim bugün itibariyle. Yine baktığımızda enerji tarafından çıkıp emtiadan altını baz aldığımızda altın da 2 günün en düşük seviyesine kadar geriledi ama hala $4000 üzerinde de tutunmaya devam eden bir ons fiyatında takip ediyoruz diyelim. Bakır'da da yine baktığımızda City Group'un bir raporu vardı. Yıl sonu hedefinin korunduğunu açıkladı. Hemen bakıyoruz rakamlara. Ton başına $14.500, yıl sonu için $15.000 hedefini de değiştirmedi City Group son analizinde diyelim ve buradan hemen gidelim yorumları alalım. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle birlikte olacak. Şirin Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen FED'le başlayacağım tabii ki. Yarın faiz kararını bekliyoruz. Şimdi genel algıya baktığımızda, aslında piyasa fiyatlamasına baktığımızda sabit tutulması yönünde ama sizce bir sürpriz gelir mi? Önce bir bunu soracağım size.
2: Aslında olasılıklar, o beklentiler biraz yükseldi. Geçtiğimiz hafta %10 seviyelerindeki Fed'in faiz artırım beklentisi bu ay itibariyle, yarın itibariyle bu sabah itibariyle %40'ların üzerine çıktı. Yani 3'te 1 olasılıkla Fed'den faiz artırımı bekleniyor. Bu ise piyasadaki belirsizliği tabii ki artırıyor. Neredeyse son 2 yıldır en yüksek belirsizlik.

0: oranı yaşanıyor. Risk zaten sessiz bir dönemden bahsetmişti Fed geçtiğimiz toplantıda. Bundan sonra nokta grafiklerde ve Fed'in olası faize karşı beklentisi, arttırım ya da indirim beklentisine dair bir öngörüde bulunamayacağını ya da bir açıklama yapılamayacağını açıklamıştı Fed. Bu ise tabii piyasaları bir miktar belirsizliğe sürüklemişti. Anlık gelen verilere göre karar vereceğini açıklamıştı. Muhtemelen faiz pas geçilecek, faiz artırımı noktasında bir gelişme olmayabilir. Çünkü geçtiğimiz toplantıya baktığımızda petrol fiyatlarını daha yüksek seyir görebiliyorduk. Savaşın ortasındaydık. Evet, Kevin Warsh'ın ilk belki toplantısıydı ama bütün Fed üyeleriyle uzlaşmacı bir şekilde faiz sabit bırakılmıştı. Yarın itibariyle de yine Fed'den sabit bırakılan ama olası Eylül toplantısında ve uzun bir süre, neredeyse 1,5 ay bir toplantı ya da bir açıklama olmayacak. Bu süre içerisinde de belki de faiz artırımı ya da faize dair bir fikir, bir cümlede en azından açıklama gelecek mi? Açıkçası buna odaklanacağız. Tabii enflasyon beklentisi, büyüme beklentisi yine Fed cephesinden gelecek olan açıklamalarda önemli. Ama enflasyon beklentisi de artıyor tabii ki. Her ne kadar son bu hafta itibariyle petrolde ciddi bir düşüş görmüş olsak bile 90 seviye, 100 seviye yaklaşmıştı. 100 dolarlardan 90 dolarların altına geriledi. Aslında bu ciddi de bir gerileme haftalık bazda. Fed'den faiz artırım beklentisini baskılayan bir tablo olsa bile savaşın artık belki de bitmeyeceğini ya da seçim sonrasında, yani Kasım seçimleri sonrasında da savaşın yeniden alevlenebileceği beklentisi her zaman yatırımcıyı tetikte bırakacak açıkçası. Çünkü petrol fiyatları aslında kritik dönemlerden geçiyor. Belki daha detaylı konuşuruz ama yukarı yöndeki ivmesi sanki biraz devam ediyor. Yani kısa vadeli 85-86 bandının üzerinde haftalık kapanışlar göremezsek, bu haftada dahil olmak üzere, burada artık petrolde 135 dolarların yolu açılmış gibi görünüyor. Tabii ister istemez bu da gözleri Merkez Bankası'na çevirmiş oluyor. Başta Fed olmak üzere bu toplantı faizde bir değişiklik olacağını beklemiyorum açıkçası. Ama Eylül ayındaki faiz artırım beklentisini de arttırabilir. O yüzden bugün Fed sessiz döneme girmiş oldu. Toplantı bugün başlayacak ama yarınki açıklaması önümüzdeki ayları, belki de çeyrekleri, birkaç çeyreği aydınlatabilecek kadar önemli olmuş olacak.
1: Evet, Eylül'de o zaman bir artırım görebiliriz dediniz. Trump da dün Fed faiz indirmeli diye yeniden bir baskı yaptı. Fed'in yeni başkanı Warsh'a yaptı. Powell'a zaten çok fazla yapıyordu. Peki bu ortamda dolar endeksi nasıl fiyatlanıyor? Bir de orayı sorayım size.
0: Tabii dolar endeksi aslında Trump göreve geldikten sonra tam tersi bir düşüş eğilimi içerisine girmesini bekliyordu dünya. Ama aslında böyle bir tablo olmadı. 96 seviyelerinden 100 seviyelerin üzerine yerleşmiş gibi görünüyor. Tabii faiz artırım beklentisi, Fed'in daha şahin tonda piyasaya seslenmiş olması ya da olası elinin masada olması doları bu noktada yukarı yönde daha güçlü tutuyor. Tahvil cephesinde de zaten güvenli liman olarak ABD tahvillerine de talebin arttığını gördük son haftalarda. Ve belirsiz olan taraf, yani petrolde, altında biz zaman zaman ters korelasyonlar görürdük ama şu an hem altın düşüyor hem petrol düşüyor hem de Amerika borsalarında bir düzeltmenin geldiğini görüyoruz. İşte bu tabloda da yatırımcı dolar endeksi ve tahvil tarafını tercih ediyor globalde. Bu da dolar endeksini açıkçası 100 seviyesinin üzerinde tutmaya devam ediyor. Tabii olası faiz indirimi beklentisi hemen hızlıca doları baskılayacaktır ama Fed'in faizleri en azından bu seviyelerde tutmuş olması, yükseltmese bile dolar endeksinin daha güçlü tarafta kalmasını sağlıyor açıkçası.
1: Evet, o zaman hemen diyelim, altın piyasalarında nasıl bir görünüm var diye soracağım. Güvenli liman talebi zayıflıyor. 4000 dolar üzerinde kalmaya ama tutunmaya da devam ediyor bir yandan ki zirvesinden aslında yine baktığımızda 5000 dolarlık tarihi zirvesine oldukça da uzak olan bir altın ons fiyatı var. Şimdi Fed'in faiz kararı öncesi nasıl değerlendirirsiniz altını?
0: Şimdi altın yatırımcısı tabii bizi can kulağıyla dinliyor şu an. Aslında piyasa Zirveye mi yakın yoksa dibe mi yakın diye konuşmamız gerekirse dip seviyelere yakınız. Bu dip seviyeler 4000 doların altında 3500 dolarlara kadar da olabilir. Ama baktığımızda biz 500 dolarlık 600 dolarlık düşüşü konuşuyoruz ama zirveden de 1600 dolar daha aşağıda şu an itibariyle. O yüzden dip seviyelere daha yakınız. Nerelerden dip oluşturabilir? Ortalama olarak eğer 4000 dolardan

0: altına inerse zaten birçok yatırım bankası da beklentilerini güncellemişti. Yıllık ortalaması da 4400 dolar bandına inmiş olacak otomatik olarak. O yüzden 4000 doların altında yatırımcının temkinli olmasında fayda var. Ama dibe yakın mı kısmı? Evet, dibe yakın olduğu için de aslında bu biraz da yüreklere su serpmiş oluyor. Faiz ve dolar güçlü kaldığı sürece ister istemez ons altında baskılanmanın olduğunu görüyoruz. Hafta başında petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber ons altında yukarı yönde bir tepki gördük. 4100 doların üzerine test etti ama kalıcı olamadığını görüyoruz. Bu hem altında hem petrolde hem de global piyasalarda yani riskli varlıklardaki düşüş dünyadaki belirsizliği aslında beraberinde getiriyor. Bu neredeyse 1,5 aylık da faizin toplantının olmayacağı bir dönemde tabii ki fonlar yıl sonu belki de 2027 ve önündeki 3-4 yıllık süreci belki yeniden güncellemiş olacaklar pozisyon anlamında. Bu da altın fiyatlarının aslında biraz da kaderini belirlemiş olacak. Bundan sonra daha sert hareketler görebiliriz. Özellikle yukarı yönde hareketlerde 4200 ilk hedef, 4300-4400 bandın üzerinde kapanışlarda biraz umutlanabiliriz ki orada daha hızlı altında yukarı yönde bir ivmelenme söz konusu olabilir ama şu an itibariyle düşüşte. Belki daha fazla düşebilirdi çünkü faiz artış beklentisi arttıkça altında daha hızlı baskılanmalar bekliyorduk açıkçası. Ama özellikle uzak doğudan ciddi talebin geldiğini görüyoruz. Başta Çin olmak üzere altının biraz da aslında evet en fazla altın rezervi Amerika'da ama biraz oranın ekseni doğuya doğru kaymış durumda. Orta Doğu, Uzak Doğu'da özellikle başta Çin olmak üzere altın alımları merkez bankaları düzeyinde devam ediyor. Fonlar düzeyinde devam ediyor. Bu ise altının 4000 dolar üzerinde tutunmasını sağlıyor. Gram altında da 6100-6200 TL bandında bir bandın içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Belki zaman zaman ons altındaki düşüşlerde gram altında yine bir alım fırsatı oluşabilir. İç piyasaya baktığımızda fiziki talep şu an itibariyle yok denecek kadar az. O işçilik ya da fiyat farkı şu an eksilerde serbest piyasada. O yüzden bu talebin bize iç piyasada olmadığını gösteriyor. Tamamen ons altına paralel bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Eğer 4000 doların altında bir fiyatlama olursa ons gram altında da 6000 TL'nin altında fiyatlamaları görebiliriz. O yüzden altın yatırımcısı bu dönemde ne yapmalı? Almak isteyenler aslında kademeli olarak bu fırsatı değerlendirebilirler. Ki risk bitmedi. Ticari savaşlarını konuşuyoruz. Amerika'da Kasım itibariyle seçim var. Trump'ın oy kaybetmesi durumunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Bunu bilmiyoruz. Global olarak jeopolitik riskler her ne kadar azalmış olsa bile tansiyon bir anda yükseldiğini görebiliyoruz ve tabii ki petrol fiyatlarının yeniden yükseliş eğiliminde olması burada riski artırıyor diyebiliriz. Bu riskler bitmemişken ons altında belki spekülatif olarak düşüşler görebiliriz ama bunlar çözülmediği sürece biz önümüzdeki yıllarda ons altını konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet Şirin Hanım, az bir süremiz kaldı. Hemen şunu da sormak istiyorum çünkü fiziki talebe değindiniz içeriki tarafta. Altın yatırımcısını yakından ilgilendiren aslında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık yani ilk etapta pilot bir uygulama olsa da bazı ATM'lerden artık fiziki gram altın satın almak mümkün hale geldi. Yani banka şubesine kuyumcuya gitmeden 7/24 sertifikalı gram altın alınabileceği uygulaması. Dolayısıyla bu fiziki talebi sizce nasıl etkiler? Yani yatırımcı açısından nasıl bir avantajı var?
0: Aslında bu muhteşem bir uygulama. Neden? Çünkü uzun süredir evet kuyumcuya giden kişilerin ya da yatırımcıların sayısı fazla olmuş olsa bile online'da çok ciddi altın satışları gerçekleşiyor. Ve gram altında paketli olduğu için bunun sahte olup olmadığını bir gözle hatta bir kuyumcu belki bir profesyonelin bile ayırması çok zor. Ama darphaneden lisanslı bir şekilde QR'la bir şekilde devletin onayladığı kurumlar, bankalar üzerinden satışın gerçekleşmiş olması ve buna tabii ki altının illa kuyumcunun açık olmasını beklemeden de alabilme şansı burada daha fazla fırsat sunuyor alım satım anlamında. Sadece ona odaklanmamak gerekiyor. Bence güvenlik tarafı, güvenli bir şekilde altına ulaşma tarafı ve ulaşılan altının da sahte olma ihtimalinin gözden tamamen sıfırlanmış olması bence bu noktada en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü hep diyoruz ya güvenli yerlerden alışveriş yapın. Bence bu güvenilirliği artırması açısından önemli olmuş olacak ve piyasanın tabii yeniden düzenlenmesi adına da önemli bir uygulama diyebiliriz.

0: Ama geleneksel bir yatırım aracı olduğu için altın, ikna etmek, ki jenerasyon farklılıkları da var burada, altın yatırımcısını ikna etmek zor. Ama zaten güvenli yerlerden almış, son rafineri ve darphane kurallarına göre almış olanlar açısından bir problem yok. Ama çok eski zamanlarda alınmış olan altınların tabii gelip kontrol edilmesi, sahte mi değil mi, bunun kontrol edilmesinde fayda var. Ve yeni QR'la beraber, yeni onaylanmış altınla beraber değiştirilmesi altın piyasasının yeniden canlanmasını sağlayabilir. Ama yastık altındaki altınların, yeni jenerasyon biraz daha altın tarafında ya da dijital altın saver dediğimiz ürünlere biliyorsunuz daha fazla ilgi gösteriyor. Ama biraz daha yaşı 50'nin üzerinde ya da 60'ın üzerinde olan kişiler için daha ikna edici sebepler gerekiyor.
1: Evet, daha geleneksel tarafta kalıyorlar aslında.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Şirin Hanım, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Çok saygılar. Sağ olun. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle birlikteydi. Böylece biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle tekrar karşınızdayız.

Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı... Ah,

sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Bugün Borsa İstanbul'da şirket haberlerinden çok kurum raporu daha çok dikkat çekti ki HSBC Türk otomotiv sektörüne yönelik 4 tane büyük şirketin hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti ama dikkat çeken nokta tavsiyelerde herhangi bir

değişikliğe gitmemeseydi. Yani sektöre bakışını koruyor ama bir yandan da kısa vadede daha temkinli bir mesaj da vermiş oldu. Bakalım HSBC hangi şirketlerin hangi hedef fiyatlarını nasıl güncelledi diyelim. Önce Tofaş'la başlayalım. 380 lira hedef fiyat verdi ve al tavsiyesini korudu. Bir önceki hedef fiyatına bakıyoruz. 435 liraydı. Tabii hemen hissesine de bakmadan önce kurum burada tekrar edelim. Beklentiler aşağı geldi ama genel hatlarıyla sektör için mevcut fiyat seviyelerinde hala yukarı yönlü potansiyelinde görüyorum mesajını. Yani kısa vadede biraz daha temkinli tarafta kalıyorum mesajı daha fazla yatırımcı tarafından yorumlandı demiş olalım. Hisse performansında %2'lik gün içi bir düşüş kaydettiğini takip ediyoruz. 267 lira civarından işlemden geçerken yine son 3 aya baktığımızda 345 liralara kadar da zaten görmüştü Tofaş'ın payları diyelim bu noktada. Zaten son dönemde şirket özelinde en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi Stellantis tarafındaki gelişmelerdi. Zaten geçen yıl bir birleşmesi vardı. Yeni model takvimi olmuştu. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde artık bu şirket adına yeni üretim, faaliyet planlamaları da fiyatlamalarda da etkili olmaya da devam edecektir. Takibimizde de kalacaktır diyelim. Bir sonraki otomotiv şirketine bakalım hemen. HSBC Doğuş Otomotiv içinde 200 TL'de fiyatını verdi. Bir önceki hedef fiyatı 260 lira. Yine burada da tut tavsiyesini korumaya devam etti. Özellikle yine Doğuş Otomotiv özelinde baktığımızda zaten son dönemde güçlü karların ardından bir normalleşme sürecine girmişti. Özellikle otomobil tarafındaki satışlardan zaten ivmenin yavaşlamasıyla beraber sektör genelinde aşağı yönlü bir takım baskılanma da takip etmiştik. Hisse performansına da bakalım bu noktada. Son 6 aylık baza baktığımızda %20'lik yaklaşık bir geri çekilmesi var Doğuş Otomotiv'in. Bugün de %1'e yakın bir eksi tarafta fiyatlaması 185 lira civarından işlem geçtiğini takip ediyoruz. Tabii yine mevcut tablo itibariyle HSBC korudu ama yine bu aşağı yönlü revizyonlarla beraber aslında kısa vadeli biraz daha temkinli mesajını verdi diye de hatırlatmış olalım. Ve bir sonraki hangi şirkette revize baktı etti diyelim. Türk Traktör'de de yine benzer şekilde bir önceki hedef fiyatı 500 liraydı. 460 liraya kadar bir geri çekilme hedef fiyatını güncelledi. Yine Türk Traktör içinde tut tavsiyesini HSBC korudu diyelim. Özellikle zaten şirkette tarım tarafında son dönemde iç talepte bir yavaşlama vardı. Sinyallerini zaten almıştık. Buna rağmen yüksek faiz ortamında da bunun üzerine eklediğimizde zaten sektör genelinde de baskının devam ettiğinin de bir alt başlığı olarak da okumuştuk diyelim. Ve ise performansına bakarken son 6 aylık trendine bakıyoruz. Yaklaşık 38'lik bir gerileme söz konusu. Bugün de sınırlı bir geri çekilmesi var. Diğer hisselere göre biraz daha az baskı altında kalmış performans olarak 411 lirayı da gün içerisinde takip ediyoruz Türk Traktör için diyelim. Ve HSBC'nin raporundaki son otomotiv şirketine bakalım. Ford Otosan diyelim. Önceki hedef fiyatı 130 liraydı. Şu ana baktığımızda 90 liraya kadar bir revizyon geldi. Yine tavsiye olarak da tut olarak da korudu. Yine en dikkat çekenlerden bir tanesiydi aslında. Çünkü hedef fiyatın aşağı yönlü çekilmesi daha fazla oldu burada. Hedef fiyatın düşüp tavsiyenin korunması yine önemliydi ama uzun vadeye baktığımızda zaten Ford Otosan ihracat tarafındaki gücüyle öne çıkan şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla da Avrupa otomotiv sektöründeki yavaşlama elektrikli araç dönüşüm maliyetleri kısa vadede beklenti yaratsa da uzun vadede yine büyüme beklentisinde daha fazla ağır basan da bir şirket diyelim. Ve hisse performansında sınırlı bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Diğer baktığımız hisseler biraz daha yeşil tarafta ayrışmış aslında. Son 6 ayda yine 130'luk bir değer kaybı olduğunu da eklemiş olalım Ford Otosan için. Yine fiyatlamalara bakıyoruz. Son 3 aylık tabloda 99 liraya kadar test ederken en düşük fiyatı da 77 olarak da aslında bugün görmüş Ford Otosan. Bu nedenle de aslında piyasada gelecek beklentilerine baktığımızda şirket özelinde ikinci yarıda ihracat tarafında toparlanma olup olmayacağı da yine yakından izlenecek. Hem Ford Otosan için hem de genel sektör görünümü için diyelim. Dolayısıyla da HSBC'nin yaptığı bu otomotiv sektöründeki rapor aslında tamamen sektörden vazgeçmediğini gösteriyor. Sadece kısa vadede yayının başında da dediğimiz gibi temkinli bir tablo tarafında çizmeye yönelmiş. Yani tavsiyelerin büyük ölçüde korunması kurumun orta ve uzun vade itibariyle de hikayenin aslında Türk otomotiv sektörü için bozulmadığının da düşülmediğini gösteriyor diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalamış olalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketler öne çıkıyor? Gün özelinde saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

Remli. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
2: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
3: 25-31 Temmuz arasında Bilde efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 100

0: İDEP'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İDEFIX'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İDEFIX'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İDEFIX Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İDEFIX uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İDEFIX. Alışılmadık alışveriş.
1: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
2: Opet Ultra

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Evet. Kirvem.
2: Kirvem.
1: Ah kirvem.
2: Bu. Bu.
1: Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
2: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
1: Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Ortasındayız. Saat 12. Değişim zamanına hoş geldiniz. Dünyada rekabet dengeleri hızla değişiyor. Üretimden tasarıma, markalaşmadan teknolojiye kadar her sektör yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Artık başarı sadece üretmekle değil. Verimliliği artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, küresel pazarlarda güçlü markalar oluşturmak ve teknolojiyi doğru kullanmakla mümkün. Bugün çocukların dünyasını şekillendiren oyuncak sektöründen, yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi mobilyaya, oradan da geleceğin rekabet gücünü belirleyen yazılım ve yapay zeka dönüşümüne yakın plandan bakacağız. İlk konuğum oyuncak sektörünün gelişimini, Türkiye'nin üretim gücünü ve sektörün gelecek vizyonunu değerlendirmek üzere OECD Başkanı Ender Mıcık bizimle birlikte stüdyo konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle Türkiye'deki oyuncak sektörünün görünümünü konuşalım istiyorum. Tablo nasıl? Üretimde ne durumdayız?
1: Aslında şöyle baştan bir kirli bir haber var. %25 oyuncağa, ithal oyuncağa ek vergi geldi. Aslında böyle bir şey yok. Bu %25 ek vergi pandemiden sonra çoğu ürüne gelmişti ve o %25 hala aynı şekilde devam ediyor. Tabii gümrük tarifleri yayınlanırken aslında güncellendiği için, yani eski haberin eski tarifinin tekrar yayınlanması sanki ek vergi gelmiş gibi bir haber oluştu. Onu bir en azından bilgi olarak
0: altını çizelim.
1: Evet,
0: ek vergi yani. Yok.
1: Ek vergi yok.
0: Oyuncağı.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra gelmiş olan aynen devam ediyor. Evet,
1: doğrudur.
0: Tamam. Peki. Buyurun.
1: Şimdi oyuncak üretimiyle alakalı Türkiye'nin yeri aslında çok sonlarda. O da şu anda işte dünyada 145-160 milyar dolar civarında oyuncağın dış ticaret hacmi var. Bunun yarısını Çin tek başına karşılıyor. İkinci Vietnam geliyor, üçüncü Çek Cumhuriyeti geliyor.

0: Yani ama biz burada en sonlardayız. Bu tabii Türkiye'deki yanlış politikalardan kaynaklı bir hadise. Onu da şöyle izah edeyim. Türkiye'de ithalatın başladığı dönemde 300'e yakın üretici vardı. Ama ne yazık ki işte bu düşük faturalar, onların önüne geçirilmesi, koruyucu tedbirleri alınmaması üreticileri yavaş yavaş üretimden ithalata veya sektörden çıkmasına sebep oldu. Bununla beraber tekrar 2020'den sonra işte gözetim geldi. Yavaş yavaş üretim yavaş yavaş artmaya başladı. Ve en son PAGEV Plastikçiler Vakıf Başkanımız Yavuz Eroğlu Bey ve içindeki oyuncakçı üyelerin talepleriyle bunlar gündeme gelerek bu sefer oyuncağa gözetim geldi. Yani tarifler artarak içeride üretim artsın diye. Ve bunun çok büyük karşılığı aslında alındı. Yani 2-3 metrekarede olan o gün firmalar bugün 50 bin, 150 bin metrekarede çıktılar üretim kapasiteleri. Tabii bunu yaparken, bir şey yaparken aslında farklı bir şey de aslında yanlış yapılmış oldu. Şöyle ki, şu gümrük duvarında içeride üretim yapılsın diye sağlaması için yapılıyor ama avantaj olarak bu sefer alt bir gitip olmadığından dolayı da diğer aksam ve yedek parçalar da bu sefer aynı şekilde nihai ürün gibi vergilendirildi. Bu sefer biz bunu OİS'te olarak ele aldık ve 3-4 yıldır bir mücadeleyle Ankara'da sürekli gidip gelerek iki defa işte Mustafa Tuğcu Bakanımıza görüştük. İşte en son görüşmemizde istinaden bütün verileri önümüze koyduğumuz zaman sağ olsunlar İGV 115'e düşürdüler. Gözetimi kaldırdılar. Tarif sürecini 2-3 tane ürün hariç o da kalktı. Bunlar oyuncak üretimindeki maliyetleri çok çok şu anda katma değerli ürün olarak pilli, kumandalı gibi düşündüğümüz zaman bayağı bir aşağı çekmiş oldu. Bu önümüzdeki sene 2027'de ithalatın düşmesine, ihracatın bir nebze artmasına muhakkak sebebiyet verecektir. Çünkü bu aksam ve yedek parçalar nihai ürün haline gelmesi için işte pilli, motorlu, işte kumandalı katma değerli ürün. Mesela diyelim biz bir plastik ürünü bir tırı 15 bin dolara dolduruyorsak işte bir kumandalı arabayı 80 bin dolara doluyor. Yani böyle düşünmek gerekiyor. Kutusu, ambalajı, kolisi dediğimiz zaman onun için öyle bir avantajımız var. Bir de aslında şunun yapılması lazım benim öngörüm. Şimdi bu gümrük duvarları yükselmiş. Buradan gelen bir vergi var. Çünkü şu an Türkiye'nin 400 milyon dolara yakın oyuncak ithalatı var. 60 küsur milyon dolar ihracatı var. Yani %15 civarında çok yani aradaki açık çok. Ama şimdi bu duvarlar yükseliyor ama bu yükselen duvarlardan sektör pay almıyor. Aslında buradan üreticiye bir pay verilmiş olsa o zaman sektörün de önü açılacak.
1: Büyümesi.
0: Tabii çünkü her şey peşin para alıyorsun, vadeli satıyorsunuz. Üretim süreçleri var, kalıp süreçleri var. Yani sürekli yatırım isteyen bir sektör. Çünkü sürekli yenilik olursa iş zaten rayında gidebiliyor. Ondan dolayı buradaki yani genelde Türkiye'nin cari açığı işte yıllardır türlü çözemiyoruz. Yani bence bilmiyorum yani kendi sektörümün içinde çok olduğumdan dolayı gördüğüm hadise şu. Türkiye'deki bütün cari açık olan sektörler aslında çek edip buradaki cari açık kaynaklarının sebebiyetini öğrendikten sonra alınan ekstra gümrük vergilerine aslında o sektöre kaynak olarak verilmiş olsa o sektör hem ithalatı aşağı çekecektir hem de ihracat yükselecektir. Şimdi biz mesela üretim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi üretim yaparken 30 birim KDV'li ürünümüz oluyor. Çünkü işte ham maddesiydi, kutusuydu. Geri kalan işçiliğin, şunun KDV'si yok. Mal, ürün diyelim 100 TL'ye biz satıyoruz. Burada KDV 120 üstüne koyuyorsunuz ve bunu vadeli satıyorsunuz. Ama KDV çıkınca bir gün sonra devlet vade farkını bizden istiyor. Ama biz o zaman bize KDV maliyeti %35'ler, %40'lara geliyor. Baktığınız zaman. Bu da aslında zaten para kıymetli olduğu dönemlerde. Yani sektör içinden KDV'nin aslında tahsilattan alınması lazım. Çünkü biz stok olan malı işte bir sene önce stonuz oluyor. Elinizde KDV birikiyor. Tabii devalüasyon oluyor. Dolar yükseliyor. O KDV aynı şekilde eriyor gidiyor. Ama sizi bir fatura kestiğiniz zaman onun karşılığını ödemek zorundasınız. Ama aldığınız satsa belki 5-6 ay, belki 7 ay sonra size geri dönüyor.
1: Evet.
0: Veya mesela aldığınız bir çek. Bu çek dönüyor. Firma batıyor. Bunun karşılığında KDV'sinde siz ödemiş oluyorsunuz. Onu mesela anca kurumlar vergisine düşülebiliyor vergi olarak. Onun da aslında yapılması lazım. Yani bu da çok önemli sektör adına.
1: Çünkü altını çizmek istediğim bir yer var ama üretim ve ihracatı destekleyecek olan yeni bir düzenleme var. Bu tarafta destekleyen de şeyler yapılıyor öyle değil
0: i̇şte
1: mi?
0: Yeni yapıldı. Evet. O şöyle işte bahsettim ya.
1: Evet.
0: Burada işte getirme aksam ve yedek parçada ya ürün gibi vergi ödeniyordu. Yani 3000 dolar malı 400-500 bin lira vergi ödeniyordu. O şu anda 3000 doların vergisi 1500 dolar civarında olacak. Yani o açıdan katma değerli

0: gün yapılmasıyla evet. beraber ister istemez de şeyi aşağı doğru çekici yani ithalat 400 milyon dolarlardan aşağı doğru 2027'de bu rakamları göreceğiz.
1: Dönüşümü konuşalım, değişimi konuşalım da istiyorum. Şimdi oyuncak sektörü sadece çocuk oyuncakları değil, çocuk ürünleri değil tabii ki. Eğitim, teknoloji, yaratıcılık bunlar hepsi oyuncak sektörünün içinde. Nasıl bir dönüşüm var şu anda o alanda? Vallahi nasıl
0: şöyle,
1: değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi oyuncakla alakalı bir kere bu dijital ortam biraz çocukları oyuncaktan uzaklaştırıyor.
1: Evet tabii oyuncak kavramı da değişti artık çocuklarda.
0: Şu da var, çocuklar biraz tabii oyuncak fiyatları biraz yüksek aslında. Aile bütçelerini bayağı bir yoruyor. Ondan dolayı da daha çok dijitalde çocukları eğlendirmeyi düşünüyorlar. Orada aslında nasıl biraz önce yeteneğini bahsettiniz ya aslında oyuncak bir eğitim. Evet. Çünkü çocuğun görsel olarak işte dokunma duyusunu, hayal gücünü, yani yaratıcılığını her şeyini aslında bir temeli oluyor. Bunu da aslında kitap gibi yani KDV'sinin %1'e düşürülmesi lazım ki hem aileler çocuklara rahat bir şekilde mutlu edebilsin hem de çocuk daha çok oyuncakla oynayarak grup içinde yani hem bireyselleşmesin. Çünkü dijital insanları bireyselleştiriyor. Ama bu oyuncak olduğu zaman mesela şöyle söyleyeyim, ben kendi çocuğumdan örnek veriyorum. Şimdi bir kompozisyon kuruyor yaptığı oyuncaklarla. Siz farklı bir orada görüyorsunuz. O size farklı bir şey anlatıyor. Evet. Onun hayal gücü daha farklı.
1: Hayal gücünü geliştiriyor.
0: Ya onun için bence oyuncakta KDV çok yüksek, %20. Nasıl kitap bir eğitim aracıysa bence KDV olarak da %1'lere oyuncağın düşmesi lazım. Hem biliyorsunuz işte nüfusumuz yavaş yavaş geri geliyor. Bununla alakalı da bir arkadaşla geçen bir sohbette işte nüfustan düşmeyle konuşurken ya dedim bir tane çocuklar vardı. İkinci düşmüyor musunuz? Sen de önce oyuncak fiyatlarını düşün dedi bana.
1: Evet.
0: Ona bir tanesine yetişemiyoruz. Onun için öyle bir de şey var. Yani KDV'nin düşmesi lazım. Ama dijital dediğim gibi şu anda robotik oyuncaklar falan çok beceri gösteren şeylere ilgi alaka bayağı var. Onların satışlarında şu anda bayağı ivme kazanıyor eskiye göre. Yani klasik oyun, grup oyunları çok ön planda yine oyun olarak oyuncağın içinde. Ama trend olarak tabii dijital daha çok yukarı doğru çıkıyor.
1: Türkiye oyuncak üretiminde hangi avantajlara sahip? Küreselle kıyaslarsanız.
0: Şimdi şöyle, aslında Türkiye'nin avantajı çok büyük. Oyuncak bir kere hacimli bir ürün. Ondan dolayı Türkiye'nin de lojistik açısından yani her tarafa çok rahat ulaşabileceğimiz, yani en azından baktığımız zaman 50 küsur ülkeye 5 saatte gidilebilecek yerler. Ama biz bunu bir türlü yani değerlendiremedik. Düzgün bir marka piyasaya oturtamadık. Bu tabii dediğim gibi yani Türkiye'de çok değişken vergi oranlarından belki biraz da bu kaynaklanıyor. İşte dediğim gibi mesela gümrük tuvaları yükselirken işte burada aksamitek parçanın da beraber yükselmesi buradaki üreticiyi bu sefer ithalata yönlendiriyor. Direkt nihai ürüne. Yani ama bunu biz tabii çok güzel izah ettik Ankara'da bakanlığımıza ve inşallah bundan sonra da ivme kazanacaktır. Çünkü biz yani Avrupa Birliği'nde en altlarda olmamız yani Türkiye için oyuncak sektörü açısından yani utanç verici.
1: Peki eğitici oyuncaklar ve çocuk gelişimini destekleyen oyuncaklar aslında son dönemde daha da trend. Nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki alanı?
0: Şimdi genelde baktığımız zaman 0-3 yaş grubu oyuncaklarda eskiye göre daha çok satış var. İşte dediğim gibi çünkü çocuklar dijitale geçtikçe artık yavaş yavaş oyuncak satışı yavaş yavaş aşağı düşmeye başlıyor. Ailelerde daha çok bilinçli eskiye göre.
1: Evet.
0: Yani sadece çocuk oynansın diye önüne bir şey vermek istemiyor. Yani en azından oynarken de bir şeyler öğrensin mantığıyla alınan şeyler şu anda bayağı bir ön planda trend oluşturmuş vaziyette.
1: Türkiye'nin oyuncak ihracatında ki potansiyeli nasıl görüyorsunuz peki?
0: Şimdi biz aslında iyi bir potansiyel yakalamıştık pandemi döneminde. 30 milyon dolarlardan 120 milyon dolara çıktık bir senede. Ve bunun da devamı geliyordu. Hatta bizim normalde yurt dışından birkaç tane firma Türkiye'de ofis açmayı planlamışlardı. Çünkü pandemi gibi rahatsızlıkların bundan sonra dünyada olabileceğiyle ilgili. En azından çünkü çoğu üretim Çin'den olduğu için aynı sepete koymak adına Türkiye'de de böyle bir potansiyel olduğunu gördüler. Ve hatta elinde numunelerle bize bu malı yapar mısın demeye falan başlamışlardı. İşte ne yazık ki o dönemde yapılan doların baskı altına alınmasıyla beraber ve biz fiyatlarımız bir süre dolar bazında yukarı doğru çıkınca o müşteriyle kaybettik. Aslında büyük bir şanstı. Bayağı biz mesela İstoç piyasasında sabahları yerli müşteri görmüyorduk. Her gün ya işte atıyorum Dubai'den, işte Fransa

0: veya işte İngiltere'den insanlarla karşılaşıyorduk. Bayağı bir aslında network yapmıştık. Ama dediğim gibi yani doların baskı altında kalması bizi tekrar yavaş yavaş aşağı doğru çöktü. Ama Türkiye'nin potansiyeli var ve bununla alakalı da bir OSB kurulacaktı daha önce. Fikri Işık Bakan döneminde. Çünkü bunun bize şeye getirdiler. Yalova'da çalıştay yaptık. Profesörler beraber 17 sayfa bir analiz çıkartıldı. Yani Türkiye'nin ilk 3'e rahat girebileceği şeklinde dünya piyasasında.
1: Evet.
0: Bununla alakalı işte jeopolitik durum olsun, üretim kabiliyeti. Ama bakanım gittikten sonra o iş ortada kaldı. Biz de bununla ilgili bir kooperatif kurduk. Yerimizi aldık. Şu an Tarım Bakanlığı orayı imzalamıyor. Her şeyimizi Sanayi Bakanlığı'na kadar aldık. Yani kümeleşmeye aslında Çin'in büyümesinin tek sebebi kümeleşmeyle beraber. Çünkü orada bir ürünü yaparken biz 150 bin dolar harcıyorsak Çin'deki bir üretici 30-40 bin dolar harcıyor. Çünkü diğer geri kalan aksam ve de parçaları diğer sağda soldan üreticilerden toparlayarak hallediyor. Ama bizim buradaki maliyetlerimiz daha yüksek çünkü kümeleşmemiz yok. Çünkü kümeleşme olduğu zaman o sektörle alakalı işte tekeri birisi yapıyor, işte motoru birisi yapıyor, diğerini birisi yaptığı zaman da siz sadece modellemek kalıyor ve dizayn yaparak markalar üzerine bu sefer yoğunlaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama Türkiye'nin potansiyeli var. İşte bununla alakalı işte bir kümeleşmeli yerimiz lazım, sanayi lazım. Hatta şunu söyleyeyim, uluslararası bir firma pandemi döneminde Türkiye'de fason üretici bulamadı. Yani kendi standartlarına uygun. Çünkü herkes yani üretim kabiliyeti olan yerlerde tam standartlar oturmuş değil 5-10 firma haricinde.
1: Peki hangi pazarlarda fırsat var?
0: Ya Balkanlar, Orta Doğu, Avrupa bizim için en fırsat yerler. Çünkü çok rahat içimiz Çin'den ürün 2 ayda geliyor. 1 ay 2 ay orada sipariş ediyoruz 5 ay buluyor. Biz burada 1-2 gün sonra yani ulaştırabiliyoruz. Artı stok şeyi de yok. Yani işte stok şu kadar alacaksın bu kadar onu da demeden direkt rahat bir şekilde gönderebiliyoruz. Mesela biz pandemi döneminde işte günde 4-5 tane tır yüklediğimiz oldu. O zaman işte Dubai'ye, Balkanlara, İngiltere'ye, Fransa'ya yani çok hareket vardı o dönemde.
1: Peki oyuncak sektöründe hem dijitalleşme hem de e-ticaret açısından bakarsak eğer tabloya nasıl değiştirdi satış kanalını?
0: Valla şu anda e-ticaret yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Yani bir de şu var çünkü e-ticaretin en büyük avantajı şu, bilinen ürün çok rahat alınabiliyor görüldüğü zaman ve orada direkt pazara da giriyorsunuz. Her türlü şeyle alakalı fiyatları da rahat bir şekilde analiz edebiliyorsunuz. Rekabet daha çok orada fazla olduğu için daha avantajlı ürün alma konusundan dolayı e-ticaret şu anda yükselen trend.
1: Tabii şeyi de konuşmak lazım, yapay zeka meselesini, çünkü teknoloji ilerliyor, teknolojiyi yakalayan taraf gerçekten de gelecekte kazanan taraf olacak.
0: Evet.
1: Oyuncak sektöründe yapay zeka olsun, teknolojideki diğer ilerlemeler olsun, şu anda ne durumda oyuncak sektörü, onu yakalama konusunda ve kullanma konusunda?
0: Şöyle, yapay zeka ile alakalı ürünler yavaş yavaş başladı. Hatta burada bir arkadaşımız da geçenlere çıkarttı piyasaya. İşte normal konuşabiliyor, robot yapmış kendisi. Yapay zeka ile çalışıyor. Ve bunun işte çok modelleri şu anda Çin'de de yapılmaya başladı. Yani bu Türkiye'de yavaş yavaş bu dediğim gibi yani aksam yedek parçaların gümrüğe inmesiyle beraber artık burada da o tip üretimler artacağı kanısındayız.
1: Peki önümüzdeki dönemde Türkiye oyuncak sektöründe hangi fırsatlar var? Siz nasıl görüyorsunuz önünüzü?
0: Şimdi şöyle, biz ortak bir showroom yapıyoruz şu anda üreticiler. Hem bu ihracat için ve aynı zamanda da işte geçenlerde yine Ankara'ya gittiğimizde sağ olsun Volkan Ticaret Bakanımız Volkan Vural Bey, ondan sonra Ticaret İhracat Genel Müdürümüz Mehmet Ali Bey. Onlarla görüştük. Onlar da bize bayağı bir konulara destek olacaklarını, hatta işte konsorsiyum şeklinde kurulursa yurt dışı ile ilgili çok büyük destekler olduğunu, bununla alakalı bir sunum yaptılar. İşte bununla ilgili de biz işte 2027'ye onları şu an planlıyoruz. İşte ilk önce burada bir ay iki ay içinde bir ortak showroom meydana getireceğiz. O sinerjiyle işte yurt dışındaki depo açma konuları ve oraya pazarlama ile ilgili birebir müşteriyi, çünkü bugün biz Adana'ya eleman gönderiyoruz. Bugün Üsküp Adana kadar. Yani çok zor değil aslında yani Balkanlara ulaşmak veya Avrupa'ya ulaşmak. Onun için 2027'de bizim rakamlarımızı göreceksiniz.
1: Peki tasarım ve inovasyon da çok kıymetli.
0: Evet.
1: Oyuncak sektöründe ne durumda? Tasarım ve inovasyon ne kadar belirleyici hale geldi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, aslında tasarım dediğiniz gibi, mesela geçenlerde bir anekdot paylaşayım sizinle. Almanya fuarında bir Türk arkadaşımız çiçeğe geçmiş. Bir firmada satın almaya geçiyor. Tabii tanıdığı üretici firma. Ya işte bize ne alsan fiyatlarımız iyi falan diyor. Hangi mal senin diyor. İşte bu mal. Tam bu mal senin. Ama diyor, bu diyor işte şu firmanın, evet, malın kopyası. İşte o bilmem ne. Yani bizim burada işte tasarımla alakalı işte bu desteklere çok ulaşmamız lazım. Çünkü genelde bu konuda biraz sektörün altyapısı zayıf. İşte yine o dönemde bizim o kurulacak OSEB'in içinde aslında bu da vardı. Yani tasarım, üniversite işbirliği, modelleme gibi, hatta yapılacak şeylerin, karakterlerin çizgilerin televizyonlarda yayınlanmasıyla alakalı çizgilim şeklinde ve uluslararası boyutta bunun çalışması yapılacaktı. İşte onlar dediğim gibi, bu OSEB oluşmayınca bunlar hepsi ortada kaldı.
1: Çok teşekkürler. Kıymetli katkılarınız sağ için olun, çok güzel anlattınız. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz.
0: Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkürler.
1: Değişim zamanı devam ediyor efendim.

0: Değişimin en yakından hissedildiği alanlardan biri de yaşam alanlarımız. Üretimden tasarıma, markalaşmadan küresel büyümeye kadar mobilya sektörünü konuşacağız. Konuğum Konfor Grup İcra Kurulu üyesi Akıncan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Tabii Türkiye dünyada mobilya sektöründe önemli bir yere de sahip. Önce onu konuşmak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii. Sema Hanım, öncelikle dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi Türkiye, Türk mobilyası dünyada ciddi bir yere ve ciddi bir potansiyele sahip. Özellikle son 20 yılda ciddi bir artışımız var. Katlanarak büyüyen, ülkemize döviz girdisi sağlayan, ithalat ve ihracat arasında fayda üreten bir sektörüz. Tabii yıllardır ciddi büyümelerimiz var. Şu anda da bulunduğumuz dönemde bu yıl mevcutu korumak üzerine ciddi bir stratejimiz var. Biliyorsunuz piyasalarda, özellikle Avrupa'da ve Orta Doğu'da belirsiz bir siyasi iklim var. Bu iklimde girdiğimiz pazarlarda pazar paylarımızı korumaya çalışıyoruz. Yılın ilk 6 ayı da bu paralelde ilerledi ve biz bunu çok önemsiyoruz. Pazar payımızı korumak, yeni pazarlar oluşturmak kadar önemli. Bu yılın ilk 6 ayını mevcutu korumak, ikinci 6 ayını da yeni pazarlar oluşturmak üzerine bir planla hareket ediyoruz. Çok kısa bahsetmek gerekir. Türk mobilyası özellikle son yıllarda tasarım yönüyle de ön plana çıktı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Milano'daki mobilya fuarında birçok Türk markasını, Türk mobilya markasını gördük ve bu bizi çok gururlandırdı. 20 yıldır yapılan yatırımların artık belli bir noktaya geldiğini ve Türk mobilyası denince ciddi bir kimliğe büründüğünü, tasarım etiketini de üzerimize giydiğimizi, o gömleği de giydiğimizi hissettiriyor. Tabii mevcut durumda bazı rekabet unsurlarında handikaplar var, yok diyemem. Arzu ederseniz bunlardan da bahsederim ama mobilya ihracat kaleminde ülkemize girdi sağlamaya devam edecek. Desteklenmesi gereken sektörlerin en önünde geliyor diyebilirim.
0: Global pazardaki konumunu güçlendirmek, daha da güçlendirmek, vitrinde daha güçlü olabilmek için ne yapmak lazım sizce Akın Bey?
1: Burada çok önemli bir unsur. Mobilya ciddi bir tasarım ürünü. Ne olursa olsun bu fikirden kopmamamız gerekiyor. Dünyanın geldiği son noktada ölçek ekonomisi çok önemli. Ama bizde hem tasarım hem üretim çok önemli. Yani doğru tasarımı Sema Hanım, endüstriyel bir şekilde üreterek dünya genelindeki doğru pazarlarla buluşturabilirsek Türk mobilyasının önü çok açık. Tabii bunun için birçok çalışmalar yapılıyor. Fuarlar düzenleniyor. Önümüzdeki ay Avusturya'da bir fuar var. Katılıyoruz. Hem şirketimiz katılıyor hem de birçok firma katılıyor. Onu takip eden ayda Almanya'da bir fuar var. Meslek heyetleri var. İşte iş heyetleri var. Dünya genelinde ziyaretler, ticari görüşmeler, B2B görüşmeleri var. Yani tasarım kimliğini üzerimize giydiğimiz bu dönemlerde güçlü üretim ve endüstri kapasitemizle doğru pazarlara

0: ulaşırsak Türk mobilyasının önü çok açık. Son birkaç yılda mobilya, işte üretici fiyatlarındaki artış, TL bazındaki artış ve durağan kur politikasıyla handikaplı gibi gözükse de bunu yeni pazarlar oluşturarak ayırt edici tasarımlarla bütünleştirerek doğru alıcılarla buluşarak başarırız diye düşünüyorum. Çünkü globalde Türk mobilyası her geçen gün artan bir paya sahip. Geçmiş yıllarda da bu payı üzerine koyarak ilerledi. Bu yıldan örnek vermek gerekirse bütün durağanlığa rağmen Haziran ayında %11 gibi bir önceki Haziran'ın önünde ilerledi. Yaklaşık 357 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Dünya genelindeki mobilya ithalatının daralmasına rağmen mevcutu koruyup büyüme ihtimalimiz var. Bunun da en önemli unsuru tasarım. Tasarımdan korkmamamız lazım. Verimlilik ve ölçek ekonomisinde de endüstriyel yatırım yapmamız lazım. Yapacağımızı düşünüyorum çünkü ülkemizin üretim alışkanlığı olan bir sektör mobilya, tekstil gibi, inşaat gibi sürekli üreten bir sektör. Lokomotif olmaya devam edecektir.
1: Çok önemli tabii, siz de söylediniz, hayatımızın her alanında değişim, tabii yaşam alanlarımızda da sürekli bir değişim var, trendler değişiyor, tüketicinin beklentileri değişiyor. Yeni kullanıcılar hangi özelliklere önem veriyorlar?
0: Pandemiden öncesi ve sonrası diye bütün tasarımlar her sektörde ikiye ayrılıyor. Pandemiyle beraber yaşam alanlarının konforu, bu konfordan beklentiler her geçen gün ön plana çıktı. Burada fonksiyonel mobilyalar hayatımıza girdi. Ve birçok sektörde olduğu gibi de kullanıcı deneyimleri bize bunu gösteriyor. Şu anda daha inovatif, daha fonksiyonel ürünler, küçük alanları kolaylaştırabilecek objeler ön plana çıkıyor. Ama ne olursa olsun tasarımın merkezinde o ahşap dokusu yer alıyor. Mobilya hala insanların o hissi yaşamak istediği bir yer. Dokunarak aldıkları bir ürün ne olursa olsun bütün online satışlara rağmen hala pazardan, offline'dan gidip tercih ettikleri bir ürün. O yüzden o ahşap dokuları ön planda, tüketici davranışlarında, konfor hissi ön planda. Her ne kadar fiyat da ön planda olsa da bir tüketici mobilyayı tercih ederken konfor ve dayanıklılık, ergonomi ve fonksiyon tercih ediyor. Birçok markada bütün Ar-Ge ve inovasyonlarını bu bağlamda geliştiriyor diyebilirim.
1: Globalde de tabii düşünürsek, onu da hesaba katarsak, marka olmak, farklılaşmak, iyi bir vizyonla tasarımlara yön verebilmek çok kıymetli. Türk mobilya sektörü markalaşma konusunda ne durumda? Yani evet, güçlü firmalarımız var ama geneline baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
0: Sema Hanım, özellikle Turkaldi projesini biliyoruz, devletin marka destek programına ve bu program bünyesinde de sektörümüzde birçok marka yer alıyor. Global pazarda rakipleriyle mücadele etmek babında birçok marka Turkaldi projesinde markalaşma yatırımını her geçen gün artıyor ve ciddi de destekler alıyoruz bu noktada devletimizden. Özellikle fuar katılımlarında ciddi destekler alıyoruz. Franchise noktasında, pazar araştırmaları noktasında ve danışmanlık noktasında markalaşmak isteyen birçok firma Turkaliti ve buna bağlı, buna benzer projelerde destek alıyor. Biz geçmiş dönemlerde iyi bir üreticiydik dünya genelinde. Fakat son zamanlarda özellikle rekabette bizim iyi bir markalaşma yatırımı yapmamız gerektiğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Bütün her anlamda iş planımızın en önünde bu. Çünkü ürünler, fiyatlamalar her geçen gün değişebiliyor. Ama markalar kalıcı. Birçok markada sektör anlamında yatırımlar yapıyor. Ben İtalya fuarını işte ziyaret ettiğimiz noktada birçok Türk firmasını görünce çok mutlu olduk ekiplerimizle beraber. Bu da doğru yolda olduğumuz ilerliyor. Geçmiş dönemlerde bunlar bizim için hayaldi, bahsetmek gerekirse. Fakat ciddi bir markalaşma yatırımı ve buna bağlı da bir destek alıyoruz. Ve devam edeceğiz markalaşmaya. Çünkü dediğim gibi ayırt edici şeyin tasarım ve marka olduğunu düşünüyorum. Mobilya da bunun için çok uygun bir alan.
1: Ve sürdürülebilirlik, verimlilik de çok kıymetli, oldukça da kritik bir konu. Üretimde özellikle verimliliği arttırmak için hangi adımların atılması gerekiyor?
0: Şimdi sürdürülebilirlik başlığı özellikle Turkuaylık'ta de yeni açılan bir başlık. Çok önemsediğimiz bir başlık. Biz tabii bir çevresel faktörler, bir ekonomik faktörler olarak ayırdığımızda verim

0: Bizim en merkezimizde yer alıyor. Birçok sanayi diyor ve mobilya sektörü daha çok orta ölçekli işletmelerin ve KOBİ'lerin yoğun olduğu bir sanayi. Dolayısıyla verimlilik en merkezimizde yer alması gereken rekabetteki en önemli unsurlardan biri. Birçok destekler var bu konuda ve ciddi danışmanlık destekleri alıyoruz. Mevcut kurulu kapasitemizi maksimum düzeyde kullanarak rekabetçi fiyata ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda inovatif teknolojik destekler alıyoruz, yazılım destekleri alıyoruz. Bir hayalimiz var. Bu hayalimizi destekleyecek verimliliğe ulaşmaya çalışıyoruz tüm sektör olarak ve bu konuda makineleşme her geçen gün artıyor. İnsana dayalı olmak her geçen gün azalıyor. Bu da bizi verimliliğe doğru yaklaştırıyor. Sadece makineleşmeyle de düşünemeyiz bunu. Bakış açımızı ona göre değiştirmemiz lazım. Ama özellikle dünya genelinde ölçek ekonomisinde bilim maliyete düşen payın her geçen gün en önemli unsur olduğu noktada verimliliği yapılacak iş listemizin en başına koymamız gerekiyor. Danışmanlıklar alıyoruz ve her geçen gün ciddi etüt çalışmalarıyla verimliliği çok ön planda tutmaya çalışıyoruz.
1: O zaman dijitalleşmeyi de konuşalım. Çünkü teknolojiyi yakalayan, doğru kullanan fark yaratıyor. Dijitalleşme mobilya sektörünü nasıl dönüştürdü?
0: Bir kere kullanıcı artık dijital bir dünyada. Yaptığım ziyaretlerde gözlemlerimdeki sahada olmaya çok çalışıyorum. Tüketicinin ilk sorduğu bu ürün benim evimde nasıl duracak sorusu. En basit örnekle bunu hissettirmeniz gerekiyor tüketiciye. Bunun için de birçok yazılımlar, arttırılmış gerçeklik, üç boyut uygulamaları yapılıyor ve bu da işimizin merkezlerinden biri. Yani bu soruya bile cevap vermek için artık teknolojiye, dijitalleşmeye çok önem vermemiz gerekiyor. Yapay zeka hayatımıza girdi. Sadece biz değil tüketici iki ürünün kumaşını yan yana getirip o kumaşın ona nasıl uyumlanacağını, evinde nasıl göreceğini kendi bile organize edebiliyor. Tabii bize düşen bunları daha profesyonel düzeyde yapmak, insanların seçim şanslarında önüne birçok seçenek sunabilmek ve doğru tercihi seçebilmelerini sağlamak. Dolayısıyla mutlu bir tüketici oluşturmak. Dijitalleşme çok hızlı ilerliyor. Bundan bir yıl önce konuştuğumuz şeyleri şu an bambaşka noktada konuşuyoruz. Ve direkt tüketiciyle iletişimde olduğumuz için merkezimizde yer alan bir proje dijitalleşme.
1: E-ticaret ve online alışverişi de konuşalım. Tabii aslında daha çok görerek, dokunarak almayı severiz ama günümüz dünyasında hıza da ihtiyacımız olduğu için online alışverişler giderek de artıyor. O durumda mobilya sektörü nasıl, yani e-ticarette güçlü mü satışlar?
0: E-ticaret de bir kültür. Tabii bizim alıştığımız çeyiz alışverişi kültüründen biraz farklı bir alan online kanal. Onun da kendi dinamikleri var Sema Hanım. Örnek vermek gerekirse e-ticaretteki alışverişli tüketici zaman beklemek istemiyor ve kişiselleştirilmiş bir hizmet arıyor ve bununla beraber de örnek vermek gerekirse ürün kurulumunu bile kendi yapmak istiyor. Orada bir deneyim yaşamak istiyor açıkçası. Yani e-ticaret müşterisi tabii ki mağazada geziyor vesaire ama alışverişini e-ticaretten yapıyor. Burada sepet fiyatları, e-ticarette tercih edilen ürünler biraz daha ayrışıyor mağazalarımızda satılan ürünlerde. Firmalar bu ayrışmayı yapabiliyor. Yani daha kolay kurulabilir, son kullanıcının daha kolay ulaşabileceği ürünleri e-ticarette ön plana çıkararak o da her firmanın bütçesinde ciddi bir pay alıyor. Bu hızla gelişen dünyada e-ticarete arkamız dönemeyiz. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ne istediklerini analiz etmemiz gerekiyor. Bu bilgiye de sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çok başarılı örnekleri var. Başarı yolunda ilerleyen markalar var. Bunu karma şekilde yöneten markalar var. Önemli olan tüketici satın alma davranışında. Tüketicinin alışverişten beklediği hissi ne olduğunu anlayabiliyorsanız doğru ürünle onu buluşturuyorsunuz. E-ticarette böyle bir iş kolu her firmada olması gereken her geçen günde büyüyen bir alan bizim için. Büyüme alanı diyebilirim.
1: Peki ihracatta siz grup olarak hangi pazarlarda aktifsiniz ve gelecek hedeflerinizi de merak ediyorum aslında.
0: Memnuniyetle. Tabii ki mobilya, Türk mobilyasının en çok yoğun olduğu Irak pazarı bizim de birincil pazarlarımız arasında yer alıyor. Ama biz risksiz pazar planımızla birlikte Avrupa'da büyümeye çalışıyoruz daha çok. Özellikle Avusturya'da, Belçika, ki Avusturya fuarına katılıyoruz. Bir sonraki ay Ağustos ayının sonları gibi düzenlenecek fuara katılıyoruz. Belçika'da ciddi yatırımlarımız var. Orada bir master franchise'ımız var. Yine ne olursa olsun Fransa'da ciddi yaygınlığımız var. Yani Avrupa pazarı bizim için önemli bir pazar. Çünkü risk anlamında daha stabil bir pazar. Daha öngörülebilir bir pazar. Fakat şöyle bir parantez açmak isterim. Afrika pazarını atlamamamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Ghana ile bir anlaşma yaptık. Franchise anlaşmamız var. Ve özellikle eskiden Kuzey Afrika'da vardık ama şu an Afrika kıtasının genelinde de ciddi bir talep söz konusu. Ve Türk insanına, Türk mobilyasına, Türk kültürüne de çok yatkınlar. Orada olumlu yönlerimiz de var. Avantajlarımız da var. Yavaş yavaş oraya doğru da kaymaya başlıyoruz ama ne olursa olsun Avrupa pazarı bizim için risksiz bir pazar. Türkiye Cumhuriyetler soydaşlarımız kültürel anlamda çok yakın bir pazar ve ne olursa olsun ürünlerimiz orada talep görüyor. Tabii Orta Doğu her sektörde olduğu gibi mobilyada da yine bir pazar. Şu an biraz özellikle İran İsrail dönemiyle birlikte biraz durağan ve riskli gözükse de ümit ediyoruz ki 2027 yılında daha verimli bir pazar olacak. Arabistan pazarımız son 3-4 yıldır yine aktif olmaya başladı. Halihazırda orada da ciddi bir potansiyel var. Geçmiş dönemde Türkiye'nin en önemli pazarıydı. 3-4 yıllık bir durağanlık yaşadık ve bununla birlikte tekrar o pazara nüfuz etmeye çalışıyoruz. Yani Avrupa ve ne olursa olsun Orta Doğu bizim her zaman arka bahçemiz gibi bu pazarlarda varız. Şirketimizde Irak, Almanya, Fransa, hatta Amerika pazarında da varız. Yatırımlarımıza devam ediyoruz.
1: Genel açıdan soruyorum bu sorumu da. Türk mobilya sektörünün globalde daha güçlü olması için hangi yatırımlara ihtiyaç var içeride?
0: Ciddi bir markalaşma ve pazarlama yatırımlarına ihtiyacımız var. Bakış açımızı ürün ve fiyattan tasarım ve doğru pazara çevirmemiz lazım. Mobilya genel geçer bir ürün değil. Mobilya ciddi planlanması gereken, çünkü her ülkenin kendi kültüründen beslenen bir ürün. Kullanıcı alışkanlıkları ve deneyimleri ülkesel bazda da çok ciddi değişiyor. O yüzden doğru pazar seçimi bence en önemli unsur ve bu konuda da birçok danışmanlık şirketleri var. Birçok strateji danışmanları var, planlamalar var. İyi bir pazarlama planı yapmamız gereken en önemli unsur. Bunu hayatımızın merkezine koyarak ihracat pazarlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Benim önerebileceğim yegane unsur pazara giriş stratejilerini çok çok çok önemsemek. Bu bizim için çok kıymetli.
1: Zengin anlatımınız için çok teşekkürler. İyi ki katıldınız. Pek de güzel anlattınız. Kolaylıklar, kazançlı, keyifli bir gün olsun sizin için de.
0: İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Değişim Zamanı'nda az sonra yeni bir konuğum olacak. Değişim Zamanı devam ediyor.

0: Tüm sektörlerde geleceği belirleyen en önemli unsur artık teknoloji. Bugün şirketler için rekabet avantajı sadece üretmekten değil, veriyi doğru kullanmaktan, dijitalleşmekten ve yapay zeka çözümlerini iş süreçlerine dahil etmekten geçiyor. Şimdi değişimin en hızlı yaşandığı alanlardan biri olan teknoloji ve yazılım dünyasına geçelim. Yapay zeka, dijital dönüşüm ve geleceğin vizyonu, sanayi vizyonunu konuşmak üzere Aca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Sema Hanım.
0: Merhaba. Tabii öncelikle sizin kuruluş hikayenizi kısaca dinlemek istiyorum. Çünkü dijital tarafa, teknolojiye bir geçişiniz var. Siz hangi alanlarda faaliyet gösteriyordunuz kuruluş aşamasında?
1: Tabii ki de memnuniyetle. Aslında bizler 60 yıldır sektörde olan bir aileyiz. Bugün ana faaliyet alanımız savunma, enerji ve endüstri tarafında tasarımdan yapıma kadar tüm hizmetleri sağlayan çözüm ortaklarımız için kapsamlı bir çözümler sunuyoruz. Kapsamlı tasarım ve inşa süreçleri sunuyoruz. Fakat son yıllarda geçmişten gelen tecrübeyle birlikte sahada edindiğimiz bilgiyi birleştiren teknoloji ve yapay zeka tarafında da yatırımlar yapıyoruz.
0: Evet, tam da bu noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi kökleri mühendislik ve APC projelerine dayanan bir şirket olarak siz yapay zeka ve dijital teknolojilere yatırım yapma kararını nasıl verdiniz?
1: Aslında şöyle oldu Sema Hanım, süreç ilk başta biz kendi sorunlarımızı, sahadaki sorunlarımızı teknolojinin gelişmesiyle birlikte nasıl çözebiliriz diye yola çıktık. İlk başta bu süreçte biz verinin önemli ve verinin kıymetli olduğunu anladık. Bundan 10 yıl önce biriktirdiğimiz verilerle birlikte aslında bir anlam çıkartma, bir sonuç çıkartma üzerine ne yapabiliriz diye düşündük ve ardından da kurumsal kaynak planlama dediğimiz ERP yazılımları noktasında kendi şirketimizi ilk başta ve kendi sorunlarımızı dönüştürmek üzere bu tarafta geliştirmelere başladık. Fakat teknolojinin gelişmesi, teknolojinin hızla gelişmesi ve yapay zekanın da iş süreçlerine dahil olmaya başlamasıyla birlikte biz veriyi biriktiriyorduk. ERP ile bir çıktı elde ediyorduk. Fakat bu elde ettiğimiz çıktıları karar ve öngörülere dönüştürme noktasında yapay zeka gerçekten çok ciddi bize çıktılar verebiliyor, yapay zeka algoritmaları. Ve aslında sürecimizi veri depolama, veriyi işleme ve veriyi şirketin kararı ve öngörülerine adapte etme noktasında ilerleyen bir sürece devam etti buradaki yaklaşımımız.
0: Tabii yapay zeka üretim ve sanayi süreçlerinde ve neyi değiştirecek, onu da öğrenmek isterim.
1: Tabii ki de ilk başta buna verimlilik diye başlayabilirim. Çünkü bugün şirketlerin içinde akan bir kararlar var. Şirketlerin içinde kararlar var, operasyonlar var. Burada hepsini bir arada bir orkestrasyon noktasında, birbirine bağlama noktasında yapay zeka algoritmalarının ciddi manada bize katkıları var. Burada neyi değiştirecek? Bir, verinin ve kararın buradaki şöyle ifade edebilirim bunu, yöneticinin kararı sağlıklı ve hızlı almasını sağlayacak ilk başta. Operasyondaki verimliliğin artmasını sağlayacak. İki, üçüncüsü de şirket içindeki bilgi akışının ve kolektif zekanın oluşmasını sağlayacak. Aslında bizim burada başka bir tezimiz de var. Biz bugün aslında bu konuyu ikiye ayırıyoruz. Bir, sanayimizde 250 üstü çalışan olan sanayicilerimiz, bir de 256 çalışanı olan Anadolu sanayicilerimiz, COBİ'lerimiz diye ifade ettiğimiz bir sanayi bölümü var. Burada yapay zeka henüz başlangıç seviyesinde. Fakat burada bizim sahadaki ustalarımızın, sahadaki yöneticilerimizin yıllara sahip çok ciddi bir tecrübesi var. Buradaki tecrübeyi biz küçük, kararlı ve hızlı adımlarla yapay zekanın içine nasıl adapte edebiliriz diye bu soruyla başladı süreç. Çünkü biz bugün sahadaki problemi en iyi sahanın tozunu yutmuş kişi biliyor. Ve Aslında onun çözümünü de en iyi o biliyor. Biz burada yapay zekaya nasıl yapacağımızı sorduğumuzda yapay zeka anlatıyor. Fakat ne yapacağımızı, daha doğrusu o sahadaki ustalığı yapay zekaya aktarma ve karar ve öngörülere bunu iletme noktasında sahanın tozunu yutmuş. Yani sahandaki ustalığı, yöneticiliği göstermiş, yıllardır o işle istihdam olmuş kişilerin vereceği bilgi hem geçmiş hafızamızın, o Anadolu'nun o çevik üretim kapasitesinin, o kabiliyetinin yeni nesillere aktarılmasında, hem de karar ve öngörülerin şirketin menfaatine ve insanın yerini alan değil, insan odaklı ve insana yardımcı olacak şekilde şirkete adapte edilmesine katkı sunacağını düşünüyoruz.
0: O sahadaki ustalık tırnak içinde gerçekten çok kıymetli. O zaman şunu söyleyebiliyoruz değil mi? Teknoloji çağında bile o insan dokunuşu çok kıymetli. Çok kritik.
1: Kesinlikle öyle. Bugün insanın bizim ana felsefemiz şu. Teknoloji ancak insana hizmet ettiği zaman ve insanın hayatını kolaylaştırdığı zaman kıymetli. Zaten bizim bu noktadaki yatırımımız da bu şekilde. Bugün dünyada iki trend devam ediyor. Bir, bütünleşik veri merkezleri. Yani bir alanda olabildiğince bilgiyi topladığınız ve tüm bilgilerin bir alana aktığı ve buradan karar verilen noktalar. İkincisi, aslında ülkemizde de şu an ülkemizin stratejisinde de büyük yer sağlayan dağıtık yapı dediğimiz veri.

0: yapmamız, işlememiz ve onu karar ve öngörülere bir altlık olarak, bir data olarak sağlamamız bugün çok önemli. İnsan dediğimiz nokta tam burada giriyor. Biz kendi insanımızı, kendi Anadolu'muzun, ülkemizin o kabiliyetlerini Türkiye'deki modellerle, Türkiye'deki modelleri geliştirerek insanımızın hizmetine sunmalıyız diye düşünüyoruz açıkçası.
1: Tabii sizi Forbes Teknoloji Council, NATO çalışmaları, yapay zeka ekosistemleri ve ulusal uluslararası platformlarda da görüyoruz. Oralarda olmanız Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor?
0: Gerçekten biz burada bu tarz platformlarda olmayı önemsiyoruz. Biz bugün ülkemizden başlayarak DEİK üyesiyiz. Türkiye Suudi Arabistan İş Konseyi üyesiyiz. DEİK üyeliği vesilesiyle bizim yurt dışında çoğu ulaşamayacağımız noktaya, çoğu dokunamayacağımız noktaya DEİK'in o çok güçlü ağı sayesinde çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Saha İstanbul üyesiyiz. Ülkemizin en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi. Buradan çok ciddi bilgiler, içerikler ve eğitimlerle kendimize ve ülkemize katkı sunacak çalışmalar yapıyoruz. AYIPA üyesiyiz, Yapay Zeka Politikaları Derneği. Yine buradaki eğitimler ve öngörülerle katıyoruz ama global platforma geldiğimizde biz bugün Forbes Teknoloji Konseyi üyesiyiz. Biz bunu şöyle önemsiyoruz. Biz burada aslında Forbes'ta biz Anadolu'nun çelikliğini, Anadolu'nun o üretim kabiliyetini, o direncini ve ülkemizdeki aslında üretim kültürünü ve dönüşüm kültürünü oralarda ifade etme şansı yakalıyoruz. Burada da gerçekten yurt dışındaki bu işlerle ilgili istihdam olan kişilerle birlikte, bunlarla ilgilenen kişilerle birlikte gerçekten ortak havuzda çok güzel çıktılar elde ediyoruz. NATO tarafında da biz NATO geçtiğimiz ay Berlin'deydik. NATO Müttefik Öngörü Konferansı'nda. Buradaki NATO ekosistemindeki şu an son yıllardaki en büyük çıktının da bundan önce savunmadan sivile geçen teknolojinin artık yapay zeka ile birlikte sivil alandaki geliştirmelerin gerçekten savunmaya, kritik altyapılara, çünkü bugün Sema'nın kimse şununla ilgilenmiyor. Biz bunu İran-Amerika-İsrail Savaşı'nda gördük. Kimse bugün tankı vurmakla ilgilenmiyor. Asıl mesele tankın metalinin üretildiği endüstri. Bugün kritik altyapı çöktüğünde aslında bir ülkenin savunması da ciddi manada zor duruma düşüyor. Biz burada sivilde geliştirilen teknolojileri, ki ülkemizde son yıllarda gerçekten çok ciddi, çok kıymetli çalışmalar var bu tarafta, savunmaya geçtiğini gördük. Yine bu taraftaki bir trend olarak da zayıf sinyallerin, aslında biz burada weak signal diye geçiyor ama biz bunu Türkçe şu şekilde ifade edebiliriz. Emarelerin, yani gelecek emarelerin, bugün işte bir kriz oluşuyorsa bu krizin aslında ilk etapta dijitalde belirli emareleri oluşuyor. Bunları görebilmek, bunlara göre işletmelerimiz, şirketlerimiz stratejilerini tekrar gözden geçirdiği noktada çok ciddi manada güzel çıktılar ve faydalar sağlayabiliyoruz diye düşünüyorum.
1: Peki sizce şirketlerin yapay zekayı kullanmak konusunda yaptığı hatalar neler?
0: Şimdi şöyle, aslında son zamanlarda bizim, özellikle ben hep 256'ını vurguluyorum, 256 çalışanları vurguluyorum fark ediyorsanız. O tarafta şu an yapay zeka tamamen şirketin yöneticisinin kişisel asistanı noktasında çalışıyor. Yani tamamen bir şirket aklını, şirketin bu noktadaki kararlarını etkileyecek şekilde, kolektif şekilde çalışılmıyor. Bir de yapay zekadaki resim gerçekten çok büyük bir resimmiş gibi düşünülüyor. Ama aslında biz hep şunu söylüyoruz. Bizim şirketteki tekrar eden işimiz ne? Biz bu tekrar eden işi tespit edeceğiz. Bu tekrar eden işin çözümünü kim biliyor? Sahadaki o sahanın tozunu yutmuş kişi biliyor. Biz burada bunu şirketin çözümlerine adapte edeceğiz ve dolayısıyla da şirkete ve insana yardımcı bir şekilde yapay zekayı konumlandıracağız. Dolayısıyla da aslında tam olarak özetlemek gerekirse, yapay zekayı büyük büyük resimden ziyade küçük, hızlı ve kararlı şekilde biz yeni dönemde adapte edilmesi gerektiğini düşünüyoruz şirketlerin.
1: Peki.

0: peki gelecekte şirketlerin başarılı olması için bu alanda hangi özelliklere sahip olması gerekiyor?
1: Şöyle, tabii ki de insan kaynağı diye başlayacağım. Çünkü bugün bütün o orkestrasyonu yapan, bütün içeriği veren insan. İkincisi, yerel altyapılarda açık kaynak kodlu algoritma dedik ya. Bugün yapay zeka nedir? Bir tahminleme algoritmasıdır. Fakat biz burada bunu nasıl yapıyoruz? Biz burada şu an yurt dışı kaynaklı modelleri kullanarak veriyi yurt dışına gönderiyoruz. Biz önce şirketimizin verisini yerli yapay zeka veri merkezlerinde ve tamamen açık kaynak kodlu modeller üzerinde şirketin faydasına, ülkemizin faydasına olacak şekilde geliştirmeliyiz. Daha sonra buradaki karar ve öngörüler tarafında, yine bunu tekrar ediyorum ama gerçekten şu an en önemli yapay zekanın bir şirkete verebileceği nokta, şirketin kararlarına ve öngörülerine aslında faydalı olması, yardımcı olması, insana yardımcı olması. Bu şekilde iki tane önemli kutup beliriyor şirketlerin dönüşümünde ilk etapta.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler kıymetli anlatımınız için. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum.
1: Bizler çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Bugün değişim zamanında hayatın farklı alanlarından iş dünyasının geleceğine uzanan büyük dönüşüm yolculuğunu konuştuk. Oyuncaktan mobilyaya, üretimden teknolojiye, gördük ki değişim her sektörün merkezinde. Geleceği yakalayan şirketlerde yenilikleri takip eden, teknolojiyi doğru kullanan ve değişime uyum sağlayan şirketler olacak. Değişimin yeni hikayelerini ve geleceğin fırsatlarını konuşacağımız bir başka programda tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: uçakla bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
3: Ne sildi festi?
4: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Ne kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası, yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikte İzhav Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşacağız. Haber özetleriyle başlayalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Trump, iyi şeyler olma ihtimali yüksek ifadelerini kullanırken ABD Merkez Bankası'na da faiz indirimi çağrısını yineledi. Trump, ABD'nin dünyanın en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini savundu. Orta Doğu'da çatışma riskinin azalmasıyla petrol fiyatlarında düşüş hız kazandı. Brent petrol önceki seansta 88 doların üzerine yükselmesinin ardından geriledi. Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin hafiflemesi küresel arz tarafına yönelik kaygıları da azalttı. Altın fiyatları Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle geriledi. Jeopolitik risklerdeki azalma güvenli liman talebini desteklese de para politikasına ilişkin belirsizlik fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın önceki kazanımlarının önemli bölümünü geri verdi. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı Asya borsalarını sert etkiledi. Güney Kore'de KOSPI endeksi yaklaşık %9,5 gerileyerek devre kesiciyi çalıştırırken Samsung ve eski Hynix hisselerinde sert kayıplar yaşandı. Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yaklaşık %4 düşerken SoftBank hisseleri %5'in üzerinde değer kaybetti. JP Morgan, tahvil faizlerinde gerileme, doların zayıflaması ve güçlü şirket bilançolarının desteğiyle ABD hisse senetlerine yönelik olumlu görüşünü korudu. Banka, kurum içinde kullanılan göstergenin S&P 500 endeksi için yeniden alım sinyali verdiğini açıkladı. Analistler, yükseliş potansiyeline işaret ederken ABD-İran gerilimi ve yarı iletken hisselerindeki yoğunlaşmanın risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.
0: Efendim şimdi de döneceğiz küresel haritamıza çünkü bakalım bugünkü hava nasıl hemen size aktarmış olalım. İçeride BIST 100 endeksinde şu an 0.30'luk yukarı yönlü bir hareket var. 13.816'dan geçiyor fiyatlama. Dün haftanın ilk işlem gününe Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki saldırılara ara verildiğine yönelik olumlu haber akışıyla başlamıştık. Ve de 14.028 puan seviyesinden primli başlamıştık ama günün devamında kazanımlarını koruyamayarak satıcılı bir seyir izlemişti. Endeksteki değer kaybı

0: 1.21 olmuştu ve kapanış 13.744'ten gerçekleşmişti. İşte şu anda ise 0.28'lik kore yönlü hareket var. 13.813'teyiz. Avrupa'da bugün ılımlı bir hava olduğunu görüyoruz. Frankfurt 0.37, Londra 0.56, Madrid 0.53, Paris 0.58. Yukarıda diğer taraftan bugün özellikle Asya tarafındaki kayıplar bir hayli dikkat çekiciydi. Yarı iletken hisseleri öncülüğünde satış dalgası sertleşti orada ve de Güney Kore'de 10.84'lük bir geri çekilmeyle günü tamamladık. Kospi ilişkinde şöyle bir tespit var. Bitcoin'in volatilitesini geride bırakmış durumda şu anda Kospi ve devre kesiciler de bugün devreye girdi. Tayvan'da da teknoloji hisseleri öncülüğünde 4.5'luk bir düşüş vardı ve de gösterge endeks Tokyo borsasında da 4.5'luk bir gerileme gördük. Son 2 ayın en düşük seviyesine kadar gerilediğini takip ettik borsanın. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde durum nedir? Orada S&P'de negatif yatay bir görünüm. Nasdaq 0.78 geride. Dow Jones'ta ise 0.29 yukarıda olduğumuzu an itibariyle takip ediyoruz. Bugün Fed'in toplantısı başladı. Yarın kararı alıyor olacağız. Ve Walsh'un tabii ki yeni başkanın mesajlarını da dikkatle takip ediyor olacağız. Önemli. Tüm piyasaların gözünün kulağının olduğu bir nokta orası olmuş olacak. Bu arada bugün de tüketici güven endeksi verisiyle Coca-Cola, UPS, Corning ve Boeing'in de bilançolarının takip edileceğini de hatırlatmış olalım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Brent petrolde 83.81'deyiz. 2.40'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz o tarafta. Ve dün dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmelerde, daha doğrusu gerilimde tarafların birbirine herhangi bir çatışmaya yönelik bir adım atmayacağını açıkladığını takip etmiştik. Reuters'a yansıyan bir haberdi yine bugün. Orada da İranlı bir yetkilinin Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir onlara yönelik bir çatışmaya dönük bir adım gelmedikçe kendilerinin de bir adım atmayacağına yönelik mesajlarını okuduk. Ham petrolde 80.86'dayız. 2.12 geride. Doğalgaz 2.75'te. 1.47 gerideyiz. Ons altında da 4.024 şu an seviye. 1.29'luk geri çekilme. Gümüş 57.27'de. 1.93 geride. Platin 1.592. 2.01 geri çekilirken Palladium'da da 3.23'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz diyelim. Aydın Eroğlu'na dönelim. Aydın Bey, hoş geldiniz. Bugünkü fiyatlamaya ilişkin nedir tespitleriniz? Özellikle tabii dün bizim geri çekilme ve kapanıştaki geldiğimiz seviye de önemliydi ama şu an sınırı da olsa yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa'da da hava olumlu. Fakat Asya'da bugün malum kötü bir günü geride bıraktık. Fiyatlama sizce bize neyi söylüyor? Şu anda ne fiyatlanıyor?
1: Bir tanesi Fed'in olası bir faiz arttırma riski fiyatlamalardan bir tanesi. Baskı nedenlerinden biri bu Melisa Hanım. Ama ben Fed'de şu anda bir kısmi ateşkes nedeniyle 100 dolardan yeniden 83 dolarlara doğru düşen Brent petrol sebebiyle bu toplantıdan bir faiz değişimi çıkmasını beklemiyorum. Yani arttırım ya da faiz indirimi yönünde. Zaten mevcut ortamda bir indirim yapılmayacaktır da acaba faiz artışı olacak mıdır tarzı bir endişe var. Ben bu toplantıda bu olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer bu iş ateşkese dönüşmez, yeniden karşılıklı savaş hali başlarsa sonrasında Brent petrol fiyatı 100 dolar ve üzerine doğru çıktığı takdirde artık faiz artışı sonraki toplantı için ya da bir ara ani toplantı bir kararla ilgili kaçınılmaz olur faiz artışı. Ama şu anki ortamda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bunun dışında dünya genelinde, Çin'de, uzak doğu borsalarında, Amerika'nın da kendisinde yapay zeka şirketleri ve çip şirketlerinde yaşanan düşüşler, sert kayıplar var. Bunlar borsaları olumsuz etkiliyor. Çin'de de işte Güney Kore'de de benzerlerini gördük. Bu alana farklı şirketlerin de giriyor olması Amerika'nın tek elinden çıktığını gösteriyor. Onlardaki aşırı primlemeler bir anda sert kayıpları doğuruyor. Çin'de açılan bir şirketin %500 gibi sert yükselişi sonrasında aynı tarzda da düşüşü yaşandı. Bunun endişeleri var. Şimdi burada endekslere baktığımızda bu endişe Amerika'nın Amerika'daki Nasdaq'ta bence hala geçerli. Çünkü Nasdaq'ta 28.400'ün altında kalması halinde bir destek seviyesi kırılmış. Biz yeniden Nasdaq kendisini 28.400'ün üstüne atmadığı takdirde

0: 27.000, 26.600 seviyelerine doğru düşüşün sürdüğünü görebiliriz. S&P'de mevcut seviye destek. Bu 7.400'lerin altına salınması halinde Nasdaq'ta yaşanan düşüş riski S&P içinde, hatta bu rakamı 7.357 olarak değiştireyim ben, biraz daha altı alayım. S&P içinde riskli olur. Şu anda Amerika'nın 3 endeksinden Dow Jones biraz daha pozitif gibi gözüküyor, sanayi hisselerinin de biraz desteğiyle. Türkiye'de ise hem dünyadaki bu gelişmelerin etkileri var ama onlar bizim için çok önemli değil. Bizde tam tersi, petrol fiyatlarının düşmesi dün pozitif açılış yapmamıza neden olmuştu ama piyasada iki tane manipülasyon ya da spekülatif beklentiler birbiriyle iç içe karışmış durumda. Bunlardan bir tanesi fezlekelerin gündeme gelmesiyle alakalı, içlerinde Özgür Özel'in dokunulmazlık yetkisi kararı da var. Diğeri de borsaya verginin yeniden gelecek olma spekülasyonu Melis Hanım. Borsada vergiyle alakalı herhangi bir çalışmanın yapıldığını ben düşünmüyorum. Bu ortamda bunun yapılacağını da düşünmüyorum. Ama bu iki spekülatif söylenti Borsa İstanbul'u biraz etkilemiş durumda gibi gözüküyor. Yabancının olmadığı yerde psikolojik olarak yerlerden gelen satışlar maalesef bizi dün artı açıdan endeksin düşmesine neden oldu. Endekste Temmuz'un başından beri uyardığımız bir takım destekler vardı. O da 14.043'ün altında ya da 14.030'ların altında kalırsak ilk hedef 13.801 ve altında 13.567 olur diye ben yaklaşık bir aydır uyarıyorum. Biz dün 13.800'ün de altına indik. 13.770'lerde bir kapanış yaptık. Şu anda eğer ilk olarak 13.801, sonrasında 14.031 seviyesinin üstüne atamazsak endekste 13.567 bundan sonra düşme riskimiz olan seviye olacak. Ama işte biz Mayıs'ta gördüğümüz daha altta riskli yerler de var. Olası işte gelişmelerin şekline göre bunları görme ihtimalimiz de var. Bunlar da 22 Mayıs'ta gördüğümüz 12.966 ve 21 Mayıs'ta gördüğümüz 13.163. Yani önce eğer biz 13.567'ye inersek bu güçlü bir destek olacaktır. Fakat bu desteğin altında piyasadaki o anki gelişmelere göre altta işte bu dediğimiz iki tarihte görülen 13.163 de 12.966 riskleri de geçerli olacaktır. Bundan kurtulmak için 14.031'in üzerine en kısa süre içinde atmamız gerekir. Eğer bunu başaramazsak sonrasında maalesef satış baskıları yine sürecektir diye düşünüyorum ben Melis Hanım.
1: Evet, peki şimdi Fed cephesine bir dönelim. Siz biraz girişte yine bahsettiniz aslında oradaki fiyatlamaya yönelik ama şimdi tabii Fed toplantısında gözlerin oylama sonucunda olduğunu da bizim takip edeceğiz. Çünkü yakından izlenecek bir konu. Şimdi burada Rob Price'ın Amerika Birleşik Devletleri baş ekonomisti diyor ki faiz kararını ona karşı iki oyla alınmasını bekliyoruz diyor. Logan ve Hammack'ın 25 bas puanlık faiz artışı yönünde muhalif oy kullanması bekleniyor. 3'ten fazla karşı oyun çıkması Fed'in Eylül ayında faiz indirimine yaklaşmasının güçlü bir sinyali olarak da değerlendirileceği ifade ediliyor. Temel senaryo Fed'in 12 ay boyunca politika faizini değiştirmemesi yönünde demişler kendi görüşleri. Yine başka bir açıklamada Stadel'den, o da diyor ki bu hafta 25 bas puanlık sürpriz bir faiz artışı görebiliriz. Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını güçlendirebilir bu ve piyasaların Fed'in şahin duruşunu yeterince fiyatlamadığının değerlendirildiği vurgulanmış. Ne dersiniz? Şimdi bir sürpriz gelme ihtimalini siz ne kadar yüksek görüyorsunuz Fed'den?
0: Şimdi Melis Hanım, bana göre çok dinamik bir Amerikan ekonomisi var. Beklentilerin neredeyse iki katı olan bir enflasyon var. Hem Amerika'da hem Türkiye'de normalde olması gereken mevcut faizlerin aslında faiz artışlarıyla yukarıya çekilmesi olması lazımdı. Ama her iki ülkede de siyasi iktidarların buna ciddi derecede karşı olmaları nedeniyle ve şirketlerin de özellikle Türkiye'de zorda olması nedeniyle bir faiz artışı ihtimali FED için de zor, Türkiye için de zor bence. Petrol eğer şu anda 100 dolar seviyelerinde duruyor olsaydı 25 bas puanlık bir faiz artışının FED için yüksek ihtimal olduğunu düşünebilirdim. Ama 83 dolara inmiş petrol eğer müzakere masası yeniden kuruldu

0: olursa aynı hızla 75 dolara doğru inme durumu da var teknik olarak. Ki bu ihtimal varken Fed'in şu anda kalkıp da 25 bas puan bir faiz artışı yapmasını çok da doğru görmüyorum açıkçası. Üyelerden dendiği gibi karşı faiz artışı yapılsın beklentisi ya da yorumları, açıklamaları söz konusu olabilir. Yani oy birliğiyle karar çıkmayacaktır, oy çokluğuyla çıkacaktır. Ama ben Fed'de bir faiz artışı mevcut ortamda beklemiyorum Mayıs'ın.
1: Evet. Peki mesajların nasıl gelmesini bekliyorsunuz borçtan ve hani hangi, nasıl bir tonlama piyasalarda nasıl bir etki yaratır? Çünkü malum petrolden kıymetli metale her tarafı etkiliyor Fed'den gelen açıklamalar.
0: Tabii ki. Şimdi orada bence yeni başkan bu sefer enflasyon konusunda kararlı olduklarını bir kez daha söyleyecek. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz ama yenilen benzer bir şekilde 100 dolara doğru artış söz konusu olursa biz bunu olası ekonomi üzerindeki etkilerinden kurtulmak için bir faiz artışı yapmak zorunda kalabiliriz tarzında bir uyarı yapabilir diye düşünüyorum. Ama petrol fiyatları bir savaş müzakereli işte ateşkes müzakeresiyle sonlanacak olup da yeniden 75 dolar ve 70 doların altına doğru inmeye kalkarsa o zaman son çeyrekte faiz indirimlerini gündeme getirebiliriz tarzda iki yönlü bir açıklama gelebilir yeni başkandan. Çünkü piyasalarda, şartlarda iki yönlü dengeye çok uygun bir bıçak sırtı dengede gidiyor piyasa. Amerika ekonomisi canlılığını sürdürüyor. Özellikle yapay zeka ve çip şirketlerinde gelmiş olan yüksek karlılıklar nedeniyle. Ama artık orada da bir sona geldiler. Şimdi bunların bir şekilde dengelenmesi lazım. Şirketlerin de içlerine düştükleri sıkışıklıktan faiz indirimleriyle işte bir nebze soluk aldırılması lazım. Ama görüyorsunuz hal böyle iken, Avrupa Birliği'nin içinde durum böyleyken bir önceki toplantıda, son değil de bir önceki toplantıda Avrupa Birliği yine faiz artışı kararı almıştı. Ki petrol fiyatları bir kez daha yükselecek olursa bu faiz artışı kararları kaçınılmaz olur. Bu uyarıyı yapacaktır diye düşünüyorum ben Walsh. Ama tekrar ediyorum, ben stratejik petrol rezervleri ülkeler için çok ciddi derecede kritik seviyelere geldiği için Trump'ın savaşı uzatmayacağını ve ateşkesin uzaması ya da savaşın bitmesiyle alakalı yönde kararları işte alacağını düşünüyorum ki Kasım'da onun da önemli bir seçimi var. Hal böyle olduğu takdirde o zaman sonrasında Brent petrol fiyatları tüm dünyanın faizlerini aşağıya indirmesiyle ilgili onların ellerini güçlendirecek şekilde 75 ve sonra 70 doların altına doğru inecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi aynı zamanda tabii bu hafta gelecek veriler de önemli olacak Amerika Birleşik Devletleri'nden ve de bilançolar, önemli bilançoları takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz hafta Alphabet ve Tesla'dan aldığımız bilançolarda yine bu yapay zeka konusu ve sermaye yatırımları ve nakit akışı konusu piyasalarda bozulmaya yol açmıştı. Şimdi bu haftada Muhteşem Yediri'den yarın Microsoft ve Meta'nın bilançolarını alıyoruz. Perşembe günü de Apple ve Amazon'un bilançoları geliyor olacak. Siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Yapay zeka etrafında şekillenen bu sermaye yatırımlarına ilişkin sıkıntılara dair tartışmalara.
0: Yani şöyle, ben bir süredir bu konuda bir uyarı yapıyorum. Sadece dünya için Muhteşem Yedili yok. Bu Çin'de de yeni şirketler bu alanda piyasaya girecektir diyorum. Avrupa'da da girecektir diyorum. Uzak Doğu'da zaten Samsung'la ciddi derecede girmişlerdi rekabete. Bu tablo arttıkça başka ülkelerde de benzer alanlarda yatırımlar çoğaldıkça Haziran'ın başında zirve gören Nasdaq 30.762 seviyesiyle artık buralarda zor tutunacaktır diyorum. Bundan sonra yapay zeka şirketleri Amerika için ne kadar yüksek bilanço getirirlerse getirsinler, bunları satış fırsatı olarak piyasalar kullanır. Çünkü öncesinde zaten fazlasıyla bu şirketleri primlediler diye düşünüyorum. O nedenle ben iyi bilançolar Yükseliş sonrasında yeniden satışı yaratır ama eğer bilançolar bir de kötü gelmeye başlarsa, ki bir sonraki dönemlerde karlılıklarında ciddi düşüşler olduğunu da görecek dünya. O zaman Amerika borsalarında bilançoların artık eski yüksek güçlü karlılıklarını açıklamadıkları için endekslerin de realizasyonlara başladığını göreceğiz diye düşünüyorum Melis Hanım. O nedenle dünya genelinde şu an piyasada ortamı tutan tek kriter savaş, Brent petrol ve yüksek faizler. Şimdi bunların haricinde eğer tersine bir dönem başladığı zaman biz değerli metallerin yukarıya kalktığını göreceğiz. Tahvillerin ve borsaların ise, yani Amerika borsalarından bahsediyorum, aşağıya doğru realizeler yaptığını göreceğiz. Şu an için alan tahvillerde yatırım alanı olarak bir tek o alanda bir getiri peşinde koşuyorlar. Ama artık değerli metallerde de mevcut seviyelerin altındaki yerlerin alım için fırsat bölgeleri olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada bu hafta aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'ndan da yine faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Bugün özellikle Asya tarafında yarı iletken hisseleri öncülüğündeki satış dalgasının sertleşmesi bir hayli dikkat çekiciydi. Bu özellikle son dönemde KOSPI'deki düşüşler de bir hayli dikkat çekici. %10'un üzerindeki bir düşüş de kapattı ve devre kesiciler yine devredeydi. Bitcoin'in volatilitesini geride bırakmış şu an KOSPI. Ne dersiniz? Asya tarafında ne görebiliriz?
0: Yani şimdi benim dış dünyada Amerika endeksinde beklediğim tedirginlik aynı şekilde Asya borsaları için de geçerli, ki işte Çin'de 3800'ler seviyesindeki endeks seviyesini endekse baktığımızda yaklaşık bir ay kadar evvel tam 4175'teydi. O zaman da ben benzer uyarılarımı yapıyordum. Aşırı primlenme var, yapay zeka piyasaları destekliyor diye endeksler yüksekti ama bu böyle kalıcı olamaz, satışlar gelecek diye. Nitekim bu satışların geldiğini görüyoruz biz Melis Hanım. Şimdi Çin için 3800 seviyesi belki çok önemli bir destek. Şimdi bu destekte tutunup yukarıya doğru bir tepki verirse, bunun tepkisi aşağı yukarı 3950-3960 civarlarına kadar olur. Ama 3800'ün altında Çin dahi böyle çok sert işte teknoloji sektöründe, endekslerinde, hisselerinde, borsalarında düşüşlerin biz geldiğini görebiliriz. Şimdi piyasa faiz indirimleri geldiği takdirde borsalar bundan destek alıp yükselecek diye bekliyor. Ama yüksek faize rağmen tarihi rekorlarında olan borsalar olduğunu da herkes unutuyor. Şimdi o nedenle ben piyasada faiz indirimleri son çeyrekte başlayacak belki diyorum. Ama buna rağmen borsalarda realizasyonlar gelecek diye düşünüyorum. Şimdi bunu söylerken kimse yanlış anlamasın. Dış borsalarda tarihi fiyatlamalar, rekorlar görüldü ama Borsa İstanbul'da tam tersi bir tablo vardı. Biz bundan yararlanamadık. O nedenle benzer bir düşüş eğer dış borsalarda yaşanırsa bizim için geçerli değil. Biz kendi içimizdeki bazı siyasi iç sorunlarımızı aştığımız takdirde borsamızda son çeyrekte yükselişler yaşayabiliriz. Bizim için en büyük risk ise MSCI yönetimi ile Dow Jones yönetiminin endeks hesaplamaları ile alakalı, halka açıklık oranları ile ilgili yapılan uyarılar. Biz burada tedbirlerimizi aldığımız takdirde bizim son çeyrek beklentimiz pozitif. Yani onlarda düşüş olsa bile pozitif. O nedenle Türkiye ile dış borsaları birbirinden ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum Melis Hanım.
1: Diyoruz Aydın Eroğlu. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Metgün Enerji halka arz oldu. Detaylarına bir bakalım.
2: Ve gong. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Metgün Enerji halka açıldı. Şirketin payları 20 lira sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Halka arzda toplam 135 milyon 579 bin adet pay satışa çıkarıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 2 milyar 711 milyon 580 bin lira olarak hesaplandı. Metgün Enerji'nin halka açıklık oranı %21,3 oldu. Halka arz kapsamında 90 milyon 579 bin pay sermaye arttırımı yatırıma 45 milyon paysa ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Talep toplama sürecine yaklaşık 994 bin yatırımcı katıldı. 961 bin 387 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Metgün Enerji, Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından yatırımcılarla buluştu.
1: Efendim, kısa bir ara, birazdan buradayız, devam edeceğiz yatırım günlüğüne.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Kayhan Tezcan bizimle birlikte olacak. Kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşacağız. Kayhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melisa Hanım.
0: Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz siz bugünkü tabloyu? Malum biz her hafta değerlendiriyoruz. Şimdi dün de aslında pozitif giderken işler bir anda tersine döndü. Fakat bugün yukarı yönlü bir hareket var sınırlı da olsa. Neden sizce?
1: Yani aslına bakarsanız özellikle 14.700'lerden geriye gelmeye başladığımız aşamadan itibaren biz Marmaş araştırma olarak bu seviyelerin çok önemli olduğuna dikkat çektik. Ama dikkat çektiğiniz derecede maalesef çok da dikkate alınmadı diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum piyasaya 13.700'lere gelmişiz. Melis Hanım şöyle değerlendirmek lazım. Bugüne özel konuşmakla ilgili bir şey değil. Zaten farkındaysanız bu NATO zirvesinden sonra ne kadar olumlu bir konjüktür doğma ihtimali varsa hepsi satışla karşılandı. NATO zirvesinden sonra işte beklentiler yükseltildi. Yok F-35 haberleridir. Ondan sonra bunun gibi haberler yüklendi. Fakat faydası olmadı, satış geldi. Ondan önce Arjantin benzeri krediler bahsi açıldı. Arjantin benzeri kredilerden olduğu bahis edildi. O da bir açıkçası fıs bir haber çıktı. Yani hiç arkası gelmedi. Sadece Arjantin'i kullandığı bir kredi olarak kaldı. 14.700'lerden kademeli olarak 14.000'e kadar geldik. Şimdi 14.000'de İşte neredeyse 5-6 kapanış destek buldu piyasa. Fakat gördüğümüz kadarıyla dün hafta sonu gelen İsrail-Amerika İran arasındaki yeniden ılımlı havaların esmesi hasebiyle pazartesi günü bir düşük Brent petrol rakamı görünce biz boşluklu açtık yukarı. Ama o boşluklu açılış dahi satış fırsatı olarak kullanıldı Melis Hanım. Dolayısıyla piyasayı çok da böyle ümit vaat edici olarak maalesef göremiyoruz. Ben bu sabah Twitter hesabımda da duyurdum. Biz artık 16.800 16.900 13.800 13.900 bölgesinin artık yeni direnç hattı olma ihtimalini görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların birinci bakması gereken yer, eğer böyle yani endeksle hasbihal ediyorsa, yani kağıt bazında bambaşka girişimler var tabii. Kağıt bazında konuşmak çok çok zor. Ama ve lakin 13.800 ile 13.900 arasında bir şey hattı, bir direnç hattı olma ihtimalini kuvvetli görmeye başladık Melis Hanım. Bugün de bakıyorum ben şu an, müsaade ederseniz bakayım. 13.850 en yüksek görmüşüz. Şimdi de 13.000

0: 1790 gibi piyasa işlem görüyor. Dolayısıyla 13800-13900 hattının artık yeni direnç bölgesi olduğunu söylemek mümkün Melis Hanım.
1: Evet, peki. Şimdi yarın tabii malum FED kararı var. Oradan siz ne bekliyorsunuz ve bunun bize yansımaları nasıl olur?
0: Melis Hanım, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten piyasalar, özellikle ben istihdam piyasasına bakıyorum, çok canlı. Yani çok iyi rakamlar geliyor, özellikle hizmet sektöründe. Fevkalade ama fevkalade rakamlar geliyor. Dolayısıyla orada yeni başkan Walsh'un de işte böyle çok güvercin olacağına dair söylentiler vardı. Fakat yaptığı ilk toplantıda biliyorsunuz fevkalade şahin tonlar kullandı. Dolayısıyla yani datalar da çok yardımcı olmayacak FED'e. Yani böyle bir ortamda faiz indiren bir başkan pozisyonuna kendini düşürmek isteyeceğini zannetmiyorum. İstihdam piyasası bu kadar iyiyken bir de üstüne faiz düşürmek isteyeceğini ben zannetmiyorum. En iyi ihtimalle sabit bırakacaktır. Ve o sabit bırakmak yoluyla biraz daha vakit kazanmak isteyecektir Melis Hanım. Dolayısıyla bize de etkisi nasıl olur derseniz, ya biz onlar yükselirken zaten getiri kadar yükselmediğimiz için o yükselişleri, özellikle Nasdaq'taki yükselişe yeteri kadar iştirak edemediğimiz için oralardaki fiyat hareketleri bizi daha ikinci, üçüncü planda etkileyen hareketler olacaktır. Söylediğim gibi bizim şu anki konsantrasyonumuz 16.800-16.900 aralığında piyasanın ne yapacağına şimdilik konsantre olma yolunda bakıyoruz piyasaların Melis Hanım.
1: Evet, peki bizim peki içeride siz faiz politikası nasıl gideceğini düşünüyorsunuz? Şimdi geçen haftaki metinden sonra evet. Da nasıl bir izleniminiz var yıl sonu için?
0: Evet, malum faizlerin birebir ilişkili olduğu konu enflasyon. Enflasyon ne kadar geri gelirse faizleri de Merkez Bankamız o kadar geri yani aşağı düşürmeye düşürmek istiyor. Ya maalesef enflasyonla beklentilerin altında bir yavaşlamayla bir şey var, bir tablo var. İstendiği hızda düşmüyor. İşte sene sonu en iyi ihtimalle işte 28, 29, 30 seviyeleri konuşuluyor. Fonlama şu an malumunuz 40'tan yapılıyor ama ben Eylül ayı toplantısında bu yazın yaşadığımız nispeten daha iyi fiyat gelişmeleri devam ederse işte Eylül ayında fonlamayı 40'lardan haftalık repoya geçip 37'ye çekmesinde bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum Melis Hanım. Dolayısıyla Eylül ayına kadar bu şekilde fonlama 40'tan devam eder. Eylül ayında da ben ilk fırsatta, özellikle tabii petrol fiyatları da çok önemli, orada da bir sakinleşme emareleri görülürse ben hiç düşünmeden fonlamayı 37'ye çekeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki son bir dakikamızmış. Orada da enflasyon beklentinizi alayım. Temmuz ayında ne gelir sizce?
0: 1,5 civarı bekliyoruz Melis Hanım.
1: Yıl sonu değişiklik var mı sizin tahminlerde?
0: Yok. Yıl sonu 28, 29, 30.
1: Evet, peki.
0: Bu banta gelir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kayhan Bey. Size
0: ben
1: de kolaylıklar dileyelim.
0: Efendim.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun Melis Hanım. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Efendim, burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. Yine karşınızda olacağım saat 15'te. Paranın yönünde yine piyasaların gündemini konuşuyor olacağız.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.

küçük bir çınar ağacını andıran brokoli hem tarım hem de sağlık sektörünün önemli bir üyesi. Türkiye'de pazar payını artıran bu sebze her geçen gün daha geniş tüketici kitlesiyle buluşuyor. Lahanagiller familyasından olan küçük yeşil yumrular. Brokoli isminden de anlaşılabileceği gibi İtalya yarımadası ile özdeşleşmiş bir sebze. Brokoli sözcüğü İtalyanca lahananın çiçekli püskülü anlamına gelen broccolo sözcüğünün çoğulundan geliyor. Brokoli, yakın çağ Avrupa'sında egzotik bir bitki olarak görülmüş. Dünyada tanınması ise ancak 20. yüzyıl başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İtalyan göçmenler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Brokoli, ülkemizde daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilir. Antalya, Mersin, İzmir ve Manisa, brokoli yetiştiriciliği yapılan illerimizin başında geliyor. İklim ve toprak açısından çok seçici olmayan brokoli 15-17 derece sıcaklıkta rahatlıkla yetiştirilebilir. Bitki maksimum 24 dereceye kadar dayanıklılık gösterir. Ancak çok sıcak bölgeler sürgün kalitesi için pek uygun değildir. İyi drene edilmiş, kumludan killi tınlıya değişen, su tutma kapasitesi yüksek topraklar brokoli yetiştirmek için özellikle tercih edilmelidir.

ve karnabahar gibi yetiştirilen brokoli için Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında fide tavalarına ekim yapılır. Ortalama çimlenme sıcaklığı ise 20 derece civarındadır. 3-4 gün içinde çimlenerek toprağın üstüne çıkan brokoli tohumları fide yastıklarına ekilir ve 4 ila 7 hafta sonra toprakla buluşturulur. Fide ile brokoli yetiştiriciliği yapılacaksa 1 dekara 20-30 gram tohum ekmek gerekir.

brokoli hasadı çiçek tomurcukları açmadan yapılır. Tomurcuk sonrası yapılan hasat düşük kalite anlamına gelir. Hasat edilen brokollerin ortalama 3 gün içinde pazara ulaştırılması gerekir. Brokoliyi en iyi depolama sıcaklığı %95, nemde 0 derecedir. Hasat edilen brokoller doğru sıcaklıkta bile en fazla 2-3 hafta dayanır. Uzun süre depolama, çiçeklerin renginde bozulma ve tomurcuklarda dökülme meydana getirir.

dünyanın en çok brokoli üretilen ülkeleri ise 10 milyon tonla Çin birinci sırada, 8 milyon tonla Hindistan ikinci sırada, 1 milyon tonla da Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sıradadır. Türkiye brokoli üretiminde 250 bin tonla 10. sırada yer alıyor.

kalsiyum açısından oldukça zengin olan brokoli, kemik gelişimine sağladığı katkı nedeniyle bilinçli tüketiciler tarafından sıklıkla sofralara getirilir. Ayrıca potasyum kaynağı olan brokoli, kanser, kalp ve damar hastalıkları, cilt ve saç sağlığı için de çok faydalıdır.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıklıkla tüketilen pul biber, Türk mutfağının olmazsa olmaz baharatları arasında yer alır. Toprağın mucizesini içerisinde toplayan kırmızı biberin kurutulmasıyla üretilen pul biber, eski çağlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan ve insan vücuduna olumlu etkiler sunan bir baharat türüdür. Tarihsel süreçte Mayalar ve Aztek uygarlığı gibi büyük topluluklar özellikle yemeklerinde ve doğal ilaçlarında acı bibere sıklıkla yer vermişlerdir. İçerisinde bulundurduğu C, A ve K vitaminiyle vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan pul biber, doğru zaman ve miktarda kullanılırsa birçok metabolik rahatsızlığa iyi gelmektedir. Pul biber dünyanın hemen hemen bütün noktalarında özellikle bir iklim aramaksızın yetiştirilme imkanı bulmasıyla kolay elde edilebilen bir baharattır. Kurutulmak istenilen biberin ilk önce içi boşaltılarak çekirdekleri ayıklanır. İçi iyice yıkanan kırmızı biberler havadar bir yerde ipe dizilerek kurumaya bırakılır. Burada önemli olan püf noktası biberlerin rahat kuruyabilmeleri adına birbirine değmiyor olmasıdır. Biberlerde küf oluşumunu önlemek için güneşte kurutulan biberlerin biraz da fırında tutulması yerinde bir işlem olacaktır. Kırmızı pul biberin içerisindeki zengin bileşik havuzu endorfin hormonunun salgılanmasını teşvik eder. Bu da mutluluk seviyemizi yükseltir. Beslenme ve sağlıksız yaşam koşulları, stres ve yorgunluk gibi hem ruhsal hem de fiziksel sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Pul biber içeriğindeki bileşenlerle beyindeki stres seviyesini düşürerek uzun dönemde tüm bilişsel fonksiyonlarımıza katkı sağlar. Özellikle kapsaisin maddesi vücuttan gönderilen sinyallerin yoğunluğunu azaltarak baş ağrısını giderir ve zihinsel faaliyetlerin normale dönmesinde yardımcı olur. Bu yeteneklerinin yanı sıra pul biber eklem ve kas ağrılarını hafifletir ve vücut içerisindeki kan dolaşım kalitesini artırarak kalsiyum dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin emilip kullanılmasına destek olur. Pul biber, akciğer dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu bilinen likopen bakımından en zengin baharattır. Ayrıca araştırmalar içerisindeki kapsaisin maddesinin birçok kanser hücresinin çoğalıp yayılmasını engellediğini göstermiştir. Enfeksiyon problemlerinin ortadan kaldırılması için kullanılabilecek temel doğal besinlerden biri yine acı pul biberdir.

Fatma Yıldırım küresel piyasaların gözü kulağı yarınki FED toplantısına çevrildi. Tabi bu noktada piyasaların vereceği karardan yani FED'in vereceği karardan ziyade piyasaların odaklandığı bir diğer nokta ise sermaye nereye kayacak? Yani faiz arttırırsa yatırımcılar hangi hisselere yönelecek? Faizi sabit tutarsa ki keza piyasalar zaten ağırlıklı olarak bunu fiyatlanıyor. Bu sefer de hangi hisseler ön plana çıkacak? Yani sektörel rotasyon para nereye kayacak? İşte 3 tane şirket üzerinde. Bunun detaylarına bakacağız. Tabii bugün toplantı başlayacak. 2 gün sürecek olan kritik toplantının ardından da faiz kararı Fed'in yarın Türkiye saatiyle 9'da açıklanmasını bekliyor olacağız diyelim ve önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloya bir bakalım. Daha sonra hangi şirketler öne çıkabilir detaylarına inelim. S&P 500 endeksi vadeli endeks kontratlarına bakıyoruz. Sınırlı yatay bir geri çekilme açılışa işaret ediyor. Dün spot piyasada 4 günlük düşüş serisinin sonlandırıldığını takip etmiştik endekste. S&P 500 bugün tam tersi bir tablo var da diyelim ve hemen bakalım bu noktada. Eğer FED faizleri sabit tutarsa yatırımcıların da bu tarz ortamlardaki yine belirsizlik dönemi de artı bir eksen olarak da açıyoruz. Defansif sektörlere yönelimleri beklenebilir. Burada

Sektörel olarak bu şirket biraz daha bu noktada ayrışma gösteriyor. Çünkü milyarlarca dolarlık bir nakit rezervi var. Faizler yüksek kaldıkça da daha fazla nakit gelir üretmeye de devam etme kapasitesi de var. Dolayısıyla da en büyük avantajı burada bu şirketin aslında nakit bir rezervinin devasa olması. Tabii bir de işin psikolojik tarafı var. Belirsizlik dönemlerinden bahsettik. Yani yatırımcılar bu tarz ortamlarda biraz daha kaliteli bilançoya bakmayı tercih ediyor. Dolayısıyla da Berkshire Hathaway'de yıllardır zaten tam da bu noktada güvenli bir liman olarak da görülüyor diyelim bu senaryo dahilinde. Ve hisse performansına bakalım. Son bir yılda %3'lük bir primlenmesi var. 6 ayda %5'lik bir yükseliş göstermiş. Aslında çok agresif hareket eden bir hisse değil ama Fed'in faizleri sabit tutabildiği bir senaryoyu konuştuğumuz ortamda da güvenli liman algısıyla da yeniden sahneye çıkabilecek de bir isim olarak da karşımıza çıkıyor. Yani aslında bugün yarın Fed'in faiz kararında bir sabit tutulması görürsek de aslında yeniden ilgi görebilecek hisselerin de başında geliyor diyelim bu şirket adına. Bir de bakalım ABD borsalarına genel tabloyu anlamak adına Nasdaq endeksi diyelim. Teknoloji şirketlerine zaten son dönemde bir satış dalgası vardı. Çip üreten şirketlerde bir baskı vardı. Dün keza spot piyasada görmüştük. Bugün de vadeli tarafta Nasdaq'ta %1'e yakın eksi açılışa işaret ediyor diyelim. Zaten dün Nvidia %5 geri çekilmesiyle endeks baskı altında kalmıştı diyelim ve buradan bakalım bir diğer büyük şirket olan Mastercard. Aslında ilk bakışta faiz yüksek kalırsa şirketler zorlanır gibi bir algı oluşuyor ama burada Mastercard'ın iş modeli biraz daha bankalardan farklı çalışıyor. Çünkü Mastercard bir banka değil, kredi vermiyor, tahsilat riski taşımıyor. Sadece dünyanın ödeme trafiğini yürütüyor. Dolayısıyla da insanlar yani vatandaşlar alışveriş yaptığı sürece de Mastercard işlem başına para kazanmaya devam ediyor. Bu da defansif ortamda öne çıkan da bir şirket. Yine şirketin hisse detaylarını ve diğer faaliyet alanlarını ekranda zaten görüyoruz. Dolayısıyla da yüksek faiz ortamı şirketin iş modeline bankalar kadar zorlanmıyor diyebiliriz bu noktada. Dijital ödeme tarafına zaten büyümeye devam ediyor küresel tarafta. Dolayısıyla da eğer Fed yarın faizleri sabit tutarsa, ekonomide yine sert bir yavaşlama sinyali görmezsek de yatırımcılar kaliteli büyüme ve nakit tarafındaki akışı güçlü olan şirketlere yönelim gösterebilir. Burada da öne çıkan bir diğer şirket de zaten Mastercard dedik ve hisse performansına dönelim. Bir yılda %3'lük düşüş göstermiş ama son 6 ayı baz aldığımızda %6'lık da yükselişiyle karşımıza çıkıyor diyelim. Aslında son bir yılda biraz daha dinlenmiş, soluklanmış da bir trendi var. Ama son 6 aydaki toparlanmasıyla da aslında yatırımcıların kaliteli hisselere yeniden dönmeye başladığında bir göstergesi olarak da okunabilir diyelim. Bir de bakalım yine ABD'nin Wall Street'te endekslerin tamamını görmek adına Dow Jones endeksi diyelim. 53 bin puanla bu sene zirvesini görmüştü. 52 bin puanla vadeli tarafta görüyoruz. Diğer iki endekse göre aslında pozitif tarafta bir ayrışma söz konusu diyelim ve eğer Fed daha şahin olursa, az önce Fed'in faizleri sabit tutması senaryosunu değerlendirdik. Fakat faiz artımına giderse, ki piyasanın bir kısmı bunu da zaten ihtimalinde fiyatlıyor, o zaman da yine en klasik defansif hisse karşımıza çıkıyor. Johnson & Johnson diyelim, ABD merkezi sağlık, ilaç ve medikal teknoloji şirketi. Zaten Fed'in sürpriz bir faiz artışı gelirse yatırımcının ilk yöneldiği alanlardan bir tanesi zaten sağlık oluyor defansif özelliğinden dolayı. Bu nedenle de zaten bu şirketi seçtik bugün için. Bu hikaye tamamen değişebilir mi? Tabii yarınki karardan sonra göreceğiz ama ilk refleks piyasanın biraz riski azaltalım olabiliyor. Eğer ki artırım gelirse o noktada da zaten bu şirket değerlendirilebiliyor diyelim. Yine şirketin detaylarını ekranda görürken, eğer ki ekonomi yavaşlar ABD tarafına, faizler yükselir ve kimse işte o zaman yani vatandaşa ilaç kullanmayı bırakmıyor. Dolayısıyla zorunlu bir tüketim sektörü. O yüzden de şirket zaten düzenli bir temettü ödemesi var. Nakit akışı oldukça güçlü olduğu için fonlar da belirsizlik dönemlerinde buraya yönelmeyi sevebiliyor. Dolayısıyla da yine faiz artırım senaryosu adı altına baktığımızda Johnson bu noktada karşımıza çıkabilir diyelim ve hisse performansına dönelim. Yine son bir yıla bakıyoruz, %60'lık bir primi var. Son 6 aya baktığımızda da %20'lik yükselişiyle de aslında hisse temasını göstermiş. Yani defansif özelliğini bu noktada korumuş. Zaten sağlık sektörü resesyona oldukça dayanıklı alanlardan bir tanesi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Zaten ilaç talebi ekonomik döngüden çok fazla
etkilenmiyor. Bu zaten zorunlu ihtiyaç olduğundan fark ettik, bahsettik. Dolayısıyla da riskten kaçış temasında da aslında bu sektörde değerlendirilebiliyor diyelim. Zaten hisse performansında da bu özelliğin korunduğunu, Orta Doğu'daki risklere karşın son 1 ay ve son 6 ayda yükselişlerde desteklenmiş de bir trendi

var demiş onun. Dolayısıyla yarın akşam Fed'in faiz kararında kaç puanlık bir artırım veya sabit tutmasına bakmayacağız. Daha çok sermayenin nereye gittiğine de odaklanacağız. Burada tabii Warsh'ın açıklamaları da önemli. Çok fazla sözlü yönlendirme yapmayacağım dedi ama yine toplantıdan çıkabilecek herhangi bir başlıkta Fed'in önümüzdeki faiz patikasını belirleyici de olabilir diyeceğiz. Dolayısıyla da zaten bilanço dönemi de ABD tarafından başladı. Güçlü bilançolar görürsek de bu tarz şirketleri daha da fazla konuşmaya başlayacağız ama eğer Fed beklenenden fazla şahin bir tonla bürünürse de bu sefer de yine defansif sektörlerin daha da fazla öne çıkabileceği bir döneme de girebiliriz. Dolayısıyla da yani Fed'in faiz kararından daha çok o karar sonrası başlayan bir sektör rotasyonu da piyasaların yönünü belirleyebilir diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni şirket başlıklarıyla da görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
5: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan, memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
6: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
7: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

0: güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
1: Mükemmel.
0: Tam bir sanat eseri.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Öyle bir dünya yok. Öyle.
3: Öyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Festiler geldi. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
10: Lezzeti de.
9: Ha? Bravo! Bravo!
10: Italiano.
9: Festi. E festi.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Piyasa gündemi başlıyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Piyasanın tadı tuzu yok. Borsa İstanbul baskılanıyor. Sadece Borsa İstanbul mu? Hayır. Genel olarak piyasalarda tedirgin bir görüntü var. Elbette belirsizliğin had safhada olması piyasalarda hisse senedi kanadında da kendisini hissettiriyor. Ama iyi olan noktalar da var. Bu sene halka arzlar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle 28 Şubat sonrası bir ara bir mesafe görsek de Temmuz ayından itibaren deyim yerinde ise yağmur gibi halka arz görüyoruz. Yeni şirketler Borsa İstanbul'a dahil oluyor ve fiyatlanmaya başlıyor. Geçen perşembe günü seans tamamlandıktan sonra iki şirketin daha onayı geldi. Beven Enerji'yi konuşacağız. Beven Enerji hafta içerisinde talep toplamaya başlayacak. Nasıl bir talep olacak? Şirketin halka arz bilgileri ne anlatıyor? Elde edilen gelir nerede kullanılacak? Yatırım var mı? Sene sonu beklentileri neler? Birçok hususa temas edeceğiz. Beven Enerji Genel Müdürü Sayın Zafer İdeli bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Güzel bir süreç sizler için. Heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Nasıl durumlar?
1: Evet, heyecanlıyız. Güzel bir süreç yaşıyoruz. SPK kurulu tarafından halka arzımız geçen hafta Perşembe günü onaylandı. Dün basın toplantımızı yaptık.
0: Hazırız diyorsunuz.
1: Hazırız. 29-30-31 Temmuz'da talep toplayacağız.
0: Yarın itibariyle
1: talep toplamaya başlıyoruz. Heyecanla bekliyoruz.
0: Nasıl geçti bu süreç? Bayağıdır bekliyor musunuz onayı?
1: Sürecimiz son zamanlarda oldukça hızlı geçti. Onayımız, başvurumuz 1-1,5 yıl önce yapıldı ama son düzlükte gerçekten ekip olarak da SPK tarafından da büyük destekle hızla hazırlıklarımızı yaptık. İstenilen gerekleri düzenleyip sunduk ve halka arzımız onaylandı. Artık son düzlükteyiz.
0: Beven Enerji niye halka açılıyor peki?
1: Beven Enerji halka niye açılıyor? Beven Enerji aslında bir finans getirisinden önce bir şeffaflık, kurumsal yapıya ulaşmak için halka açılıyor. Evet. Çünkü arkamızda iki büyük dev var, kurumsal yapıya sahip. Bu kurumsallığı burada da daha izlenebilir, hesap verilebilir ve şeffaf hale getirmek için şirketimizi halka arz ediyoruz.
0: Son dönemde yeni açılan şirketlerin çoğunluğu enerji sektöründe.
1: Evet.
0: Onlardan sizi ayıran notlar neler olacak? Enerjinin hangi alanlarında faaliyet gösteriyorsunuz?
1: Biz sadece yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle hiç fosil kaynak tüketen bir enerji santralimiz yok. Hı hı. Karbon ayak izi bırakmadan sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiyoruz. İkinci en büyük ayıran özelliğimiz arkamızda köklü iki kuruluşun olması diye düşünüyorum. Türk sanayisinin devi, lokomotif

0: inisiyatifi, 5 sektörde, farklı sektörde faaliyet gösteren Beşerik Holding, otomotiv, enerji, iklimlendirme, sigorta ve hurda metal geri dönüşüm, hatta rüzgar türbinleri, kule üretim fabrikamız da var. 5000 aşkın çalışanıyla güçlü sanayi kuruluşu Beşerik Holding arkamızda. Yine diğer ortağımız, yabancı ortağımız, yenilenebilir enerji sektöründe küresel bir yatırımcı, yatırım ve finans kuruluşu Oryx Corporation. Dünyada halihazırda geliştirdikleri 10.5 gigawattlık bir kapasite, hatırı sayılır bir kapasite var. Enerji tarafındaki onların deneyimi, Türk tarafındaki Beşerik Holding'in iş gücü, finans gücüyle diğer rakiplerimizden ayrıştığımızı düşünüyorum.
1: Buradan elde edilecek geliri nasıl kullanacak şirket peki?
0: Biz şirketimizin %25.24'ünü halka arz ediyoruz. Yaklaşık 3 milyar 848 milyon TL'lik bir brüt satışımız olacak. Gelirimizin %55'ini yeni yatırımlarda ve büyümede kullanacağız. %40'ını finansal yapımızı güçlendirmek adına kullanacağız. %5'imizi de işletme sermayesini güçlendirmek adına kullanacağız.
1: Ne kadarlık bir talep bekliyorsunuz peki?
0: 48.10 TL nominal fiyatla çıkıyoruz ve 2-3 katı talep bekliyoruz arzımızın karşılığında.
1: İskonto var mı?
0: İskonto, %20 iskonto ile piyasaya çıktık.
1: Peki ilk yarı nasıl geçti Beven Enerji için?
0: İlk yarı yıllık hedeflerimizi tutturabilecek bir yapıdayız. Finansallarımız güçlü ilerliyor. Sadece ilk yarıda hidrolik santrallerinin yüksek üretiminden dolayı fiyatlar biraz gerilemişti ama piyasa takas fiyatları devamında şu an yine olması gereken seviyeleri geldi ve yukarı yönlü hareket ediyor. Üretim kapasite faktörümüz açısından da hedeflediğimizin üzerinde hareket ediyoruz.
1: Hı hı. Bu ilk yarıdaki görüntü sene sonu adına nasıl ipuçları veriyor?
0: Bizim yenilenebilir enerji santralleri, özellikle Beven Enerji'nin 3 kurulu santrali var ve geçmiş 10 yılın track record'una baktığımızda EBITDA'mız, üretimimiz çok ölçülebilir ve tahmin edilebilir. O yüzden finansal modellerimiz, üretim modellerimizdeki üretim miktarlarımızı yakalayacağımızı, çok rahat yakalayacağımızı görüyoruz.
1: Savaşın olduğu bir süreçte şirket fabrik üretebiliyor mu peki?
0: Savaş aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının artık enerji üretmek değil, nasıl ürettiğinizi, nasıl enerjide bağımsız olmanız gerektiğini öğretti tüm dünya ülkelerine. Özellikle Avrupa'da ve 2035 hedefleri tüm tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak hedefiyle bir yatırım rüzgarı var. Ona keza şu an Türkiye'de de rüzgar ve güneş kurulu gücü 42 bin megawattken 2035 hedefimiz 120 bin megawatta ulaşmak. Fabrik üretimimiz destekleyen bir süreç oldu. Savaş olmasını isteriz evet ama daha öncesinde
1: savaşın olumlu yansıdığı sektörler var. Onlardan biriyiz diyorsunuz.
0: Onlardan biriyiz. Diğer taraftan daha öncesinde çevreyi korumak, karbon ayak izi bırakmamak, iklim değişikliğini korumak adına bir faaliyetler adına yenilenebilir enerji artarken şimdi dışa bağımlılığımızı azaltacağımız, eğer bir petrol, doğalgaz keşfi yapamayacaksanız, Türkiye bir yarımadaysa, rüzgarı güçlü, güneşi güçlü bir yarımadaysa bu kaynakları sonuna kadar değerlendirip enerji bağımsızlığımızı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şirketin nerelerde santrali var?
0: Beven Enerji 3 farklı rüzgar santraline sahip, 3 değişik stratejik bölgede. Bir tanesi Aydın Çin'de, Turgut Teperes, 24 megawatt kapasiteli. Bir tanesi Adares'te, İzmir Selçuk'ta Adares, 22 megawatt kapasiteli. En büyük santralimiz de Kayseri Yahyalı'da Yahyalı RES. 91,5 megawatt elektriksel gücü var. Bu santralimizde bir de eş kaynak olarak, hibrit kaynak olarak güneş enerji santralimiz var. 71,4 megawatt. Toplam kurulu gücümüz mekaniksel 208,9 megawatt.
1: Kurulu gücü peki nereye çıkarmayı hedefliyorsunuz? Böyle bir hedef var mı?
0: Böyle bir hedefimiz var. Halka arz gelirlerimizin %55'ini zaten yeni yatırımlarımıza ayıracağımızı izahnamemizde de belirttik. Halihazırda lisansımıza derç edilmiş 53,35 megawatt 3 farklı santralimizde de kapasite artışlarımız var. 2028 sonuna kadar bu kapasite artışlarımızı devreye alma hedefiyle tüm izin süreçlerimizi yönetiyoruz. Büyüme hızımıza bir inorganik büyüme de ilave edebiliriz ve Enerji Bakanlığımızın açacağı YEKA ihalelerine de katılacağız. Bütün fırsatları büyümek için kollayacağız. Bu yolda emin adımlarla hızla büyüme hedefiyle ilerliyoruz.
1: Yeni bir bölgede peki bu santraller olacak mı? Yeni santraller katılacak mı?
0: İnorganik büyüme hedefimiz var. Muhtemelen ya YEKA ihalelerinden veya inorganik büyüme ile bir yeni bir lisans satın almasıyla bölgelerimizi seçlendireceğiz.
1: Biraz halka arz bilgileri üzerinden sohbetimizi sürdürelim mi? Siz kaç TL'den halka açılacağınızı
0: söylediniz? Toplam 80 milyon TL nominal değerimizi halka arz ediyoruz.
1: 48.10 TL sabit fiyatta.
0: Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştiriyoruz halka arzımızı. Halka arz sabit fiyatımız 48.10 TL. Şirketimizin ödenmiş sermayesini 261 milyon TL'den 317 milyon TL'ye çıkartıyoruz. Halka arzımızı %50'si yurt içi bireysel, %40'ını yurt içi kurumsal ve %10'u da nitelikli bireysele ayırdık.
1: Yabancıya pay ayırmadınız mı?
0: Yabancıya ayırmadık. Böyle bir satış politikası izledik. Toplamda 3.8 milyar TL'lik bir halka arzımız olacak.
1: İyi bir talebin gelmesini öngörüyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Zamanlama açısından şu an borsada bir baskı var. Jeopolitik riskler yine hat safhada. Doğru bir zamanda talep topladığınızı düşünüyor musunuz? Zamanlamaya ilişkin ne söylersiniz?
0: Yenilenebilir enerji firması olduğumuz için doğru zamandayız diye düşünüyoruz. Çünkü artık dönem enerji dönemi, gelecek enerji sektörü, geleceğin sektörü enerji sektörü. Bunun tüm dünya farkında. Halk arzımızın bu konuda yatırımcılarımızın bunu dikkate alacağını ve başarılı geçeceğine inanıyoruz.
1: Şirketin borcu var mı peki?
0: Uzun dönem borcumuz var. Çünkü enerji firmaları uzun dönem finans sağlayabiliyorlar. Bizim bir avantajımız da bu. Diğer sektörler gibi değiliz. Biz 10 yıl vadeli borçlarımızı borçlanabiliyoruz. Uzun dönem borçlarımız var ama güçlü olduğumuz taraf aslında bizim sektöre baktığınızda da borcumuzun çok azalması. Zaten halka arzımız da %40'ını finansal yapımızı güçlendirmek. Buradaki tasarrufumuzla da kredi yükü tasarrufumuzla da daha bilançomuzu güçlü hale getirmek amacıyla ilerliyoruz. 1,5 EBITDA'mızla biz tüm borcumuzu kapatacak bir yenilenebilir enerji firmasıyız. Bu enerji sektöründe çok iddialı bir rakam bence. Şirketimize en güvendiğimiz noktamız da burası.
1: Uzun vadeli borçluluktan bahsettiniz. Evet. Kredi maliyetleriniz nasıl peki? Ucuz mu?
0: Kredi maliyetimiz, biz dolarla kredimizi borçlanıyoruz. Çünkü yatırımlarımız da döviz bazlı olduğu için. Santrallerimiz de 2015, 16 ve 2010'da kurduğumuz santralimizin borcunu bitirdik. Turguttepe RES'imizde herhangi bir finans kullanımımız yok. 15 ve 16 Adres ve Yahyalı RES'te kredi borcumuz var. Onların da finansal maliyetleri çok uygun. O dönemde kullandığımız için sadece 2021'de 22'de kullandığımız Yahyalı RES'teki hibrit güneş santrali ve elektriksel kapasite artırıcı iki tane türbin ilavemizin kredi finansman maliyeti yüksek olduğu için o yüzden halka arzımızın %40'ını bu yüksek maliyetten kurtulmak için destekleyeceğiz.
1: Gelirinizin tamamı mı döviz bazlı peki? Ne kadar döviz bazlı?
0: Gelirimizin de aslında %80-90 döviz bazlı diyebiliriz. Çünkü biz piyasa takas fiyatıyla yeklemimiz bu sene bitiyor. Normalde en büyük santralimizde $73 yeklemle satıyorduk. Ama önümüzdeki senelerde yeklemimiz bitecek ama piyasa takas fiyatından veya ikili anlaşma PPA'lerle satışlar yapacağız. Ama yine döviz bazlı. Çünkü elektrik fiyatlarını belirleyen en büyük etken doğalgaz ve kömür, ithal kömür fiyatları. Ve o saatin piyasa takas fiyatı o doğalgaz firmasının üretimiyle gerçekleşiyor, belirleniyor diyebiliriz. O yüzden döviz bazlı tüketimimiz, borçlanmaya karşılık döviz bazlı bir gelirimiz var diyebiliriz.
1: Sektörün görüntüsünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne verdiği değeri, atılımları, yapılan politikaları nasıl okumak gerekir? Çünkü 10 yıl önceyle kıyasladığımızda bambaşka bir noktadayız.
0: Evet. 10 yıl önceyle kıyasladığımızda bambaşka bir noktadayız. Yani 2015'ten bu tarafa baktığımızda 16 bin megawatt gibi bir yenilenebilir enerji santralinin kurulduğunu görüyoruz ama bundan sonraki 10 yıldaki hedefimiz bizim 80 bin megawatt. Enerji Bakanlığımızın bu konuda YEKA ihaleleri çok kıymetli. Yine YEKDEM, yerli ekipman teşvik destekleri çok

0: kuvvetli. Alacağımız çok yol var ve geçmişteki 10 yılın 3 katı daha bir yatırımla, büyümeyle 2035'e ulaşacağımızı düşünüyorum. Enerji Bakanlığımızın da hedefleri böyle. Bu konuda destekleri, ihaleleri, yekaları olacak. Biz de bu süreçte sistemi büyümesine destek verecek ve hızla büyüyeceğiz bu rüzgarda. Hı hı.
1: Temettü yatırımcının merak ettiği bir nokta. Temettü politikanız sonraki dönemde nasıl olacak?
0: Tabii temettü sizin o andaki yatırımlarınız ve finansal durumunuzla alakalı olacak ama yatırımlarımızı tamamladığımız noktada biz çok hızla yatırımcılarımızı mutlu edecek temettü dağıtan bir firma olma hedefiyle ilerliyoruz. Tabii o anki yatırım durumumuz, finansal durumumuza göre değişkenlik gösterebilir ama eminim ki çok yakın zamanda temettü dağıtmaya başlayacağız yatırımcılarımıza.
1: Yatırım süreciniz ne kadar sürecek peki? Yani 2 yıl yatırım yapacağız, 2 yıl sonra meyvelerini toplayacağız şeklinde mi ilerleyecek? Ne kadar süre?
0: En yakın belirlenmiş lisanslarını aldığımız kapasite artışlarımız 2 yıl içinde tamamlanacak. Tabii bu yatırımlarımızın biteceği anlamına gelmiyor. İnorganik büyüme fırsatlarından bahsetmiştik. Yeni YEKA ihaleleri, Enerji Bakanlığımızın açacağı YEKA ihalelerine katılacağız. Ama mevcut santrallerimizin borcunu da bitirmiş olacağımız için kısa zamanda temettü dağıtırız diye düşünüyorum.
1: Şirketin orta ve uzun vadede hedefi nedir peki?
0: Şu an biz Türkiye Rüzgar Enerji Birliği'nin Ocak 2026 istatistik raporuna göre rüzgar üreticileri arasında 33. sıradayız. Çok hızlı bu sıralamamızı 20'lere çekmek hedefiyle arkamızdaki bu kurumsal güçlerin bize kattığı rüzgarla Türkiye'deki rüzgar ve güneş enerji firmalar arasında yerimizi yukarılara taşımak, kapasitemizi hızla artırmak.
1: Bakalım nasıl bir talep gelecek şirkete. Son dönemde özellikle 3 aylık periyoda baktığımızda halka arzların yeniden başlamasıyla Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının da arttığını görüyoruz. Evet. Borsa İstanbul yatırımcısı yeni katılan şirketleri seviyor. Evet. Bunun da herhalde tabelaya yansıyacağını düşünüyorsunuz.
0: İnşallah. Öyle düşünüyoruz. Halka arzımız gerçekten biz yatırımcılarımıza anlık bir kazanç önermiyoruz. Geleceğe güvenle yürüyen, geleceğin sektörü yenilenebilir enerjide hareket eden, güvenilir bir firma, kurumsal bir firmaya ortak olmak hedefiyle gelmelerini istiyoruz. Tüm yatırımcılarımızı bu halka arzımıza davet ediyoruz.
1: Bakalım 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde yarın itibarıyla Beben Enerji'nin talep toplama süreci başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. Katılmak isteyen yatırımcılar tekrardan bu takvimi dikkatle takip etsin. Nasıl bir talep gelecek merak ediyoruz. Zafer Bey çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Tekrar hayırlı olsun.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Beben Enerji Genel Müdürü Zafer İdeli bizlere eşlik etti. Şirketin halka arz bilgilerini, yatırımlara ilişkin senaryolarını dinledik. Piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları masaya getireceğiz. Borsa İstanbul'da dün bir geri çekilme vardı. Bugün günün ilk yarısında bazı sektörlerde kırmızı bir tablo gördük. Peki an itibarıyla nasıl şekilleniyor hisselerin görünümü? %50'sinde BIST yüzde işlem gören şirketlerin yükseliş yaşanırken bir o kadarında da geri çekilme var. Şekerbank, Destek Finans Faktoring, Odin Enerji, Odin Teknoloji, Esen Enerji fiyatı en fazla düşen şirketler arasında yer alıyor. Grain Türk, Katılım Evim, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Efor Yapı ve Coca-Cola'da ise yükselişlerin olduğunu söyleyebiliriz. Vestel %2.77 artıda, Halk Bankası %2.46 primli, Enayis'te %2.37 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Borsada sektörel anlamda endeks bazlı görüntü nereye işaret edecek? Buna da bakacağız. 13.798 puan seviyesine geldi. Çok sınırlı bir hareket var BIST yüz endeksinde. Evet, %50'sinde BIST yüzde işlem gören şirketlerin artı bir fiyatlama var ama bu yatay bir görüntüden de endeksi kurtarmıyor. Bankacılık endeksinde 15.505 puan seviyesi hakim. Sanayi endeksinde de sınırlı yükselişler görüyoruz. Grafiği verelim, tabloyu ekrana getirelim. Yılbaşından bu yana bu sektörlerde, endekslerde tablo nereye işaret ediyor? Aktaralım. Sene başından itibaren çok volatil bir görüntü çizdi BIST yüz endeksi. Bu yıl bu geri çekilmelere rağmen yaklaşık %23 yükseliş kaydetti. Sanayi endeksindeki yükseliş %34'ü aştı. Ulaştırma endeksi %11.4 yükseliş kaydederken BIST elektrikte %25'lik yükseliş takip ettik. Burada endeks bazlı en fazla getiri sunana baktığımızda teknoloji ve bilişim ön plana çıkıyor. BIST bilişim endeksinde %108'leri bulan yükseliş yaşanırken BIST teknolojide %70 civarında bir yükseliş oldu bu sene. Bu tabloda sadece sene başından itibaren negatif ayrışan endeks ise bankacılık endeksi. Aslında seneye başlarken büyük umutlarla bankacılık endeksi başlamıştı yıla ama savaşla birlikte faizlerin bir süre daha yüksek kalacağına ilişkin kanaat banka hisselerini baskıladı. BIST banka endeksi %6.1 düşüş kaydetti. Hazır banka demişken toplu bankaların da olduğu grafiği de ekrana getirelim. Bankacılık şirketlerinin görünümüne de bakalım. Sonra konuğumuzla konuşalım. Canlıları geldi önce. 66 lira 50 kuruş Akbank'ta görünen seviye, sınırlı hareket ediyor. Garanti Bankası yükseliyor. Halk Bankası ve Vakıfbank'ta da yükseliş var. Kamu bankaları bugün biraz daha ön planda. Bir de tabloya bakalım. Tablodaysa sene başından itibaren hepsi ekside. BIST bankacılık endeksi ifade ettiğimiz gibi yaklaşık %6.1 düşüş kaydetti. Kamu bankaları burada, Halk Bankası %2.7 düştü sene başından itibaren ve Vakıfbank'ta da %2'nin biraz üzerinde geri çekilme vardı. Oysa 6 aylık enflasyon %16-%17'leri buldu ama jeopolitik riskler, faizlerin tekrar yüksek kalacağına ilişkin görüntü tüm banka şirketleri baskıladı. Konuşacağız. Bizlere Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Önce iki grafik ekrana getirdik, iki tablo ekrana getirdik. Genişten başlayalım. BIST yüz %22 civarında bir yükseliş kaydetti. Fiyatı en fazla yükselen endekslere baktığımızda teknoloji ve bilişim karşımıza çıkıyor. Banka endeksi ise negatif ayrıştı. Bu yıl ki bugüne kadar olan, 1 Ocak'tan şu anki duruma kadar olan tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bankalardaki bu negatif ayrışmayı da ayrıntılı olarak birazdan bakarız.
1: Tabii ya, banka dışını konuşmak gerekirse şu anda zaten sizin de ekrana verdiğiniz üzere ben de tam ekranımda bu Borsa İstanbul'daki görünümde kaldım. Yıllıkta takıldı sanırım. Tam da önümde net açık. BIST Bilişim Endeksinin aslında açık ara önde olduğunu görüyoruz. Tabii teknoloji endeksi de buna eşlik ediyor. Fakat baktığımız zaman bu endekslerin içerisinde tek bir hissenin ya da iki hissenin ağırlığının çok yüksek olduğunu ve bu yüksek ağırlıkla birlikte çok fazla değer kazanan şirketler bu endeksleri yukarı taşıdığını görüyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela BIST Bilişim Endeksinin içerisinde Odin hissesinin ağırlığı %50'nin üzerinde. Yine baktığımız zaman BIST Teknoloji'nin içerisinde, yani XTU Tech'e baktığımız zaman orada da neredeyse %70'i Aselsan diye hatırlıyorum ve yine Odin de orada %20'lik de bir paya sahip. Yani iki tane hissenin

0: neredeyse endeksin genelini oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle endeksler arasında bir değişim olabiliyor. Nitekim BIST 100'de de bunu net bir şekilde gördüğümüz üzere 3 hissenin 5 hissenin yüksek ağırlığı olması sebebiyle burada endeksi etkilediğini ve Borsa İstanbul 100 endeksi değil de aslında Borsa İstanbul işte 96-95 belki de endeksini takip etmemiz gereken bir durum tabii ki ortaya çıkıyor. Durum hal böyle olduktan sonra tabii bir bilanço sezonuna hazırlanıyoruz ve aslında yavaş yavaş sigorta şirketleriyle, hayat emeklilik şirketleriyle vesaire bilançoları almaya başladık. Yine Akbank'ın TAV Havalimanı'nın bilançosunu da alacağız. Hızlı bir giriş yapıyoruz aslında bilanço sezonuna ve bunun ayrışmalarını da görüyoruz şirketler arasında. Bugünkü fiyatlamalarda tabii ki beklenen zayıf bilançolarda aslında bu borsadaki zayıf görünümün habercisi. Yani bu yüzden de biraz baskılandığımızı söyleyebiliriz ki bunun tabii ki nedeni de aslında ikinci çeyreğin hafif başında başlayan bu petrol fiyatlarının etkisini hissettiğimiz, biraz daha işte enflasyonun yükseldiği dönemin etkisini hissettiğimiz, özellikle siz de bahsettiğiniz bankacılık endeksi başta olmak üzere diğer endekslere de sirayet ettiği ve burada net karlılık tarafını da faaliyet karı tarafında baskıladığı bir çeyrek göreceğiz diye düşünüyoruz. Tabii bunun farklı iyi noktaları, pozitif noktaları önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkabilir. Baz etkisi mesela 3. çeyrekte çeyreklik bazda bir yüksek baz etkisi görebiliriz bu çeyrek düşük veri aldığımız için. Ama bu kısa vadedeki fiyatlamayı şu anda 2. çeyrekte beklenen kötü aslında sonuçlar, beklentinin kötü olması çok fazla etkiliyor diyebilirim. Bankacılığa geçecek olursam da orada tabii ki bugün özelinde siz de yayının hemen başında biraz önce bahsettiniz. Tabii ki bankalar arasında fiyatlamalarda bazı farklılıklar var. Örneğin ekranda da göründüğü üzere Yapı Kredi Bankası'nın geri geldiğini görürken örnek veriyorum. Garanti Bankası'nın pozitif olduğu, yani bir pair trade yapılacak ortamda hem sektör ayrışmasının olduğu hem sektörlerin içerisinde hisselerin ayrışmasının olduğu ortamlar var. Aslında bu da bilanço fiyatlamalarıyla alakalı olan bir durum. Ve konsensüs beklentilere baktığımız zaman Yapı Kredi tarafında biraz daha sonuçların zayıf gelmesi bekleniyor. Bizim de kanaatimiz bu yönde. Akbank Garanti tarafına baktığımız zaman görece pozitif kaldığını söyleyebiliriz büyük bankalar arasında. Yine örnek vermek gerekirse burada işte Vakıfbank'ın Halk Bankası'nın biraz daha güçlü kaldığını görüyoruz fiyatlamalar bazında. Yine burada devlet bankalarının özel bankalara göre bilanço anlamında bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim beklenenlere göre ki Vakıfbank'ı daha çok ön plana çıkarıyoruz biz de bilanço ayrışması olarak daha pozitif sonuçları bekliyoruz diyebilirim. Tabii ki burada bankacılık tarafında net faiz marjında gerileme olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki Merkez Bankası fonlamayı burada politika fonlaması, politika faizinden değil aslında haftalık repo ihalesini kapatarak gecelikten yaptığı zaman burada net faiz marjlarında tabii ki oradaki mevduat ve kredi makasının birbirini yakalayamaması kaynaklı net faiz marjlarında bir daralma bekleniyor. Bu nedenle çeyrekten çeyreğe baktığımız zaman bankacılık hisselerinde bir daralma göreceğiz. Yani karlılık tarafında bir baskı göreceğiz. Fakat yıllık bazda baktığımız zaman yine de işlerin uzun vadede bir nebze daha iyi gittiğini söyleyebiliriz ki eğer zaten savaşın normalleşmesiyle birlikte biz önümüzdeki dönemde işte bir hafta vadeli repo fonlamasına geri döndüğümüz zaman bu ihalelere burada 3. çeyrekte de yine bankacılık tarafında da diğer endekslerde olduğu gibi bir pozitif ivme, bir baz etkisi görebiliriz. Orada hem yıllıkta hem de çeyrekten çeyreğe bankacılık tarafında da pozitif ayrışan bilançolar görebiliriz. Tabii ki bunun yanında aslında Borsa İstanbul'da bazı işte yüksek ağırlıklı hisseleri vesaire konuşuyoruz ama daha çok konuşmadığımız alt tarafta belki de BIST 100'ün dışında kalan ve iyi bilanço açıklayabilecek şirketler var. Örnek veriyorum yatırım harcamalarını tamamlamış bunların aslında
1: Evet.
0: favörilerine, faaliyet karlarına katkısını beklediğimiz o nedenle biraz daha bu dönem bilanço ayrışmasını fiyatlayacağımız bir dönem olacak önümüzdeki birkaç hafta özelinde diyebilirim.
1: Hazır siz BIST 100 dışı demişken 7 şirket var Dinçer Bey. Onun çalışmasını da yaptık. Ekrana da taşıyacağız. Bu 7 şirkette bir yıllık periyotta %1000'lerin üzerinde bir yükseliş görülmüş. Gündoğdu Gıda %3900 civarı yükseliş kaydetmiş. İnanılmaz bir getiri. Hedef Holding, Odin Teknoloji, Katılım Evim, Özata Denizcilik, Işıklar Enerji fiyatı %1000'lerin üzerinde artıyor bu şirketlerin.

0: Ne dersiniz? BIST 100 dışı demişken, tabii burada katılım evim BIST 100'ün içerisinde, Odin BIST 100'ün içerisinde ama BIST 100 dışı şirketler de var. Bu kadar yükselmeyi gerektirecek ne iş yapıyor bu şirketler? Ciddi anlamda bir tarafta %22'lik yükseliş BIST 100'de sene başından bu yana, ama bu 7 şirket tam bir yıllık periyot. Yani geçen sene Temmuz ayının sonundan şu anki periyoda kadar %2000, 3000, 4000'leri bulmuş yükselişler.
1: Evet, bunu aslında açıklamak çok kolay değil gerçekten. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar ve aslında temel dinamikten ve teknik dinamikten biraz uzak rakamlar. Burada tabii bazı takas analizi dediğimiz temel ve tekniğin dışındaki analiz çeşidiyle artık yakalamaya çalışılan ya da işte bunlarla değerlendirilmeye çalışan hisseler. Örnek vermek gerekirse işte yayının başında da Odin teknoloji hakkında konuşmuştuk. Burada tabii Odin'in mesela örnek veriyorum biraz daha aslında savaş dışı bir şirketten savaş içi bir şirkete doğru gitmesi, savunma sanayisine örnek veriyorum iş yapabilmesi, işte Turkcell'in, Türk Telekom'un belki yatırım harcamalarının o savaş dışı işlerinde Odin'in bilançolarına iletişim şirketlerinin CAPEX'lerin harcamasının Odin tarafına gelir yazabileceği durumlar vesaire hisseler üzerinde konuşulabilir. Tabii ki bazı temel dinamiklerle bazı fiyatlamalar açıklanabilir ama burada yani %2000'lik bir getirinin tam olarak temel veya teknik bir dinamikle açıklaması çok zor. Benim Odin Teknoloji beğendiğim bir şirket ve yaklaşık halka arz olduğundan beri de ekranlarda konuşuyoruz. Fakat bugün ulaştığı seviye ya da yanında yer alan, sağında ve solunda getiri olarak yer alan hisselerin bugün ulaştığı seviyeler, rasyoları, çarpanları, bunların geldiği seviyeler artık biraz daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada yatırımcının aslında hem kısa vadede hem uzun vadede bakması gereken şey ya da profesyonellerin de olabilir. Yani gelecekteki bu tarz hisseler kimler olabilir, neler olabilir? Biz bu tarz hisselere gerek analiz deyin, gerek spekülasyon deyin, gerek manipülasyon deyin. Eğer piyasa bu koşullarda işliyorsa ve siz getiri yapmaya çalışıyorsanız, bir şekilde bu tren böyle gidiyorsa siz bir sonraki trendeki bu hisseleri bulmaya çalışmalısınız artık. Çünkü başka türlü bir yarışma şansınız kalmayabiliyor ya da getiri de arka planda kalabiliyorsunuz. Bunun için biraz daha aslında yatırımcının bakması gereken yer, gerçekten de eğer gelecek dönemlerde bu tarz hisseler bulmak gerekiyorsa, temel dinamikleri yine iyi olan, yani henüz fiyatlamamış olan, çarpanları düşük
0: Bey,
1: olan ve
0: bu getirilerin küsuratına bile yatırımcı razıdır. %3909'dan bahsediyoruz. Yani virgülün sağındaki 900'lük kısımdan bile bence razı olacaklardır. Ya da 3480 diyoruz hedef holding için. %480'e de %599'a da razı olacaklardır. 4 haneli yükselişler, evet. İnanılmaz yükselişler.
1: Burada Uğur Bey, aslında yatırımcının biraz dediğim gibi seçimlerden bahsediyoruz ama demek istediğim, çok fazla konuştuğumuz şekilde bir portföy çeşitlendirmesinden bahsetmiyorum. Bu hisseler üzerinde bahsettiğimiz için mesela örnek veriyorum, küsurat dediniz. Yani hedef holding, sadece örnek için söylüyorum. Küsuratı %480 diyelim yani. 3000 demeyelim de şimdi bir Türk Hava Yolları'nın yani 5 katına 6 katına çıkması son dönemde nasıl mümkün olabilir? Mesela bunu yatırımcının düşünmesi gerekiyor. Yani nerede, nasıl bir yatırımın içerisinde yer alması gerekiyor, bunu düşünmesi gerekiyor. Portföy büyüklüğü nedir? Risk algısı nedir? Kaybedebileceği tutar, göz önünde bulunduracağı tutar nedir? Bunların gerçekten hesabının, kitabının iyi yapılmasını gerekiyor. Burada aslında her yatırımcı için farklı koşullar söz konusu. Benim çok büyük bir portföyüm varsa ve biraz daha korumacı gitmem gerekiyorsa, bu hisselerden bir uzak kalıp işte BİM gibi, Türk Hava Yolları gibi, emlak konut gibi biraz daha büyük sektörlerde yer alabilirim. İşte otomotiv, beyaz eşya gibi sektörün kötü veri aldığımız sektörler değil de biraz daha savunma sanayi gibi, teknoloji gibi hisselerde yer alırım. Bu dönemi böyle geçirebilirim. Ama küçük portföyüm varsa, risk almak istiyorsam, yine de bu tarz çok yükselmiş hisseleri değil, bu tarz olabilecek fakat mevcut seviyede henüz fiyatlanmamış, temel dinamikleri henüz iyi, eğer bir spekülasyon, bir manipülasyon yapılacaksa bile şu anda uygun durumda olan şirketlerde fazla risk almadan yatırım şansını denemelerini ben daha doğru bir seçim olacağını düşünüyorum. O yüzden yani belki Gündoğdu Gıda için bu sefer örnek vereyim. %1500 getiride Gündoğdu Gıda hakkında böyle konuşsaydık bir yatırımcı, sen %1500'de böyle diyordun ama %3900'de oldu bugün deme hakkına sahipti. Diğer hisseler için de bunu deme hakkına ileride belki sahip olabilir ama bu hisselere buradan yatırım yapılabilir anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Onun için risk getiri oranını biraz göz önünde bulundurmalılar ve her zaman bu getirilerin Borsa İstanbul'da mümkün olmadığını, yani temel koşulların düzgün olduğu senaryolarda mümkün olmadığını da bilmeliler diye düşünüyorum. Önemli olan dediğim gibi yatırımcının kendini tanıması, nasıl bir risk almak istiyor oluşu ve ona göre de yatırım yapması. Bunun için de yatırım danışmanları var, yatırım danışmanlığı sözleşmeleri var. İşte sizin aslında birebir bir tavsiye vermek için durumunuzu bilmemiz gerekiyor. İşte yatırım danışmanlarının hani risk algınızı bilmesi gerekiyor. Gelirinizi bilmesi gerekiyor vesaire. O yüzden her yatırımcı tipine göre alacağı riskler de değişir. Burada eğer örnek vermem gerekirse yine Odin Teknoloji'yi yatırım yapmış. Aslında tanıdıklarım da var. Hatta sizinle de bazı söyleşilerde de yatırım yapan yatırımcılara da denk geliyoruz. Burada tabii ki bu tarz hisseleri bulup da yatırım yapan uzun vadede kazanabiliyor. Onun için demek istediğim, aslında özetle toparlayacak olursam, eğer risk almak istiyorsak ve yüksek getiri yapmak istiyorsak yine de bugünün fiyatlanmamış ve temel rasyoları ileriye yönelik umut veren hisselerde olmakta fayda var. FK'sı 100'ün üzerinde, işte firma değeri FAVÖK rasyosu 200'e yakın, bu tarz artık fiyatlanmış hisselere sıfırdan almak isteyen bir yatırımcı varsa eğer,
0: evet,
1: çok dikkatli olsun uyarımı yapayım ben.
0: Hemen BIST100'de işlem gören 100 şirketi görelim tekrar. Bu saat diliminde bu 100 şirketin yarısında aşağı yukarı artı bir fiyatlama var. Bir o kadarında da düşüş. Sabancı Holding'de sınırlı hareketler görüyoruz. Fiyatı en fazla artanlara baktığımızda Enerjisa %2.27 artıda. Yine TAV'da yükseliş var. Ereğli'de yükseliş görüyoruz. Europower, Aselsan, Enka, Koç Holding, bunlar artı fiyatlama gösteriyor. Ahlatçı Yatırım günlük yine portföyler de açıklıyor. Günlük öneriler de veriyor. Bugün mesela dikkatimi çekti. Enerjisa vardı sizin listenizde. %2.27 artıda. Sabancı vardı. O da hafif artıda. Kardemir ne oldu onu göremiyorum. Bir de Kardemir vardı. Bu şirketlerin bugün öneri listesinde olmasında etkili olan husus nedir? Biraz bunu konuşalım.
1: Tabii ki aslında günlük model portföy iyi yerden konuya girdiniz. Şöyle, biz hem günlük hem haftalık model portföy önerisi veriyoruz. Bu önerileri verirken de aslında çok uzun vadeli şirketin temel dinamiklerini de daha fazla dikkat etmeden, biraz daha kısa vadeli fiyat hareketlerine dikkat ederek, yani bunun içerisinde işte temel analiz haricinde teknik analiz ve takas analizini biraz daha işin içerisine dahil ederek seçmeye çalıştığımız hisseler bulunuyor. Bugün tabii ki enerjisi aslında bizim de gün içerisinde bir gün önceden paylaşıyoruz bu hisseleri. Bu arada sabah paylaşmıyoruz. Arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla konuştuğumuz zaman favori hisselerimizin arasındaydı enerjisi de. Bu da hem dün sergilediği fiyat hareketleri kaynaklı, hem de hani para giriş çıkışına baktığımız, bunun gibi farklı metriklere baktığımız ve bulduğumuz bir hisse senedi. Bu arada biz günlük model portföy getirilerimizi vesaire de paylaşıyoruz. Aslında siz bir stop seviyesi, bir hedef seviyesi belirleyip gerçekten kısa vadede de o hisseler arasında bir değişim yaptığınız zaman yüksek getiriler elde edebiliyorsunuz. Yatırımcılar haftalık model portföye de mesela bizim göz atabilirler. Bugün baktığım zaman oradaki 5 hissenin de pozitif olduğunu görüyoruz. Tabii burada işte eğer piyasa biraz daha temel dinamiklerden eğer uzaklaştıysa, bir işte 12 aylık hedef fiyatlarımız burada enflasyon muhasebesinin de olduğu dönemde biraz indirgenmiş nakit akımı analizini kullanarak yaptığımız analiz çeşidi çok fazla demek ki bu senelerde işimize yaramıyorsa eğer, diğer analiz çeşitlerine de yönelmeliyiz. Yeri gelir uzun vadeli yatırım yaparız. Yeri gelir kısa ve orta vadede trade ederiz. O yüzden koşullar neyi gerektiriyorsa bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Onun için şu anda da borsamızın uzun vadeli model portföylerden daha çok kısa vadeli günlük önerilere, haftalık önerilere, bu tarz önerilere bize yol verdiğini görüyoruz aslında. Şu an o yüzden uzun vadeli model portföylerden daha çok orta ve kısa vadeli model portföyler üzerinde durulmalı diye düşünüyorum.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlamalar nasıl devam edecek? Model portföylerde öne çıkan başlıklar nasıl görülecek? Ahlak

0: Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizlere eşlik etti. Dinçer Bey, teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Kolendi Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman'la Borsa İstanbul'u değerlendirmeye devam edeceğiz. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Bugün Pegasus'ta yükseliş var havacılık kanadında. TAV'da %1.53'lük yükseliş görüyoruz. Türk Hava Yolları'nı da bulamadım ama havacılık hisselerinde yükseliş var. Nasıl değerlendirirsiniz? Petroldeki geri çekilme ulaştırma kanadını da kendisini hissettiriyor.
2: Aslında evet, yani biz uzun zamandır petrol fiyatlarına bağlı olarak havacılıktaki baskıyı hissediyorduk. Ancak işte Haziran sonunda 70 dolarlara kadar gerilemişti. Aslında tam da fiyatlamaların pozitif yönde bir eğilime geçtiği Temmuz ayı başlangıcı, 3. çeyrek burada en yüksek sezonlarına girmemiz sebebiyle aslında pozitif bir iğme vardı. Tabii petrol fiyatlarının tekrardan yükselmesi. Bu hafta biraz daha normalleştiğini görüyoruz şu anda. En azından 90 doların üzerindeki stresi attı. Ancak tabii şirketler özelinde bir miktar ayrışmalar var. Çünkü ve tabii ürünler özelinde de bazı ayrışmalar var. Dizel tarafında kriz henüz çözülmüş değil. Benzin tarafında o kadar yüksek marjlar olmasa da dizel ürün marjlarının çok yüksek seyrettiğini görüyoruz. Haliyle yüksek sezon havacılık tarafının jet yakıt tarafında yine fiyatların arttığı da bir dönemde olduğumuz sebebiyle aslında elbette ki bilançolarda baskıları bol bol hissedeceğimiz de bir süreç. Ancak iyileşme emareleri, fiyatlardaki normalleşme dün de bugün de aslında dün Türk Hava Yolları üzerinde endekste aslında en çok katkı sunan şirketlerden bir tanesiydi. Bugün de diğer şirketlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Tabii petrol erozyonu bilançolarda elbette farklı ölçeklerde de olsa olacak. Ancak bundan sonraki dönemde yeni hikayeler eğer barış temasıyla da uyumlu olacaksa havacılık tarafında en azından küresel iskonto benzerlerine göre varsa iskontolarının kapanmalarını ve buradaki yatırımları çerçevesinde aslında şirketlerin ileri perspektifte fiyatlanmasını bekleriz. Bu anlamda tabii ki şu anda havacılık tarafı endekste tabii ağırlığı düşük olduğu için biraz endeksi yukarı sürmekte zorlanıyor. Ancak ön planda olabilecek sektör ve şirketler olarak da sınıflayabiliriz ki bugün TAV'ın da bilançosu burada açıklanacağı için bir miktar orada da ilgi olduğunu da görüyoruz.
0: Bu süreçte borsaya yatırım yapmak mantıklı mı peki? 14.000'in altında endeks, riskler azalıyor, borsa yükselmiyor. Diğer yandan petrol düşüyor, borsa yükselmiyor. İyi haber geliyor, borsa tepki veremiyor. İç gelişmelerde iyi bir şey oluyor, borsa hareket edemiyor. Dış gelişmelerde iyi bir şey oluyor, borsa tepki veremiyor. Sınırlı hareketler zaman zaman görüyoruz ama bir sevimsiz de bir tablo var sanki. Bu konjonktürde biraz hiç maliyetlenmemiş kişi beklemeli mi ya da ne yapmalı?
2: Eğer tabii yani bunca zamandır hisse senedine bir ilgisi yoksa ve olacaksa nasıl bir temayla olacak? Aslında biraz bunu da ayrıştırmak gerekiyor. Kısa vadeli bir beklentisi varsa ki hani yıl sonuna kadar baktığımız zaman bile 6 aylık süreç aslında bir kısa orta vade diyebiliriz. Tabii ki bu yılki dalgalanmaların daha da devam edeceğini, henüz savaştaki belirsizliklerin tam anlamıyla bitmediğini, petrol fiyatlarının hem enflasyon üzerinde bir baskı oluşturduğunu hem de faizleri düşüremediğimiz bir noktaya getirdiğini de görüyoruz. O yüzden alınacak riskin karşılığını kısa vadeli yatırımcılar burada bulamayabilir. O yüzden daha risksiz diyebileceğimiz aslında mevduat tarafı cazip gelebilir yatırımcılar için. Ancak perspektifi biraz daha uzun vadeye açtığında birkaç yıl sermaye kazancını da aslında burada reel olarak beklediği ve bugünkü şartlarda bu kadar iyimser gelişmelere rağmen, bilançolarda fiyatlanmamalarına rağmen ucuz olduğunu tespit ettiği veya çeşitli raporlarla elde ettiği izlenim bilgilerine göre daha ileri vade perspektifte elbette ki borsa reel anlamda yatırımcıları korumaya adaydır. Tıpkı işte gayrimenkuller gibidir aslında biraz da. Çünkü işte bazı gayrimenkul yatırımları olsun veya altın yatırımları da aslında uzun vadeli baktığımızda evet enflasyona karşı koruyor. Ancak ne kadar reel getiri elde ettirebiliyor? Borsada biz bunu zaman zaman gördük ve görmeye de devam edeceğiz aslında. Ancak şu anki içinde bulunduğumuz tablo bir ileri bir geri

0: burada görüyoruz. Çünkü işte endekste katkısı yüksek, endekste ağırlığı düşük olan şirketler biraz ön plana çıktığını gördük son dönemde. Bu da biraz suni fiyatlama algısı da oluşturabiliyor. Ancak genel tema, eğer orta vadeli de kısa vadeli de yatırımcılar burada eğer işlem yapmak istiyorsa, pozisyon almak istiyorsa burada biraz daha haber akışlarına daha fazla odaklanması gerekiyor. Ancak uzun vadeli bir yatırım temasına sahip olacaksa burada şirketlerin mevcut kapasitelerini büyütebilecekler mi? Reel anlamda cirolarını ve satış hacimlerini arttırabilecekleri bir döneme doğru mu giriyorlar? Aslında halka arzlar son dönemde çok yoğun bir halka arz piyasaya kısa vadede para çıkışlarıyla baskıladığını görüyoruz. Ancak burada gelen şirketler içerisindeki eğer doğru şirketleri bulup buradaki hikayelerin gerçekleşmesine de inanıyor ve bunun yatkınlığını görüyorsak aslında reel büyümeleri görebileceğimiz de bir dönem. Tabii bunu çok daha titizlikle araştırmak ve analiz etmek gerekiyor. Ama sizin ifade ettiğiniz konuya da katılıyorum. Kısa vadede de bu tatsız görüntü yatırımcıları biraz soğutmuyor da değil.
1: Endekste ağırlığı yüksek olan şirketler düşüyor. Hal böyle olunca da endeks baskılanıyor. Destek Finans %7 yaklaşık düşüyor. Diğer yandan Gülermark'ta %1,69'luk düşüş var. Otomotiv hisseleri Astor 286 lira bandına geldi. Diğer yandan Hektaş düşüyor. Şişecam düşüyor. Petkim'de %0,8'lik düşüş var ama Tüpraş'ta %1,88'lik yükseliş var. Şimdi petrol fiyatları geri çekildi. Bu iki şirkette niye ayrışma var o zaman? İkisinde de rafineri noktasında gelişmeleri konuşmuyor muyduk? Burada ayrışmayı neye bağlamak lazım? Biri düşerken neden biri yükseliyor?
0: Yani şöyle, aslında kısa vadede gelişmeler, ara giriş çıkışları zaman zaman olabiliyor. Yani günlük vadede baktığımızda, belki bu haftalık vadede de baktığımızda istediğimiz veya beklediğimiz etkiyi, korelasyonu tam anlamıyla göremeyebiliriz. Tabii ki iki şirketin de farklı yatırım stratejileri var. Yatırımcı perspektifleri de bu açıdan farklı. Şirketlerin bilanço yapıları da farklı. Şimdi Tüpraş'a baktığımızda aslında yılbaşından beri sunmuş olduğu çok önemli bir getiri var. Ürün marjlarının artması bunu elbette ki destekliyor. Nitekim petrol fiyatlarının geri gelmesi de olumsuz etkiliyor. Aslında hani bugünkü fiyatlamanın daha da geri gelmesini bekleyebilirdik. Ancak şirket çok uzun zamandır görmediği ürün marjlarıyla şu anda fiyatlandığı için fiyatlarda geri çekilmenin ta başlangıç noktasına kadar değil, bir noktada dengelenmesini görebiliyoruz. Tabii bilançolarda özellikle biraz da bir bilanço fiyatlamalarının da ön plana çıkacağı dönemde şirketlerin net nakit pozisyonu, temettü dağıtma eğilimi ve potansiyeli bu anlamda tabii ki değişiyor. Zaman zaman saydığınız rakamlar aslında çok yüksek rakamlar değil. Ancak dünkü tepkinin daha sert olduğunu görmüştük. Bugün biraz daha burada tepki işlemleri şeklinde de yorumluyoruz. O yüzden hani yatırımcılar evet, bu iki şirket arasında da geçiş yapabilirler. Ancak neden olduğunu ve nasıl bir bilançoya sahip olduklarına gerçekten burada biraz hakimiyetlerini arttırması da gerekiyor.
1: Ereğli ve Kardemir de bugün sanki ayrışıyor. Ereğli daha pozitif, Kardemir daha nötr. 43 lira 80 kuruşta Ereğli. Yaklaşık %80 getiri sundu bu sene yatırımcısına. Buradaki parametreler nasıl şekillendi? Ereğli potansiyel barındırmaya devam ediyor mu? 35 TL'yi geçemeyen Ereğli 44 liraya geldi.
0: Evet, yani şimdi demir çelik sektörüne baktığımızda elbette ki büyük bir Çin baskısıyla uzun yıllardır mücadele ediyorlar. Ancak tabii ayrıştıkları noktalar var. Özellikle Kardemir'in burada demir yolu altyapısına ürettiği ürün ve buradaki yüksek marjlar tabii ki demir çelik tarafındaki bu zorlu koşullara rağmen bir miktar marjlarına katkı sunuyor. Son dönemde bu tarafta aldığı ihaleler genel itibariyle baktığımızda aslında ham maddede işte altında, bakırda, gümüşte, demir cevherinde de biz benzer etkileri gördük. Hem buradan gelen bir büyük bir baz etki var aslında demir çelik sektörüne. Çin baskısının burada nispeten azaldığı, ürün marjlarında bir toparlanma eğilimine girildiği bir dönemden geçiyor demir çelik sektörü. Bunun alt başlıklarında tabii ki şirketlerin aldığı özel spesifik ihaleler, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi işte Kardemir'in o taraftaki yatkınlığı, işte Ereğli'nin yine maden sağ

0: finansı çerçevesinde farklı beklentilerinin olduğu da bir konjektür var. Aslında piyasa bu dönemde çok fazla nihai ürün üreten sanayilerden ziyade bir miktar daha emtia ağırlıklı büyük sanayi şirketlerine yöneldiğini görüyoruz. O yüzden demir çelik sektörünün bu yıl başından beri bu kadar pozitif ayrışmasını belki en makul bu çerçevede ifade edebiliriz. Tabii diğer üretim şirketlerine, sanayi şirketlerine baktığımızda işte borçluluklarına göre zorlandığı dönemler var. Ancak işte petrokimya tarafı diyoruz. İşte akrilik üreticilerinde yine marj artışları var. Kimya tarafında önemli iyileşmeler var. Demir cevheri de aslında bu dönemdeki fiyat artışlarının genel itibariyle biraz daha ön plana çıkarttığı bir sektör olarak da karşımıza çıktı. O yüzden belirli dönemlerde sizin de ifade ettiğiniz gibi bir fiyat noktasını aşamasa da daha sonra bir yabancı yatırımcının veya yerli yatırımcının oradaki potansiyeli keşfedip yoğunlaşması buradaki fiyatlamayı tamamen farklı bir noktaya da getiriyor.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte bu fiyatlamalar nasıl devam edecek? Bugün FED toplantısı başladı. Yarın FED kararını verecek. Kararda muhafazakar bir söylem çıkarsa bu yurt dışı piyasalarına nasıl sirayet edecek? Dolaylı olarak biz nasıl bir başlangıç yapacağız Perşembe gününe? Merak ediyoruz. Merkez bankalarının yılın ikinci yarısı için vereceği kararlar noktasında da FED'in kararı önemli olacak. Colendi Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman'la piyasaları konuştuk. İbrahim Bey teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Bu değerlendirmeyle de nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet, Turka.

0: Efendim Paranın Yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. A Para ekranlarında 15'te piyasaların ekonominin gündemini konuşacağız. Önce öne çıkan başlıklarla bir göz atalım. Hürmüz'de güvenlik diplomasisi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin azalmasının ardından temaslar hız kazandı. İran, Suudi Arabistan ve Umman'la Hürmüz Boğazı güvenliğini görüştü. Diğer taraftan Brent petrol son 2 günde %9 geriledi. Bu diplomasi konusunun öne çıkmasıyla birlikte geçen hafta 100 doların üzerindeydi. Şu anda da 88 doların altında. Piyasalarda da gözler tabii ki merkez bankalarının faiz kararlarında. Yarın Fed'den açıklanacak karar. Diğer taraftan Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve Cuma günü de Japonya Merkez Bankası takip edilecek. BF'de yönelik beklentiler şekilleniyor. Stadel Securities Fed'in bu hafta sürpriz bir faiz artışına gidebileceğini ve bunun enflasyonla mücadelede güvenilirliği artıracağını savundu. Teknoloji hisselerinde de satış baskısı var. Yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek değerleme tartışmaları teknoloji hisselerinde satış baskısını arttırıyor diyerek verilere bakalım hemen. Şu anda fiyatlamalar nasıl? Bir haritamızı açalım. Dünya genelindeki fiyatlamaları size aktaralım. 13.790 şu anda içeride BIST 100 endeksi 0.12 yukarıda. Frankfurt 0.21 geride. Paris ve Madrid'de pozitif yatay görünüm. Londra 0.45 yukarıda. Asya'da bugün yarı iletken çip şirketlerindeki ciddi geri çekilmelerle olumsuz bir hava vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Nasdaq 1.12, S&P 0.11 geride. Dow Jones'ta ise 0.60'lık yukarı yönlü bir hareket var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bilançoları karşılıyor olacağız. Özellikle tabii hafta boyunca da muhteşem yediriden şirketlerin bilançolarını takip ediyor olacağız. Bakalım nasıl bilançoları da karşılayacağız. Hep birlikte takip edeceğiz hafta boyu. Petrol fiyatlarındaki son duruma da bir göz atalım. Brent petrol 84.47'de 1.63 şu anda geride. Petrol 81.81 ve doğalgazda da 2.73'teyiz. Orada da 2.08'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ons altın 1.27 gerideyken gümüşte 1.88'lik geri çekilme. Platin 2.20, paladyumda 2.84 düşüşte. Ve dönüyoruz Tahran'a. Ekber Karabağ bizi bekliyor ve son durumu kendisine soralım. Nedir son durum Ekber, senden alalım detayları.
1: Teşekkür ederim Melis. Tabii bugün hem İran'da hem dünya çapında en çok merak edilen ve konuşulan konunun işte İsrail Başbakanı Netanyahu ve aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı ziyaret ve burada Trump'la yapacağı görüşme olacağını ifade edebiliriz. Bunlar neden önemli ki biliyorsunuz malum işte İsrail son çatışmalarda bu çatışmaların dışında tutuldu. Ancak kendisi bunu istemiyordu. Donald Trump İsrail'i frenlemiş oldu. Acaba bu ziyaretle birlikte tekrardan İsrail, İran'la Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran Savaşı'na geri döner mi dönmez mi? İşte orada Netanyahu nasıl bir işte adımla Trump'ı ikna edecek? Bu dünya tarafından ve özellikle İran tarafından işte merak ediliyor. Diğer taraftan Zelenski de geçtiğimiz günlerde Hazar'da bir İran gemisini vurduklarını belirterek işte Körfez bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırıların özellikle Rusya'nın verdiği istihbarat ve uydu desteğiyle yapıldığını öne sürmüştü. Ve bu konuyla ilgili belgelerinde muhtemelen

0: Muhtemelen bu ziyaret kapsamında ABD Başkanı'na Trump'a iletmiş olacaktır. Trump dün akşam yaptığı son konuşmasında bu meseleyi bizzat Rusya liderinden soracağını ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump çatışmalara ara vermenin sebebi olarak bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda ve diplomasiye, müzakereye yeniden bir şans verilmesi amacıyla yaptığını ifade etmişti. Umarım bu kapsamda İran'a bir ziyaret yapıldı. O ziyaret kapsamında Hürmüz'ün durumu görüşüldü. Gerçi resmi olarak bu görüşmede tam olarak nasıl bir sonuç elde edildiğiyle ilgili taraflardan bir açıklama yapılmasa da basında yapılan yorumlara ve haberlere göre Umman tarafı bu ziyaret kapsamında Hürmüz'ün sırf İran tarafından değil bölge ülkelerinin katılımıyla birlikte ortaklaşa yönetilmesi önerisini İran tarafına iletilmiş oldu. İran'ın buna nasıl bir cevap vereceği hala merak edilmektedir. Umman tarafı bu bölgeden ücret alınmasının gönüllü Malaka Boğazı'nda olduğu gibi gönüllü esasına göre yapılmasını da İran tarafına önerdi. Umman tarafının ayrıca bunları netleşinceye kadar ve kesin bir uzlaşmaya varıncaya kadar Umman sahillerinden, Umman karasularından geçen güzergaha da İran'ın müsaade etmesini istedi. Ancak İran en azından bu konuda Umman'a böyle bir işte yeşil ışık yakmadı ve hala hazırda belirttiği tek rotanın İran rotası olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan'a yönelik de saldırılar oldu. Suudi Arabistan bu konuyla ilgili tırnak içinde Irak'ta bulunan İran destekli grupları gösterdi. Irak Başbakanı'ndan gelen yazılı açıklamada Irak tarafı ki kendi topraklarının üçüncü bir ülkelere yapılacak saldırılarda kullanılmasına asla izin verilmeyeceğini ve bu meseleyi ayrıntılı bir şekilde araştıracağını ifade etti. Irak'ta Direniş grubu cephesinden gelen yazılı açıklamada ise söz konusu grup bu saldırıları yapmadığını bildirdi ve Suudi Arabistan'ı olası misillemeye konusunda uyarıda bulundu. Irak demişken tabi çatışmalar dursa da Irak'ın kuzeyinde gece saatlerinde yine saldırılar söz konusu oldu. Gelen basına düşen bilgilere göre özellikle bu bölgedeki Kürt gruplar ve aynı zamanda Erbil'deki Amerikan temsilciliğine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar oldu. Yine Irak demişken İran'dan gelen açıklamaya göre İran-Irak sınırında Bane kentinde bu bölgede yaşanan çatışmada bir araca yönelik yapılan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi ki İran'dan gelen işte İran medyasındaki bazı haberlere göre hayatını kaybeden kişilerin PEJAK mensubu olduğu ifade ediliyor. Özetlemem gerekiyorsa yine tekrardan söyleyeyim. Bugün özellikle İsrail ve Ukrayna liderlerinin Trump'la yapacağı görüşme oldukça önem arz etmektedir diyor ve sözü size bırakıyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Kolaylıklar dileyelim, görüşmek üzere diyerek buradan da hocamız Ali Hepşen'e döneceğiz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor. Hocamızın bağlantısıyla ilgili bir sıkıntı var an itibariyle kendisiyle ekonominin gündemine ilişkin sohbet edecektik. Birazdan yeniden hocamıza bağlanmış olacağız. Buradan Aydın Eroğlu'na bir gidelim. Stratejist Aydın Eroğlu bugün yayınımızdaydı 13 yayınında ve de Fed'in faiz kararını yarın bekliyoruz. Bugün başladı toplantı ve de yarın faiz kararını alıyor olacağız. Tabii ardından Borş'un vereceği mesajlar kritik piyasalar açısından. Bir bakalım Aydın Eroğlu nasıl değerlendiriyor? Fed'den kendisi ne bekliyor? Bir dinleyelim kendisini.
2: Çok dinamik bir Amerikan ekonomisi var. Beklentilerin neredeyse iki katı olan bir enflasyon var. Hem Amerika'da hem Türkiye'de normalde olması gereken mevcut faizlerin aslında faiz artışlarıyla yukarıya çekilmesi olması lazımdı. Ama her iki ülkede de siyasi iktidarların buna ciddi derecede karşı olmaları nedeniyle ve şirketlerin de özellikle Türkiye'de zorda olması nedeniyle bir faiz artışı ihtimali FED için de zor. Türkiye için de zor bence. Petrol eğer şu anda 100 dolar seviyelerinde duruyor olsaydı 25 bas puanlık bir faiz artışını FED için yüksek ihtimal olduğunu düşünebilirdim. Ama 83 dolara inmiş petrol eğer müzakere masası yeniden kurulursa aynı hızla 75 dolara doğru inme durumu da var teknik olarak. Ki bu ihtimal varken Fed'in şu anda kalkıp da 25 bas puan bir faiz artışı yapmasını çok da doğru görmüyorum açıkçası. Üyelerden dendiği gibi karşı faiz artışı yapılsın beklentisi ya da yorumları, açıklamaları söz konusu olabilir. Yani oy birliğiyle karar çıkmayacaktır, oy çokluğuyla çıkacaktır. Ama ben Fed'de bir faiz artışı mevcut ortamda beklemiyorum. Bence yeni başkan bu sefer enflasyon konusunda kararlı olduklarını bir kez daha söyleyecek. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz ama yenilen benzer bir şekilde 100 dolara doğru artış söz konusu olursa biz bunun olası ekonomi üzerindeki etkilerinden kurtulmak için bir faiz artışı yapmak zorunda kalabiliriz tarzında bir uyarı yapabilir diye düşünüyorum. Ama petrol fiyatları bir savaş müzakereli işte ateşkes müzakeresiyle sonlanacak olup da yeniden 75 dolar ve 70 doların altına doğru inmeye kalkarsa o zaman son çeyrekte faiz indirimlerini gündeme getirebiliriz tarzda iki yönlü bir açıklama gelebilir yeni başkandan. Çünkü piyasalarda, şartlarda iki yönlü dengeye çok uygun bir bıçak sırtı dengede gidiyor piyasa. Amerika ekonomisi canlılığını sürdürüyor. Özellikle yapay zeka ve çip şirketlerinde gelmiş olan yüksek karlılıklar nedeniyle, ama artık orada da bir sona geldiler. Şimdi bunların bir şekilde dengelenmesi lazım. Şirketlerin de içlerine düştükleri sıkışıklıktan.
1: Ve şimdi de karşımızda İlkay Öztürk var. BB Portföy Portföy Yönetim Direktörü. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Yine hareketli bir hafta. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran temaslarının tabii nasıl gideceğini merak ediyoruz. Çünkü orada biraz Kızıldeniz'de de için sıçraması sıkıntıları arttırdı. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna konusundaki gelişmelerde tabii bir küresel tahıl krizi ve fiyatların yükselmesi noktasında endişeleri yine yükselten unsurların başında geliyor. Tabii merkez bankalarına da odaklanmış durumdayız. Yarın FED, sonrasında İngiltere Merkez Bankası, arkasından da Japonya Merkez Bankası, içeride de Borsa İstanbul'daki tabii durumu da takip ediyoruz. Çünkü bilançolar da arka arkaya geliyor. Önemli bilançolar yine bu hafta karşılayacağımız. Şimdi sizce şu anda piyasalar ne fiyatlıyor? Çünkü biz hep daha öncesinde konuşurken kötü geride kaldı, en kötü fiyatlandı diyorduk ama gelinen noktada aynı görüşte misiniz? Çünkü bir de yapay zeka konusu var ve teknoloji şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yarattığı endişeler yapay zeka yatırımlarına ilişkin, ki yine Muhteşem Yedili'nin bu önemli şirketlerinin de dördünün bilançosunu alıyor olacağız bu hafta.
3: Evet, burada ilk başta tabii ki bence hisse senetlerinden önce emtia piyasasını takip etmek biraz daha doğru olacaktır. Keza burada şunu görüyoruz, yani aslında Şubat ayından bu yana 100 doların üstünü test eden petrolün aslında bu her olumlu haberde işte 70 dolar 80 dolar bandına inmesi, 75'leri zorlaması. Bir olumsuz haber geldiğinde tekrar 100'ü görmememiz aslında biraz piyasanın bence olumlu senaryoyu beklediğini gösteriyor. Ama tabii ki bir yandan da temkinli bir duruş olduğunu söyleyebiliriz bu tarafta. Burada bence ilk önemli bakacağımız şey yine her zaman olduğu gibi petrol fiyatları olacak. Ama şeyi de unutmamakta fayda var. Kasım ayında Amerika'da ara dönem seçimleri geliyor. Bu da tabii ki aslında siyasi konjonktür açısından çok önemli. Bu yüzden de ben Fed'in şu anda herhangi bir faiz arttırımı yapmasını beklemiyorum mevcut konjonktür çerçevesinde. Zaten aslında alınan ateşkes kararı da petrol fiyatlarını tekrar aşağı yönlü baskılamaya başladığını görüyoruz. Petrol fiyatlarının düştüğü bir ortamda ben Fed'in sadece toplantıda şahin bir mesaj vererek yine aslında faizleri arttırmadan bu toplantıyı pas geçeceğini bekliyorum. Tabii ki bunun hisse senedi piyasalarına yansıması da bir yandan aslına bakarsanız hem tahvil faizleri cephesinden bir etkisini görüyoruz. Bir yandan da aslında daha demin de sizin de belirttiğiniz gibi Çinli şirketlerin rekabetçi koşullardan kaynaklı olarak şirketlerin karlılıklarına aşağı yönlü beklentilerini oluşturduğunu görmeye başladık. Bu da tabii ki hisse senetleri açısından son dönemde bir miktar oynaklık yaratmaya başladı. Keza bununla beraber son bir aylık süreçte baktığımızda petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber Amerikan tahvil faizlerindeki bu ciddi yükseliş bu tarafa da aslında hisse senetlerin

0: de bir miktar oynaklık yarattığını görmüştük bu süreçte. Bundan sonraki süreçte aslında baktığımızda petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber Amerikan tahvil faizleri ekranda görüldüğü gibi aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor şu anda. Bu da tabii ki aslında hisse senetleri için olumlu bir senaryo. Ama tabii bu yandan da Çin haberlerini de gördüğümüz için biraz da Amerika tarafında bekle gör politikasına geçmek yatırımcılar açısından mevcuttaki kullanılan strateji olarak görülüyor. Biz biraz daha burada şeye de bakmak gerekiyor tabii ki analistlerin beklentileri ne durumda diye. Analist beklentilerine göre baktığımızda Amerikan hisse senetlerinin aslında çok da pahalı olmadığını görüyoruz. Baktığımızda ileri dönük FK'larının 5 yıllık ortalamalarında seyrettiğini, 20-22 seviyelerinde seyrettiğini görürüz S&P 500'de. Bu da tabii ki düşen faizlerle beraber aslında hisse senetleri için olumlu bir senaryoyu önümüzdeki dönem için açıyor diye söyleyebiliriz. Ama tabii ki burada yine aslına bakarsanız piyasaların ilk başta beklediği şey petrol fiyatlarının biraz daha aşağı gelerek tahvil faizini aşağı çekmesi.
1: Evet. Peki şimdi tabii Asya tarafı demişken orada da malum bugün ciddi geri çekilmeler vardı. İşte yine bu konuştuğumuz çip şirketlerinin durumuyla ilgili. Orada da tabii yenin durumu, carry trading geleceği gibi konular da soru işareti yaratıyor. Ve bu hafta tabii Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek karar. Sizin ne beklentiniz var Asya tarafındaki ve Asya işlemlerindeki bu arada gerilemelere ilişkin de yorumunuz nedir? Çünkü KOSPI'nde ki oynaklık Bitcoin'i geçmiş ki en çok kazandıranlardan biriydi malum.
0: Ya tabii bu tarz böyle çok hızlı yükselen borsalarda çok hızlı düzeltmelerin olması ve bunun tabii ki oynaklığa sebep olması aslında hepimizin beklediği bir durum ama tabii burada yükselişin nerede duracağı ya da düşüşün nerede biteceğini kestirmek biraz daha zor. Tabii ki bununla beraber aslında nasıl Avrupa ve Batı coğrafyasında enflasyonist bir baskıdan kaynaklı olarak hisse senetleri satışıyorsa aslında bunun aynısı Asya coğrafyası için de geçerli. Bu yükselen enflasyonla beraber aslında bunu görüyoruz. Zaten Japonya bu olaylardan önce de faiz artırımlarına başlamıştı. Bu gelişmelerle beraber petrol fiyatlarının da bu etkisiyle beraber faiz artırımlarına devam edebileceğine dair beklentiler kuvvetlenmeye başladı son dönemde. Tabii ki bunun olması da aslında hem dediğiniz gibi Japon yeninden kaynaklı carry trade pozisyonlarını bir yandan gelişmekte olan ülkeler tarafında riske sokarken bir yandan da aslında gelişmekte olan ülke borsalarına Çin, Hindistan, Güney Kore gibi piyasaların biraz daha bu tarafta kırılganlığının yüksek olmasına sebep oluyor diye düşünüyorum bu tarafta.
1: Evet. Peki bu arada yine yeni bir gelişme bugüne dair. Bu OPEC Plus üyeleri Eylül ayından sonra petrol üretimini sabit tutmayı planlıyor şeklinde ajanslara bugün yansıyan bir haber var. Nasıl etkisi olur sizce bunun?
0: Bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bir önceki süreçte de çünkü petrol üretimlerini arttırdığını görmüştük. OPEC'in içinden ayrılan ülkeleri görmüştük. Burada şu anda piyasa çok fazla aslında üreticilerin hareketini gözlemlemiyor. Biraz daha buradaki konu Hürmüz Boğazı ile ilgili bir konu. Hürmüz Boğazı'nın mevcut koşullarının devam etmesi de tabii ki petrol fiyatlarına baskı yapıyor. Keza dünya petrol ticaretinin %15 ila 20'si bu bölgeden geçtiği için aslına bakarsanız çok büyük bir etken. O yüzden hani OPEC üyelerinin arttırması belki biraz daha destek verirdi burada ama zaten üretimi kısmaları burada beklenemez. Mevcuttaki üretimleri koruması da bence şu an için çok da böyle fiyatlamaları etki edecek bir haber olarak görmemek lazım.
1: Evet. Peki sizin beklentiniz nedir petrol fiyatlarının gidişatına ilişkin?
0: Seçimler yaklaşıyor daha demin de dediğim gibi Amerika tarafında. O yüzden bir an önce bu konunun artık çözülmesi gerekiyor. Çözülmediği durumda çok daha agresif bir senaryoya geçmesi gerekiyor gibi görünüyor en azından. Bugünkü analizleri incelediğimizde biraz daha jeopolitik tarafta. Biz hala tabii ki iyi senaryo yani artık bir sulh ortamının oluşturulup seçimlerden önce en azından yine bir savaşa ara verilerek petrol fiyatlarının tekrar 70 dolarlara geri çekilmesini isteyeceğini düşünüyorum. Keza

0: Yükselen benzin fiyatlarından dolayı Amerika'da da enflasyonist baskının yüksek olduğunu görüyoruz. Seçim öncesi bir dönemde çok fazla istenilecek bir senaryo değil. Bu keza anketlere baktığımızda zaten Amerika'da Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisini kaybedeceğine dair beklentilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Bir yandan da senatoyu kaybedecekleri bir zemin oluşursa burada bu sefer Başkan Trump'ın hem senato hem de temsilciler meclisi desteğinin kaybolmasından dolayı ciddi bir zayıflama emaresi göstermesi durumu hasıl olabilir. Bu sebepten dolayı biz açıkçası bir an önce bu konuların çözülerek tekrar Fed'in faiz indirimlerini düşünmeye başladığı, konuşmaya başladığı, borsaların tekrar yükselişe geçtiği bir son çeyrek ya da son 4-5 aylık bir süre bekliyoruz diyebilirim yılın geri kalanı için.
1: Evet, bu arada tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yeni bu haftaki bilançolar da önemli dedik. Özellikle yapay zeka tarafı için teknolojideki bakalım görünüm yapay zeka yatırımları bize neyi söyleyecek? Geçen hafta çünkü Alphabet ve Tesla'nın açıkladığı yeni yatırımlar nakit akışına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirmişti ve pozitif bir yansıma olmamıştı piyasalara. Şimdi yine yeni bir karar BlackRock ve Meta. Texas'ın El Paso kentinde 10 milyar doların üzerinde yatırımla veri merkezi kampüsü geliştirmek için bir ortaklık kuruyor. Yine bugün öne çıkan haberlerinden biriydi. Siz bu yapay zekadaki görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz ve hani bu piyasaların geleceğine ilişkin nasıl riskler barındırıyor sizce bu yatırımlar?
0: Ben önce bir balon olduğunu düşünmüyorum. Onu son söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Baktığımızda çünkü aslında analistlerin beklentilerine baktığımızda bir yandan daha uzun vadeli teknoloji uzmanlarının beklentilerine de baktığımızda aslında burada hala yapay zekada çok ciddi bir potansiyel olduğu ve şirketlerin hem karlılıklarına hem de verimliliklerine çok ciddi bir katkı sağlayacağına dair beklentiler çok kuvvetli. Bu sebepten dolayı tabii ki işte Çin'de bir gün bir teknoloji bulunur, Amerika'da başka bir şey bulunur. Bu dönemsel olarak bazı oynaklıklar yaratır falan ama günün sonunda aslında tema olarak değerlendirmek lazım bunu. Bir tematik fon yatırımı olarak değerlendirdiğiniz zaman örneğin fon dünyasında örnek vermek gerekirse aslında hala bence yapay zeka yatırım yapmaya değer temalardan birisi. Burada bence çok daha hala yukarı yönlü fırsatların olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu son dönemde sizin de bahsettiğiniz nakit durum pozisyonlardaki sıkışmalar şirketlerin borçlanmalarını ve yatırımlarını biraz daha zor duruma sokuyor tabii ki. Aslında bu da bir yandan zaten neden Amerika'da düşük faiz ortamının devam etmesi gerektiğine dair bir unsur daha diye söyleyebiliriz. Bu sebepten dolayı bence yapay zeka düşük faizlerle desteklenerek Amerika'nın özellikle çok yatırımının olduğunu da biliyoruz bu tarafta. Bence hala hisse senetleri için olumlu havanın önümüzdeki yıllarda devam etmesi beklenebilir.
1: Evet. Peki Avrupa'nın görünümüne ilişkin sizdeki yorumlar nasıl? Malum orada da Eylül'de bir faiz artırım beklentisi var.
0: Avrupa tabii biraz daha aslına bakarsanız ekonomik döngü açısından yavaşlamaya girdiğine biraz daha stagflasyon riskinin yüksek olduğu bir dünyaya evrildiğini aslında hepimiz görüyoruz burada hem enflasyondaki artış hem de büyümedeki yavaşlamalarla beraber. Tabii zor bir coğrafya, demografi açısından da yaşlı bir toplum, para politikasının ekonomiye etkisi biraz daha zor ve uzun sürebiliyor bu tarafta. Bu sebepten dolayı aslında bir de orada bir ayrışma da var. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri faizin artışlarını desteklerken bazıları bunu desteklemiyor. Bu da tabii ki aslında çok sessizliğe de sebep oluyor bir yandan. Ama şunu söyleyebiliriz yani aslında zaten Avrupa'nın ekonomisinde çok büyük bir toparlanma yoktu. Bunun üstüne tekrar faizlerin artması aslında bakarsanız bugünkü Avrupa borsalarının değerlemelerine biraz daha pahalı olabileceğini düşündüğümüz bir seviyeye getiriyor bizim için. Bu faiz artışlarının böyle kalması bence Avrupa hisse senetlerinde çok fazla bir fırsat yaratmayabilir diye yorumlayabiliriz bu tarafta.
1: Evet. İçeriye dönelim. Orada ne bekliyorsunuz bizim Merkez Bankası'ndan önümüzdeki dönemde geçtiğimiz hafta verilen mesajları da nasıl değerlendirdiniz?

0: Merkez Bankası'nın aslında bence son 6 aylık şeyde demek istediği şey çok belli. Sıkı para politikamız var, bunu koruyoruz. Ek faiz arttırmamız yükselen petrol fiyatlarına da etkilemeyecek. Sadece talebi daha da kısacak. Bu sebepten dolayı burada kalıyoruz. Bence asıl ana hikaye buydu son 3-6 aylık periyotta diye söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte de tabii ki yine aslında Fed'in de böyle bir çıkış yapmasıyla beraber Merkez Bankası'nın da toplantı metinlerinde genellikle sıkı mesaj verdiğini görüyoruz bu tarafta. Ama bir yandan da daralan iç talebe de vurgu yapmaktan asla geri çekilmiyor. Bu da aslında bize tabii ki bir yandan da şunu gösteriyor. İç talep zayıf. Merkez Bankası petrol fiyatlarındaki bu baskının durulduğunu gördüğü an faiz indirimlerine başlayacaktır. En azından yıl sonuna kadar 35'li seviyelere kadar bir faiz indirimi yapıp bir miktar, mesela günün sonunda baktığımızda yine hala çok yüksek bir reel faiz, ama yine de 35'e çekerek faiz indirim döngüsünün başlangıcını tekrar yapacağına dair benim bir beklentim var diye söyleyebilirim.
1: Evet, enflasyon verisine ilişkin ne bekliyorsunuz Temmuz ayı? Çünkü oradaki riske de değinmişti. Yani daha doğrusu yüksek çıkma ihtimaline değinmişti Merkez Bankası. Sizin tahmininiz nedir?
0: Açıkçası benim şu an için bir beklentim yok piyasadan ayrışan tarafta, ama günün sonunda petrol fiyatları kaynaklı olarak tekrar bir baskı göreceğimiz çok aşikar. Ama yine yani bir önceki toplantıyı hatırlayalım. Enflasyon rakamı düşük gelmişti ama petrol fiyatları yükseliyor diye Merkez Bankası faiz indirimi yapmamıştı. Faizlerini sabit tutmuştu. Bu toplantıda da bunun tam tersinin olması daha mümkün gözüküyor. Yani petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyon verisinin de yüksek gelmesi. Merkez Bankası bence bu koşulda da pas geçecektir. Faizlerde bir değişiklik yapmayacaktır, ama şunun mesajını verebilir. Bir sonraki toplantım Eylül ayında. Eylül ayına kadarki süreçte haftalık fonlamayla piyasayı fonlamaya geçebilirim diye bir mesaj verebilir. Bu ne demek oluyor aslında? Örtük bir faiz indirimi ihtimali olabiliyor. Merkez Bankası'na bu konuda engelleyen herhangi bir kural yok. Haftalık fonlamaya geçerek bu ara dönemde bu toplantıyı pas geçip birkaç hafta sonra petrol fiyatlarının aşağı gelmesi durumunda faiz indirerek bence hem kredibilitesi açısından olumlu bir görüntü oluşturur, hem de artık iç talepteki daralma için biraz faiz tarafından desteğe başlamış olur.
1: Peki, Borsa İstanbul'a dair ikinci bilanço işin çeyrek bilanço döneminin siz nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz ve de yani pozitif olduğunuz endeksler hangileri? Şimdi tabii bankacılık bu hafta ağırlıklı gelecek. Orada ne mesela bekliyorsunuz ikinci çeyrekte?
0: Çok iyi bir şey beklememek lazım. Zaten kredi büyümesi tarafındaki sıtlamaların daha da derinleştiği bir çeyrekti ikinci çeyrek baktığımız zaman. Tabii diğer kalemlerden ne yapacaklarını yine takip edeceğiz, ama baktığımızda mevcut konjonktürde ikinci çeyrek bizim için tam faiz indirimlerini beklediğimiz baya başladığımız bir çeyrekti, ama tabii ki bu gelişmelerle beraber aslında burada yine bir durulma yaşamış olduk. Faizler yine sıkı para politikası korunuyor oldu. O yüzden ben ikinci çeyrekte açıkçası yine sanayi, bankacılık tarafında çok fazla olumlu bir hava beklemiyorum açıkçası. Yine aslında baktığımızda sigorta tarafı, yani nakit pozisyonu yüksek olan şirketlerin diyeyim, net nakit pozisyonunun yüksek olan şirketlerin olumlu ayrışabileceği bir senaryo gözüküyor önümüzde. İşte bunlar sigorta, emeklilik şirketleri başta çekiyor diye söyleyebilirim bu tarafta. Ama diğer taraftaki hem kredi faizlerine olan hassasiyeti yüksek olan, hem de kurun, yani daha doğrusu güçlü TL'den kaynaklı olarak ihracat açısından zayıf kalan şirketlerin ben ikinci çeyrekte de aynı şekilde kötü performans göstermesini bekliyorum.
1: Son hedefi nedir sizde Borsa İstanbul için?
0: Yıl sonuna kadar 350 dolarların tekrar test edilebilme ihtimalini yüksek görüyoruz bu tarafta. Faiz indirimlerinin başlaması ve global risk iştahının toparlaması durumunda 350 doların da üstünde bir kapanış olma ihtimali bizim tarafımızda mevcut bulunuyor.
1: Peki, kıymetli metal tarafına da değinelim. Şimdi orada da mesela kurumların arka arkaya tahminleri

0: düşürdüğünü görüyoruz. Şimdi yeni gelenlerden biri de Commerzbank. Diyorlar ki altın için yıl sonu beklentimiz 4800 dolardan 4500 dolara indi. Gümüşte 80 dolardan 67 dolara çekmişler. Orada ciddi bir düşüş var yıl sonu için. Yine aynı şekilde tabii altında 4800'den 4500'e. Sizin beklentiniz nedir kıymetli metal tarafında?
1: Kıymetli metal tarafında şu son dönemdeki düşüşün zaten aslında müsebbiplerinden en büyük kısmı Amerika kıtasıydı. Baktığımızda orada hem bireyseller tarafında ciddi bir altında satış oldu. Bununla beraber bir de tabii ki kredili altın pozisyonlarında çok ciddi bir kapama yaşandığını görmüştük. Ama aynı dönemde Batı'nın sattığı altınları Asya'nın özellikle Çin'in aldığını da aslında Asya seanslarındaki fiyat hareketlerinden ve Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı raporlardan görüyoruz. Yani bu aslında bize şu demek oluyor. Merkez bankaları 4000 dolar seviyesinden alımlarına devam ediyor. Keza zaten son dönemdeki hareketlere baktığımızda 4000 doların altında çok da böyle kalıcı bir seyir izleyemedi ons altın. Genellikle bu seviyelerden bir alış tepkisi geldiğini görüyoruz. Ya tabii ki yabancı kurumların fiyat düştükçe aşağı yönlü revizelere ya da fiyat çıktıkça yukarı yönlü revizelere alıştığımız konular çok fazla bizim için bir şaşkınlık yaratmıyor bu tarafta. Yarın bir gelişmeyle ons altın 4200 olsa bunu söyleyen arkadaşlar tekrar 5000 dolara revize edebilirler beklentilerini. O yüzden çok burada olduğuna takılmadan onun yerine biraz da arz talep koşullarını incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir de petrol fiyatlarındaki düşüşün derinleşmesi ve faizlerin de aşağı gelmesi durumunda Çin Merkez Bankası'nın alımlarına devam ettiği bir dünyada ons altının tekrar bence yukarı yönlü hareketinin hızlanabilme ihtimali yüksek gözüküyor. Ama tabii ki senenin sonuna da çok fazla bir süre kalmadığı için 5000 doların üstünde bir ons altın beklentisi oluşturmak biraz absürt kalabilir. Yani bunun işi çok farklı bir faiz beklentimizin olması gerekiyor bu tarafta. Ben şu an için işte 4500'de 4700 dolar bandında bir sene sonu kapanışı görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Efendim, paranın yönüne devam edecek. Kısa bir reklam arası.
2: Hera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam edecek.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: mı? Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
1: Tatlı yiyelim.
5: Tatlı konuşalım.
1: Nesildi festi?
6: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
7: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Efendim paranın yönüne devam ediyoruz. Bir röportajımız olacak şimdi. Türk madencilik ve doğa taş sektörü küresel ölçekte daha da büyümeyi hedefliyor. Ağ paranın sorularını yanıtladı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Metin Çekiç, kulak verelim.
1: Türkiye'nin sahip olduğu zengin maden rezervleri sektörü üretimden ihracata ve istihdama kadar ekonominin stratejik alanlarından bir tanesi haline getiriyor. İşte bugün madencilik sektörünü konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Metin Çekiç. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Rıfat Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
2: Çok sağ olun.
1: Ve 2026 evet. yılıyla başlayalım efendim. Öncelikle tabii yılın ilk 7 ayını da geride bırakıyoruz.
2: Evet,
1: nasıl geçti efendim?
2: Bitirdik.
1: Ve bundan sonraki süreçte beklentiler neler?
2: İlk başta söylediğiniz gibi stratejik bir sektörü konuşacağız. Madencilik sektörü %100 yerli ve milli olan bir sektörümüz. Dünyadaki belirsizlikler ve küresel sıkıntılara rağmen madencilik sektörü iyi bir performans gösterdi. İlk 6 aya baktığımızda özellikle metalik madenlerde bir yükseliş gördük. %20 bir ihracatımız oldu. Doğal taşta ise ihracatta bir çok mutlu olamadığımız bir süreçti. Doğal taş biraz stabil seyretti ama endüstriyel minerallerde %16 artışla orada da sektör iyi bir performans gösterdi. Baktığımızda geçen seneyle karşılaştırdığımızda 6 milyar 30 milyon dolardan 6 milyar 783 milyon dolara ulaşan bir ihracatımız oldu. Bu da Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar yaptığımız en büyük ihracattı. Ama buradaki ana sebep dediğim gibi metalik madenlerde. İlk ihracat yaptığımız en büyük ülke Çin. Burada Çin'e %46 gibi bir ihracat artışıyla 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Bu da bizi sürükleyen bir rakamla oldu. Öbür pazarlarda stabil bir hareket var. Ama metalik madenlerdeki bu artış bizim ihracatımızın lokomotifi oldu. Burada en fazla ihracat yaptığımız ülke söylediğim gibi Çin. Metalik madenlere olan fiyat artışının da etkisiyle orada ciddi bir performans yakaladık. Ondan sonra ikinci bizim pazarımız Amerika geliyor. Çin ve Amerika bizim maden ihracatımızın %40'ını oluşturuyor. Ondan sonra ilk 5 ülkede Belçika, İtalya, İspanya, Hindistan diye gidiyor. Bunlarda tabii ayrı bir parantez açmak gerekirse doğal taşta bir sıkıntı yaşadık. Doğal taş ihracatında niye böyle bir düşüş söz konusu? En büyük pazarımız olan Çin'de biliyorsunuz inşaatta sıkıntılar ve orada yeterli teşviklerin olmaması dolayısıyla bizden blok alımı yapıyorlardı. Orada bir düşüşümüz var. İşlenmiş pazarımız Amerika'da da bir sıkıntı var. Orada da faizlerin yüksekti ve ülkedeki yatırımın çok fazla olmaması orada da bir durgunluğa sebep oluyor. Bunun haricinde tabii bizim kendi iş dinamiklerimizden kaynaklanan sorunlar da var. Bugün Türkiye maden sektöründe veya doğal taş sektöründe özellikle pahalı bir ülke haline geldi. Çünkü enerji bizim en büyük girdimiz. İşçilik eskiden %10'lardayken bir işletmenin içerisindeki payı bugün %25'lere geldi. Enerji, işçilik, bunun yanında devlete ödediğimiz ruhsat harçları, devlet hakları, orman izin bedelleri bunlar da yaklaşık son 10 yılda %248 gibi bir artış gerçekleşti. Tüm bu maliyetlerin yanında belki madencilik sektörümüzün en büyük sorunlarda da mevzuatlarda yaşanan karmaşa. Yani son 10 yılda 28 defa yasalar, yönetmelikler değişti. Tabii bir madencilik yatırımı uzun vadeli bir yatırım. Siz burada yola çıkarken en az 5 yıl, 10 yıl sonrasını düşünmek zorundasınız. Riskli ve uzun dönemli bir yatırıma göze alıyorsunuz. Siz yatırıma başladığınızda eğer şartlar değişirse, ruhsat güvenliğinizle ilgili sıkıntılar olursa bu sektöre yatırım yapan firma sayısı az olacak. Ama geldiğimiz noktada hem maliyetlerimizin yüksekliği hem de dünyaya göre daha fazla karışık bir mevzuattan dolayı sektör bugün özellikle doğal taş sektöründe bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunun için Ankara'ya gidiyoruz. Zaten kurumlar biliyorsunuz bizim için bağlı bulunduğumuz kurumlar Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre Bakanlığı. Biz Enerji Bakanımızla görüştük, Ticaret Bakanımızla görüştük. Sektörün sorunlarını sağ olsunlar onlar zaten yakından takip ediyorlar ve desteklendi her zaman hissediyoruz. Şu anda ihracatçımızın en önemli sıkıntılarından birisi de döviz dönüşüm desteği almakta. Şimdi biz %3 oranında bir döviz dönüşüm desteği alıyoruz. Bu maliyetlerin yanında bu ihracatçıya bir nefes oluyor. Biz Ticaret Bakanımıza bunun %10'a çıkarılması talebimizi ilettik. Şu anda Çin'deki döviz dönüşüm desteği ihracatçıya sağladığı oran %13. Sadece bu bir destek. Bunun haricinde orada navlun desteği var. Her türlü destekler daha fazla. Biz buradan ham madde ihracat ettiğimizde oradaki desteklerle beraber Çin bizim pazarlarımıza daha ucuza, Orta Doğu pazarımıza veya Amerika'ya bizden daha ucuza mal edebiliyor. Yani biz burada hem dünyayla savaşıyoruz, rekabet ediyoruz, Avrupa'yla savaşıyoruz, rekabette de geri duruyoruz. Bir de biliyorsunuz uygulanan döviz kuru politikasından dolayı da firmalarımızın girdileri artıyor. Ama ihracat gelirleri döviz ve euroda ciddi bir artış olmayınca şu anda işletmeler gerçekten bir sıkıntı içerisinde.
1: Deyim yerindeyse sektörün SWOT analizini çıkardınız ortaya. Evet. Ama tabii yılın geri kalanına ilişkin beklentilerinizi de ben almak isterim özellikle. Tabii baktığınız zaman bölgede bir İran savaşı belirsizliği var. Siz evet Çin'deki sıkıntılardan bahsettiniz ama buna rağmen ticaret de bir şekilde ilerlemek zorunda. Yıl sonu için belirlediğiniz bir ihracat hedefi var mı? Nasıl geçecek bundan sonraki süreç?
2: Şimdi sözün başında da söylediğimiz gibi ihracat rakamlarımız fena gitmiyor. Özellikle metal kısmında iyiyiz. Yani bu seneyi de 2025'te 6.2 milyar dolar bir ihracatımız olmuştu. Yine bir %12-13 artışla 6 milyar 800 mertebesinde kapatacak gibi gözüküyor. Ama buradaki sıkıntılardan birisi sektör bu ihracatı yapıyor. Bütün fedakarlıkları gösteriyor. Ama dediğim gibi maliyetlerden ve kar edemediğinden dolayı finansmanla ilgili sorunlar yaşıyor. Yani her firma kendi cebinden işletmesine sermaye aktarıyor. Pandemiden bu yana bu devam ediyor. Ama bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl artık firmalar bunu kaldıracak gücü kalmadı. Bunun için de finansla ilgili, finans erişimle ilgili sıkıntılarımız sektörün belki de konuşulması gereken bir konu. Biz de bu konuyla ilgili geçen haftaki yönetim kurulumuzda Exim Bank, İGAŞ ve Türk Ticaret Bankası genel müdürlerimizle bir araya geldik. Özellikle madencilik sektörünün önemini anlattık, riskini, uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve bu sektörümüze dönük özel çalışılması gereken kredi taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar, onlar da madenciliğe dönük bir çalışma yapacaklar. Ortak çalışma grubu kurduk. Özellikle madencilik yatırımlarında küçük ve orta ölçekli işletmeler bundan bir pay alması lazım. Baktığımızda Exim Bank'ın kredilerine madencilik sektörü olarak %5 gibi bir pay alıyoruz. Biz bu oranın arttırılmasını talep ettik ve özellikle COBİ tarzındaki işletmelerimize nefes kredisi olacak şekilde düşük maliyetli orta vadeli krediler talebimiz oldu. Orada da bir İnşallah önümüzdeki günlerde umut edici gelişmeler olacağını düşünüyoruz.
1: Evet, tabii finansman çalışma grubunun nasıl işleyeceğine ilişkin detayları da aktardığımız. Tabii şunu da sormak isterim. Özellikle enflasyon ve ona paralel olarak faizlerin düşmesi durumunda finansmana erişimin daha da artacağını düşünüyor musunuz? Böyle bir beklentiniz var mı? Daha doğrusu.
2: Şu anda zaten Exim Bank'ın sanayiciye, üreticiye sağladığı kredilerde bir artış, ciddi bir artış ve destekleri söz konusu. Tabii sonuçta oradaki sıkıntı da enflasyonun yüksek olması ve piyasa koşullarının yüksek olması, dolayısıyla ihracatçıya piyasa koşullarından daha düşük bir faiz bile olsa dünya konjonktüründeki sıkıntıdan dolayı o faizleri bile ödemekte bizim ihracatçımız sıkıntı yaşıyor. Bunun haricinde yani maliyetlerin, bizim İspanya, İtalya Avrupa'daki rakiplerimiz. Çünkü orada her ne kadar sıkıntı olsa bile enflasyon oranları ve düşük faizli kredilerle onlar ayakta kalabiliyor. Mesela bir navlun olayı. Şimdi İspanya ve İtalya'daki üreticiler Çin'e ihracat yaparken navlun

0: satış yapan birçok İtalyan firmasının aslında Türkiye'den bu madenleri tedarik ettiğini biliyoruz. Ham madde ihracatı yerine işlenmiş ve katma değerli ürün ihracatının hızlanması için nasıl bir yol izlenmeli?
1: Zaten İstanbul Maden İhracatçılar Birliği olarak biz yeni yönetim olarak da ana hedeflerimizden birisi de artık ham ürün yerine katma değeri öne çıkaran bir üretim ihracat anlayışı benimsiyoruz. Bunun için de özellikle tur kaliteden bahsedebiliriz. Doğal taşta örneğin İtalya veya Avrupa ülkeleri tonunu 1500 dolara satarken biz 300 dolara anca satabiliyoruz. Burada bir marka sıkıntımız var. Biz onun için Ticaret Bakanlığımızla beraber diğer ihracatçı birlikleriyle İstanbul Maden İhracatçılar Birliği koordinasyonunda tur kalite projesini başlattık. Buradaki amaç Türk doğal taşının dünya projelerinde daha bilinen marka değeri yüksek projelerde yer almasını sağlamak. Ne yapıyoruz? Dünya mimarlarının olduğu tüm etkinliklere katılıyoruz. Singapur'a katıldık, Amerika'ya katıldık. Bunun haricinde Fransa'da, İngiltere'de olan tüm mimarların olduğu etkinliklere katılıyoruz. Buralarda Türk doğal taşının marka ve bilinirliğini arttırma yönünde çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımızı ziyaret ettik. Çünkü havaalanları da bunun için önemli bir mekan. Yurt dışından gelen ve giden yolcuların Turkey Stones markasını biraz daha görmeleri için onlarla bir ortak ziyaretimizde bir araya geldik. İGAŞ Müdürümüzle konuştuk. Havalimanlarında dış yolcuların gelip gittiği yerlerde bize bir dönemsel olarak yer kiralama konusunda konuştuk. Onlar da bu konuyu değerlendiriyor. Yani amacımız ham maddeden ziyade Türk doğal taşın veya Türk madeninin bilinir, katma değeri yüksek ürünlere sahip olması. Biliyorsunuz Türkiye potansiyel dediniz. Potansiyelde de dünyada bilinen 90 çeşit madenin 75'i ülkemizde bulunuyor. Bugün bor dünya rezervinin %70'i Eskişehir'de. Kritik minerallerde nadir toprak elementleri Çin'den sonra ikinci rezerv Türkiye'de. Nadir toprak elementleri başlı başına ayrı bir konu esasında. Özellikle biz bunu işleyebildiğimizde katma değerli uç ürüne dönüştürdüğümüzde bugün hem jeopolitik arenada güçlü olacağız, hem ekonomik olarak güçlü olacağız, hem de istihdam açısından bölge halkına ülkemize katkıda bulunacak, ülkemizin kalkınmasına ciddi bir katkı koyacak. Yani maden potansiyelimiz çok yüksek ama bunu çıkarmakta zorlanıyoruz. Burada sorun ne? Belki de konuşmamız gereken en önemli noktalardan birisi algı. Maden sektörüne dönük bir olumsuz algı var. Ne yazık ki bu olumsuz algı vatandaşımızı da etkilemekte. Bakıyoruz basında 380 bin tane ruhsat verilmiş deniyor. Bunu televizyonlarda basında görüyoruz. Ama baktığımızda Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesine baktığınızda MAPEG'in sitesinde gerçek rakamlar var. 380 bin ruhsatın yerine şu anda Türkiye'de faaliyette olan 12 bin tane ruhsat var. Bunun da 4 bin tanesi işletme iznine sahip. Yani siz gittiğinizde bir yere ruhsat aldığınızda çalışamıyorsunuz. İşte deniyor ki Artvin'in %90'ı madene kapalı. Balıkesir'in %95'i kapalı. Böyle bir şey yok. Yani sizin bir madencilik faaliyetine başlayabilmeniz için işletme izni almanız lazım. İşletme izni almak için de arama ruhsatı, işletme ruhsatı, ondan sonra bütün kurumlardan izinler alıyorsunuz, ÇED belgesini alıyorsunuz, işletme izni faaliyetine başlayabiliyorsunuz. Bu da şu anda Türkiye'deki yüz ölçümümüz 780 bin kilometre karede madencilik faaliyetleri binde 2.8. Ormanlarımıza bakıyoruz. Deniyor ki ormanları madenciler yok ediyor. Buradaki gerçek rakamlarda baktığımızda gerçekten binde 3 mertebesinde. Her kesilen 100 bin ağacın bir tanesi madencilik faaliyeti için zorunlu kesiliyor. Ve biliyorsunuz biz madenciler ayrıldığımızda sahadan rehabilite etme zorunluluğumuz var. Evet. Yani biz bir sahada çalıştık 10 sene, 5 sene, 20 sene. Sonunda çıkarken orayı rehabilite etmeden çıkamıyoruz. Yani madencilik sektör üzerinde yürütülen bu algılar da hem yatırımcıyı etkiliyor, hem yurt dışından hem yurt içinden ve sektör olan ilgiyi de. İnsanlar çünkü bugün parası olan bir kişi zor, riskli ve uzun vadeli bir yatırıma girmek ister mi? İstemez. Bunun için hem teşviklerin olması lazım, hem de bu olumsuz algının kırılması lazım.
0: Efendim son olarak tabii madencilik sektöründe yatırımcıların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de ruhsat ve izin süreçleri. Yıllar önce Dolmabahçe'de bir toplantı yapılmıştı. Oraya

0: de katılmıştık. Bu süreçlerin daha da kısaltılması konusunda sektör temsilcileriyle bir toplantı yapılmıştı. Bu süreçlerin hızlandırılması konusunda kamudan beklentiniz nedir? Siz de geçtiğimiz günlerde yine Bakan Bey'le bir araya geldiniz.
1: Evet,
0: neler konuştunuz?
1: Bakanımızla
0: kısaca
1: konuştuk.
0: Dinlemek isterim.
1: Özellikle bu madencilik sektöründe söylediğimiz gibi uzun soluklu bir mücadeleye giriyorsunuz. Burada mevzuatın, kuralların değişmemesi lazım. Yani siz maç oynanırken kuralı değiştirirseniz bu sektör olan yatırımcı ilgisi azalır. Sizin ruhsat güveninizin sağlanması lazım. Örneğin bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte de ruhsat devlet hakkını ve rehabilitasyon bedeline eğer 30 Haziran'a kadar ödemediyseniz sizin bütün çalışmış olduğunuz ruhsatınız iptal ediliyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani siz onlarca yıl çalışıyorsunuz, sonra ruhsat bedelinizi bir gün geç ödeseniz, devlet hakkını bir gün geç ödeseniz izniniz iptal ediliyor. Bu para konusu, yani bir şekilde amme alacaklarıyla ödenir, para faiz işletilir, ödenir. Ama siz iznini iptal ettiğinizde oradaki yatırımcıyı bitirmiş oluyorsunuz. Bir önemli konu da orman bedelleri. Orman izin bedelleri şu anda dünyada bizim, yani eşi benzer görülmemiş bedeller ödüyoruz. Bir de şu var, çalışsanız da çalışmasanız da ödüyoruz. Bu dünyada yok, başka ülkelerde yok. Avrupa'ya göre 5 ile 7 kat fazla bedel ödüyoruz. Yani hem bu bedelleri ödüyorsunuz, hem de sonunda değişen mevzuatlar, işte izin süreçleri, ruhsat güvenliğiniz olmaması ne oluyor? Baktığınızda sektör olan ilginin, yatırımın azaldığını görüyorsunuz. Çünkü madencilik sektörünü sadece ihracat rakamı olarak değerlendiremeyiz. Bu sektör istihdam sağlıyor. Bölge halkına istihdam, köyden kente göçü önlüyor. Onun haricinde de biz sanayi, ham madde sağlıyoruz. Yani yurt içindeki sanayi, sağlık sektörü, otomotiv, savunma sanayi, hepsinin ham maddesi maden. Biz bunları sağlamazsak dışa bağımlı olacağız. Dışa bağımlı olmanın da biliyorsunuz, hele şu önümüzdeki günlerde görüyoruz, yaşıyoruz. Yani dışa bağımlılık, sizin ham maddeye bağımlılık sizi etkiliyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için madencilik sektörünü ayrı tutmak stratejik bir sektör. Buna devlet, halk ve biz madenciler hep birlikte ortak akıl noktasında buluşarak çözüm bulmamız lazım. Yani bizim mottomuz önce insan, sonra çevre, sonra maden. Ama maden de olmazsa olmaz diyoruz.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Metin Çekiç, ekonominin stratejik alanlarından bir tanesi olan madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üretimden ihracata, istihdama kadar birçok konuyu konuştuk diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Efendim, burada kapatıyoruz Paranın Yönünü. Birlikteyiz 17'de, yine görüşmek üzere.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam

0: haftalığıyla karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerde düşüş var. Bu düşüşü neye bağlamak gerek? Endeks önemli noktaları aşağı yönlü kırıyor. Düşüşler devam edecek mi? 14.000 puan seviyesinin üzerine ne zaman çıkabilir? Görüntü ne anlatıyor? Birçok hususa temas edeceğiz. Sektörel ve hisseler noktasında da değerlendirmeler sunacağız. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner'le masaya birçok başlık yatıracağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler.
0: Önce BIST 100 endeksine bakalım. Endekste çok sınırlı bir geri çekilme var ama ifade ettiğim gibi bazı şirketlerde derin sarsıntılar görüyoruz. 13.757 son görülen seviye, 13.730 aşağıda test edildi. Peki endekste BIST 100'de işlem gören şirketlerde durum nasıl, ona bakalım. Endekste işlem gören şirketlere, bu arada bankalar düşüyor, sanayi endeksinde de geri çekilme var. 100 şirketi ekrana taşıyalım. Burada oransal olarak düşenlerin sayısının arttığını görüyoruz. Şekerbank taban oldu. Destek Finans yaklaşık %6 düşüyor. Astor 280'in altına geldi. Esen Enerji, İz Enerji, Kiler Holding, Emlak Konut GYO, DAP Gayrimenkul, TR Alt, Odin, TRMET, Tofaş, Güler Mark, hepsinde düşüş var. Peki fiyatı en fazla artan şirketler hangileri? Katılım Evin bugün artıda. Enerjisa %2.94 yükseliyor. Halk Bankası %2.35 primli. Şok Marketler %1.83 yükselirken BİMAŞ'ta da %1.76 civarında yükseliş var. Şu an %1.83 oldu o alım. Endekste düşenlerin sayısı daha fazla. 40 şirket yükseliyor. 3 şirketten ötürü fiyatlama var ve 57 şirkette ise düşüş görüyoruz. Neye bağlamak gerekir? Borsadaki bu geri çekilmeyi. Endeks her ne kadar yatay görünse de bazı şirketlerde düşüşlerin boyutu bir hayli ağır.
1: Evet. Yani bugünkü düşüş aslında çok böyle derinlemesine bir düşüş değil. Dengeli bir düşüş. Fakat burada her gün böyle az az düşerek endeks kritik destek seviyelerinin altına iniyor. Bu da otomatikman psikolojik olarak piyasa üzerinde bir baskı yaratıyor. Özellikle de endekste biz 13.900 seviyesini son birkaç haftadır, ya daha doğrusu 2-2,5 haftadır aslında hep destek olarak görüyorduk. Hep bu seviyeden dönüyordu. Yukarıda da 14.200 seviyesi vardı. Böyle dar bir bantta 300 puanlık bir aralıkta zikzak hareketleri görülüyordu. Şimdi 13.900 kırıldıktan sonra aşağı yönlü yeni bir dip arayışı oluşmaya başladı. Teknik olarak da bu sefer teknik görünüm bozuluyor. Yurt dışı tarafında çok böyle spesifik bir gelişme yok. Böyle piyasaları alıp yukarı taşıyabilecek, heyecan yaratacak bir gelişmenin olmaması buradaki baskılanmayı arttırıyor. Ama şöyle söyleyeyim, buradaki düşüşler aslında biraz daha böyle detaylandırdığımızda endeks düşüyor, birçok hisse senedi düşüyor. Hisse bazlı düşüşlerin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle de bilanço beklentisi zayıf olan şirketler, onun haricinde para çıkışı, yabancı satışının biraz daha ön plana çıktığı şirketlerde satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Ama bu tarz konuştuğumuz hisselerde bu son zamanlarda değil, son birkaç aydır zaten devam eden bir düşüş eğilimi var. Şimdi burada endeks daha çok son günlerde endeks ağırlığı yüksek hisselerle böyle 14.000'in üzerinde tutunduğunu görmüştük. Yani 13.900'ün üzerinde sürekli kalıyordu.

0: endeks ağırlığı yüksek olan ama genelde o endeks ağırlığı yüksek olan ve piyasa üzerinde spekülatif bir görünüm oluşmasına sebep olan hisselerin şimdi düşüşe geçmesi açıkçası endeks üzerindeki satıcılı seyri biraz daha böyle ortaya çıkardı. Ama normal şartlarda endeks bu birkaç gündür değil aslında uzun zamandır aşağı doğru geliyor. Sadece biraz endeks mühendisliğinin yapıldığını görüyoruz burada. Örnek veriyorum. Tüpraş ve Petkim tarafında bilanço beklentileri iyi olmasından kaynaklı piyasada pozitif yönlü ayrıştı ve endekse pozitif bir katkısı sağladı bu hisseler. Diğer taraftan mesela Destek Finans geçtiğimiz günlerde sınırlı da olsa bir pozitif katkı sağlıyordu ama şu anki düşüşler, son birkaç günkü düşüşler açıkçası endeks üzerinde baskı yaratıyor. Şimdi çok hızlı yükselen hisseler de Tüpraş %50'ye yakın bir yükseliş yaptı Haziran ayından beri. Şimdi böyle bir yükselişin ardından o düşüşler endeks zaten yükselmiyorken bu da hisse üzerinde ve endeks üzerinde satışı daha da arttırmış durumda. Evet. O yüzden biraz endeks tarafında dikkatli olmamız gerekiyor. Oradaki salınım devam edebilir ama bunun çok da böyle kalıcı olup olmayacağını Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyecek.
1: Endekste ağırlığı yüksek olan şirketlere temas ettiniz. BIST100'de ağırlığı yüksek olan şirketleri derledik. Aselsan'da bu sene yaklaşık %56 yükseliş yaşandı. BİM bu sene %46.3 yükselirken Türk Hava Yolları %19 yükseliş kaydetti. Tüpraş'ta %66 civarında yükseliş var. Akbank'ta %2.3 düşüş, Koç Holding'de %20'lik yükseliş, Yapı Kredi ve İş Bankası'nda ise düşüşleri görüyoruz. Ağırlık sırasına göre derledik. Bazılarında ciddi yükseliş söz konusu oldu, bazılarında ise kayıplar var. Bankalar kayıp gösterenlerin başında.
0: Evet, bankacılık sektörü zaten bu ikinci çeyrekte çok güçlü finansallar açıklamayacak. O yüzden piyasa bunu aslında çok önceden gördü ve negatif olarak fiyatlıyor. Ama diğer tarafta Tüpraş olsun, Aselsan olsun, bunlar hem endeks ağırlıkları yüksek hem de bilanço beklentileri iyi. Yani piyasa geneliyle orantıladığımızda aslında iyi bilanço getirecek şirketler arasında. Bunun yanına belki bir miktar BİM'i de ekleyebiliriz.
1: Kenara ama canlısını da açabilir miyiz bu şirketlerin? BİM dedik. BİM'in canlı görüntüsünü de ekrana verelim. Buyurun.
0: Tamamen bilançoyla orantılı zaten fiyatlamaları görüyoruz. Yani bu yani BİM, Aselsan, Tüpraş bilanço beklentisinden dolayı ilk çeyrekte de mesela BİM tarafı olumluydu. O yüzden piyasa bunu fark ettiği an endeksten paralel, piyasadan paralel bağımsız olarak alıyor, satın alıyor. Bu da endeks üzerinde aslında suni bir artı yaratıyor, pozitif bir görünüm yaratıyor ama baktığınızda hisselerin %70'i aslında teknik olarak daha da bozuk. Temel açıdan da birçoğu bozuk. Yani şu dönemde bizim şöyle bir stratejiye başvurmamız gerekiyor.
1: Bir aylık verelim. Bölünme var bu şirkette çünkü. 813'ten 350'ye düşmedi. Sermaye artırımı yaptığı için 300'lü seviyelerde. BİM'de 390 TL'nin şu an üzerinde görüyoruz. Bugün pozitif ayrışan hisselerden biri.
0: Evet. Tamamen bilanço beklentisiyle birlikte bu hissede pozitif yönlü bir seyir görüyoruz. O yüzden bu süreci biraz detaya inerek geçirmemiz gerekiyor. Yani her sektör gidecek diye bir kural yok ve o sektördeki daha iyi olan bir şirketi bizim aradan çıkartmamız gerekiyor. Yani endeks düşse de beklentisi iyi olan hisse endeksin üzerinde getiri sağlayabiliyor. Bunları biraz odaklanmamız lazım.
1: Peki bu şirketler hala potansiyel barındırmaya devam ediyor mu? Aselsan, BİM, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Koç Holding, bunlar endekste ağırlığı yüksek olan şirketler ve 7-8 tanesini endekste ağırlığı yüksek olanlar anlamında derledik. Bu ilk saydıklarımda yükseliyor.

0: yükseliş vardı. Öyle ki o yükselişler enflasyonun üzerindeydi.
1: Evet. Yani şu anda da aynı senaryoyu göreceğiz. Yani ikinci çeyrekte de Aselsan, BİM, özellikle Aselsan ve BİM tarafında iyi karlılıklar bekleniyor. Yani piyasa ortalamalarının da, sektör ortalamalarının da üzerinde. Bu da zaten dikkat ederseniz getireye yansımış durumda.
0: Tüpraş'ta %66.3'lük yükseliş gördük bu sene. Aselsan'da %56'lık yükseliş. BİM %46.3 yükseldi. BİM'in canlı görüntüsü de bugün pozitif ayrıştığını bizlere gösteriyor. Bu şirketlerinin görünümünün aksine bugün bankalarda yine bir baskı var ve bu yıl Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası düşüş gösterdi. Aselsan'da şu an çok sınırlı hareket ediyor. Bu seansta dün ciddi bir satış vardı. Aselsan'da bunu da ifade etmiş olalım. Ama endekse bakacağız ama bu sabah HSBC'den otomotiv hisselerine ilişkin bir değerlendirme geldi. Otomotiv hisselerine ilişkin bu değerlendirmeyi de konuşalım. Zira uluslararası kurum HSBC bu şirketlerle alakalı beklentilerini aşağı yönde revize etti. Otomotiv hisseleri adına görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Otomotiv hisselerinde bugün düşüş var. Tofaş düşüyor. Karsan geri çekiliyor. Doğuş Otomotiv baskı yiyor. Otokar'da düşüşlerin boyutu %2'nin üzerinde. HSBC'nin raporuyla alakalı grafiğimiz de var arkadaşlar. Onu da ekrana taşıyalım. Nasıl okumak gerekir? Ne dersiniz?
1: Aslında geçen yıl olduğu gibi bu yılda da otomotiv tarafı biraz daha haber akışlarına orantılı ve buradaki talebe bağlı olarak çok böyle güçlü bir performans sergilemiyor. Özellikle de satışlar tarafında zayıf görünüm devam ediyor olması bu sektör tarafını en azından bu süreçte de bu yılda da şu an sektör olarak biraz daha geri planda kalmasına sebep oluyor. Belki burada detaylandırdığımızda Karsan, Otakar, Türk Traktör, Asuzu gibi hisseler bilanço olarak biraz daha zayıf bir bilanço yapısına sahip. Tofaş ve Ford Oto'da aslında orada da Ford Oto'nun ihracat odaklı olduğunu biliyoruz. Ama genel olarak karlılık tarafı maalesef daha önceki yıllardaki o karlılığa şu an ulaşması çok zor görünüyor. O talebin olmadığını görüyoruz. Bu da sektör tarafında açıkçası satış ağırlıklı seyrin biraz daha ön plana çıkmasına sebep oluyor. Yani aynı şekilde ben de normal şartlarda uzun zamandır otomotiv sektörü hisselerini biraz daha böyle arka plana aldığımı söyleyebilirim.
0: Kurum Doğuş Otomotiv için 200 TL bekliyor. Yeni beklentisi daha önce 260 TL bekliyordu. Ford Otosan için hedef fiyatını 90 TL'ye düşürdü. 130 TL'den 90 TL'ye bir revize geldi. Türk Traktör için 460 TL'ye bir revize geldi ve Tofaş için ise 380 TL olmasını öngörüyor. Bu şirketler için beklentisini aşağı yönlü revize etti HSBC. Bugünkü görüntü kıpkırmızı. Bir de bu yılki performansını verelim bu şirketlerin. Biraz önce ekrana taşımıştık. Otomotiv hisseleri bu yıl nasıl bir görüntü çizdi? Bu görüntünün ikinci yarı adına nasıl ipuçları veriyor? Bunu da konuşalım. Buyurun.
1: Yani şu an için özellikle de Tofaş ve Ford Oto piyasaların normal işlediği bir süreçte bizim daha çok yakından takip ettiğimiz hisseler olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an satışlardaki zayıflık bu iki hisseye de maalesef biraz negatif yansıyor. Tofaş'ta daha önce Stellantis hikayesi vardı. Ama şu an için son zamanlarda biraz daha pozitif yönlü bir prim yapmıştı. Pozitif ayrışmıştı bu hisse. Bu yüzden satışlar, şu an kar satışları son 1,5 aydır biraz daha ön plana çıkmış durumda. Yani özellikle de Haziran ayında iyi bir yükseliş olmuştu Tofaş fabrika tarafında. Şu an için neredeyse tekrar Nisan ayı fiyatlarına geri dönmüş durumda ve şöyle söyleyeyim, Temmuz ayı, hatta Haziran'ın son haftasından beri bir hafta haricinde hep düşüşünü hep kırmızı olarak görüyoruz Tofaş fabrikayı. O yüzden şu an için bir miktar daha bu düzeltmenin devam edeceği kanaatindeyiz. Değerleme açısından da aslında ucuz diyebileceğimiz yerlerde, ama burada ucuzluk, yani ucuz diye alınmaz bir hisse. Özellikle de bilanço tarafının da desteklemesi gerekiyor. Yani bilanço, bu ucuzlukla birlikte iyi bir bilanço beklentisi olması gerekiyor. Bunlar olmayınca, yan yana gelmeyince biraz daha salınım ön plana çıkabiliyor bu hisselerde.
0: Gelelim biz BIST endeksinin teknik grafiğine. Çünkü aşağı yönlü hareketin devam etmesiyle önemli kritik noktaların kırıldığını siz ifade ediyorsunuz. 13.700 bandına doğru bir hareket var. BIST endeksinin teknik grafiği de ekrana geliyor. Son hali, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde bizi nereye götürecektir? Bir mavi grafik görüyorum ve o da aşağı yukarı 13.400'e tekabül ediyor.
1: Evet. Aslında bu tarz grafikleri böyle düzenli olarak belli kriterlere göre takip ettiğiniz zaman okuması, tahmin etmesi, yorumlaması çok çok daha kolay oluyor. Mesela daha önceki yaklaşık bir buçuk hafta önce mesela şunu konuşuyorduk biz. 60 günlük ortalamanın üzerinde 14.100'ün üstünde tutunma çabasından bahsediyorduk. Burada tutunabilirse ise endekste yukarı yönlü bir hareketlilik oluşabilir. Ama bu süre içerisinde dikkat ederseniz endeks yavaş yavaş 60 günlük, yani bizim grafikte gördüğümüz yeşil ile gösterilen hareketli ortalamanın, üstsel hareketli ortalamanın son birkaç gündür altında kapanış yapma eğiliminde olduğu gözlemliyoruz. Yani 14.100'den yavaş yavaş aşağı doğru uzaklaşıyoruz. Bu da endeks üzerinde bir ana trend dönüşü anlamına gelmiyor. Ama en azından şöyle grafiğe böyle zoomladığınızda, şöyle uzaktan baktığınızda bir kırmızı kanal içerisinde zaten uzun vadede hareket ettiği görülüyor. Çok net. Yani kırmızı alt ve üst bantlar. Fakat bizim işimize yarayan tarafı üst bant ve orta mavi bant. Uğur Bey. Bu orta mavi bant aslında bu yıl içerisinde diyelim, özellikle de 2026 yılı içerisinde endeksi en kötü zamanlarda, en kötü haberlerin geldiği zamanlarda endeksi taşıyan, endeksin oraya kadar düştüğü ve oradan döndüğü bir seviye. Bakın bunu biz Mayıs ayında da yaşamışız, Mart ayında da yaşamışız. Hep mavi kanalın, orta kanalın hep üzerine dokunmuşuz en kötü piyasa koşullarında. Mesela en son Mayıs ayında Mutlak Butlan olayında maviye kadar değmiştik. Siyasi gelişmelerden kaynaklı. Fakat sonra tekrar piyasa oradan dönmüştü. Şu anda da piyasalar aslında dikkat ederseniz böyle sert düşmüyor. Çünkü sert düşmesi için bir haber gerekiyor. Özellikle yurt içi kaynaklı ya da yurt dışı, ama bütün piyasaları derinden etkileyecek bu potansiyelde bir haber gerekiyor. Burada daha çok zayıf bir salınım görüyoruz endeks üzerinde. Piyasaların da talebin olmaması ile birlikte zayıf olması, belki bunun içerisine halka arzları katabiliriz. Yani piyasadan para çekilmesi halka arzlardan kaynaklı. Borsa İstanbul tarafında hisse senetleri tarafında biraz daha talebin azalmasına da katkı sağlamış oldu. Ama dikkat ederseniz grafik böyle sert değil, ama böyle ufak ufak küçük düşüşlerle şu an 60 günlük ortalamadan uzaklaşıyoruz. Burada en çok bizim dikkatimizi çekmesi gereken nokta son birkaç haftadır 14.200 yukarıda, aşağıda da 13.900 bandının içinde gidiyorduk. Şimdi iki gündür bu bandın da dışına çıktık, aşağıya doğru. Şimdi bu sefer akıllara şunu getiriyor. Buradan yeni bir olumlu bir haber akışı gelir ise, yani bu ne olabilir yakın zamanda, ancak Orta Doğu ile ilgili, Amerika ile ilgili ve İran'la ilgili ateşkes olabilir. Daha somut bir şekilde masaya oturuluyor gibi bir haber geldiğinde biz hemen 60 günlük ortalamaya yaklaşırız. 14.100 seviyesine. Ama şimdi bu tarz haberlerin gelmemesi, zayıf gelmesi ya da piyasanın gelse dahi halen inanmaması, hem dünyada dikkat ederseniz borsalarda bizdeki gibi bir satış ağırlıklı seyri yaşanmasına sebep oluyor.
0: Evet.
1: Hem de bizde de endekste de böyle mavi banda doğru, kanala doğru bir yaklaşmamıza sebep oluyor. Orası da 13.400. Oraya da yani aslında gelsek çok rahat birkaç gün içerisinde böyle zayıf salınımlarla gelebiliriz. O önemli olan o mavi kanalın altına hiçbir şekilde bizim inmememiz. İndiğimiz zaman piyasalarda çok yüksek ihtimalle dünya borsalarında da benzer bir durumu görmüş oluruz. Çok daha borsalarda bir bozulma söz konusu olabilir. Şu an ki mevcut gelişmelerle paralel ancak bu şekilde zayıf bir salınım içerisindeyiz ama bu da şu anlama da geliyor. Borsa İstanbul'un halen çok güçlü olduğunu gösteriyor. Yani iyi bir haber geldiğinde çok hızlı bir refleksle verebilirim diyor. Ben hemen 14.100'e çok uzaklaşmamış olmasından kaynaklı bir tepki hareketi de görme ihtimalimiz mümkün. Ama bunu destekleyecek haberlerin de olması gerekiyor açıkçası. Olmaması zaten böyle piyasadaki bu zayıf salınımı sebep oluyor.
0: Konuşacağız, değerlendirmeye devam edeceğiz. Makro anlamda hangi noktadayız? Gedik Yatırım'ın strateji raporu geldi. Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönençler bizlerle birlikte olacak. Bu strateji raporunu konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz Zeyne.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi jeopolitik riskler devam ediyor. Enflasyona dair beklentilerde daha yüksek seviyeler ifade ediliyor. Gedik Yatırım'ın strateji raporunda da %29.8'e enflasyon beklentilerinin revize olduğunu görüyoruz. Bu strateji raporunun temasını ve makro ölçekte de beklentilerinizi dinlemek isteriz.
2: Evet, yani ana tema aslında Nisan ayından beri değişmedi. Petrol fiyatlarının nerede şekilleneceği. Yani aya başlarken Temmuz ayında aslında daha olumlu tüm piyasada beklenti oluşmuştu. Yani Nisan ayında tüm piyasalar, herkes yani Türkiye'de dışarıda petrol 80 olursa ne olur, 90 olursa ne olur, 100 olursa ya da 100 üzerinde dengelenirse ne olur senaryolarını yapmakla meşguldü. Ama Temmuz ayına geldiğimizde, yani daha doğrusu Haziran ayının ortasından itibaren diyelim, bu dijital mutabakatla birlikte petrol fiyatlarının işte 70'lerde dengelenmesiyle ki bekleyenden daha hızlı da gerilemişti. Ve o artık uç senaryolar diyebileceğimiz masadan kalkmıştı. Her şey petrol fiyatlarının burada 70'le dengeleneceği, ne göre fiyatlanmaya, beklentiler de ona göre şekillendirilmeye başlamış. Fakat yeniden 90'ların üzerine attık. Bu tabii hem kısa vadeli hem uzun vadeli beklentiler risk iştahına doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla aslında ana tema bir sürü senaryodan bahsediyorduk ama şu anda aslında petrolün mevcut seviyelerde kalması ya da işte yeniden 70-75 aralığına düşmesi gibi aslında iki ana tema var, iki ana senaryo var. Bu da bizi bambaşka aslında. Biri 90'larda kalacak, 90-100 aralığında örneğin ve şekillenecek olursa bu sefer bundan faydalanacak sektörler işte savunma, petrokimya, petrol, gıda tarafı, bilişim tarafı, savunma sektörleri olacakken 70'e düşerse bu sefer tabii ki bundan faiz indirimleri yeniden konuşulacağı için dışarısı için de örneğin faiz arttırım ihtimalleri daha azalacağı ya da bunlar işte ona yönelik beklentiler azalacağı için nedir? Bankacılık, holdingler, havacılık, turizm. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarının nasıl şekilleneceğine göre sektörler ve ayrışması, şirketler bu sektörler arasındaki ayrışma hangi tema öne çıkıyorsa o taraf daha iyi performans gösterdiği bir süreç olacaktır. Yani ana tema açıkçası yine petrol fiyatları.
0: enflasyon ve büyüme noktasında sene sonu hangi rakamlar biraz daha gündeme gelebilir peki? Raporda bu anlamda neler işlediniz?
2: Enflasyon tarafında zaten hani 29-30'larda şekillenmeye başlamıştı. Mayıs, Haziran gibi tüm piyasada tahminler. Bizden de 29,5'tu. Bu raporda 29,8 gibi bir tahminimiz var. Çok sınırlı bir revizyon. Ama en ana temel varsayımız biz bu raporda, yani hatta raporun başlığı iki patika arasında, yani dediğim gibi iki ayrı ucada gidebilecek bir potansiyel var şu anda, ama biz buradaki tüm aslında genel piyasadaki fiyatlamalarda petrol iyimser tarafta kalmayı devam ediyor. O da işte petrol fiyatları yeniden 70'lerde 75'lerde dengeleneceği noktası. Biz de bu varsayımla çalışıyoruz ve tahminleri de buna göre oluşturduk. 30 sene sonra 30 civarı da şekillenecek gibi duruyor sene sonuna ilişkin. Ama burada fiyatlama için aslında daha belirleyici olacak belki aslında 2027 olacak. Özellikle 2027'nin ilk yarısı. Diyelim hani petrol 70'lere 75'e düşse de, yani 30 enflasyon bu sene için sınırlı faiz indirim anlamına geliyor. Aynı zamanda işte Temmuz enflasyonu için aya başlarken ben 1.2-1.3 lira olabilir gibi düşünüyordum. Petrol fiyatları gelmişken o zaman da net bir şekilde Ağustos'ta haftalık repoya kayma mümkün olabilirdi, ama şu anda beklentiler 2 civarında şekilleniyor. Yani ben ankete 1.85 tahmin verdim ama riskler yukarı yönlü, 2 civarı bir gerçekleşme olabilir. Bu durumda ana Ağustos'ta gevşeme olması biraz güçleşmiş gözüküyor. Yani o biraz Eylül-Ekim'e sarktı gibi. Bu sene olabilecek faiz indirimleri sınırlı. Hani 150 bas puan 37'den sonra da belki de olmayabilirdi, ama ana hikaye 2027 olacaktır. Yani bu 70-75'er dengelenme olursa ve başka dışsal riskler ortaya çıkmazsa, dışsal faktörler devreye girmezse, bizim 2027'nin ilk yarısında bir bu vaz etkileriyle biz hızlı bir düşüş alanı olur enflasyonda. Daha hızlı bir düşüş olabilir. İşte 30'lardan nedir 24'lere kadar, belki de hafif altına bile olabilir. Bir düşüş 5-6 ayda görebiliriz. İşte o zaman, yani aslında 2027'nin ilk yarısında faiz indirimlerini görme potansiyelimiz olacaktır. Yani merkezde biraz temkinli koruyacağı için bunu düşüşü gördükçe o faiz indirimi yapacaktır diye düşünüyorum. Ama piyasa bunu önden satın alma eğiliminde olur. Yani biraz önce İsmail Bey de dile getiriyordu. Piyasa aslında iyi yükselmeye de bir yandan istekli, ama bir yandan belki de hani yurt içi bazı kaynak riskleri de göz önünde bak, o da biraz baskılıyor olabilir endeksi, ama şu petrolle bir dengelenmeyi görürse piyasa, bu fiyatlanmak istenen faiz indirimi hikayesi devreye girecektir. O dönem orada da bir varlık fiyatlarında hızlı bir toparlanma olmasını beklemek gerekir. Yani özetle gene şeye dönüyoruz, dolaşıyoruz. Evet, petrol dengelenirse bu bizim içerideki faiz indirim ve bankacılık sektörünün buradan nemalanması hikayesine destek verecektir önümüzdeki süreç.
0: Model portföyü de konuşalım. Model portföyde hangi hisseler var peki?
2: Belirsizlikler de devam ettiği için aslında model portföyü böyle nasıl diyeyim, birbirini dengeleyebilecek şeylerden oluşturmayı biz gayret ediyoruz. Yani hem olumlu senaryoda nemalanabilecek ya da olumsuz senaryoda nemalanacak. Örneğin TÜPRAŞ var, Türk Hava Yolları. Onlar iki ayrı temanın aslında şeyleri. O birbirine dengeleyecek diye bakabiliriz. Hem hani model portföylerde hem de yatırımcıların portföylerinde hangi senaryo aslında daha ağırlık kazanıyorsa, dolayısıyla oraya kaydırmalar yapabilirler. Ama mevcut bu belirsiz ortamda bizim birbirini dengeleyecek sektörleri tutmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda bizim işte sigorta sektörünü hem olumlu hem olumsuz sanayiden olumlu fiyatlanabiliyor ve defansif yapısı var. Dolayısıyla oradan Anadolu Hayat var. Yani Aksa. Bu dönemde Coca-Cola var. Yani orada yine içecek, onun hacim olarak iyi gidiyor. Doğan Holding. Sağlık tarafı iyi gittiği için Medikal Park var. Holdinglerden Sabancı'yı tutuyoruz. Sonra gıda, tap gıda uzun süredir portföyümüzde. TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve banka olarak da Yapı Kredi Bankası'nı tutuyoruz.
0: Serkan Bey, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönençler'le birlikte Gedik Yatırım'ın strateji raporunu değerlendirdik. Borsa İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Bir ayrışma var. Banka Sınai BIST 30 endekslerinde. Sınai endeksinde %30'un üzerinde yükseliş bu sene görüyoruz. Bankacılık endeksinde %6.1'lik bir geri çekilme var. Bununla alakalı grafiğimiz de var. O grafiği de hemen ekrana getirelim. Bu ayrışma devam eder mi?
1: Evet. Şu an aslında bu sektörler arasında ciddi anlamda bir ters korelasyon görüyoruz. Özellikle de sanayi sektörü hisseleri nispeten biraz daha yukarı yönlü bir eğilim içerisindeyken zaten grafikten de anlaşılıyor. Bu grafik BIST 100 endeksine göre hisselerin performanslarını karşılaştırmış. Burada özellikle de banka hisselerine baktığımızda Haziran ayı içerisinde mesela aşağı yönlü sanayi hisseleri performans gösterirken banka hisseleri yukarı yönlü bir seyir göstermişti. Ama şimdi tam zıttı yönünde. Endeksi yukarıya doğru sanayi hisseleri taşıyor. Aşağı yönlü ise baskılayan sektörde bankacılık sektörü olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda BIST 30 hisselerinin de aslında sınırlı da olsa endeksin üzerinde performans gösteriyor olması burada endeksin BIST 100 endeksinin nasıl şekillenme eğiliminde olduğunu görüyoruz biz. Yani özellikle de mali sektör yani banka hisseleri şu an için endeksi aşağı doğru baskılayan sektörlerin başında. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta sanayi tarafına satış gelirse işte o zaman BIST 100 endeksindeki bozulma daha belirgin hale gelebilir. Yani kritik olan nokta bu. Yani banka hisseleri zaten uzun zamandır neredeyse yani kısa vade içerisinde baktığımızda 1,5 aya yakın zamandır aslında düşüş eğilimi içerisinde. Bu bakımdan yukarı yükselmesi için de şu an bilanço tarafına bakıyoruz. Güçlü bir, iyi bir bilanço beklentisi yok bu tarafta. Ve faizlerin aşağı doğru inme ihtimali şu an çok zayıf. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda biz banka hisselerinden çok fazla bir şey bekleyemeyiz. Belki şu olabilir en iyimser bakış açısıyla. Çok fazla düşmüş olmamızdan kaynaklı küresel tarafta bir iyimserlik, jeopolitik tarafta özellikle de riskler azalırsa bir tepki yükselişi görme şansı var. Ama bu noktada şu an sanayi sektörü hisseleri aslında piyasayı nispeten biraz daha buralarda kalmasında majör bir görünüm sergiliyor. Dikkat ederseniz son birkaç haftadır endeks 14.000'in etrafında tutunmaya çalışıyor. Yani bu aslında sanayi ve endeks ağırlığı yüksek olan hisselerle oluyor. Nedir bu? Tüpraş olabilir, içine bunun petkimi koyabiliriz, enerji sayı koyabiliriz, Aselsan'ı koyabiliriz, BİM'i koyabiliriz. Bu hisseler endeksi pozitif yönde bir katkı sağlıyor.
0: Hemen endeksleri de hazırlamıştık. Sizin değineceğinizi düşünüp ekrana getirelim. Bu sene BIST 100 endeksi yaklaşık %23 yükseldi. Bankacılık endeksi negatif ayrıştı. Bu seneki kaybı %6 yaklaşık. Sınai endeksinden bahsettiniz. %34.9 artıda. BIST ulaştırma daha yatay bir görüntü çizmiş. %11.4 artı bir görüntü çizerken en fazla şaşırtan BIST Bilişim ve BIST Teknoloji, keza keza siz Aselsan'dan biraz önce bahsettiniz. BİST Bilişim %108 yükseliş kaydederken, evet, teknoloji endeksinde ise yaklaşık %71'lik bir yükseliş vardı.
1: Şimdi burada bilişim tarafının endeks üzerindeki etkisi zaten çok zayıf. Ama onun haricinde sanayi tarafı zaten grafikte doğruluyor. Biraz daha piyasayı regüle ediyor diyebiliriz. Ayrışmayı ya da buralarda kalması için bu hisseler yoğun bir çaba sarf ediyor. Şu an için bu süreçte dediğimiz gibi bu bilanço döneminden kaynaklı olarak burada piyasa tutunmaya çalışıyor, ama bilançolar gelmeye başladıktan sonra şimdi biz beklentileri de az çok biliyoruz. Birçok hissede gelebilecek tahmini karları da öngörebiliyoruz. Şimdi bunlar gerçekleştikçe piyasalarda özellikle de yurt dışı tarafında, Orta Doğu tarafta böyle olumlu haberler gelmez ise beklenti bitip tekrar satış ağırlıklı bir seyre de dönebiliriz. Yani bu denklemi çok iyi kurmamız lazım bu süreç içerisinde. Sadece mesela Tüpraş son bir ayda %50 yükselmiş. Şimdi beklenti bittikten sonra burada satış da görebiliriz. Çünkü iyi bir bilanço getireceğini biliyoruz. Ama şu da var, son birkaç gündür de aşırı alımdan dolayı da bir gevşeme görülüyor Tüpraş'ta. Şimdi bu dengeyi yakalamak çok zor piyasada. Bu bakımdan beklentiler bittikten sonra mutlaka arkasından itici bir haber akışı, gücün devreye girmesi gerekiyor. Şu an halen bilanço, yani özellikle de Ağustos ayının 18'ine kadar özellikle de son birkaç hafta biraz daha bilançoları yoğun olarak biz göreceğiz. Bu bakımdan piyasalar aşağıya gitmekte de zorlanıyor.
0: Evet.
1: Ama yukarı için de bir ekstra bir güç gerekiyor, haber gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi bankaların negatif ayrıştığını ifade ettik. Bir de bankalarla alakalı çalışmamız var. Onu da ekrana taşıyalım. Bu yıl %6.1 düşüş gösterdi bankacılık endeksi. Banka şirketlerinin performansı da içler acısı. Yapı Kredi yaklaşık %10 düştü. Garanti Bankası yaklaşık %7.2 değer kaybı yaşadı. İş Bankası'nda %5'e yakın düşüş vardı. Ve kamu bankaları da hafif de olsa bu düşüşlerden nasibini aldı. Halk Bankası %2.7 değer kaybı yaşarken Vakıfbank %2.1 geri çekildi. En fazla biraz daha pozitif ayrışansa Akbank, ondaki kayıp da %1.4.
1: Evet, yani tamamen burada gördüğümüz kadarıyla özel sektör bankaları biraz daha bankacılık sektörü tarafını baskılıyor diyebiliriz. Beklenti bittiği andan itibaren işte benim anlatmak istediğim konu bu. Olumlu gelişmeler yaşanırken hızlı bir refleks veriyor. Banka hisseleri mesela petrol fiyatları düşmeye başlayacağını piyasa algılamaya başladığı zaman, buna kalıcı olarak inandığı zaman buna hemen bir tepki verebiliyor. Ama bunun tekrar geçici olduğunu fark ettiği an, piyasa bunu fiyatlamaya başladığı an doğal olarak enflasyonu konuşuyoruz. Yüksek faiz oranlarının devam edeceğini konuşuyoruz. Bu sektör tarafında maalesef kalıcı bir bozulmaya da sebep oluyor. Trendleri de bozuyor hisselerde ve sektörlerde. Bu bakımdan şu an için bankacılık sektörü hisselerindeki son bir aylık performanslara baktığımızda ciddi anlamda zayıf bir görünüm var. Bunun ancak dediğim gibi kalıcı bir hale dönüşmesi için faiz indirimlerinin tekrar konuşulması gerekiyor. Enflasyondaki düşüş tekrar başladı demesi lazım piyasanın. Bunları biz görebilirsek banka hisselerini biraz daha yakın izlemeye alabiliriz, ama bunlardan şu an bir hayli uzak olduğumuzu da altını çizebilirim.
0: Biraz petrolü konuşalım. 82-83 dolara Brent petrol geldi. Ama hisse senedi piyasası bundan nemalanamıyor. çok hızlı düşmüştü, 70 dolara gelmişti. Çok hızlı tekrar 100 doları gördü geçen hafta. 2 günde de 83 dolara Brent petrol geldi. Öyle ki ham petrol 81 dolar, Brent petrol 83 dolar 89 sentte. Grafiğimiz de var, teknik anlamda da görelim nereye doğru düşebilir. 71 dolar aşağıda vardı biraz önce bahsettiğim yer.
1: Evet, petrol fiyatları tamamen zaten malum hepimizin bildiği kadarıyla Amerika-İran savaşındaki açıklamalarla tamamen orantılı bir fiyatlama sergiliyor.

0: En son 71 dolar civarında spot Brent petrol fiyatı sabitlenmişti. Devamında anlaşma bitti, savaşa dönüyoruz ve Amerika'nın İran'ı yoğun bir şekilde bombardımana tekrar başlaması zaten Brent petrolün hızlı bir şekilde 90-95 dolarlara kadar yükselmesine sebep olmuştu. Son 3 gündür de dikkat ederseniz burada Amerika tarafından şu an bombardımanı sonlandırdık. İran'da bizi Amerika bombalamaya devam etmezse biz de karşı saldırıya geçmeyeceğiz gibi böyle iki tarafında geri adım attığı bir görünüm oluştu. Şimdi, ve bir anlaşma zemini şu anda kovalanıyor. Öyle söyleyeyim. Yoğun bir şekilde taraflar, arabulucular bu savaşın bitmesi, kalıcı olarak sonlanması için ya da ateşkesin tekrar devreye girmesi için, Hürmüz Boğazı'nın açılması için şu an yoğun bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. İşte bu çabalar, bu buradan sızan haberler petrol tarafında tekrar 3 günde hızlı bir geri çekilmeye sebep oldu. Ama dikkat ederseniz borsalar tarafında aynı pozitif yansımayı biz göremiyoruz. Bu da piyasa aslında şu an bu geri çekilmeye de çok inanmıyor gibi görünüyor. İnandırıcılığını kaybetmiş durumda ki bu sabah Asya Pasifik tarafında borsalar çok sert düştü. Yani hem Kospi hem de Nikkei tarafında.
1: %10'ları buldu. Evet. Bazı şirketlerin geri çekilmesi.
0: Evet. O yüzden şu süreçte ben açıkçası piyasanın biraz daha inandırıcılığa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani somut bir anlaşmaya, en azından masaya oturulduğuna yönelik arabulucular eşliğinde bir fotoğraf verilmesi gerekiyor. Bir resim sergilenmesi gerekiyor. Masaya dönüldüğüne yönelik. Biz bunları görebilirsek piyasa bunu hemen fiyatlayabilir. Şu an için halen mesela Amerika endekslerine bakıyoruz. Zayıf görünüm devam ediyor. Bunun haricinde Amerikan tahvillerine bakıyoruz. 10 yıllıklar olsun, 2 yıllıklar olsun yeterli gevşemeyi sergilemiyor. Orada halen zayıf pasif alımlar görüyoruz. Bu da çok dikkat çekici ve dolar halen 101'in üzerinde dolar endeksi. Yani dolar gücünü halen koruyor. Buraya doğru bir güvenli liman algısı halen devam ediyor. Şimdi böyle bir tablo içerisinde petrol fiyatları ile ilgili açıkçası çok böyle keskin bir şey söylemek zor. Ama şu grafikten çok net anlaşılıyor. Masaya oturulduğu zaman 71 dolara kadar gelinebiliyor. Ama masadan kalktığınız zaman tekrar eski haline geldiğini de görüyoruz. Ve piyasanın burada daha somut açıklamalara ihtiyacı var. 90 doların, yani spot olarak söylüyorum, spot Brent fiyatı 90 doların üzerine çıktığı zaman grafikte de zaten bunu yatay çizgiyle gösterdik. Orası riskli bölge. Oranın üstü savaşın daha da biraz yani devam edeceği anlamı taşır. Burada dikkat ederseniz kırmızı ile grafikte çizilen 82 dolar seviyesi var. Burası bizim için asıl referans almamız gereken seviye. Çünkü uzun vadeli bir maliyet seviyesi orası. 82 dolar. Oranın altını görürsek borsaların hızlı bir şekilde gerçek anlamda tepki verdiğini görebiliriz. Ama şu anda da zaten oraya yaklaştık ama bugün altına inmek konusunda da zorlandığını görüyorum petrol.
1: Bu arada SpaceX spot piyasalarda %5 aşağıda fiyatlanıyor. %5 geri çekiliyor. 107 dolara geldi. Halka açıldığı seviyenin %20 aşağısında fiyatlamalar devam ediyor. 225 doları görmüştü SpaceX. Şimdi 107 dolara kadar geri çekildi.

0: artması, ham maddeye ulaşmak, maliyet, bunların hepsi aslında bu sektörü derinden yaralama potansiyeli içeriyor. Bu da SpaceX tarafında bir baskı yaratıyor. Ama bu teknoloji ve yarı iletken hepsinde de geçerli şu an için bu baskı.
1: Evet. Bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova bizi bekliyor. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Küresel borsalarda baskı bir hayli fazla. İfade ettiğimiz gibi SpaceX 107 dolara geldi. Genel itibarıyla bu fiyatlamaları neye bağlıyorsunuz? Gelinen noktayı nasıl okumak gerekir?
2: Ya açıkçası yani yılın başında tabii ki daha heyecanlı, olumlu bir bakış açısıyla başlamıştı küresel piyasalar seneye. Baktığımız zaman savaş çıkmasına rağmen aslında burada özellikle ABD'nin iç dinamiklerini değerlendirecek olursak, hem Aralık ayında işte Fed'in parasal, yani aslında bilanço küçültme hamlesini sonlandırmış olması, hem durasyon tarafında ufak değişikliklere başlamış olması, hem de aslında bu Amerika'nın net petrol satıcısı haline gelmesiyle Amerikan hazinesinin bazı işte operasyonel işlemlerinde yapılan değişikliklerle aslında borçlanmasını bir miktar düşürmesi vesaire derken, aslında yılın ilk yarısında tahmin edilemeyen kadar fazla bir likidde bolluğu yaşandı diyebiliriz. Bunun da etkisiyle aslında özellikle bu tarz durumlardan, yani böyle momentum tarafında iyi yararlanan yarı iletken üreticileri ve özellikle de bellek çipi tarafında ciddi rallilerin yaşandığını ve çok kısa sürede birkaç ay içerisinde çok böyle birkaç katlık trendlerin yaşandığını gördük. Baktığımız zaman bu iki dinamiğin de kaybolduğunu görüyoruz. Bir şimdi yeni bir Fed başkanı var ve açıkçası bilanço tarafında oldukça farklı düşüncelere sahip. Bunları da gerçekleştirecekse gerçekten özellikle hem uzun vadeli ABD tahvillerinde hala ve hala bilançonun büyüklüğü nedeniyle ki hani bilanço küçültmeye başlamadan önce, birkaç sene önce bunun işte 200 bas puanlarda olduğu söyleniyordu uzun taraftaki işte faizleri aşağı iten baskı manasında, olumlu baskı. Şimdi hala 50-60 bas puanlık bir etki var burada. Bunu kaldıracaksa eğer yapacağı uygulamalarla tabii ki farklı bir piyasaya geçmiş olacağız. Özellikle senenin ilk başındaki bu likit hamlelerinde azalmasıyla aslında yılın ikinci arasında daralan bir likitte bekliyoruz. Bu da aslında varlık fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Hem enerji fiyatlarının yükseliyor olması, ki aslında baktığımızda dün yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendirirsek özellikle Hutsilerin işte Suudi Arabistan'daki Yanbu ve civarındaki petrol işleme tesisleri, yani bu işleme rafinasyon demek değil bu arada, petrolün sevk edilmesi için ilk başta işte magnezyum sülfat, işte belirli gazlardan falan ayrılıp işte depolanabilir hale gelmesi gerekiyor. Şunun için anlatıyorum bunu. Ya biz Hürmüz kapandığında aslında belirli bir miktar petrolün Suudi Arabistan tarafından, işte Batı tarafından sevkiyatına devam edildiğinden bahsediyorduk. 3 milyon varil civarında bir miktardı bu. Normalde de zaten 1.7 milyar milyon varil civarı günlük buradan akıyor. Yani 5 milyon varillik bir akış var, 4-5 milyon varillik diyelim, ya da 3 ve 5 arası. Şimdi bunun da durması ihtimali var. Hem bypass durmuş oluyor aslında Hürmüz'den yaptığınız, hem de yani iki boğazında kapalı olmasıyla birlikte ya da işte sevkiyatların aksamasıyla birlikte aslında günlük açık miktarınız petrol piyasasında ciddi manada yükselmiş durumda. Ama buna rağmen işte petrol fiyatları 82'lerde barış umuduyla duruyor. Açıkçası kısa vadeli bir barış umudu olduğunu düşünmüyoruz. Buradaki iş uzamaya devam edecek ki bizim Mart başından beri görüşümüz aynı. Yani dolayısıyla petrol fiyatlarının da buradan hani ciddi manada iskontolu olduğunu, özellikle de şimdi CPR, yani stratejik rezervlerde olan azalışın hızının azalmaya başladığını görüyoruz. Bunun temel sebebi aslında hani 300 milyon varil kadar bir seviyeye azaldık. Zaten 280'den sonra artık buradaki basınç dolayısıyla veya tuz mağaralarının yapısı dolayısıyla petrolü dışarı çekememeye başlayacak ABD. Dolayısıyla yani stratejik rezerv tarafında rezervlerin sonuna gelmiş olduk. Ticari rezervler yılbaşındaki işte piyasanın, petrol piyasasının birkaç milyon varil günlük artıda olmasının etkisiyle zaten böyle önceki senelerden ters olarak stok artışıyla başlamıştı seneye. Biz savaşın ilk aylarında da aslında bir ciddi manada hızlı bir azalış hızına rağmen mevsimsel normallerin çok altına inmedik ticari stoklarda ABD'de. Ama önümüzdeki dönemde bu stratejik rezervlerin tamponu ortadan kalktığı için, ayrıca işte geçen aylarda fiyatları aşağı iten etmenlerden bir tanesi Hürmüz'de bekleyen 100 küsür tankerin aynı anda dışarı çıkması ve işte future tarafındaki hani teslimat fiyatlarını vesaire ciddi manada etkilemesiydi. Bu da artık yok. Yani geldiğimiz noktada çok daha kırılgan bir petrol piyasasıyla karşı karşıyayız ve riskler gitgide artıyor.

0: Dolayısıyla burada ciddi manada yani yüzün üzerindeki fiyatlamalara hazır olmak gerektiğini düşünüyoruz yılın ikinci yarısında. Bu da tabii ki hem kısa vadeli hem uzun vadeli ABD tahvil faizleri üzerinde. Dolayısıyla da hisse senedi fiyatları üzerinde etkisini hissettirecektir. Zaten aşağı yukarı yani yapay zeka temasında bir miktar darbe almaya başladığını gördük. Dün Nvidia ile ilgili 3 tane normalde geçtiğimiz aylarda gelse hisse rally yaptırabilecek haber vardı. Ama buna rağmen %5 civarında eksi rakamlar gördü hisse senedi. Bu gerçekten çip sektöründeki trendle ilgili ciddi bir değişim manasına geliyor diye düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle bu yani çip alan ve veri merkezi ve yapay zeka alanında yatırım yapan şirketlerin bu işi artık nakit akışlarının negatifte olduğunu, bu işi borçlanarak yaptıklarını ve atıyorum Google bilançosu üzerinden konuşacak olursak normalde çeyrekte işte bir tahvil ödemelerine işte 200 milyon falan gider ayırırken geçen sene yaptığı coşkulu tahvil ihraçlarının ardından bu çeyrekte işte 1,5 milyarlık bir faiz ödemesi yapmaya başladığını gördük. Corporate taraflı spreadler de genişliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir miktar daha çekimser bir piyasanın oluşabileceğini akılda tutmak gerekir diye düşünüyoruz.
1: Ali Akova bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Yayının tamamında İsmail Güner bizlere stüdyoda eşlik etti. İsmail Bey teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz.

0: nakit fırsatını kaçırma. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Geleceğin
4: hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: sistem büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Otobit'te. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Medipol, gelecek seninle gelecek. İstanbul Medipol Üniversitesi.
3: Yine

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Efendim analiz programından herkese merhaba. Birlikteyiz. Apara ekranlarında Cüneyt Baksoy bizimle birlikte. Kendisiyle piyasalardaki son durumu yorumluyor olacağız. Grafikleri eşliğinde diyelim. Hoş geldiniz Cüneyt Bey.
1: Hoş bulduk Melis.
0: Biz tabii hani cuma günleri hep alışığız sizinle buluşmaya. İlk defa bu saatte buluşmuş olduk. Daha önceleri hep yaptığımız malum genel bir değerlendirmenizi almak. Yönetmenimizden rica edelim bir haritayımızı açalım. Küresel haritayı genel görünüme bir bakalım. İçeride geri çekilme BIST 100 endeksinde, Avrupa'da karışık seyir. Bugün tabii özellikle Asya bir hayli kötüydü. Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii bilançoları yavaş yavaş almaya başladık. Ve bu hafta içi yine muhteşem yediriden önemli 400 sayı alacağız. Şu anda da görüyoruz ki orada da pek olumlu bir tablo yok. Ki Dow Jones'ta yukarı yönlü hareket var. Ne dersiniz şu anki fiyatlamada tema ne sizce? Çünkü bu malum çok dalgalı İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mesajlar bize yani süreç nereye götürüyor?
1: Ya şimdi ilk etapta bir yarın FED var.
0: Yani aynen.
1: Şu an en önemli deadline o. Yani FED ne diyecek, ne yapacak? Ne yapacağı noktasında piyasa bölünmüş durumda. Faiz arttırır diyen de var, arttırmaz diyen de var. Arttırmaz ama Eylül'den sonra özellikle bir faiz arttırımına ihtiyaç duyabilir diyen de var. Globalden bahsediyorum. Global okumalarda böyle bir beklenti çoğunluğu da var, yoğunluğu da var, çokluğu da var. Ama öyle ya da böyle. FED Şahin, Kevin Warsh ve yeni yönetim Şahin tavırla dikkat çekti bugüne kadar ve onun karşılığında düşmeyen bir ABD tahvil piyasası, yükselen bir dolar endeksi, güçlenen bir dolar endeksi gördük ve bir dönem daha böyle devam edeceği de benziyor. Tabii ki önemli olacak Kevin Warsh'un açıklamaları. Hani karar ne gelir? Ben de bir faiz indirimini sürpriz olarak, pardon artışını bir sürpriz olarak görürüm bu toplantıda. Ama sert açıklamalar piyasa üzerinde etkili olabilir. O notu düşelim bir kere. Önemli. Dolar endeksini ve ABD tahvil birazdan grafiklerde konuşacağız. Seyri bundan sonra global piyasalar için petrol dışında en önemli majör değişken. Petrol zaten dediğin gibi savaş sürecinin belirsizliği. Yani devamlı bir artık bu kadarı da fazla dedirtiyor. Yani her iki yönde haber akışı alışılmış bir savaş değil. Farklı bir süreç. Yani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'den gelen, daha doğrusu Başkan Trump'tan gelen açıklamalar. Bir gün yeni bir saldırı başlatacağım, çok büyük bir saldırı o deyip hemen akabinde, ertesi güne bile bırakmadan, aynı günün akşamı veya birkaç saat sonra işte İran'dan daha barışa yönelik söylemler gelmeye başladı. Takipteyiz gibi. Yani her iki yönde söylemler de piyasanın artık bir noktadan sonra artık radarından veya etkileşim sürecinden de çıkmaya başlayacak böyle giderse. Çok büyük bir, Allah korusun, bir savaşa evrilmedikçe. Dileğimiz de o zaten. En azından hani haber akışındaki anomaliye razıyız. Yeter ki savaş çok büyük bir sürece evrilmesi. Ama petrol fiyatları 100 dolardan sonra tekrar geri çekildi. Bir 100 doları sert bir şekilde gördü. An itibariyle en azından bizim rahat, biraz daha rahat edeceğimiz bir seviye bandına geri dönüş yaptı. Bu önemli. Orada kalıcılığı da önemli. Ama iki tane önemli konu var şu an. Bu saydıklarımız yani FED ve petrol fiyatları dışında. Birincisi büyümeler problem. Büyüme tarafındaki problemler böyle devam edecek olursa sıkık tarafta kalmak zorunda olan merkez bankalarının enflasyon mu yoksa büyüme mi tercihlerine gideceği bir süreç bizi bekliyor. Yani bu tercih kolay bir tercih olmayacak. Çünkü enflasyon öyle ya da böyle düşmüyor. Çünkü bir de Trump tarife sürecini başlattı biliyorsun. Daha petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi geçmeden bir de tarife üzerinden bir enflasyon beklentisi masaya geldi. Onun potansiyel hem dünya ticareti hem dünya global toplam büyümesi hem de enflasyon beklentileri üzerinde. Neticede eğer bir resesyon, hatta Allah korusun bir stagflasyona gitmek istemiyorsa dünya merkez bankaları da bir noktadan sonra daha dikkatli ve temkinli iyimserlik içinde olmaları gerekeceği bir dönem de bizi bekliyor olabilir. Yani hep faiz artışı üzerinden konuşuyoruz ama bir noktadan sonra faiz artışının yerine farklı argümanlarla gelmeleri de gerekir. Zorlu bir dönem. Bunu kayda geçmek lazım. Diğeri de borsalarda çok ciddi bir 2 senelik teknoloji hisseleri rallisi gördük. Bak Güney Kore %11 aşağıda. Yani KOSPI Endeks. Neden? Çünkü yarı iletkenler, çipler, yapay zekada içine alan süreç çok fiyatlandı. Aşırı fiyatlandı.
0: Bitcoin'in volatilitesini geride bırakmış şu an KOSPI.
1: Kesinlikle. Yani bir borsanın gün içinde, yani bir günlük kapanışta %10, bir günlük kapanışta %8, ertesi günü artı %5, %6. Yani bir noktadan sonra bunlar sıkıntı.
0: S&P parlayan yıldızdı malum. Yani yılbaşından bu yana.
1: Kesinlikle S&P 500 endeksine yansırsa Nasdaq üzerinden bir, yeni bir dotcom yaşanmaz ama oradaki sert düzeltme mutlaka S&P 500 endeksini de etkileyecek. Bu da genel anlamda global borsaların seyrini etkileyecek. Çünkü hisse senetleri riskli tarafta biliyorsun. Riskli varlıklar olarak görülür ve oraya gelen parayı risk iştahının artmasıyla mümkün hale getirir. Eğer risk iştahı dünyada ABD borsalarından başlayarak daralma gösterirse hisse senetlerine karşı bunu da iyi okumak lazım. Tam biz yükseliş tarafına bir türlü geçemiyorken tabii bizim için de bütün bu notlar önemli olacak. Özetle kafalar karışık Melis. FED bu kafaların karışıklığını ne kadar normalleştirebilir, ne kadar kafa karışıklığından kafanın daha açık olduğu bir global piyasa refleksi görürüz bilmiyorum ama benim bildiğim şu var. Benim baktığım bütün major endeksler tam bir karar aşamasında. Kimileri desteğe, kimileri de dirence yakın. Demek ki bu hafta kapanış FED sonrası çok önemli olacak. Hem Ağustos nasıl geçecek hem Eylül'e nasıl bir ritimde gideceğiz. Çünkü bence bu dönem önemli. Bugünden yarına bu haftanın kapanışı önemli ama asıl bence önemli olan 2027 senesinde kapsayacak Eylül'den sonraki o son çeyrek. Yani 2026'nın son çeyreği, daha bugünden söylemek erken olabilir ama net bir stratejik bakış için bu gerekli. 2026'nın son çeyreği, 2027'nin de nasıl geçeceği ve birçok önemli başlığında nereye evrileceği konusunda bize çok ciddi bir benchmark olacak. Bunu bugünden de hatırlatmak lazım.
0: Evet, benchmark demişken o zaman hemen Amerikan 10 yıllıklarıyla başlayalım sizin analizinize. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii orada 4.70'lerin üzerini görmüştük. Evet. Ki hep konuştuğumuz 4.5'un üstü riskli dediğimiz Amerikan tahvillerinde geldiğimiz nokta yine 4.5'un üzerinde an itibariyle ama tabii o dediğimiz gibi 4.70'lere kadar geldik geçen hafta.
1: Grafik üzerinden konuşalım. Arkadaşımız, yönetmenimiz bir grafiği paylaşabilirse, bizim grafiğimiz özellikle hazırladığımız. Orada işte yani yükseklik devam ediyor. Yüksek seyir devam ediyor. 4.50'lerin üzerinde 5'e doğru hareket ihtimali devam ediyor. Ve bize neyi hatırlatıyor şu yapı? Bak şuraya. Ve şuraya bak. Aynı. Birebir neredeyse. Faizlerin bulunduğu seviye de aynı. Çoklu kapanışlarla aylık kapanışlarda oradaki yoğunluk rezonans da aynı. Bu 2008 öncesi. Şimdi o zaman kafalarda şu soru işareti. Eğer faizler yüksek kalmaya devam eder, bu bütün dinamikleri etkilemeye devam ederse makro tarafta, reel sektöre uzanan perspektifte, finans sektörünü yeni bir kriz bekler mi? Bak global ölçekteki şartlara baktığımda bu bir subprime mortgage krizi öncesi. Yani gayrimenkul sektörü üzerinden tanımlanmış, ABD'de yaşanan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir kriz olarak kayda geçti. Ama koşullar farklı olsa da buradaki detay yüksek faiz, yüksek borçlanma maliyeti, ek borçlanmaların daha yüksekten borçlanma mecburiyeti anlamına geliyor. Bu da her zaman finansal sistem için bir risk oluşturuyor. Ve tahvile alım yok. O dönemde de yoktu, şimdi de yok. Hele şimdinin jeopolitik ortamı o günden daha yoğun ve daha zorlu. Yani bir yandan ABD için karşıtlığı var bir tarafta. Onun farklı bir okuması gerekiyor. Farklı bir çalışılması gerekiyor. Ama bir yandan da jeopolitik risklerin devamlı artma eğilimi. Bu da önemli. Yani sadece ABD, İran olarak okumamak lazım. Rusya, Ukrayna devam ediyor. Maalesef orada problem büyük. Gazze'de beklediğimiz sonuç.

0: bir türlü gelmiyor. Orada insani dram devam ediyor ve genişleme riski devam ediyor. Ve burada İran'ın bir söylemi önemliydi. Benim petrol satamadığım yerde kimse petrol satamaz ve ABD ile beraber olan ülkelerin, özellikle komşu da olsalar, bundan mutlaka alacakları bir şey olur diyordu.
1: Burada İran'ın bir de yeni açıklaması var, onu da söyleyeyim. İran'ın el koyduğu varlıkları alan herhangi bir ülke veya şirket Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek diyor. İran ordusundan gelmiş bu açıklama.
0: Yani şimdi bir yandan işte barış görüşmeleri, bir yandan savaş
1: Trump
0: bitiyor.
1: Trump da Hürmüz Boğazı'nı İran kontrol etmiyor, biz kontrol ediyoruz ve sadece geçmesini istediğimiz gemiler geçebilir demişti. Yine gün içindeki açıklaması.
0: İşte bütün bu yaklaşımlar kafa karışıklığı ve böyle bir ortamda, jeopolitiklerin de yoğun olduğu bir ortamda bu faizler daha fazla tahribat veriyor. Bir detay daha var. 2008'de toplam borç kapitalizasyonda global ölçekte şimdikinin çok daha aşağılarındaydı. Bu faiz ortamı 350 trilyon dolarlık bir borcun olduğu bir süreçte ciddi bir risk. Onun için ABD tahvil faizleri aşağı gelmeli ki 4'lere doğru, hatta uzun vadede, en uzun vadede 4'lerin altına piyasa bir normalleşsin. Bu olmadıkça şu faiz ortamı ciddi bir risk bütün tahvil piyasası için. Bak nereye etkiliyor? Avrupa tahvillerini. Nerede? Evet. Fransa'da şu an İtalya ile eşdeğer %4 civarında bir ABD 10 yıllıklara paralel güçlü bir seyir var.
1: İngiltere'de
0: farklı değil. Almanya'da 3.13'ler. Yani sıfırın altında negatif reel faizden pozitif reel faiz hem de %3'lere gelen bir seyir. Tahvil piyasası için risk demek. Fed'in de işi zor. Diğer merkez bankalarında, Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere işi zor.
1: Evet. Bu arada yani teknik olarak bu 4.5'un üzerinde kalınması mı yukarı yönlü isteğin korunduğunu gösteriyor?
0: Tabii yani şu eşiğimiz, kırmızı eşiğimiz 4.5'ların üzerinde kaldıkça 5 ve üzerine, daha da üzerine gitme ihtimali. Yani şunu da söyleyeyim. Burada artık bant bakılır. Yani zaten 4-5 bandında kaldıkça hasar devam ediyor. Hı-hı. Ama 5'e yakınlık maliyeti arttırıyor. Hasar var ama hasarın maliyeti daha da artıyor. Onun için 4.5 üzerinde 5 ve üzerine gitme sürecini de yakından takip etmek gerekiyor. Umarım bir normalleşme olur. Ama FED şimdilik bunu yapamaz. Çünkü enflasyona sebep olan birçok şey var. Sadece petrol fiyatı üzerinden de okumamak lazım. Dediğim gibi tarifeler var. Yapay zekanın getirdiği aşırı maliyetin artık bilançolara yansıması evet. var. Ve dünya büyüyemiyor eskisi kadar ve İslam tarafında da ciddi kayıplar oluşmaya başladı. Refah tarafında da Amerika Birleşik Devletleri'ne son yapılan bir raporu okudum. Özellikle hane halkının alım gücü düşmeye başladı. Bu oldukça önemli. Yüksek petrol fiyatlarının da etkisini hissedecek. İşte burada umuyorum barışa doğru bir süreç evrilir de bu Merkez Bankası üzerindeki baskı azalır. En azından piyasaya moral olacak kararlarla gelebilirler bankalar.
1: Evet, o zaman buradan geçelim dolar endeksine. Şimdi orada da bu sabah 101,5 seviyesine kadar yükselerek ay başından bu yana en yüksek seviyeyi test etti dolar endeksi. Ne dersiniz önümüzdeki döneme dair?
0: Valla haftalarda söylüyoruz. Yani dolar endeksi bir türlü trendten çıkmadı zaten. O 70'leri 2008 sonrası gördüğü en düşükten sonra yükselen trend içine kalmaya devam ediyor. Fakat burada önemli bir eşik var. 102. Bak şu kalıp içerisinde yükselen trendin en alt çizgisi. Trend çizgisi. 102'ler geçilip ana trende geri dönüş onayı gelirse, aynı zamanda önemli bir Fibo seviyesi en geriden gelen, aynı zamanda iki tane önemli ortalamanın bulunduğu bölge, yani bütün her şey geldi 102'de kesişti. 102'nin üzerinde bir dolar endeksi görürsek FED'den sonra, bu ne demek? Ana trende dönüş yaptığı için 105 ve 110'lara doğru gitme kapasitesi demek. Bu bütün para birimleri üzerinde dolarizasyon baskısının artması demek. İşte zaten euro dolar paritesi şu an 1.14'lerin hemen altında bir yön arayışında. Ana orada problem, şimdi konuşacağız, dolar yen paritesinde. Orada da ciddi bir yende değer kaybının devam ettiği bir süreç. Yani güçlü dolar gelişmiş gelişen bütün ülke para birimlerine baskı demek. Bu bir noktadan sonra bizim Merkez Bankamızı da ilgilendiren bir grafik haline gelebilir. Yani ilgileniyor da daha fazla ilgilenmek zorunda olduğu bir grafik haline gelebilir. Yakından izleyeceğiz.
1: Evet, o zaman dediğiniz

0: gibi buradan dolar yen paritesinin analizine gidelim. Orada da uzun vadeli grafiklerde yükselen kanal yapısının korunduğunu görüyoruz, değil mi?
1: Kesinlikle. Yani şu rakama bakar mısın? Yani son 40-50 senenin en yükseğinde. Bu ciddi evet. bir rakam. Yani 164'lere gelmiş ve yukarı doğru gidiyor. Nereye doğru gidiyor? 166, 168, 170, 175'lere doğru bir hareket ihtimali. Japonya şimdiye kadar faiz de arttırdı. Sözlü yönlendirme de yaptı. Parasal müdahale de yaptı. Ama hiçbiri yenin değer kazanımına dönüşmedi. Ve dolar endeksi üzerinde en büyük belki euro etkili %57 ama yenin de önemli bir payı var. Burada problem şu ama. Hani dolar ve diğer denklemlerden bağımsız. Eğer Japonya anlamlı bir faiz artışı gerçekleştirirse boş.
0: Yani ki bu hafta Cuma günü toplantısı var.
1: Toplantısı var. Japonya Merkez Bankası. Yani ciddi bir problem çünkü hani orada carry trade problemi hep söyleniyor. Hatta Japonya'nın şöyle bir karar aldığı da yazıldı. Carry trade noktasında Japonya'yı borçlanmayın. Gidip başka ülkelerde pozisyon ya da başka piyasalarda pozisyon açmayın. Özellikle yabancı yatırımcılara da söylem olarak kayda geçti. Hani ne kadar bu uygulanır uygulanmaz bilmiyorum ama biz hep şunu hatırlıyoruz. 160'lardan 140'a geldiğinde ciddi bir faiz indirimiyle gelmişti. O zaman da ciddi bir carry trade problemi yaşanmıştı bütün dünyada. Çünkü herkes bir anda pozisyonları kapatıp normale gelmek, dengeye gelmek zorunda kalmıştı. İşte böyle bir ihtimal bir kez daha olur mu? Petrol düşmemişken. Fed etkisi ABD tahvil ve dolar endeksi üzerinde etkiliyken bir de Japonya'nın üzerinden yeni bir başlık piyasalar için ciddi bir problem. Saatli bombaya benzetiyorum ben bu grafiği. Ne zaman realize olur bilmiyorum ama takip etmek gerekiyor.
0: Peki siz ne bekliyorsunuz bu hafta Japon Merkez Bankası'ndan?
1: Yani ya bu süreci biraz daha seyredecekler kendiliğinden normal. Çünkü FED sonrası ya. FED sonrası dolar endeksi güçlenir. Yen daha da değer kaybetmeye devam ederse dediğim gibi 168-170'lere doğru bir faiz artışı gelir. Piyasalarda onu dikkate alır.
0: Evet. Peki o zaman Brent petrolle devam edelim. Biraz önce başlangıçta bahsettiğimiz gibi bugün yine taraflar arasında Hürmüz Boğazı'na dair açıklamalar geldi. Tabii seyri kritik görüşmelere de bağlı. Sizin teknik olarak gözleminiz nedir?
1: Şimdi 87 altında kaldıkça bizim için ehvenişer. Yani 87 altında kalmak bir kez daha 75'lere doğru gelme potansiyeli teknik olarak haftalık bakışta. 87 üzerinde kalmak da bir kez daha yukarılarda 90-100 bandına doğru gitme potansiyeli. Şimdi bunu anlamak adına tabii FED kararlarından ziyade haber başlığına bakıyoruz. Yani haber ne durum? Çünkü evet. FED de oraya bakıyor. FED de oraya bakacak. Enflasyon üzerindeki baskılar petrol üzerinden devam edecek mi? Lagarde'ın söylemiydi aynı zamanda geçen son toplantıda faiz arttırmadılar ama Lagarde ne dedi? Enerji fiyatları böyle yüksek kalmaya devam ederse eninde sonunda bu baskıyı biz mecburen göstermek zorunda kalacağız. Bu ne demek? Bir yeni bir faiz artışı ihtimali demek. O yüzden petrolün en azından şu bölgede kalması yani 87-75 bandı içine kalması kıymetli ilk etapta ama asıl 75'leri ve altına gelip kalıcı olması. Yani tekrar şu banda. Bu çok mümkün mü? Kısa vadede kolay değil. Pek yani barış tam kalıcı olarak gelmedikçe mümkün de değil ama yüksek petrol, daha önce de söyledim. Savaşı bitirecekse yüksek petrol fiyatı bitirecek.
0: Çünkü seçim var Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Dediğim gibi ABD'de seçim var. Evet. Trump bir şekilde kendi hane halkına da seslenmek zorunda. Oraya mesaj vermek zorunda vesaire ama önümüzdeki günlerde petrolün açtığı hasar, bütün dünyada enflasyon, büyümede sınırlama getireceği için bu süreci netleştirecek petrol fiyatlarının normalleşmesi olacak. Takipte kalacağız tabii.
0: Evet ve altın, ons altında tabii.
1: Altına,
0: bu sürecin
1: grafiğine aslında geçmeden önce birkaç söylemi belirtmek istiyorum net olarak. Grafik üzerinde ayrıca konuşacağım ama altının hikayesinde şöyle bir nokta var. Sadece güvenli liman olsaydı bugün yükselişte olurdu.
0: Evet.
1: Altın birçok şeyi beraber fiyatlıyor Melis. Yani güvenli liman tamam, o güvenli limanla 5600'e gitti tamam. Birçok şeyi fiyatlayarak gitti. Ama altın önümüzdeki dönem para sorgusu olduğunda yani rezerv doların sorgusu ve global finans sisteminde

0: paranın sorgusu olduğunda her zaman masada kalacak bir emtia. Bir. İki, önümüzdeki dönem bu borçların ödenme problemi olduğunda tahvil piyasasında olabilecek risklerin karşısında da ne var? Altın var. Şimdi bu iki maddeyi özetle net olarak belirtmek trendin ne kadar uzun vade masada kalacağını belirtmekle eşdeğer. Yani altını hemen grafikte devam edelim. Altını sadece güvenli liman olarak görüp yükselişlerini sadece güvenli limana bağlamak sınırlı kalıyor. Kısıtlı
1: evet,
0: kalıyor.
1: Bu zaten ama, bu süreçte de çok sorgulandı.
0: Aynen. Yukarı yönlü hareketin ana temelinde bu iki unsur var. Global tahvil piyasası ve doların rezerv parasının sorgulanması.
1: Merkez bankalarının da alımları, artan alımları.
0: Devam ediyor. Çin evet, en yüksek alımı yaptı. Burada tabii bir şey daha var. Merkez bankaları mecburiyetten veya olumlu koşullardan tekrar parasal genişleme tarafına gelirse de enflasyon bu sefer emtia gömleğini giyebiliyor. Onun için ben bunu trendin bitişi değil bu düzeltmeyi sadece bir o yüksek fiyatlamanın bir düzeltme kalıbı olarak görüyorum. Trendin bitişi değil henüz. Trend bence çok uzun sürecek ama düzeltme
1: yani
0: nerede?
1: Bu yükselen trend yapısı korunuyor mu diyorsunuz?
0: Ben kesinlikle o noktadayım. Hı-hı. Yani yukarıda yeni yüksekler görme ihtimalimiz 1-2 senelik perspektifte hala net bir şekilde masada. Fakat soru şu, bu düzeltme ne zaman biter? Nereye kadar devam eder ve nerelere alım fırsatıdır diyorsak, hep yayınlarda söylüyorum, 3850 kırılmadıkça daha aşağıları zaten görmeyeceğiz. Ama yukarı gidebiliyor olmamız için Melis, bak önemli ortalamalar var. Ne diyor? 4164, 4236, 4320. Bunlar 34, 13, 55 haftalık ortalamalar. Hatta o ortalamalarla beraber FIBO seviyelerimiz de var. Yukarıda öncelikle bir 4150, 4200 üzerinde güç kazanmak. Sonra 4350. Devamında 4500'lerin üzerinde kalıcı olmak altın için yeniden yükseliş demek teknik olarak. Bu olmadıkça trade devam eder. Destek çalışması, konsolidasyon devam eder ama 3850 kırıldığında da 3500-3650'lere doğru bir hareket ihtimali hala masada. FED sonrası bakacağız altına. Özellikle çarşamba, yani yarın kapanış, hafta sonuna kadar kapanış ve yeni haftanın açılışı çok önemli olacak altın piyasası için. Trend bitmedi. Buralar aslında kademeli alım fırsatı. 3850 kırılırsa daha da iyi bir alım fırsatı verir. Hem ons altın için hem gram altın için. Ama takipte olacağız. FED sonrası önemli olacak.
1: Yani bu 3800'ün altına sarkılması diyorsunuz ki yükselen trend yapısını bozup satış baskısını derinleştirebilir.
0: Yani.
1: Değil mi? Peki buradan geçelim Bitcoin'e. 64 bin doların altında Bitcoin. Tabii orada da malum dalgalı bir volatilitenin devam ettiği bir seyri takip ediyoruz.
0: Şimdi teknik olarak hani Bitcoin hikayesinden bağımsız söyleniyor konuşmak gerekirse şu grafik yapısı zaman analizini ve Elliott bakışını da hesaba kattığımızda belli kalıplarla birkaç adımda bu seviyelere ulaştık 125 binlere. Devamında düzeltme süreci netleşti. Şu bölgede özellikle 115 binleri kırdığı andan itibaren 125'ten sonra düzeltme derinleşti ve tekrar bak başladığımız yere geri döndük. Yani 55, 65, 66 bandına doğru geri çekildik. Şimdi soru şu, bu kalıp aynı burada olduğu gibi yeni bir yükseliş trendine döner mi? Dönerse nerede döner? Bu olmuyorsa, gecikiyorsa aşağı yönlü nereye kadar hareket devam edebilir? Tekniğe baktığımda şu seviyenin özellikle 178.6, 57-58 dolarların şimdilik kırılmadığını gözlemliyorum. Bu önemli. Bak, şu seviyeye bak. Hep burada bir maliyetlenme var. Şu bant içinde yani 75-55 bandı içinde ciddi bir maliyetlenme yapıp yukarı yönlü hareket üretebilmiş öncesinde. Yine ben aynı şeyi bekliyorum aslında. Ha, arada sarkmalar olsa da 50 dolarlara doğru, 50 binlere doğru pardon, yukarı yönlü ihtimalini koruyacaktır. Çünkü alt tarafında yapay zekayı daha çok kullanan dijitalleşen bir dünyanın blockchain teknolojisine kullanmaması mümkün değil. Onu da baş aktörü diyeyim Bitcoin ve onun ABD hazinesine girmiş olması, ödemeler sisteminde kullanılabilecek olması önümüzdeki dönemde Bitcoin'i anlamlı kılıyor. Burada balina dediğimiz büyük yatırımcıların da tabii göstereceği refleks satış önleme Alış yönünde pek refleks görmüyoruz büyük çapta ama satışı durdurmaları, çünkü ciddi kar yazdılar. Ve ilginçtir ki doların hakimiyetine karşı anarşi olarak görülen Bitcoin satışından dolar olarak kayda geçiyor sistemde. Yani siz Bitcoin'deki karlarınızı almak için satış yaptığınızda bir anlamda dolara dönmüş oluyorsunuz. Bu da bu işin bir ironisi, bu tarafa yazalım. Ayrı bir konu ama yukarı gidebiliyor olmak için şuranın konsolidasyon bölgesi olarak devamı ve 75 binlere doğru bir hareket ve onun üzerinde kalıcılık. Bu başlamadıkça Bitcoin'de yeniden yükseliş başlamaz. 75 binlere gelip orayı geçemeyen her hareket tepki olarak kalır. Aşağıda da ben ama 50 binleri geçmeyeceğini, bu bölgede bir konsolidasyon, bir denge, bir dip çalışması, ondan sonra yukarı için koşullar arayacağını düşünüyorum kendi adıma.
1: Evet, şimdi buradan S&P'ye geçeceğiz. Tabii küresel hisse senedi piyasasının ana yönünü belirleyen en önemli amiral gemisi, yine bir barometre piyasalar açısından. Şimdi burada da ana trendin yükselen kanal yapısı içinde devam ettiğini mi düşünüyorsunuz, güçlü hareketini koruduğunu?
0: Yani şimdi gördüğün gibi parabolik bir trend içinde yükseliş. Yani bunu aylığa bağladığımda yıllardır yükseliyor. O 600'lerde dip çalışmasından sonra 2008 krizi sonrası devamlı bir yükseliş. Bu günlük grafik ama şu bölge önemli. 7400'ler. Neden önemli? 50 günlük ortalamamız, 50-55 günlük ortalamamız orada üstel exponential. Eğer orayı kıracak, o henüz kırmadık orayı. Orada şimdilik S&P 500 direniyor. Ama Nasdaq etkisi daha da derinden hissediliyor. Nasdaq 28 binlerin altına doğru sert bir geri çekilmeyle devam ederse FED sonrası yoluna.
1: Evet.
0: S&P'nin de 7 binlere kadar ilk etapta gelme ihtimali güçlenir. Ha, 7 binler çok önemli. 7 binler kırılmadıkça kısa bir düzeltme olur yüzdesel olarak ve global piyasaları aşırı etkilemez ama 7 bin kırılacak olursa düzeltme derinleşir ve bütün global borsaları etkileme gücüne sahip olur. Onun için S&P'yi de bundan sonra yakından izlemeye devam edeceğiz Nasdaq'la beraber.
1: Evet, zaten bugün de Nasdaq'taki geri çekilme yine dikkat çekici. Biraz önce yayındayken gördük. Orada da dediğimiz gibi önemli bilançoları bekliyoruz bu hafta. Muhteşem Yediri'den yine gelecek olan işte Meta'ydı, Amazon'du, Apple'dı gibi. Bakalım tabii Fed ile birlikte nasıl bir görünüm olacak. Çünkü bu çip dünyasında biraz sarsıldığı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi buradan 2 yıllık gösterge tahvil faiziyle devam edeceğiz. Ne dersiniz? Oradaki yönün ne olacağını düşünüyorsunuz?
0: Şimdi tabii grafikleri geçmeden önce bir ana resmi bizim açımızdan da görmekte fayda var sevgili Melis. Yani Merkez Bankamızın kararından sonra özellikle faiz sürecinde aynı kalıp gecelik faiz üzerinden devam etmesi borçlanmada, yani haftalık repoya dönmemesi mecburiyetti Merkez Bankamız açısından. Çünkü finansal koşullar izin verdiği sürece Merkez Bankası faiz indirebilir. Bundan neyi kastediyorum? Fiyat istikrarı mücadelesi, yani enflasyonla mücadele. Ama bir yandan da finansal istikrar görevi tanımı, yani piyasalarda dengenin korunması. Bütün bunlar için Merkez Bankamızın çok proaktif ve kontrollü gitmesi gerekiyor. Şu an yaptığı da o. Zaten mevcut durumda rezervlerimizin hala anlamlı seviyelerde kalması, CDS'lerimizin hala en azından makul seviyelerde kalması bunun piyasa karşılığı. Bunu koruması gerekiyor Merkez Bankamız. Doğal olarak Merkez Bankası'nın bu süreci önemli ama Merkez Bankası'nın yüksekte kalması, yani 40-43 bandı içinde minimum bir birazdan grafikte de göstereceğim ama kalınması Merkez Bankası profilinde piyasanın karşısına borsa tarafında bir engel koyuyor. Yani bir mevduat getirisi var, bir likit fon getirisi var ve bunun getirisiyle mücadele etmek zorunda bir hisse senedi piyasası var. Sadece öyle de değil. Referans faiz yüksek kaldıkça bu bilançolar üzerinde de etkili oluyor. Bilanço üzerindeki baskının devamı anlamına geliyor. Yatırımların kısıtlanması, işletme sermayesi noktasında sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, üreticilerimizin zorlanması, özellikle halka açık şirketlerde bilanço yapısı üzerinde baskı anlamına geliyor ve bankacılık sektörü içinde önemli bir benchmark neticede. İşte Merkez Bankamız normalleşene kadar, normalleşmekten kastım tekrar politika faizine geri dönüp 37'lere. Oradan da yıl sonunda en azından 200 bas puan bir indirimle. En azından bir 35'lerde yılı bitirebilmesi adına enflasyonla mücadelenin şartları, finansal istikrarın şartları, ama biz bunu beklerken mutlaka

0: mutlaka üretime, büyümeye destek vermemiz gerekiyor. Yani üretimi korumamız hem büyüme için kıymetli, hem de enflasyonla mücadele ederken daha fazla üretim daha az enflasyon demek en uzun vadede. Enflasyonu çünkü yenerken sadece politika kullanarak ya da para politikaları üzerinden kalıcı olarak düşüremiyorsunuz. Orada önemli olan daha çok üretmek, daha katma değerli üretmek ve bunun karşısında fiyat mekanizmasını normalleştirmek. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç aslında biraz dünyanın içinde bulunduğu sürece de benziyor ama kendimize aslında dinamiklerimiz de var. Özellikle katı kısım dediğimiz kısmında çözülmesi çok önemli. Yani sadece borsayı konuşmak adına değil, içerideki tüm dengeleri, dolar TL'den başlayarak tahvil tarafına, oradan reel sektöre, oradan üretime dair bütün dengeleri konuşurken bizim ek yapısal adımları atmamız, ek önlemler almamız ve mutlaka üretimi teşvik etmemiz çok önemli. Bunu da net olarak belirtmek istedim. Grafiğe geldiğimizde gösterge tahvil bizim için niye önemli? 2 yıllık gösterge tahvil. Aynı ABD tahvillerinde olduğu gibi benchmark. Bizim için de önemli bir benchmark. Bankacılık sektörü gösterge tahvil yukarıda oldukça bilançosunda baskı. Artı kredi kompozisyonu içinde önemli bir benchmark. Neticede tahvil piyasası için 40'ın üzerinde kalması problem. Bizim istediğimiz 40'ın altına gelmesi, kademe kademe 30'lara doğru bir trend içinde yoluna devam etmesi. Ama şimdilik en azından 40'tan çok uzaklaşmadan kalmamız da önemli. Burada mutlaka Merkez Bankası piyasa yapıcılık görevini piyasa yapıcı bankalarla beraber kullanıyor tahvil alımı yönünde, ama orada ne bekleriz? Güçlü yabancı alımları. Güçlü yabancı alımlarının nerede geleceğini bilmek kolay değil, ama FED sonrası global risk iştahı bölünmezse Eylül'e kadar ve biz burada olumlu bir haber de görebilirsek bize dair F-35'ler veya kasa noktasında, o zaman yabancı yatırımcının biraz da alımlarını bizim tarafa yönlendirmesi 40'ın altını getirir. O da hem finans sistemi için hem bankacılık sektörü için, çünkü bankacılık sektörü şu an ciddi bir mücadelede endeks tarafında, o mücadelede ciddi bir kazanım olur. 40'ın altı mı 40'ın üstü mü sorunun cevabı bizim yönümüzde netleştirecek.
1: Evet. Peki o zaman devam ediyoruz BIST 100 endeksinin günlük performansıyla. Tabii orada da özellikle dünkü geri çekilmeler de dikkat çekiciydi. Yine bugün de geri çekilme var ki dün artı başlamıştık. Siz bir genel değerlendirin, neye bağlıyorsunuz bu durumu?
0: Ya şimdi güzel bir soru. Borsa İstanbul'un performansı birçok şeye bağlı. Yani halka, hatta bunu konuşurken biraz detay konuşmak gerekiyor, grafikten bağımsız. Para ister, likitte ister piyasa yukarı gidebilmek için biliriz. Net. Yani şu an likitte havuzumuz yeteri likitteye sahip değil. Bir de bu konjonktürde halka arzlar çok kıymetli bizim için her daim, ama çok sayıda halka arz var. Bu da mevcut likitte havuzundan karşılanıyor. Yani dışarıdan da yeni bir para geliyor ama mevcut durumda elindeki hisse senetlerini satıp halka arza katılanlar da işin içine kattığımızda, kurumsallar, fonlar veya bireyler, bir taze para ihtiyacı netleşiyor. Yani borsanın yukarı gidebilmesi için taze para ihtiyacı var. Taze para nereden gelir? Ya yabancı yatırımcı gelir, güçlü alımlarla, ordinolarla piyasada alıcı olur. Özellikle blue chip hisselerde ve banka hisselerinde bunu gözlemleriz. Şimdilik öyle güçlü bir alım var mı? Yok. Çünkü tahvil tarafında güçlü bir alımdan sonra o tip tarz alımlar gelir. Henüz öyle bir alım görmüyoruz. Yerli tarafta da zaten alabildiği kadar aldı. Bir de yerli tarafın karşısında, yerli yatırımcının karşısında dediğim gibi az önce farklı getirilerin beklentileri var. Mevduat getirisi vesaire. Bir yandan da bizim işte bu endeks hesaplamasında bazı detaylarda aldığımız bazı uyarılar var. MSCI endeksten,
1: evet,
0: veya
1: S&P'den oradan da gelmişti. Uyarılar.
0: Şimdi bu uyarıları da dikkate almak lazım. Çünkü yabancı yatırımcının da daha kalıcı gelmesi, hatta gitmemesi için bu uyarıları da dikkate alıp buna dair daha güçlü önlemler gerekiyor. Alınıyor mutlaka, hem borsa başkanlığı hem de SPK tarafından, ama daha güçlü alımlarla bu sürecin artık konuşulmaktan çıkılması gerekiyor. Bir de çok sayıda dezenformasyon var. Yani sevgili Melis, gün içinde piyasayı etkileyecek haber akışlarına çok dikkatli olalım. Buradan izleyiciden özellikle rica ediyorum. Yani bunu defalarca söyledik. Yani bazı başlık

0: üzerinden, işte ekonomi yönetiminin devamlılığı üzerinden. Yani
1: evet, dün de benzer bir konu gündeme geldi.
0: Yani hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza varacak şekilde önemli isimlerimizin sağlığı üzerinden veya defalarca borsaya vergi getirilmesi vesaire konular üzerinden bir haber akışları hakim oluyor ve bu haber akışları üzerinden piyasa mutlaka etkileniyor. Yani özellikle küçük yatırımcı, büyük yatırımcının zaten bir bakışı var. Haberden bağımsız, teknik bir bakış. Burada zaten bir kurumun, BOHA'nın devamlı bir son dönemde bir mal satışı var. Bu mal satışını daha da hızlandırmak, küçük yatırımcıyı daha da mağdur edecek, onu panik yapacak haber akışlarını önüne de geçmek gerekiyor. Yani buradan kendi adıma da, şahsım adına da bu uyarıyı yapmak isterim. Yani gerçekten artık halkımız da tabii bilinçli olmalı, uzak kalmalı ama yani ne kadar profesyonel olursanız olun bir noktadan sonra acaba mı dedirten bir süreçten geçiyoruz. Ve bu haber kaynaklarının artık belirlenip bu dezenformasyonun, yalan haberin yayılmasına da engel olmak, varsa bu haberleri veren arkadaşların sadece özrü yetmiyor ya da o tweet'i oradan silmesi yetmiyor. Yani önce bir sorgula kaynağı. Kaynağı sorgulamadan o haber akışlarını vermek de sorumluluktan uzak kalıyor. Bu da piyasayı etkiliyor. Bir yandan da işte bu hevesimiz şimdilik yarım kaldı. O da hevesimizden kastım şu, yanlış anlaşılmasın. Türkiye'nin ihtiyacı olan bellidir. Türkiye'nin gücü bellidir. O ayrı. Ama biz ne bekliyoruz? Kas yaptırımına hakkımız olan yaptırımların kaldırılmasını. F-35. Hatta bugün bir haber vardı Trump'la. Evet. Netanyahu arasındaki görüşmenin.
1: Ben karar veririm diyor Trump.
0: Ben karar veririm.
1: F-35'i kime neyi satacağıma.
0: Tamam, oradaki karşılıklığı anlıyorum ama o ne demek, şu demek. Siyasi bazı kriterlerle yaklaşım gösteren yabancının da Türkiye sermaye piyasa gelişimi hızlandıracak bir haber. Biz o tarafına da bakıyoruz. Biz milli savunma sanayimizin önünün tamamıyla açılmasına da bakıyoruz. Zaten Türkiye attığı adımlarla dünya ölçeğinde önemli bir ülke haline geldi. Önemli bir aktör haline geldi. Önemli bir güç haline geldi. Ama bu gücün piyasa tarafına da yansıması için dediğim gibi bazı süreçlerin biraz daha hızlı ilerlemesi gerekiyor. Tabii iş siyasi dinamiklere bakıyor olacağız. Merkez Bankası profiline bakıyor olacağız. FED'den sonra global risk iştahına bakıyor olacağız ama şu da çok önemli. Endeksin bulunduğu yerle birçok blue chip hissenin maalesef bulunduğu yer arasında bir orantısızlık var sevgili Melis.
1: Evet, onu da detaylandıralım
0: belli
1: biraz.
0: Sektörlerin defansıyla
1: bunun riskleri oluyor. Nedir sizce?
0: Bu da işte endeksi yani YOP tarafındaki işlemler dışında dayanak varlık BIST 30 ya diğer işlemlerin maalesef tam olarak piyasayı yansıtmaması, belli hisseler üzerinden defansı. Biz hep bunu gördük. Bazı sektörler hep defansif olur belli dönemlerde. Mesela savunma üzerinden Aselsan'ın ciddi bir şekilde destek verdiğini izledik endekse. Neden? Çünkü teknoloji ve savunma ve karşılığında gelinen noktayı fiyatlaması. Şimdi Metalan'ı da görüyoruz, elektrik endeksi yani enerji sektöründe görüyoruz bazı destekleri. Holding şimdilik direniyor ama bankacılık mesela, hatta sanayi rekora yakın yüksek faize rağmen, o da belli hisselerin performansı işte. Yani sanayi endeks rekora yakın ama sanayi endeksinin içindeki hisselere baktığımızda çok ciddi ayrışmalar var. Çok önemli şirketlerimizin maalesef o ayrışma içinde geride kaldığını. Bazı, yani burada ayrımcılık yapmıyorum ya da etik dışı konuşmak da istemem. Mutlaka bilanço analizinde herkes güçlü olanı da hikayesi bir miktar güçsüz olanı da ayırabiliyor. Ama dediğim gibi bir endeks, işte başa dönüyoruz. MSCI'nin uyarısını sadece bir uyarı olarak almayalım. Kendi içimizde de bazı dinamikleri netleştirmemizin kıymetli olduğunu hatırlatalım.
1: Sevgili. Evet, analize geçmeden bir de bu halka arzları nasıl değerlendiriyorsunuz? O konudaki yorumunuzu da alayım.
0: Vallahi az önce de dedim.
1: Katılımcı sayısında da ciddi bir artış var, yatırımcı sayısında.
0: Önemli. Halka arzların biz hep savunucusu olduk. Hep de savunucusu olacağız. Çünkü sermaye piyasaları tabana yayılmalı. Sermaye piyasaları güçlenip tabana yayıldıkça bizim şirketlerimizin hem sadece bankalara olan bağımlılığı azalıyor. Sadece sermayeyi ya da yeterli kaynağı bankalar üzerinden bulma sürecinden biraz daha güçlü bir sermaye piyasası üzerinden fonlamaya daha iyi fonlama şartlarını ve bir de şu var, halka açık şirket demek daha geleceğe bakan, vizyonu olan, daha uzun vadeli bir şirket anlamına geliyor. Bu çok kıymetli ama onu iyi ayırt etmek gerekiyor. Bir yandan evet yatırımcı sayısında yükseliş var. Overall'lı hesaplar ne durumda? Gerçekten o hisse senetlerine gelen yatırımcı ortak olmak için mi geliyor, yoksa kısa hareketlerde karı almak için mi geliyor? Yani biz hep şunu gördük halka arzlarda. Tavan tavan, ama şimdi artık yapı değişmeye başladı. Bir de halka arz kalitesi. Yani halka arza gelen şirketlerimizin bilanço, öz sermaye ve vizyon hikayesi çok kıymetli. Bunları da çok iyi takip etmek gerekiyor.
1: Evet, şunu da aslında tam yeri gelmişken, özellikle küçük yatırımcı, hatta yeni girenler neye dikkat etsinler, neye baksınlar?
0: Valla bir kere çok iyi bir bilanço. Yani ortak oldukları, ortak olacakları ya da para yatırdıkları yeni hissenin hikayesini çok iyi bilançosuyla beraber incelemeleri gerekiyor. Yani kısa dönem kar almak artık kolay değil. Hatta bazı hisselerde biz açıldıktan sonra taban fiyatla görmeye başladık. Yani hakikaten bir üretim için, üretime destek için, üretimini güçlendirmek için mi geliyor? Bir hikayesi var, bu hikayesini daha da güçlü hale getirmek için mi geliyor? Buna bağlı bir performansı olacak mı? Buna da bakmak gerekiyor. Ve dediğim gibi borsa sadece alıp satmak ya da trade etmek yeri değil. Biz borsayı anlatırken neyle başladık yola? Değer yatırımcısı kavramı. Yani uzun vadede belli yatırımlarınızı borsada güçlendirip size konfor alanı oluşturacak bir hale dönmek. Şirket büyüdükçe siz de büyüyorsunuz. Yani bugün çok eskilerde kaldı belki ama Migros hissesinin zamanında biz anlatırken ilk halka açıldığında $1,000 civarında olan bir halka arz fiyatı vardı Melis. Yıllara sari o $1,000'lık bir yatırımı zaman içinde $1,000,000'lık yatırıma dönüştüğünü gözlemledik. Yani hem hisse değeri artıyor, hem bölünerek bedelli bedelsiz sermayelerle daha fazla hisseye sahip oluyorsunuz ve toplamda bir anda baktığınızda 10 senelik, 12 senelik bir perspektifte çok ciddi bir kazanım elde ediyorsunuz. Çok düşük bir yatırımla, değer yatırımcılığı kavramı işte. Bu tarafı da kaçırmamak gerekiyor.
1: Evet, bu arada yönetmenimiz uyardı. 10 dakikamız kalmış. 7 tane grafiğimiz varmış. Hızlıca gideceğiz.
0: Elimizden geldiğinde.
1: BIST endeksi, aynen.
0: 89 günlüğün altındayız. Bu önemli. Maalesef artık bariyerimiz belli. Yani yukarıda 89, 55, 21'i geçmemiz gerekiyor. 13.900, 14.100'ü geçmemiz gerekiyor ki tekrar yükselişte kalabilelim. Bu olmadıkça aşağıda 13.500, 13.000'lere doğru bir hareket ihtimali, hatta 12.500 ihtimali şimdilik uzakta ama en azından orayı oluşturana kadar, yani 13.900, 14.000 üzerinde güç kazanana kadar 13.000, 13.500 bandı içinde direniş çok kıymetli. Borsamız çok önemli bir noktada. FED sonrası bu haftalık kapanışta yükselişin devamı adına oldukça önemli olacak.
1: Evet, peki.
0: Sistemsel grafikte hemen bakalım.
1: Tamam.
0: Sisteme döndüğümde de aynı yapı. Bak, yukarıda 14.100'ler, 89'un altındayız. Arada bir ATR bantla Bollinger bandın alt seviyeleri var. 13.700, 13.500. 13.500, 13.700 altta da 12.000, 13.000 band. Şimdi bu bölgeye ulaşmak satış baskısını arttırır. Maliyeti uzatır, maliyeti çoğaltır pardon, bekleme süresini fazlalaştırır. Yükseliş ihtimali bitmedi. İndikatörde de en alt seviyede en fazla aşırı satım bölgesindeyiz. Bu da önemli ama yukarı gidebiliyor olmak için 14.000 üzerinde kalıcılık çok kıymetli artık. 13.000, 13.500'ün de kırılmaması çok kıymetli.
1: Evet, peki o zaman hemen devam edelim bankacılık endeksiyle ki bu haftada çok önemli bilançoları alacağımız bir haftadayız.
0: Valla geldiğimiz seviyeler artık çok önemli bir ortalama. 377 günlük ortalama. Bütün ortalamalar gelmiş. Daha önce buralar dip olmuş. Bak grafiğe geçmiş dönemli baktığımızda. Eğer 15.000 hatta 14.500, 15.500 seviyesi içinde bütün bu satışlar kontrolde olup bankacılık endeksi güçlenebilirse bu kıymetli olacak. Ama yukarı gidebiliyor olması için 17.000'lere kadar bir hareket ve oraya geçebilecek bir kuvvet. Bu olmadıkça maalesef endekse de yeterli destek vermiyor ve ciddi baskı altına giriyor. Tüm zamanlarda gördüğü rekorun çok altında ve Borsa İstanbul'dan farklı olarak 377 günlük ortada. Borsa İstanbul 200 günlüğe bile gelmedi. Yani 200 günün üzerine geçecek. 200 günlük ortalaması bankacılık endeksinin 16.700'lerde. devamında 17 bin üzerine geçebilecek kuvvete ulaşacak. Bu olmadıkça bu bölge biraz bizi zorlayacak ama alım içinde bir dip çalışması olacak.

0: Evet, 20 binler ve üzerine geçme potansiyeli, ama orada da ola ki satışlar sınai endeksinde etkilemeye başlarsa 17.867. Yani borsayı uzun süre koruyan o 89 günlük ortalama ile 55 günlük ortalama arası, yani 17.500-18.000 kabaca diyeyim, daha doğru ifade, geri çekilmelerde o bölgenin destek olarak kalması. Bak harekete bak, son dönem hep o bölgede konsolide olmuş.
1: Evet.
0: O bölge kırılmadıkça yukarı yönlü yeni bir rekor gerilme ihtimali endeks içinde kıymetli. Ama bankacılık gelmeden sınai de bir yere kadar. Onu da belirtmek istedim.
1: Evet, peki holding diyeceğiz buradan da.
0: Yani önemli bir sektör. O da direnişte şimdilik. Belli önemli uzun vadeli ortalamaların altında. Fakat şu kanal var ya en altta. Yukarısı işte 14.500, aşağısı 13.500 kabaca. Bu bölgede yukarıyı mı kıracak, aşağıyı mı kıracak? Hı. Bak şu sıkışmada. Yukarıyı kırarsa zaten güçlü bir hareket holding içinde. Ama aşağıyı kırarsa 12.500'lere doğru bir çekilme ve orada dip arayışı. Holding şu ana kadar endeksimizin aynı bankacılık sınavı gibi önemli sektörlerinden biri. Buradaki performans önemli. Burada yabancı yatırımcı çok ciddi pozisyon alabiliyor uzun vadede. Biz yabancı yatırımcı desteğiyle 15.000'lere doğru gidip orayı da geçebiliyorsak en önemli hikaye o. Ama aşağıda 12.500 kırılmadan, bak daha önce hep orada konsolide olmuş holding endeksi. Bu çabanın kuvvetlenmesi oldukça önemli.
1: Evet, ve buradan da metal ana endeksi diyoruz.
0: Yani o da zirvelerde müthiş bir destek verdi son dönem. Yani Ereğli gibi önemli şirketlerimizin desteği metal ana da çok belirgin. Şimdilik yukarı yönlü o da artık zorlanıyor piyasa gereği. Yani özellikle 29 binler geçilecek olursa 30 bin üzeri bir yapı, ama aşağı yönlü gelişlerde de aynı diğer endekslerde takip ettiğimiz gibi burada da 55 günlük ortalamamız 89'dan farklı olarak. Yani 26.500, 27.000'ler kırılmamalı geri çekilmelerde, ki metal ana da endekse verdiği bu desteği koruyabilsin, artı kendi sektörel güçlü performansını da koruyabilsin.
1: Ve elektrik endeksi diyeceğiz en son olarak da.
0: Yani enerji.
1: Evet.
0: Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin enerji yatırımları ve önümüzdeki dönem enerjideki bağımsızlığı çok kıymetli. Bunun için bu sektör içindeki şirketlerimizin de performansı oldukça önemli. Yukarı yönlü ihtimal hala korunuyor. 800'ler kırılmadıkça aşağıda. 800'lerde maksimum bir de şöyle bir seviyemiz var. 760'lar, 770'ler kırılmadıkça yukarı yönlü ihtimal korunacak. Ben uzun vadede bu hep söyledim, hep de söylüyorum. Birkaç sektör çok öne çıkıyor Türkiye'de. Öne çıkanlardan biri de bu. Türkiye'nin geleceğinde önemli bir payı olacak. Ama hangi hisse, hangi hikaye, hangi bilanço, bunu iyi seçmek çok kıymetli.
1: Sektörel, tabii burada pek çok şirket var ya, elektrik dediğimiz zaman enerjinin içine giriyor. Hani sektörel olarak önümüzdeki dönemde en fazla ne öne çıkabilir? Hani yenilenebilir enerji diyoruz, işte elektrik diyoruz.
0: Yani üretim ve dağıtım. Hatta ikisini eş zamanlı yapabilen firmalar çok daha öne çıkacak. Maliyetlerini düşük tutup sürdürülebilir enerji kaynakları üzerinden elektriği üretebilmek ve bunu satabilmek çok kıymetli olacak. Biz birkaç hafta önce Uğur'la yaptığımız yayında hatta bir şirketten bahsetmiştik. Onun performansı da ortada. Burada tabii öz sermaye yapısı, bilanço, içindeki o borcun nereye harcandığı, yatırımları mı teşvik ettiğini de takip etmek
1: tabii
0: çok kıymetli.
1: Tabii burada yatırım
0: olacak.
1: Teşvikleri de kriter olarak destekleyici bir nokta. Bu yenilenebilir enerji, yeklem. Bu tabii hani şirketlerin döviz bazlı garantili satış gelirleri ve yeşil enerji dönüşümlü yatırımları açısından kritik. Diğer taraftan tabii, ama global tarafta da genel konjonktürden de çok etkilenen bir sektör.
0: Öyle.
1: Jeopolitik risklere tamamen bağlı.
0: Bağlı, ama bundan bağımsız Türkiye çok önemli adımlar attı. Yani enerji tarafında attığımız adımları hakikaten takdir etmek lazım. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Dışarıdan bakışta da böyle. Özellikle petrole bağımlı olan bir ülkenin sürdürülebilir enerji kaynakları üzerinden elektrik üretimini netleştirmesi. Bir dönem doğalgaz çevrim santralleri üzerinden yapılırdı biliyorsun ve bu ciddi maliyetti. O maliyetlerden uzak kalarak güneş enerjisini öne çıkararak elektriği üretmek önemli, ama onunla beraber Türkiye başka adımlar da attı. Özellikle Akdeniz'de ve Karadeniz'de.
1: Nükleer santral.
0: Nükleer santral ve petrol ve doğalgaz aramalarının verdiği sonuç da çok önemli. Yani Türkiye yavaş yavaş kademe kademe enerjide bağımsızlığa gidiyor. Bunun karşılığı çok belli.

0: Yurt dışı yatırımlar da var bizim.
1: Aynen, daha az harcayıp daha çok üretmek hem sizi enerji bağımsızlığına götürürken hem de bilançonuzda artı değer. O artı değerin de başka alanlara kullanılması, Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin üretimine, Türkiye'nin eğitimine kullandırılması da Türkiye'nin katma değerini arttıracaktır. Kalkınması anlamına gelir. Bu da çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Cüneyt Paksoy.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftalık bu kadar diyelim. Yoksa biz devam ederiz sohbete ama süremizin sonuna geldik. Size de kolaylıklar diyelim efendim. Analizi de burada noktalayalım. Yarın yine görüşeceğiz Alpara ekranlarında. Hoşçakalın. Thank you.

0: Tera Yatırım sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

0: üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: fırsatını kaçırma.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım-satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığı için adına gösterge faiz ya da gösterge tahvil faizi denir.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimden düştü.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
6: Bona notte, bona notte.
5: Samim, ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim.
4: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta

saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat, Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde veri gündemi sakindi. Fakat yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyat endeksini, FED imalat sanayi ve tüketici güven endekslerini takip ettik. Önemli başlıklar var ama önce manşetlere bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump

0: İlk maddemiz İran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimine anlaşma çağrısı yaptı ve devam etti. Aksi durumda ülkenin kritik altyapısını kısa sürede hedef alabileceklerini ifade ederek bir tehdit mesajı yayınladı ABD Başkanı Donald Trump. Bültenimiz içerisinde bu haberin detaylarına bakacağız. Küresel piyasalar iki yönlü riskle karşı karşıya. Açıklama Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten geldi. Kuruluş yapay zeka sektöründe hızla yayılan değerlemelerle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tırmanan gerilimin küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yine detaylarına bakacağız bültenimiz içerisinde. SpaceX deyim yerinde ise çakılmaya devam ediyor. Rekor halka arzın ardından piyasa değerinde 1.2 trilyon dolarlık erime yaşayan SpaceX'e düşüş derinleşiyor. SpaceX'in hisseleri rekor kıran halka arzın ardından yakaladığı tarihi zirveden bu yana değerinin 5'te 1'ini kaybetti. Ve son maddemiz OPEC. OPEC Plus petrol arzı artışına ara verebilir başlığıyla görüyoruz. Petrol piyasasında gözler OPEC Plus grubunun 2 Ağustos'ta gerçekleştireceği kritik toplantıya çevrildi. Üretici ülkelerin Eylül ayı kotasını günlük 188 bin varil artırdıktan sonra yılın geri kalanında artışlara ara vermeyi planladığı ifade ediliyor. Yine bu haberimizin de detaylarına ilerleyen dakikalarda bakacağız. Verilere bir göz atalım. Borsa İstanbul 100 endeksinde son durum nedir? Arkadaşlarımız ekrana getirdiler. %0,51'lik bir kayıp var. 13.705 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi. Bunu ifade etmiş olalım. Tabii artık yavaş yavaş BIST 100'ün son saatleri, birazdan da kapanış gongu çalacak. Sektörlerde durum ne? Hemen sektörlere de bir göz atalım. BIST bankacılıkta %0,44'lük bir aşağı yönlü hareket var. 15.465 puan seviyelerinde. BIST sanayi %0,56'lık kaybda. BIST turizmin %1,29'luk bir kaybının olduğunu belirtmiş olalım. BIST spor endeksi ise 1895 puanla %0,80 artıda diyelim. BIST gayrimenkul ve BIST teknolojide de kayıpların olduğunu ifade etmiş olalım. Ve günün artan ve azalan şirketlerine de bakacağız şimdi. En çok artanlar Efor yatırımı görüyoruz. %7,6'lık artış var. 20 TL 66 kuruştan işlem görüyor. Ve Grain Türk Holding, Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Oyak Çimento'da günün en çok artan hisseler arasında ilk 5 içerisinde ve günün en çok azalanlarına da hemen bir göz atalım. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri 88 TL 40 kuruştan işlem görüyor ve %9,98'lik bir kaybının olduğunu belirtmiş olalım. Europower'da Şekerbank, Destek Finans Faktoring, Girişim Elektrik ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim hisseleri takip ediyor. Birazdan detaylarına bakacağız. Tabii haftanın ikinci işlem gününü değerli bir isimle konuşacağız. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Tabii Tolga Bey, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemişti endeks. Bu sabah artışla başladı fakat performansını sürdüremediğini görüyoruz. Piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Açıkçası endekste teknik anlamda negatif bir görüntü var. Tabii yurt dışa paralel bir görüntü aslında seyrediyoruz bugün, biliyorsunuz yurt dışı tarafta satıcılı. Özellikle teknoloji ağırlıklı Amerika tarafında bir satış geldiğini görüyoruz ki sabah da zaten biz açılırken Asya tarafında da satıcılı seyirler izliyorduk. Tabii bunda bir miktar yeni halka arzlarının da ben kısa vadede piyasadan likitte çekilmesiyle ilgili etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra tabii işte petrol fiyatlarının tekrar hareketlenmesi, Amerika-İran cephesinin belirsizliği ve bununla beraber enflasyonda görüntünün tekrar böyle bulanıklaşması ve bizde faiz indirim ihtimallerini de kısa vadede azaltıyor ki son toplantıda biliyorsunuz Merkez Bankası sabit bırakmayı tercih etti. Ve bütün bunları böyle alt alta koyduğumuz zaman hem Borsa İstanbul için hem aslında global borsalar için bir negatif hava oluşturduğunu söylemek mümkün.

0: Tabii bilanço sezonu da başladı. Sıkılaştırmanın etkisiyle bilançoların baskılandığını görmüştük ilk çeyrekte. İlk yarı bilançoları için beklentiniz nedir efendim?
1: Yani bilançolar biraz daha karışık bir seyirde izleyeceğiz açıkçası. Hani sene başında yapılan varsayımları uygun bir konjonktür geçirmedik, dönem geçirmedik. Çünkü biz kendi özelimize söylüyorum, işte enflasyonun aşağıya geleceğini, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceğini ve bu doğrultuda da işte özellikle bankacılığın ön plana çıkacağını bekliyordu herkes sene başında ki aslında savaş çıkana kadar da piyasadaki hareketler bu beklentileri açıkçası karşılıyor ve doğruluyordu. Ancak savaş çıkmasıyla beraber tabii bütün varsayımlar değişti. Mesela bu senenin yıldızı olması beklenen bankacılık sektöründe aslında bu çeyrek özellikle savaş etkilerini daha derin göreceğiz bilançolarda. Negatif bilançolar olduğunu izliyor olacağız. Yine aslında 2025 ve 2024'de paralel işte yüksek faiz ve enflasyondan negatif etkilenmeyen şirketlerin ön plana çıktığını, işte bir miktar savaş etkisiyle petrokimya şirketlerinin de özellikle dizel marjının yukarı gitmesiyle olumlu hareketler olduğunu göreceğiz. Bunun dışında aslında sürpriz diyebileceğimiz yani o 2025 ve 2024'de paralel bilançolar görüyoruz diyorum ama bir miktar sanayi şirketlerinde özellikle demir çelik tarafında olumlu finansallar görme olasılığımız var gibi gözüküyor.
0: Peki ilk çeyreğe göre net karlarda bir artış görür müyüz? Vergi etkisi kendisini gösterir mi bu çeyrekte?
1: Gösteren sektörler olacak. Özellikle az önce bahsettiğim demir çelik tarafında bir etki göreceğiz. Ama bunun yanı sıra azalmalar da göreceğiz. Mesela bankacılık tarafında karların ilk çeyreğe nazaran daha aşağıda geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla aslında o tarafta da karışık bir seyir var. Bazı sektörlerde hem vergi etkisi hem verginin dışında da operasyonel anlamda pozitif bilançolar görüyor olacağız ilk çeyreğe göre. Ama tam tersi dediğim gibi mevcut konjonktürde negatif etkilenen şirketlerde de ilk çeyreğe nazaran daha zayıf karlar göreceğiz. Neden? İlk çeyrekte aslında bu savaş etkileri finansallara tam yansımadı. Yani hem petrol fiyatlarındaki hareket hem tabi faizlerindeki yükseliş tam anlamıyla ilk çeyrekte finansallara yansımadı. Ancak ikinci çeyrekte bunu etkisini büyükler izliyor olacağız finansallar.
0: Tolga Bey, tabii endeksin yükselmesine rağmen özellikle yatırımcıların önemli bir bölümünün portföyünde aynı performansı gösteremediğini biliyoruz. Endeksle hisseler arasındaki bu temel ayrışmanın sebebi savaş etkisi mi? Yoksa bunu farklı bir konuda da açıklamak mümkün mü?
1: Yani farklı konuda açıklamak mümkün. Tabii endekste yukarı yönlü hareketler oluyor ama endekski ağırlığı yüksek olan birkaç tane hissede endeksten çok pozitif ayrışan hareketler gördüğümüz zaman endeks puantaj olarak yukarı gittiğini görüyoruz. Ama aslında dönüp kağıtlara baktığımızda, hisse senetlerine baktığımızda aslında orada homojen bir dağılım görmüyoruz. Doğal olarak portföylerimizde bu endekse puan anlamında etkisi yüksek olan ve endeksten pozitif ayrışan birkaç kağıdı ekleyemediysek, birkaç hisse senedini ekleyemediysek tabii endekse paralel getirileri yakalamak daha zor oluyor bu doğrultuda. Açıkçası buna bağlamak gerekiyor.
0: Evet, tabii özellikle borsada yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için zemin müsait mi sorusunu da soracağım ama vakit biraz kısıtlı. Ya da işte başlaması için bu yükseliş ivmesinin hangi koşulların oluşması gerekiyor? Faiz indirimi, yabancı girişi, bilanço desteği ya da enflasyon, bunlardan hangileri sizce daha ağır basıyor?
1: Şimdi açıkçası bunların hepsi bir arada olsa inanılmaz işimize gelir. Ama kısa vadede en önemli konu bence faiz indirimi gündemi. Yani faiz indiriminin gerçekleşmiş olmasına gerek yok. Piyasada şu anda bir bulanıklık var. Yani enflasyon beklentileri bozulduğu için faiz indirimi ile ilgili şu anda öngörülebilirlik düşük. Biz tekrar faiz indirimi konuşmaya başladığımız zaman, yani daha doğrusu piyasa bu beklenti içine girdiği zaman biz esas Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerin olmaya başladığını göreceğiz. Ama endeks evet. Şu anda ucuz mu? Ucuz, bunu söyleyebiliriz.
0: Evet, bir virgül koyalım, sohbetimize devam edeceğiz. Borsada kapanış gongu çaldı, piyasa alarmına gidelim.

0: Begon.
1: Evet, günün ikinci işlem gününü kapattık. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0,63'lük düşüşle 13.687 puan.

0: Ondan kapattı. Arka fonda da efendim ekrana geliyor. Görüyorsunuz günün kapanış tablosunu, kırmızı rengin biraz daha hakim olduğunu görüyoruz. Tekrar Tolga Bey'e döneceğim. Kapanış rakamlarını ve bundan sonraki beklentileri konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Kapanış teknik açıdan negatif. Geçtiğimiz hafta da yayınlarda sıkça üzerinde eğildik. Teknik anlamda endeks 13.800-13.900 aralığı geçtiğimiz hafta önemini gösterdi, çalıştı. Ancak bu hafta bu seviyenin kırılmasıyla beraber geçtiğimiz hafta da belirtmiştik. Endekse bir 13.500'e kadar geri çekilme olması olası. 13.500 önemli bir destek. Az önce de bahsettim. Endeks ucuz. Bu şu anki seviyede de ucuz. Gevşedikçe daha da ucuzlayacak. Kısa vadede evet şu anda endekste böyle çok önemli bir yükseliş yaratacak bir hikaye yok. Bunun iki tane sebebi var. Hem faiz indirimini konuşmuyor olmamız hem jeopolitik riskler bu tarafı negatif etkiliyor. Amerika-İran savaşı. Bana sorarsanız kısa vadede çok beklenti içine girmeden ama taktiksel olarak işte nakit akışı üretebilen ya da operasyonel anlamda kar üretebilen şirketlerde de aslında bir yandan maliyetlenmek için de endeks fırsat yaratıyor.
0: Bankacılık endeksine burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Malumunuz Haziran'a kadar hızlı bir yükselişi vardı endeksin. Bundan sonraki süreçte beklentiniz nedir?
1: Faiz indirimi konuşamadan açıkçası bankacılıkta çok pozitif hareket olmasını beklemek doğru olmaz. Neden bunu söylüyorum? Bir, bankalar ellerinde biliyorsunuz devlet tahvillerini bulunduruyorlar piyasa yapıcı oldukları için. O devlet tahvillerinin faizindeki yükselişler banka bilançolarını negatif etkiliyor. Bunun yanı sıra biz faiz indirimi yapamadıkça tabii bankaların biliyorsunuz net faiz marjı daralıyor. Daraldığı zaman da karlılıkları düşüyor. Bu senaryolar üst üste oluşmadıkça yani en azından burada bir beklenti oluşmadıkça bankacılıkta pozitif hareket olmasını kısa vadede beklemek zor. Ancak şunu da unutmayalım, borsalar her zaman geleceği fiyatlar. Piyasada minnacık bir faiz indirim beklentisi fiyatlanmaya başladığı zaman bankalarda sert yukarı hareketler görebiliriz. Dolayısıyla o ihtimalin belirebileceğini düşündüğümüz dönemde bankacılığında ucuz olduğunu değerlendirip maliyetlenmek makul olacaktır.
0: Tabii siz faiz indirimi beklentisinden söz edince hemen aklıma Merkez Bankası geldi. 3 toplantı kaldı artık tabii Merkez Bankası'nın da. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Enflasyonun gerilemeye devam etmesi halinde Merkez Bankası'nda faiz indirimi için bir alan açılır mı bu anlamda?
1: Kısa vadede Merkez Bankası'nın böyle bir mesaj vereceğini çok zannetmiyorum. Çünkü çok proaktif yönetiyorlar açıkçası para politikasını. Yani piyasada güncel durum neyse, güncel konjonktür neyse ona uygun aksiyon oluyorlar ve söylemleri de ona uygun oluyor. Şu anda tabii bir yandan Amerika-İran cephesinden hala negatif haberler geldiği için yani orada bir sıcak bir durum olduğu için Merkez Bankası'nın çok kısa vadede piyasaya böyle bir mesaj vereceğini sanmıyorum ama önümüzde bunun değerlendirmesini yapmak için de uzun bir zaman var. Biliyorsunuz Ağustos toplantımız yok. Bundan sonraki ilk toplantı Eylül'de gerçekleşecek. Dolayısıyla bu Ağustos ayı içerisinde Amerika-İran cephesinin bir miktar yumuşaması, petrol fiyatlarında tekrar 80 doların altını gördüğümüz senaryoda ben Eylül ayı için Merkez Bankası'nın aksiyon alabileceğini düşünüyorum ama bu gelişmeler olmadan Merkez Bankası ile ilgili bir beklentiye girmenin de çok doğru ve rasyonel olacağını düşünmüyorum.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Sayın Tolga Erkan piyasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam ediyoruz efendim. Borsa İstanbul'da son bir yılda endeksler sınırlı yükseliş kaydederken bazı hisselerde tarihi getiriler görüldü. 7 şirketin hissesi %1000'in üzerinde prim yaptı. Zirvede ise yaklaşık %4000'lik yükselişle Gündoğdu Gıda yer aldı.
2: Borsa İstanbul'da son bir yılın kazandıranları belli oldu. Bazı hisselerde rekor ralli yaşandı. 28 Temmuz 2025 ile 27 Temmuz 2026 arasındaki dönemde BIST 100 endeksi %30,9, BIST tüm endeksi %63,5 yükseldi. Ancak bazı şirket hisseleri bu performansın kat be kat üzerine çıktı. Listenin zirvesinde yaklaşık %3909 yükselişle Gündoğdu Gıda yer aldı. Onu Hedef Holding, Odin, Katılım Evim, Özata Denizcilik, Işıklar Enerji ve Yapı Holding ile Bigen Enerji izledi. Böylece 7 şirketin hissesi son

0: bir yılda %1000'in üzerinde değer kazanarak 4 haneli getiri sağladı.
1: Borsadan umutluyum. Bu sene daha dirençli bir borsa var 2024 ve 25'e göre. Şayet dengelenme sağlanırsa özellikle sonbahar itibariyle hız toplarlanmanın hızlanacağı, enflasyon eğiliminde de Türkiye'de daha kontrollü bir eğilimin olması söz konusu olursa da 16-17 bin endeksleri görme olasılığımızın olabileceğini ifade etmem gerek.
0: Hisse fiyatlarındaki sert yükseliş şirketlerin piyasa değerlerini de zirveye taşıdı. Hedef Holding yaklaşık 701 milyar liralık piyasa değeriyle halka açıklık oranı düşük şirketler hariç tutulduğunda Aselsan'ın ardından Türkiye'nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi. 6 şirket de %500'ün üzerinde yükseliş kaydetti. 19 şirket %200'ün, 47 şirket ise %100'ün üzerinde prim yaptı. Verilere göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin %52'si son bir yılda yatırımcısına kazandırdı. Ancak piyasanın kaybettiren hisseleri de vardı. Son bir yılın en sert düşüşü yaklaşık %90'lık değer kaybıyla Vişne Madencilik'te yaşandı. Emek Elektrik, Gezinomi, Esenboğa Elektrik, Adese, Kontrolmatik ve Türk İlaç Serum'da en fazla değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.
2: Sayın seyirciler, Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Metgün Enerji halka arz oldu. Toplam 135 milyon 579 bin payın satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğü 2.5 milyar TL'ye ulaştı.
0: Ve gong. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Metgün Enerji halka açıldı. Şirketin payları 20 lira sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Halka arzda toplam 135 milyon 579 bin adet pay satışa çıkarıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 2 milyar 711 milyon 580 bin lira olarak hesaplandı. Metgün Enerji'nin halka açıklık oranı %21,3 oldu. Halka arz kapsamında 90 milyon 579 bin pay sermaye arttırımı, 45 milyon paysa ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Talep toplama sürecine yaklaşık 994 bin yatırımcı katıldı. 961 bin 387 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Metgün Enerji, Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından yatırımcılarla buluştu.
2: Efendim, sırada şirket haberleri var.
3: Rus enerji devi Gazprom, 2026 yılının ilk yarısında yeniden kâra geçti. Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki zararını geride bırakarak 78,4 milyar ruble net kâr açıkladı. Gazprom, 2025'in ilk yarısında 10,75 milyar ruble zarar açıklamıştı. Coca-Cola'nın ikinci çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kârı 97 sent olarak gerçekleşti. Böylece şirket Wall Street'in 93 sentlik beklentisini geride bıraktı. Gelirlerse 13,38 milyar dolara ulaşarak 13,16 milyar dolarlık piyasa tahminini aştı. Havacılık devi Boeing, yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde zarar açıkladı. Şirket hisse başına 0,76 dolar zarar ederken analistlerin beklentisi 0,28 dolar zarar yönündeydi. Boeing'in ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre %8 artarak 24,56 milyar dolara yükseldi. Net zararsa 428 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirket ticari uçak teslimatlarını 171'e çıkarırken özellikle 737 MAX üretimindeki artış gelirleri destekledi.

0: Efendim, konut piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği amortisman süresi kısaldığı, satılık konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve kira artışlarının devam etmesiyle Türkiye genelinde konutun kendini geri ödeme süresi 12 yıla kadar geriledi.
1: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Bu seviye son yılların en dikkat çekici amortisman sürelerinden biri oldu. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi. Ancak her düşük amortisman süresi doğru yatırım anlamına gelmiyor. Bölgenin gelişim potansiyeli, kira talebinin sürdürülebilirliği, deprem riski ve gelecekteki değer artışı da yatırım kararında belirleyici olmaya devam ediyor.
0: Sayın seyirciler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca adayı tercih sürecine girerken üniversiteyi farklı şehirlerde okuyacak öğrenciler için en büyük gündem barınma oldu. Üniversite kentlerinde kiralar 15 bin liradan başlıyor. Büyük şehirlerde ise kampüslere yakın bölgelerde kira bedelleri 30 bin lirayı aşabiliyor.
1: Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için sonuçlar açıklandı. Şimdi ise tercih heyecanının yerine barınma telaşı aldı. Üniversiteyi ailesinden uzakta okuyacak öğrenciler ve veliler kiralık ev ve yurt arayışına başladı. Kiralar öğrencilerin en büyük gider kalemi olmayı sürdürüyor. Üniversite kentlerinde öğrenci evlerinin kira bedelleri 15 bin liradan başlıyor. Eskişehir, Konya, Kayseri, Bursa ve Kocaeli gibi öğrenci yoğunluğu bulunan şehirlerde bile kiralar çift taneli rakamlara ulaşmış durumda. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise üniversitelerde yakın semtlerde kira bedelleri 25 ile 30 bin lira seviyesine çıkarken bazı merkezi bölgelerde bu rakamların da üzerine çıkılıyor. Üstelik öğrencileri yalnızca kira masrafı beklemiyor. Depozito, emlak komisyonu, aidat, taşınma ve fatura giderleri de ilk yerleşme maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Özel yurt ücretlerindeki yükseliş nedeniyle birçok öğrenci gözünü devlet yurtlarına çevirmiş durumda. Ancak kontenjanların yetersiz kalması halinde kiralık konutlara olan talebin daha da artması bekleniyor. Yeni eğitim dönemi öncesinde üniversite şehirlerinde kira piyasasının önümüzdeki haftalarda daha da hareketlenmesi bekleniyor.
0: Sayın seyirciler, dar gelirli ailelere verilen doğalgaz desteğiyle Temmuz ayında 504.638 kişiye ulaşıldı. Toplamda 158.836.000 TL destek ödemesi yapıldı.
2: Dar gelirli ailelere yönelik başlatılan doğalgaz desteği bu yılda sürüyor. Artık kömür desteğinin yanı sıra ihtiyaç duyana doğalgaz yardımı da sağlanıyor. Temmuz ayında 504.638 kişiye doğalgaz ödemesi yapıldı. Doğalgaz desteği 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına alınarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Destekler yıl içinde Ekim-Mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için 2 ayda bir ödeniyor. Düzenli doğalgaz tüketim destek programı kapsamında 2026 yılı Temmuz dönemi ödemelerinde 504.638 hak sahibine toplam 158.836.000 lira ödeme yapıldı. 2026 yılında ise 617.680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağlandı. Bu kapsamda hanelerin destekten yararlanabilmesi için başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olması, E-Devlet üzerinden destek programına başvurması ve doğalgaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerekiyor.
0: Altın yatırımında yeni bir dönem başlıyor. Bazı bankalar pilot uygulama kapsamında ATM'lerden 7 gün 24 saat sertifikalı gram altın satışını başlattı.
1: Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bankacılık sektöründe başlatılan pilot uygulamayla birlikte bazı ATM'lerden artık fiziki gram altın satın almak mümkün hale geldi. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar banka şubesine veya kuyumcuya gitmeden günün her saatinde ATM üzerinden sertifikalı gram altın alabilecek. ATM'lerde satışa sunulan altınlar güvenlikli ambalajlarda teslim edilirken işlemler banka kartı, kredi kartı veya QR kodla gerçekleştirilebiliyor. İlk etapta sınırlı sayıdaki ATM'de başlayan uygulamanın talebe bağlı olarak ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
3: Online'da çok ciddi altın satışları gerçekleşiyor ve gram altında paketli olduğu için bunun sahte olup olmadığını bir gözle, hatta bir kuyumcu, belki bir profesyonelin bile ayırması çok zor. Ama darphaneden lisanslı bir şekilde QR'la bir şekilde devlet

0: Devletin onayladığı kurumlar, bankalar üzerinden satışın gerçekleşmiş olması ve buna tabii ki altının illa kuyumcunun açık olmasını beklemeden de alabilme şansı burada daha fazla fırsat sunuyor alım satım anlamında.
1: Sektör temsilcileri uygulamanın özellikle mesai saatleri dışında fiziki altına erişimi kolaylaştıracağını ve yatırımcıya yeni bir alternatif sunacağını belirtiyor. Öte yandan yatırımcıların en çok merak ettiği konuysa altın fiyatlarının bundan sonraki seyri. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, dolar endeksindeki hareketler, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını belirlemeye devam edecek. Faiz indirimlerinin hız kazanması ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde güvenli liman talebinin artabileceği, bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceği ifade ediliyor. Buna karşın güçlü dolar ve yüksek faiz ortamının ise kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazına sert yanıt verdi. Trump, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez" diyerek Washington'ın silah satış kararlarının ABD tarafından verileceğini vurguladı.
1: Türkiye'ye F-35 satışı yeniden uluslararası gündemin ilk sıralarında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki görüşmede en kritik başlıklardan biri Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı oldu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 verilmesine karşı çıktığını açıklamasının ardından gözler Trump'ın vereceği mesaja çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez" diyerek Amerika'nın savunma sanayi ihracatı konusunda karar merciğinin yalnızca Washington olduğunu söyledi. Trump ayrıca Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak Ankara ile ilişkilerine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamalar Trump yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ya da olası savaş uçağı satışına tamamen kapıyı kapatmadığı yönünde yorumlandı. Ancak sürecin önünde önemli hukuki ve siyasi engeller bulunuyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yürürlükte bulunan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarıyla Kongre onayı F-35 satışının hayata geçirilmesinde belirleyici olacak. Trump'ın açıklamaları Washington'la Tel Aviv arasında Türkiye'nin F-35 dosyasında görüş ayrılığı yaşandığını da ortaya koydu.
0: Sayın seyirciler, ABD İran'a yönelik deniz ablukasını genişletti. CENTCOM 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını ve 2 gemiye baskın düzenlendiğini açıkladı. Tahran'sa bu adımı savaşın genişletilmesi olarak nitelendirerek ABD'ye sert karşılık verme tehdidinde bulundu.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken peş peşe yeni müdahaleler ve sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlar kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi, 2 gemi hizmet dışı bırakıldı, 2 gemiye ise baskın düzenlendi. CENTCOM, Arap Denizi'nde görev yapan savaş gemisinden paylaştığı görüntülerle deniz ablukasının sürdüğü mesajını verdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını yöneten Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak nitelendirdi. Açıklamada ABD'nin son günlerde İran karasuları çevresinde seyreden ticari gemiler ve petrol tankerlerini tehdit ettiği belirtildi. Karargah, ABD ordusunun hiçbir tehdidi karşılıksız kalmayacak, gerekli karşılık sahada verilecektir ifadeleriyle Washington'a sert mesaj gönderdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi,

0: ise ABD ve İsrail'e yönelik savaş suçu iddialarına ilişkin 1400 sayfayı aşan hukuki dosya hazırlandığını açıkladı. Garib Abadi, uluslararası hukuk mekanizmalarında açılacak davaların sonuna kadar takip edileceğini belirtti. ABD'nin deniz ablukasını fiilen genişletmesiyle birlikte İran'ın askeri karşılık uyarısı Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Dünya enerji ticaretinin en kritik güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir gerilimin petrol sevkiyatını, enerji piyasalarını ve küresel ticareti doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasi için fazla zaman yok sözleri Orta Doğu'da yeni bir gerilimin habercisi oldu. Trump, diplomasinin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu vurguladı. Gözler şimdi Washington'da gerçekleşecek Trump-Netanyahu görüşmesine çevrildi.
2: Diplomasi masada, savaş ihtimali ise masanın hemen yanında. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamaları Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı. Netanyahu'nun Washington ziyareti öncesinde konuşan Trump, İran'a diplomasi için çok fazla zaman yok mesajı verdi. Diplomasinin sonuçsuz kalması halinde güçlü askeri hareket seçeneğinin de masada olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamaları, ABD ve İsrail'in aylardır süren İran operasyonlarına ilişkin tartışmaların gölgesinde geldi. Şimdi gözler, Washington'da gerçekleşecek Trump-Netanyahu görüşmesinde.
1: ABD-İran hattındaki son gelişmeleri İran'dan muhabirimiz Ekber Karabağ aktaracak.
3: Bugün hem İran'da hem dünya çapında en çok merak edilen ve konuşulan konunun işte İsrail Başbakanı Netanyahu ve aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı ziyaret ve burada Trump'la yapacağı görüşme olacağını ifade edebiliriz. Bunlar neden önemli ki biliyorsunuz malum işte İsrail son çatışmalarda bu çatışmaların dışında tutuldu. Ancak kendisi bunu istemiyordu. Donald Trump İsrail'i frenlemiş oldu. Acaba bu ziyaretle birlikte tekrardan İsrail, İran'la Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran savaşına geri döner mi, dönmez mi? İşte orada Netanyahu nasıl bir işte adımla Trump'ı ikna edecek bu dünya tarafından ve özellikle İran tarafından işte merak ediliyor. Diğer taraftan Zelenski de geçtiğimiz günlerde Hazar'da bir İran gemisini vurduklarını belirterek işte Körfez bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırıların özellikle Rusya'nın verdiği istihbarat ve uydu desteğiyle yapıldığını öne sürmüştü. Ve bu konuyla ilgili belgelerinde muhtemelen bu ziyaret kapsamında ABD Başkanı'na Trump'a iletmiş olacaktır. Trump dün akşam yaptığı son konuşmasında bu meseleyi bizzat Rusya liderinden soracağını ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump çatışmalara ara vermenin sebebi olarak bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda ve diplomasiye müzakereye yeniden bir şans verilmesi amacıyla yaptığını ifade etmişti. Umarım bu kapsamda İran'a bir ziyaret yapıldı. Bu ziyaret kapsamında Hürmüz'ün durumu görüşüldü. Gerçi resmi olarak bu görüşmede tam olarak nasıl bir sonuç elde edildiğiyle ilgili taraflardan bir açıklama yapılmasa da basında yapılan yorumlara ve haberlere göre Umman tarafı bu ziyaret kapsamında Hürmüz'ün sırf İran tarafından değil bölge ülkelerinin katılımıyla birlikte ortaklaşa yönetilmesi önerisini İran tarafına iletilmiş oldu. İran'ın buna nasıl bir cevap vereceği hala merak edilmektedir. Umman tarafı bu bölgeden ücret alınmasının gönüllü Malaka Boğazı'nda olduğu gibi gönüllü esasına göre yapılmasını da İran tarafına önerdi. Umman tarafının ayrıca bunları netleşinceye kadar ve kesin bir uzlaşmaya varıncaya kadar Umman sahillerinden, Umman karasularından geçen güzergaha da İran'ın müsaade etmesini istedi. Ancak İran en azından bu konuda Umman'a böyle bir işte yeşil ışık yakmadı ve hala hazırda belirttiği tek rotanın İran rotası olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan'a yönelik de saldırılar oldu. Suudi Arabistan bu konuyla ilgili tırnak içinde Irak'ta bulunan İran destekli grupları gösterdi. Irak Başbakanı

0: gelen yazılı açıklamada Irak tarafı ki kendi topraklarının üçüncü bir ülkelere yapılacak saldırılarda kullanılmasına asla izin verilmeyeceğini ve bu meseleyi ayrıntılı bir şekilde araştıracağını ifade etti. Irak'ta direniş grubu cephesinden gelen yazılı açıklamada ise söz konusu grup bu saldırıları yapmadığını bildirdi ve Suudi Arabistan'a ulası misilleme konusunda uyarıda bulundu. Irak demişken tabii çatışmalar dursa da Irak'ın kuzeyinde gece saatlerinde yine saldırılar söz konusu oldu. Gelen basına düşen bilgilere göre özellikle bu bölgedeki Kürt gruplar ve aynı zamanda Erbil'deki Amerikan temsilciliğine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar oldu. Yine Irak demişken İran'dan gelen açıklamaya göre İran-Irak sınırında Bane kentinde bu bölgede yaşanan çatışmada bir araca yönelik yapılan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi ki İran'dan gelen işte İran medyasındaki bazı haberlere göre hayatını kaybeden kişilerin PEJAK mensubu olduğu ifade ediliyor. Özetlemem gerekiyorsa yine tekrardan söyleyeyim. Bugün özellikle İsrail ve Ukrayna liderlerinin Trump'la yapacağı görüşme oldukça önem arz etmektedir diyor ve sözü size bırakıyorum.
1: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi yeniden tırmanıyor. Pekin yönetimi Washington'ın zorla çalıştırma gerekçesiyle 60 ticaret ortağına uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerine sert tepki gösterdi.
2: Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, ticaret ve yapay zeka alanında karşı karşıya geldi. Washington yönetiminin zorla çalıştırma gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük tarifelerini devreye alması Pekin'in sert tepkisini çekti. Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika'nın uyguladığı ek vergileri tipik bir tek taraflılık ve korumacı bir adım olarak nitelendirdi. Pekin, Washington'a tarifeleri tamamen kaldırma çağrısı yaparken bu tür adımların küresel ticaret düzenini bozduğu ve uluslararası kurallarla bağdaşmadığı mesajını verdi. Ancak iki ülke arasındaki kriz bununla da sınırlı kalmadı. Amerikan yönetimi, Amerikan yapay zeka modellerinin Çinli şirketler tarafından izinsiz kopyalandığı iddiaları üzerine bazı Çinli teknoloji şirketlerine yaptırım seçeneğini masaya yatırdı. Bu gelişme üzerine Pekin'den çok sert bir açıklama geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika'nın hiçbir somut kanıt ortaya koymadan suçlamalarda bulunduğunu belirterek, Washington'ı teknoloji alanındaki üstünlüğünü korumak için baskı politikası izlemekle suçladı. Pekin ayrıca Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm karşı adımların atılacağını duyurdu. Bu açıklama olası Amerikan yaptırımlarına misilleme sinyali olarak değerlendirildi. Amerika ile Çin arasındaki rekabet gümrük tarifelerinden yapay zeka teknolojilerine uzanan yeni bir cepheye taşınmış oldu.
1: ABD-İran geriliminin ardından en çok konuşulan emtialardan bir tanesi petrol. Petroldeki hareketler piyasaları nasıl etkiliyor? Bu dönemde yatırımcılar risk algısını nasıl yönetmeli? Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir değerlendirdi. İzleyelim efendim.
3: Amerika-İran konusu önemli. İşte petrol aslında şu anda baktığımız belki de tek gösterge. Petrolün yansımaları ile birlikte diğer hareketlerin de yaşandığını görüyoruz. Petrol enflasyonu tetiklediği için, enflasyonist anlamda çok önemli bir gösterge olduğu için faiz anlamında da hareketlerin yukarı yönlü seyrine sebep veriyor. Yani bunu Amerika tarafın içinde düşünebiliriz, yurt içi tarafta da düşünebiliriz. Amerika tarafında bugün FED toplantısı başlıyor ve yarın sonuçlanacak. Hep FED üyelerinden gelen açıklamalarında aslında büyümeye değil de enflasyonist etkilere ve faiz artırımlarına yönelik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzde böyle bir durum söz konusuyken petrol ve ardından faiz oranlarının piyasaların üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. Bunun da dağılması için de Geçici olan ateşkes evet bir miktar moral verdi ama o da geçiciydi. Bunu anladı piyasalar. Şimdi kalıcı bir ateşkes için gerçekten uzun bir vade var mı? Hemen çözümü olabilecek bir konu mu diye de endişeleniyorlar. Biz savaşın neresindeyiz? Bunu artık kestirmek çok zor. Başında mıyız? Belki başındayız. Bitiyor mu? Hani umutlar o yönde, bitmesi yönünde ve istek o yönde. Ancak hani gelinen noktada birden tekrar Hürmüz'ün

0: kapanması, petrol arzının etkileniyor olması, sırf petrol değil, doğalgaz akışının işte bu boğazdan geçen bütün gemiler içinde tedirginlik yaratması sonuç itibariyle enflasyonist etki yaratıyor. Bir geriye dönüş oldu ve geriye dönüş gene tekrar hani tarafların birbirine girmesi, diğer ülkelerin de bu konuya dahil olması, Hürmüz'ün kapatılması falan gibi bir sürü şey kapsadı. Hani Amerika'da seçimler var, bu konu artık daha kısa sürecek beklentisi. Biraz Amerika seçimleri de işte Kasım'da olacağı için bu ara seçimleri ihtimalini getiriyor ama bir taraftan da hani söylemlere baktığımızda her gün değişken Trump'tan gelen söylemler görüyoruz. İşte bugün daha ateşkese yönelik, işte bir tekrar bürokratik bir anlamda çözüme yönelik ama olmazsa bombalayacağız gibi de. Dolayısıyla yatırımcılar da bu ifadelerin olduğu ortamda neden risk alayım kısmındalar. Bu işte fon yönetimine de yansıyor. Yatırımcıların kendi kişisel portföylerini yönetirken ya da kurumsal firmalarında yansıyor. Çünkü bu riski almak yerine yükselen faiz oranları var ve faiz oranlarının arttığı ortamda, yüksek kaldığı ortamda da oradan çıkıp bir riskli varlığa geçmek hani hiçbir kazanç olmasa bile alternatif maliyet yaratıyor. Ama bunu gerektirecek bir ortam da yok. Faizlerin yükselişini destekleyen petrol fiyatları var. Petrol fiyatlarının işte sebep olduğu bir enflasyon ve merkez bankalarının sıkı para politikası ve dolayısıyla faiz artışları var. Bu nedenle de şu anda yatırımcılar daha güvenli taraf olarak faizli enstrümanlarda kalmayı tercih ediyorlar.
1: Küresel merkez bankaları için bu hafta toplantı haftası olacak. 3 majör merkez bankası kararını açıklayacak. Peki küresel merkez bankalarının kararları hangi gelişmelerden etkileniyor? Fed para politikasına nasıl devam edecek? Dalfin finansal danışmanlık ortağı Mustafa Aşkın değerlendirdi.
2: Fed'in işi zor, öyle başlayalım. Neden zor derseniz, hakikaten sadece ekonomiyle ilgili değil, ekonomi dışındaki pek çok olayın da sonuçlarını yönetmek durumunda kalmakta. Trump'ın kestirilmesi zor politikaları var. Bu politikalar hem ekonomi anlamında hem de siyaset anlamında merkez bankalarının işini gayet net bir şekilde zorlaştırmakta. Malum Körfez'deki savaş ve bunun yarattığı ham madde fiyatları ile ilgili baskı, bunun yarattığı enflasyon eğiliminin artması küresel anlamda. Diğer yandan daha önceki dönemden başlayan gümrük vergileri ile ilgili düzenlemeler ve ikide bir bu gümrük vergileriyle oynanması ile ilgili sıkıntı hem küresel ticareti hem de merkez bankalarının politik üretmelerindeki güçlüğü daha da pekiştiriyor. Netice itibariyle baktığınızda Amerikan ekonomisi her türlü olumsuzluğa rağmen büyüme, istihdam ve enflasyon konusunda esasında çok da kötü durumda değil. Bundan önce açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamları eksi gelmişti. Dolayısıyla enflasyon anlamında çok büyük bir problem olacağını da zannetmiyorum. Bu hafta içinde çekirdek enflasyon olarak adlandırdığımız bir göstergeye daha bakacağız Amerika'da. Onun da 0.1 civarına gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla Fed'in şu an itibariyle bir faiz arttırımına gitmesine neden yok. Ancak az önce saydığım temel belirsizlikten nedeniyle eğer bu belirsizliklerin artması söz konusu olursa tabii ister istemez bazı önlemleri almak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla da Fed'in esasında bu toplantıda yılın geri kalanı için ne yapabileceğiyle ilgili ipuçlarına gerek başkanın açıklamalarından gerekse satır aralarındaki ifadelerden çıkarmaya çalışacağız. Piyasa şöyle bir fiyatlama yapıyor. Fed kısa vadede faiz arttırmayacak ancak Amerikan az önce gösterdiğiniz gibi televizyonda yayında şu anda bulunan 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerinde faizi bir türlü aşağı doğru çekemiyor. Bu Türkçe çevirirsek daha doğrusu finans dilinden kabaca şu demek, dörtlerin üzerindeki faiz oranları 5 ve 10 yıllıklarda Amerika'daki pek çok yatırımcının halihazırda faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle ve zaten bu da sonuç olarak bir bakıma enflasyonun düşmeyeceği ile ilgili beklentisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da Fed'in işinin çok kolay olmadığını da ifade edebiliriz. 2 günlük bu maratonun ardından dünyada eğer ılımlı bir mesaj gelirse riskli varlıklar adına da olumlu sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ancak dediğim gibi bu göstergeyle ilgili yani faizle ilgili bir negatif karar almasa yani arttırmasa bile yıl sonuna kadarki belirsizlik süreci Fed'i daha sert koşullara götürebilir. Faizi arttırma

0: mesaj da verme olasılığı yok değil. Ama bunların hepsi bir senaryo. Bu senaryoların ne kadarı gerçekleşecek, onları iyi analiz etmek gerekiyor.
1: Almanya Merkez Bankası enflasyona ilişkin endişelerini dile getirdi. Banka, ülkede enflasyonun mevcut yüksek seviyesinden önümüzdeki aylarda yeniden bir miktar artmasının beklendiğini bildirdi. Detayları Almanya'dan Fatih Yılmaz aktaracak.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar. Almanya Merkez Bankası Bundesbank enflasyonla ilgili dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Bankaya göre son aylarda yavaşlayan enflasyonun önümüzdeki dönem yeniden yükselmesi bekleniyor. Bu beklentinin en önemli nedenleri arasında Temmuz ayı başında sona eren akaryakıt indirimi ve enerji fiyatlarında yaşanan son fiyat artışları yer alıyor. Bundesbank enerji maliyetlerindeki yükselişin tüketiciye hemen yansıtılmadığını, ancak şirketlerin artan üretim ve ulaşım giderlerini zamanla fiyatlara eklemesiyle enflasyonun yeniden hız kazanabileceğini belirtiyor. Banka ayrıca enflasyonun geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü vurguluyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin yeniden tırmanması halinde enerji fiyatlarının daha da artabileceği belirtiliyor. Bunun da vatandaşların cebini doğrudan etkileyebileceği uyarısı yapılıyor. Öte yandan Bundesbank tüm risklere rağmen Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde sınırlı da olsa büyüme göstermiş olabileceğini açıkladı. Bankaya göre mevcut ekonomik veriler büyümenin daha önce yapılan tahminlerden biraz daha güçlü gerçekleşmiş olabileceğini dikkat çekiyor. Bu büyümede en büyük katkıyı ise sanayi üretimi ve ihracat sağladı. Güçlü dış talep sayesinde Alman şirketleri ihracatlarını arttırırken özellikle Asya'daki rakip firmaların tedarik sorunları yaşaması Alman şirketlerinin elini güçlendirdi. İnşaat sektöründe de hareketlilik dikkat çekiyor. Yüksek konut kredisi faizlerine rağmen ikinci çeyrekte üretimin arttığı belirtiliyor. Ancak bu yükselişin büyük ölçüde kötü hava koşulları nedeniyle önceki dönemde yaşanan yavaşlamanın ardından gelen bir toparlanmanın işareti olduğu vurgulanıyor. Bundesbank, vatandaşların yüksek enerji fiyatlarına rağmen tüketim alışkanlıklarını büyük ölçüde koruduğunu, hükümetin ekonomiyi destekleyici mali politikalarının da büyümeye katkı sağladığını belirtiyor. Ancak uzmanlar geçici desteklerin etkisini kaybetmesiyle yılın 3. çeyreğinde ekonomik büyümenin yeniden yavaşlayabileceğinin altını çiziyor. Almanya'nın 2. çeyrek büyüme rakamlarının ise Perşembe günü açıklanacağını hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım.
1: FED faiz kararını yarın açıklayacak. FED'in faiz kararına yönelik beklentileri stratejist Aydın Eroğlu değerlendirdi.
3: Çok dinamik bir Amerikan ekonomisi var. Beklentilerin neredeyse iki katı olan bir enflasyon var. Hem Amerika'da hem Türkiye'de normalde olması gereken mevcut faizlerin aslında faiz artışlarıyla yukarıya çekilmesi olması lazımdı. Ama her iki ülkede de siyasi iktidarların buna ciddi derecede karşı olmaları nedeniyle ve şirketlerin de özellikle Türkiye'de zorda olması nedeniyle bir faiz artışı ihtimali FED için de zor, Türkiye için de zor bence. Petrol eğer şu anda $100 seviyelerinde duruyor olsaydı 25 bas puanlık bir faiz artışının FED için yüksek ihtimal olduğunu düşünebilirdim. Ama $83'a inmiş petrol eğer müzakere masası yeniden kurulursa aynı hızla $75'a doğru inme durumu da var teknik olarak. Ki bu ihtimal varken FED'in şu anda kalkıp da 25 bas puan bir faiz artışı yapmasını çok da doğru görmüyorum açıkçası. Üyelerden dendiği gibi karşı faiz artışı yapılsın beklentisi ya da yorumları, açıklamaları söz konusu olabilir. Yani oy birliğiyle karar çıkmayacaktır, oy çokluğuyla çıkacaktır. Ama ben FED'de bir faiz artışı mevcut ortamda beklemiyorum. Bence...
1: Efendim kısaca piyasa takvimine de bakalım artık bülteni kapatmadan önce. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde FED faiz oranını takip ediyor olacağız. Hemen sonrasında da FOMC basın toplantısını takip edeceğiz. ABD Merkez Bankası Başkanı açıklamalarda bulunacak ve piyasaya yön veren o açıklamaları da yakından takip ediyor olacağız. Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası'nın, Cuma günü de Japonya Merkez Bankası'nın, bu majör bankaların faiz kararlarını yakından takip edeceğiz diyelim. Z raporunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Şu güzelliğe bak, harikulade. Mükemmel detaylar.
4: Mükemmel.
3: Tam bir sanat eseri.
4: Ne oldu şimdi?
3: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
5: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle.
6: Öyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var.

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
2: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet, beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet, baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya

0: çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
1: 90 kitaplık
0: bir 90 külliyat. Kitaplık büyük bir külliyat.
1: Konya Belediyesi'yle değil
0: Konya mi? Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
1: Hayırlı olsun hocam.
0: Teşekkürler.
1: Biz de sabırsızlanıyoruz.
0: Eyvallah.
1: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
0: 1 yıl geçti evet.
1: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
0: Evet öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli insanlarla çalışıyoruz, değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
1: Hayırlı olsun
0: İnşallah
1: hocam.
0: Da olacak.
1: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız
0: evet.
1: Ve ne güzel işler yani başarmışsınız.
0: Şu an için mesela bir 30 kitabımız hazır.
1: Maşallah.
0: Baskıda yani baskıya girmeye
1: Üçte
0: başladılar.
1: Biri bitmiş.
0: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
1: Tebrik ediyoruz hocam.
0: Teşekkürler.
1: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı Seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı Seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı Seferlerinde Kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe Yayın Evlerinden çıktı. Yine Haçlı Seferleri Müslüman Haçlı Siyasi İttifakları çıkarların gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskıyı görmesi de önemli değil mi hocam?
0: Yani evet o
1: okuyucusu
0: benim ikinci olsun. Kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım inşallah seyircilerimize.
1: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
0: Evet, evet.
1: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı Seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi,
0: evet.
1: Haçlı Seferleri düşüncesi.
0: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı veya işte zamanında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Tarihin ham maddesi insan. Ve insan her yerde yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz. İşte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı. Değişmiyor. Hani papalığın da burada bir haçlı seferinden niyeti. Aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş. Ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle yani krallarla ve imparatorla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir dış düşman lazım. Ve bunun içinde hani en orada görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı Haçlı Seferleri'nin başladığını biliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, burada tabii ki insanları harekete geçiren bir takım motivasyonların olması lazım. Tabii ki burada hani başında zaten Haçlı Seferi diyoruz ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
1: Ne yapmak istiyor?
0: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir Haçlı Seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir?

0: tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamış ki hani Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans ne diyelim yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim. Hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani biz birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretinizin olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki. Burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu. Ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
1: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
0: Bir anlamda kandırıyorlar çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir haç seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında 10 sene sonrasında bakıyorsunuz bir anda Bizans'ın üzerine bir haçlı seferi düzenleniyor ki. Peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğunun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
1: Gerçek mi bu teori peki?
0: Bana göre gerçektir. Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir Batı merkezi olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun yani baktığınızda Batı'nın temellerini oluşturan o siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da Doğu'da Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorluk da kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latince'den Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda ve bakın haç seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormakta.
1: 1096'ya kadar mı?
0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir üzerliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz tehdit altında hadi gidelim ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir. Nikates Onyates. Türkler bile der Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yıkılan, harap edilen şehrine yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz. Bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'ta Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında Hacı Seferlerinde başlamış olan, hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte antik tanrı teorisi diyoruz ya, Doğu'nun ne diyelim Ortodoks anlayışı, Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder. O zaman bu Haçlı seferleri
1: Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, ne diyelim Süryaniler, Kıplar. Bunlar da Doğu'nun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı ile Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler ve Batılılar yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar, Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz Haçlı Seferini kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu doğunun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki yani başından itibaren Batı'nın doğuya doğru hareketini gerektiren bu Haçlı Seferi'nin aslında tamamen bir düzmece olduğunu. Yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için doğuya karşı bir Haçlı Seferi planlıyor. Kudüs diyoruz. Kudüs'e hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında Batı bir daha Kudüs'le uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde Doğulu baronlar sen bize diyorlar burayı alsan da Müslümanlar bizden tekrardan geri alırlar. O zaman Alman'a gerek yok diyorlar. Hatta işte bakıyorsun 5. Haçlı Seferi'nde El-Melikeri Kamil Eyyubi Sultanı bana diyor işte Haçlılar Dimyat'ı almışlar o sırada. Dimyat'ı bana verin, ben size Kudüs'ü vereyim diyor. Batılılar bunu kabul etmiyorlar. Peki hani siz Kudüs uğruna sefere çıkmıştınız? Dediğimiz gibi yani ortada bir sefer var. Din kisvesi altında büründürülmüş. Ama burada tamamen o harekete geçiren motivasyonların da çok da gerçekçi olmadığını, dediğimiz gibi temelde bir takım ekonomik sebepler ki Avrupa ciddi anlamda bir krizde. Sosyal sebepler var. İnsanlar yoğun geçen bir mücadele olmuş. İşte Viking istilaları gerçekleşmiş. Bakıyorsunuz Macarlar doğudan gelmiş. Müslümanlar Endülüs'ten yukarıya doğru bir tehdit oluşturmuşlar. İşte bütün bunların ortaya çıkardığı bir keşmekeş ve karmaşa var. Ve bunu ötelemek isteyen papalık da dediğimiz gibi toplum kendi içerisinde patlamaktansa evet, diyor Doğu'ya karşı bir sefer olmalı.
1: Kimlerden oluşuyordu bu sefer? İçerisinde kimler vardı peki? Haçlıların içerisinde kimler vardı?
0: Aslında farklı unsurlar var. Mesela Avrupa'da Frank dediğimiz unsurlar, yani daha çok böyle Fransa menşeli olanlar, Doğu, Kuzey veya işte Güney Fransızlar. Yine İtalya'dan gelen Normanlar burada önemli. Normandiya bölgesinde de yine aynı Normanlar var ki bunlar mesela Orta Doğu'ya geldiklerinde. Şimdi Urfa Haçlı Kontluğu mesela Frank'tır. Ama Antakya Prinkepsliğine bakıldığında bunların Norman olduğunu görürsünüz ki iki taraf arasında da aslında ciddi bir çekişme söz konusudur ve bütün Haçlı Seferlerinde bu devam eder. Yani onlar da aslında böyle yeknesak değiller. Yani tek bir yumruk değiller. Onların da çekişmeleri var. Fakat geldikleri yerdeki Müslümanlar onlardan çok daha birbirine fazla düştüğü için Batılılar burada başarılı olmayı biliyorlar.
1: Peki Orta Doğu'ya geldiklerinde Haçlılar neler yaşandı?
0: Orta Doğu'ya geldiklerinde dediğimiz gibi hani karşılarında işte Sultan Melikşah'ın kısa bir süre önce öldüğünü, yani 1092'de işte eş tarafından zehirleniyor. Onun ölümünden sonra da

0: Selçuklu Devleti'nin ki o dönemde Orta Doğu'nun süper gücüdür. Bir parçalanmışlık yaşadığını biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe yani taht iddiacıları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamaların imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren bir seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. Birinci Asya Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüştükleri.
1: Sadece bir bölgenin... tane sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: İşte çıkarlarının gölgesinde Asya Seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. Ha, 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında, yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar bakın o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var. Yoğun bir arz var. Ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir ne diyelim enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Hı hı. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: İttifak
0: kendi aralarındaki...
1: Yani?
0: Bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim. Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'i ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahaddin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç, yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçlere bakıldığında dediğimiz gibi daha çok hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. Hı hı. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas ettik. Evet. Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size. Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier, bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki yegane sebebi ekonomi. Ve bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Haç seferlerinin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama iş değiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu Eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu, bakın o dönemde
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklı.

0: kaynaklanıyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Mesela ekonomi, ticaret dediniz, yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir bölge.
1: Sultan Abdülhamid'in işte 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte 1. Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.
0: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginliklerden bahsediyorduk. Yavaş yavaş hem bu bölgedeki nadir toprak elementlerinden hem de Avrupa'da da işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri falan da
1: gündemde. Tesadüfe bakın ki Ukrayna'da savaş var. Bunlar tesadüf değil. Hani dediğimiz gibi geçmişte geldiler, bazen de tabii ki şey kullanıyorlar, ne diyelim, başka hani kestaneyi ateşten çekmek için maşa kullanırlar ya, bazen de bunu kullanıyorlar. Mesela şu an baktığımızda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kullanılması, orada bir savaşın olması, işte oradaki rezervlerin, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Başkanı Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istedi ve bunu kabul ettirdi mi ettirmedi mi tam hatırlamıyorum ama yine bu rezervlerle alakalıydı.
0: İmzaladı onu.
1: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusya'dır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun, ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş Asya seferlerine gidin, bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
0: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
1: Çok dağılıyor.
0: Evet. Gidelim gelelim daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor. Ki evet. Bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Evet. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri dediniz. Şimdi, o dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı Malazgirt'e atıfta bulundunuz. Tüm bunlar yaşanırken Selçuklu kanadında neler yaşanıyor? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
1: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bunların en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Haçlı Seferleri ile alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemi hariç çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte 1. Kılıç Hasan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Haçlı Seferlerinde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Haçlı Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Hasan, 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş, büyük bir yenilgi almış, sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada, kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirip kolonize etmek. Yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben, ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda, tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Hac seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Aslan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlar uygulamış, yine Ruslar Napolyon uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanlarını yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim, Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün ne diyelim imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın. Gerek bu sefer, gerek 2. Ayas Seferi veya gerek 3. Ayas Seferi. Hep Türkiye Selçukları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
0: Türkiye.
1: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
0: Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi, deyim yerindeyse.
1: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla bakın gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukların özellikle 2. Asya Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları Dorlyon'da tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin ne diyelim artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. Ve onlara artık öldürmeyi keserler ve yiyecek sunarlar ki burada mesela 2. Asya Seferi'nin kroniği Deyüllü o da şunu söyler. Ey der ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların yani Hristiyanların dinini satın alırlar. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acınatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Asya Seferi'nde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Asya Seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de ve Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani 3 kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayı bilir. Ama işte 1071 ve sonrasında, yani Sultan Alp Aslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık Bizans için geriye sayım başlar. Sonra bu coğrafya Türkiye haline gelir ve aynı önemini devam ettirir. Yani bu topraklar aslında hem bu coğrafya insanının hem de Orta Doğu'daki işte diyelim Müslümanların

0: can damarıdır.
1: Biraz bu Haçlı hikayelerinden de bahsedelim mi? Zaten eseri de kaleme aldınız.
0: Evet.
1: İyaşe problemi Haçlılar sefer esnasında yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Ve insan eti mi yiyorlar? Nasıl oluyor?
0: Maalesef. Bakın o olay biraz aslında hani yamyamlıktan ziyade açlığın getirmiş olduğu çaresizlik. Çünkü o dönemlerde hani günümüzdeki büyük ordularda bile ikmal ve iyaşe problemdir. Özellikle savaş zamanlarında. Mesela Stalingrad'daki Alman ordusunun hani mağlubiyetinin temel sebebi bu ikmal ve iyaşenin yapılamaması. Ki o dönemden bahsediyoruz. Hani insanlar ne diyelim size bir haftalık azıklarını alıyorlar. Yola çıkıyorlar. Nedir işte gittikleri yerlerde biz hacıyız diyorlar. İnsanlar onlara yiyecek veriyorlar veya işte Bizans İmparatorluğu'na geldiklerinde imparator bunlara ikmal ve iyaşe sağlamış ama zaman içerisinde özellikle mesela Anadolu'dan geçerken veya işte Antakya kuşatması esnasında bunlar çok büyük açlık çekiyorlar. Hatta işte derileri yemişler, ağaç kabuklarını yemişler, işte buldukları ot vesaire bunları yiyorlar. Gerektiğinde leş yiyorlar. Ama özellikle Mahretün Numan'da baktığımızda işte o açlık probleminden dolayı da oradaki ölü insanların etlerini yediklerini biliyoruz. Hatta işte bir hikaye vardır. Bohemond'un üzerinden anlatılan bir hikayedir bu. Haçlılar Antakya'ya geldiğinde işte 8 ay burayı kuşatmışlar ve zamanla açlık problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor, kebap ettirmiş ve bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi kaçtılar ve Haçlıların işte gücünden işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu
1: İnanılmaz
0: dediğimiz
1: bir
0: tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşın cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
1: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
0: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama 1. Haçlı ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönme olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında
1: yani?
0: Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir ay seferinde yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kısarigordon denen yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. Orada sıkışmışlar ve sıkışanlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa, Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geriye çekilmiş. Haçlılar kaledeki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp onların serbest çekilmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor ve gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela

0: Mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk memlükün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş. Hı
1: hı. O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Nasıl oluyor?
0: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalık şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen, hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hmm. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da
1: yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup oluyoruz?
0: Onların işte işlemiş oldukları günahlar veya erkeğe işletmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugahtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
1: Bütün müsebbibi her şeyin kadınlar diyorlar.
0: Maalesef. Maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları uygun olmuyor, ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığı'nda kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisende vardır. Folk'un, Bodwin'in kızı, Folk'un eşi ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan, hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e ben hep şunu söylüyorum, bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye Demili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz ama bu da işte haç seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna, orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor. Hı hı.
1: Biraz batinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları konuşurken? Hı hı. O dönemde de görüyoruz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi batinilerin İslam dünyasındaki biliyorsunuz Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani batini tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaillik olarak bunu işte Alamut merkezi olmak üzere ortaya çıkarmış. Ve şu da vardır. Mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor. Ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaillik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu ne diyelim savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani batınlar batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustali Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride. Ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaşk'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kaleler var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar.

0: Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki kumandanlarını öldürüyorlar. Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksungur el-Porsuki. İşte bir tanesi Cenayüt Devle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Haç Seferi'ni bitiren şeyde anlaşmada Batıniler yani Haşhaşiler ki Assasiyun işte İngiltere'deki Assasin daha doğrusu İngilizce'deki Assasin. Haşhaşilerle
1: Batıniler aynı mı?
0: Yani bunlar doğuda Batın olarak biliniyor. Batı'da ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani Haşhaşişan manasında. Ve ilginçtir bunlara o lakabı ismi veren Fatımi ilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar yavaş yavaş Sünni Müslümanlarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve Sultan Baybars'ın elinde bunlar tam anlamıyla oyuncak olmuşlar. Ki Baybars çok çok büyük bir kumandan. Ve Batinileri istediği gibi yönlendiriyor. Bakın İngiltere'de biliyorsunuz Braveheart filmi bütün dünyada ünlenmişti. İngilizlerin de ünlü kralı vardır. Uzun bacak Edward. Birinci mi ikinci mi ikisinden biri de şu an hatırlamıyorum. Bu adam Doğu'ya karşı bir haç seferi düzenliyor. Sultan Baybars buna karşı bir komplo kurmuş. İşte onun üzerine iki tane batini gönderiyor. Bu adamlara doğru bilgiler veriyor. Ve bu adamlar yavaş yavaş Edward'ı işte biz sana Baybars'tan haber getiriyoruz, bilgi getiriyoruz deyip onu kendi taraflarına çekiyorlar. Onu kendilerine inandırıyorlar. Ve bir zaman sonra artık bu adamlar geceleyin veya gündüz fark etmiyor. Kimse olmadan Edward'ın yanına girmek şeyini kazanmışlar, güvenini kazanmışlar. Ve en sonunda gidip bu adamı bıçaklıyorlar. Ama kurtulmuş. Hani bir şekilde kurtulmayı başarmış ve hemen buradan kaçıyor. Eğer bu adam ölse belki yine tarihin şeyi değişecek. Yani ne diyelim akışı değişecek. İşte İskoçların biliyorsunuz İskoçya'yı istila eden adam budur. Belki bu olmayacak. İşler tamamen değişecek ama işte olmuyor. Veya işte ne bileyim Konrad de Montferrat cinayeti vardır vesaire.
1: Nedir o?
0: Konrad de Montferrat da aslında Orta Doğu'daki ne diyelim Hristiyan varlığının 100 sene daha uzamasını sağlayan kişidir. Hatta bu adam İngiltere Kralı geldiğinde ona karşı Selahaddin Eyyubi'ye ittifak teklif eder. Bakın Richard Haç Seferi için geliyor. Kudüs'ü kurtarmak için gelmiş. Burada bir mücadele veriyor Selahaddin'e karşı. Onu da konuşuruz. Ama Konrad de Montferrat Richard'dan çekindiği için Selahaddin'le gizlice anlaşmaya çalışıyor. Ve en nihayetinde hani bu ortaya çıktığı için de Richard daha sonra Selahaddin'le anlaşmak zorunda kalmış. Ve bu adamı öldürtüyor. Batıniler'e. Yani bu adamlar yani Batıniler gerek yeri geldiğinde Haçlıların elinde bir oyuncak olmuşlar. Zaman içerisinde işte Müslümanlar bunları bu şekilde kullanmaya başlamış. Ama öyle veya böyle bölgede hakikaten de çok ciddi zararlar veren unsurlar olmuşlar. Hatta bir ara Hristiyan olmaya kalkıyorlar. O da Templiyerlerle alakalı. Reşidüddin Sinan vardır. İnanılmaz. Aslında bakın Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağların şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi yani o ünvanın, o lakabın sahibi aslında Reşidüddin Sinan'dır. Bu adamın Hospitaller ve Templiyer şövalyelerine yani tapınakçılara verdiği bir şey var. Vergi var. Çünkü batinlerden korkmayan bir tek bunlar var. Tarikat şövalyeleri ve Hospitallerler. Çünkü bunların hani kaybedecekleri bir şey yok. Geride bıraktıkları bir çocuk yok, aile yok. Dolayısıyla korkmuyorlar. Bir ara Haçlılara haber gönderip Hristiyan olacaklarını söylüyor. Ama diyor ki sadece diyor bu adamların bizden almış oldukları vergileri iptal edin. Biz de diyorlar Hristiyan olalım. Kral buna sevinmiş, Kudüs kralı. Hemen diyor tamam haberler gönderiyor işte tapınakçılara ki bu adamlar artık Hristiyan olacaklar. Vergiyi almıyorsunuz. Peki tapınakçılar ne yapıyor? Biliyorsunuz ki tapınakçılar da hani aslında çok hani mütevazı bir hareket olarak başlamışken daha sonradan Avrupa'nın mesela ekonomik anlamda efendileri olmuşlardır. Ve bankacılığı, tefecileri de doğuda öğrenmişlerdir. Bu para elimizden gitmesin diye Templiyerlerin orada batın ilaçlarını öldürdüğünü görüyoruz ki işte bu noktadan tapınakçıların buradaki para hırsı ve hevesi batinlerin bir anlamda belki takiye yaptılar ama Hristiyanlığını engellemiş.
1: Hocam 200 yıl sürdü diyorsunuz. En can alıcı nokta sizce hangi?

0: yansıyan bir süreç vardır. Önemli bir süreç vardır. Haçlıların bölgeden silinmesi anlamında Memlüklerle beraber. Bunu işte onun diyelim ardıllarından Kalavun devam ettirir ve en nihayetinde Elmelik Eleşref Halil ile beraber Akka'nın alınması. Ki burada aslında bakın Akka hani gerçekten bir din savaşı mıydı? Yoksa bir ticari savaş mıydı? Bir olay mıydı? Çok güzel açık bir örneğidir. Çünkü bakın savaşla ticaret bir arada yürümez. Sosyal hayat bir arada yürümez. Yani savaşın olduğu yerde şehirler çöker. Ekonomi ortadan kalkar. Ama tam aksine Haçlı Seferleri döneminde ticaret artmıştır. Doğu ile Batı arasında. Akka, Haçlılar gelmeden önce küçük bir şehirken Haçlılar geldiğinde büyük metropol haline dönüşür. Büyük bir ticari hinterlanta kavuşur. Neden? Çünkü aslında zaten seferlerin maksadı budur. İşte o şehir Elmelik Eleşref Halil tarafından alındıktan sonra da tekrardan eski örümünü kazanır. Yani o şaşal dönemleri biter. Çünkü Memlükler burayı aldıktan hemen sonra yıkıyorlar. Aynen Trablus'ta olduğu gibi, aynen Kayseri'de. Neden? Çünkü Haçlılar tekrardan gelip de burayı ele geçirmesinler diye şehri yıkıyorlar. Biraz daha geride Karasal tarafta o şehri tekrardan kurmayı düşünmüşler. Ama dediğimiz gibi Memlüklerin burada özellikle varlığı Haç seferleri için çok kritik bir nokta. Ve onların askeri kabiliyetleri, Baybars ve Kalavun gibi büyük sultanlar bu işi sona erdirmeyi bilmişler.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sıralı bir Haçlı Seferleri tarihi yapmadık. Daha spesifik noktalara değindik. Aslında söylemlerinizin içerisinde yeni program konuları da bence doğdu. Haşhaşiler dediniz, Hasan Sabbah dediniz, Batınilerin faaliyetleri dediniz. Merak edilen konular bunlar da başlı başına kendi özgü konular.
0: Çünkü bu adamlar gerçekten de bakın Haçlılarla ittifak halinde yeri geldiğinde Müslümanlarla ittifak yapıyorlar. Kendi mezheplerinin olanlara düşman olmuşlar. Onlarla ilgili birçok hikaye var.
1: Onları da önümüzdeki süreçte inşallah uygunluğumuza göre konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Haçlı Seferlerini konuştuk. Spesifik yaklaştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli, Bursa ve Sakarya 32, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30.

0: 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.
1: BIST 30 Endeksi, ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur.

Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteler

0: geldi.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak, huzurlu bir ev, yaz

serin, ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: Güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Aparadizikuşa yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımızı tanımaya. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hemen sizi tanıyalım.
2: Merhaba, ben Murat Bora. 45 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Evliyim, bir oğlum var. Tamam. Umarım güzel bir yarışma çıkartırız.
0: Umarım. Var mıdır bulmaca ile ilginiz, kelimelerle nasıl? Sever
2: evet,
0: misiniz?
2: Evet, takip ediyorum. Bulmaca çözmeyi severim. Kelime oyunları çözmeyi severim.
0: Hobileriniz arasında?
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyorum. Atakan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
3: Tanıyalım. 22 yaşındayım. Kadir Has Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. 3. sınıfım.
0: Yönetim bilişim sistemleri.
3: Aynen. Bilgisayar ekonomi karışık diyebiliriz.
0: Harika.
3: Basketbol oynuyorum 10 yıldır. Üniversitemde takım kaptanıyım. Çok dışarıda iyi. Okulun yanında çalışıyorum. Üniversiteye destek olmak için.
0: Eğitiminize destek olsun diye.
3: Aynen o tarz.
0: Harika.
3: Genelde bilgi yarışmalarıyla aram iyidir. Problem çözmeyi severim.
0: Çok iyi. Kelimeleri seviyorsunuz.
3: Aynen, aram iyidir.
0: Bulmaca da seviyorsunuz. Peki neyi yaptınız, geldiniz?
3: Teşekkür
0: destek ederiz. Oluyorsunuz okullarımıza. Hemen Türkiye haritasını açalım o zaman. Ve Türkiye haritasından birer il belirleyelim. Evet. Murat Bey, bir kere butona basmanızı rica ediyorum. Kırşehir, Bayburt dedi, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Giresun. Giresun'da bir okulumuza gidiyoruz. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyoruz. Hı hı. Giresun adına yarışıyor olacaksınız. Evet. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz ve Atakan Bey, butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Bakalım hangi il gelecek ve hangi okulu temsil edeceğiz. Evet, Sivas geldi. Sivas'ta Güneş Şehit Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı ilk ortaokulunu temsil ediyoruz bu bölümde. Evet, o zaman sır küpünün hazırsak birinci etabını başlatalım mı?
3: Başlatalım.
0: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaba geçiyoruz. Sır küpündeyiz. Birinci etabı başlatıyoruz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1'den 25'e kadar ilk 25 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru, kaç sorudan oluşan bir tablomuz var. 55 soru üstünden yarışacağız. Bütün çengel bulmaca süresince, fakat ilk etabı 1 ile 25 arasında tamamlayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Murat Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açarak başlayalım?
2: 1'le başlayalım.
0: 1'le başlayalım. Direkt gelsin 1 numaralı sorumuz. Sorunuz geliyor, okuyorum. Bir durum veya olayın gerçekleşmesini ummak. Süreniz başladı.
2: İstemek, dilemek diyorum ama onlar sığmıyor galiba.
0: İstemek, dilemek de olabilir ama burada istemek, dilemek dışında bir durumdayız biz. Nasıl bir durumdayız? Bir harf açalım. B ile başlıyor. Süreyi Atakan Bey sizin için başlatıyoruz ve başlattık. Bir durum bu.
3: Beklenti.
0: Beklenti doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orada saydınız ama değil mi? Oturdun mu diye.
3: Ufak
0: beklenti.
3: Bir
0: küçük harfasınız. Çok iyi bir düzenleme sağlamasını yaptınız. Siz de devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
3: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Güzel. Birazcık da destek alalım. İkinci harfini kullanalım. Devletin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması, tehditlere karşı ayakta kalmasını arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Devletin
3: varlığını sürdürmesi,
0: neyi denir?
3: Koruması. Beka mıdır?
0: Bekadır tabii ki. Devletin bekasını sürdürmesi bu dönemde de çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz bir durum, devlet bekası.

0: da saklı olan kelimemiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. Çok güzel bir 4 harfli sorumuz geliyor. Hemen açıyoruz. Bitkilerden sızan, hava ile temas edince yapıştırma özelliğine sahip olan bir maddeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süre başladı.
1: Ya sanki aklımda bir kelime var ama buraya uymuyor.
0: Biraz kırpalım.
1: Olmuyor. Kırpalım mı? Vallahi buraya uyduramadık maalesef.
0: Zaten süremizi bitirdik. Aynen. Biz o zaman bir harf açalım. Murat Bey, sizin için süreyi başlatacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Harfimizi açtık, süreyi başlattık. Atakan Bey, yaklaştı mı aklınızdaki kelime?
2: Zamk diyeceğim.
0: Zamk doğru yanıttı.
1: Bravo.
0: Siz ne düşünmüştünüz?
1: Ben reçine ilk aklıma gelmişti.
0: Reçine.
1: Ağaçlar akan.
0: Bitkisel deyince reçine de daha doğru. Gittik. Çünkü zamk yapıştırıcı, çok bitki deyince biraz akla gelmiyor ama harikasınız. Çok doğru düşünmüşsünüz. Size devam edelim Murat Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: Kaç olsun? 12.
0: 12. Açılmış yerlerden destek alın. Peki, geliyor 12 numaralı soru. Denizlerle çevrili, çevresindeki adalara göre asıl daha büyük olan kara kütlesi. Süre başladı. İpucu vereyim, burası bir karaymış belli.
2: Anakara.
0: Anakara tabii ki doğru. Bir kara dedik, denizlerle çevrili, diğer bölgelere göre de asıl büyük olan kara parçası Anakara'ydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 4 numara. İlginç bir soru gelecek. Suratsız, çirkin, yüzünde nur olmayan. Süreyi başlattık.
2: Aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: Atakan Bey bakıyor oradan, ben buldum. Bana gelin der gibi. Biz bir harf açalım. Atakan Bey, rahat bulursunuz bunu. Hani ya bu çok yakışıklıdır. Biraz... Bir de süreyi başlatalım, öyle alalım yanıtınızı. Ne siz?
1: Biraz tipsiz bir soru
0: tipsiz
1: oldu bu ya.
0: Tipsiz değil mi? Doğru, evet. Sizin de tam tersi geldi galiba değil mi? Bir de dereceniz var.
1: Bir noktada ufak bir derece var.
0: Bir noktada. Hangi noktada bu derece?
1: 2025'te bir Türkiye ikinciliğim var.
0: Harika. Devam ettiriyor musunuz bunu? Bu modellikte mi? Bir tam detayını
1: evet,
0: alalım.
1: Evet, aslında modellik 2025 Türkiye Top Model yarışmasında ikinci olduk. Şu anlık devam ettirmiyorum ama her an bir sürpriz olabilir yani.
0: Ve o tarafta da küçük bir açılım düşünüyorsunuz.
1: Bir sürpriz olabilir.
0: Peki. Güzel olsun diyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizin karşılığında bu detayı da aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 3'ü açalım. Nasıl bir şey açacağız 3'te acaba?
0: 3'te nasıl bir şey açacağız? Çok kısa bir kelime. Hazırsa sorunuz geliyor. Bilekten parmak ucuna kadar olan kısım. Süreyi başlattık.
1: El.
0: El doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık. Bir de harf açtık. L harfini açtınız.
1: Süper.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım. Soldan sağa. 3, 4, 5. Bu bir foto soru. Çok tatlı bir keseli hayvanımız var. Görelim bakalım nasıl bir hayvan geliyor. Tüylü, ağaçlarda yaşayan ve okaliptus düşkünü
1: evet,
0: bir hayvanımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Süreyi başlatalım ve yanıtınızı alalım.
1: Koala.
0: Koala doğru yanıttı. Bu Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan okaliptus düşkünü keseli hayvanımızdan sonra. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 11.
0: 11'e gidiyoruz. 11. İki şey arasındaki bağ, ilişki veya ilgi. Süre başladı.
1: Alaka.
0: Alaka göstermek, ilgilenmek, alakadar olmaktan geliyor alaka. Harika. İki şey arasındaki bağdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 23'ü açalım.
0: 23'e gidiyorum. Bakalım. Kişi, kimse anlamına gelir. Kebapçılarda döner ustalarına seslenirken de kullanılır demişiz. Sürenizi başlattık.
1: Ya sesli harf olabilir. Ben kas diyeyim.
0: Kas. Kas buraya çok uymadı işin açıkçası. Doğru düşündünüz. Bir sesli harf ama Böyle lokantalarda filan da ustaya seslenirler ya. Usta çek bir süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir?
2: Kes.
0: Kes. Doğru. Özellikle döner isterken kes usta oradan bir porsiyon derlerdi. Size devam edelim. Aynı zamanda da tabii kişi kimse anlamına geliyor. Kes yanıtımız. Size devam ediyoruz.
2: 29.
0: 29 gelsin.
2: Olmuyor galiba.
0: Evet, onu açamıyoruz ama.
2: Pardon.
0: Başka sorularımız var. Tamam. Açılmış yerlerden destek alabilirsiniz.
2: Tamam, 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım hemen 22 geldi. Ortak bir özelliği, amacı veya mesleği olan kişilerin oluşturduğu topluluk. Sürenizi başlattık. Kutsal mekanlarımızda da adı Çar diye bir ipucu vereyim dedim ama tam olmadı. Sizinle devam edeceğim. Atakan Bey, bir de harf açtık. Süreyi sizin için başlattık.
1: Bilemedim.
0: Gazetelerde çok fazla yazar, futbol kulüpleriyle ilgili, taraftarlarla ilgili. Böyle ca ile başlar. Süreyi sizin için başlatıyorum Murat Bey.
2: Camia.
0: Camia olacaktı. Evet, doğru. Bir ipucu vermeye çalıştım. Kutsal mekanlarımız diyerek belki adım satır diye ama.
1: Evet.
0: C'yi açtıktan sonra Murat Bey hemen kelimemizi yakaladı. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım? 5 sorumuz kaldı birinci etabın tamamlanmasına. Aramızdaki fark da çok yakın diyeyim. Bu ipucundan sonra kaç numaralı soruyla devam edelim? Efendim?
2: 2.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Spor veya etkinliklerde bir sezon boyunca tüm etkinliklere girme hakkı sağlayan bilet diyeyim. Sürenizi başlatayım.
2: Kombine.
0: Doğru yanıt, kombineyi de alalım. Bir de harf açalım. Bravo. Şifre kelimeden E harfini açtık. Siz de devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
2: 5 olsun.
0: 5 numaralı soru. Gidiyoruz hemen. Mücadele, savaş veya iş konusunda başarılı sonuç. Eski bir söz diyeyim, eski bir kelime. Süreyi başlattım.
2: Çok mu eski? Yani zaferden eski.
0: Zafer değil, zaferden eski. Eski dilde savaş sonrası kazanan tarafa da söylenir diyeyim. Çok da ipucu vermeyeyim. Atakan Bey bilecek galiba. G harfini zaten arkadaşlarımız açtı. Süreyi sizin için başlattık.
1: Galip.
0: Galip de değil.
1: Şaka.
0: Evet. Ama çok doğru, güzel bir tahminde bulundunuz ama galip değil. Hatta böyle överler, derler ki Osmanlı'da da. Süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir? G ile başlıyor. Hatta mübarek olsun denir. Da süreniz doldu. Bir harf daha açalım. Atakan Bey oradan baktı. Bakalım bulabilecek mi? Süreyi sizin için başlattım.
1: Gazamız mübarek olsun.
0: Gaza.
1: Gaza.
0: Gaza. Bir de ne harfi koy? Hangi harfi koyuyorsunuz? Ne?
1: Gaza.
0: Gaza. Ya bir harf daha koymanız gerekiyor. Süreyi Murat Bey sizin için başlatıyorum. Gaza kısmını doğru bildiniz. Tek harf ihtiyacımız var. Başladı süreniz.
2: Gazap.
0: Değil.
2: Gazan.
0: Gazan doğru. Evet, gazan. Burada aradığımız gazan mübarek olsun.
1: Gazan.
0: Gazanız mübarek olsun. Eski kelime geliyor. Önceden savaş döneminde kazanan tarafa söylenen kelimeydi. Gazanız mübarek olsun. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz Murat Bey. Siz açıyorsunuz.
2: 3 sorumuz kaldı. 25 var değil mi?
0: 25'imiz var. 25'imiz var. Çok da güzel bir foto soru seçtiniz. Önce bir fotoğrafımız var. Daha doğrusu bir videomuz var. Bir görselimiz var. Gelsin.

0: Gerçekten altındaki müzik kadar estetik ve güzel yüzüyor. Denizci ahtapotu olarak bilinen kağıtlı Nautilus türü diyorum. Ve acaba bu ahtapotun adını bulabilecek miyiz? Süremizi başlattık.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Böyle hani uzaya gidenlerde denir ya astronot diye. Bu da tam tersine gidiyor. Acaba ne olabilir? Uzaya gitmiş, astronot olmuş. Acaba denizin altına gitmiş, ne olmuş bu ahtapotun adı? Sürenizi sizin için başlatalım. Atakan Bey, ne olabilir? Astronot değil. Ama astronot...
2: Algropot falan mı? Algropot.
0: Algropot da değil. Bakın. Astronot değil. Ne olabilir? Bir harf daha açtık. Murat Bey, sizin için süreyi başlattık. İki harf koyacağız. Astronot değil. G var. Bu...
1: Askorot.
0: Askorot değil. Astronot değil.
1: Anladım. Tamam, şimdi anladım.
0: Süreyi sizin için başlattım. Atakan Bey.
2: Argonot.
0: Argonot doğru yanıt.
1: Tamam.
0: Duymuş muydunuz bu sevimli hayvanın adını?
1: Hayır.
0: Duymadınız değil mi? Biz de araştırırken çok sevdik kendisini. Denizci ahtapotu olarak da geçiyormuş. Argonot. Diplerde yaşayan denizci bir ahtapot türü. Evet. Üzerindeki zardan dolayı da kağıtlı Nautilus olarak geçiyor. O zaman son iki soru kaldı. Atakan Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruya?
2: 19 olsun.
0: 19 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 19. Pamuktan üretilen içi yumuşak tüylü, dışı düz dokunmuş kumaş türü. Sürenizi başlattık.
2: Pezat. Pezat.
0: Pezat değil. Çok böyle bir kumaşla da ilginiz yok ama... Ben şöyle diyeyim, böyle alacalı, çiçekli filan da olur. Süreyi Murat Bey sizin için başlattım. Ne olabilir?
1: Pazen.
0: Pazen doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son sorumuz, siz açıyorsunuz. Kaç numara soru açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6. Kare, dikdörtgen, etrafı iplerle çevrili dövüş spor alanını soruyoruz size. Neresi olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ring.
0: Ring doğru yanıttı ve sır küpünün birinci etabı burada bitti. Hemen kaçar doğru yanıt verdik. Onlara bir bakalım ve gelsin puan tablomuz. Atakan Bey, çok güzel geldi. Son dakika, iki soru da geriye düştü ve 7 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Murat Bey, Murat Bora artı bir fazlamız var. 8 doğru yanıtınız var ve birinci etabı 5 puan üstünden 40 puanla tamamladınız. 40'a 35. İkinci etapta ve üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Onun için bu farkı hiç önemsemeyin diyorum. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Hazır küpün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız da 10 puan değerinde. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz. Murat Bey bir soru fazlayla birinci etabı önde bitiren yarışmacımız oldu. Dolayısıyla da 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ilk bölüme siz başlayacaksınız. Hazır mısınız Murat Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Soruları sorduktan, ben okuduktan sonra istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımız var. Orada sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar dediğim gibi pas deyip başa dönebiliriz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum. Kurayım mı?
1: Tabii.
0: Peki, o zaman sürenizi başlattım. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında baba karakterinin adı nedir?
1: Pas.
0: Bir beydi. Kastamonu, Çorum, Samsun ve Karadeniz'de çevrili ilimiz neresidir?
1: Sinop.
0: Harikasınız Sinop. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra da yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Heal the World isimli şarkı. Pas mı diyoruz? Pas. Peki geçtik. Futbolda topun kaleye girmesi.
1: Gol.
0: Gol. Harika. İpsala sınır kapısı hangi ilimizde? İpsala.
1: Edirne.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Sonra yanıt arayacağız.
2: İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
3: Evet. Tamam. Devam et.
2: Vuruyor.
3: Devam et.
2: Sen de
3: bana bak.
2: Vur.
3: Ben de vuruyorum.
2: Kafama.
3: Çok iyi.
2: Kafana vuruyor.
3: Çok iyi.
2: Ah, Allah Allah.
3: Ben de vuruyorum. Sen de vur.
2: Sen vurma. Kostuma. Ben vuruyorum.
3: Oh. Dur.
2: Ha.
3: Ah, kafama.
2: Kafama. Kafana vuruyor.
3: Oh. Oh. Oh. Rahatladım.
0: Şark Bülbülü filminde Gazina Patronu'nun sayıkladığı isim.
1: Mazlum.
0: Mazlumu getirin bana dedik ve doğru bildik. Bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan edebiyat türü.
1: Biyografi.
0: Biyografi. Bir doğru yanıt daha. Hemen sesli sorumuz var, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Çok iyi biliyorum da şu an hatırlamıyorum. Pas.
0: Peki. Aydınlık kelimesinin zıt anlamı.
1: Karanlık.
0: Karanlık. Taşları yere çizilen karelerden tek ayak üstünde geçirme oyunu.
1: Seksek.
0: Seksekti. Hemen başa dönüyorum. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza Bey, harikasınız. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim isterseniz. Süremiz de var. Çok bilindik bir isim.
1: Ya ben yabancı hiç bilmiyorum.
0: Kesinlikle bileceksiniz. Dinlediğiniz türkünün adı nedir diyeyim.
1: Ya bunu da bilmiyorum.
0: Dinlediğiniz parça için, dinlediğiniz türkü için yanıtımıza geleceğiz. Ama önce Heal the World isimli şarkı size Michael Jackson desem. Moonwalk ve tamam, Heal the World kesinlikle doğru biliyordunuz. 120 saniyeden. Diğer dinlediğimiz Türkiye'de Hekimoğlu desem.
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Değil mi? Hekimoğlu. Biraz ipucu verecektim ama güzel bir yarışma çıkarttınız. İki soru bilemediğiniz için çok ipucu vermek istemedim. Daha az bilseydiniz destek olurdum ama bu sefer Atakan Bey'e haksızlık olacaktı. Hazır mıyız Atakan Bey?
2: Hazırız.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu nasıl yarıştığımızla ilgili. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Süreyi durdururuz, dinleriz, tekrar başa döneriz. Verimi kullanabilirsiniz. Hazırsanız sürenizi kuruyorum.
2: Hadi kurun bakalım.
0: Kurduk. Peki, o zaman sürenizi başlattık. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnun romanında baba karakteri kimdir?
2: Pas.
0: Ah demeseydiniz. Peki, dinliyoruz bakalım. Bir sesli sorumuz var. Çok değişik sahne performanslarıyla da adından çok bahsettirir bu isim. Like a Virgin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
2: Madonna.
0: Madonna tabii ki. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan ilimiz?
2: Aydın. Pas diyelim.
0: Manisa. Peki. Spor müsabakalarında maçı
2: hakem.
0: Yöneten?
2: Hakem.
0: Hakem. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz.
3: Arkadaşlar, Almanya'ya hoş gelmişsiniz.
4: Şükür kavuşturanı.
5: Almanya'dayız.
4: Ben geliyorum.
3: Aman estağfurullah. Biz vazifemizi yaptık. Kardeşler, sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız birer ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı verin. Al oğlum.
4: Sağ ol.
3: Evet. Al bakayım.
0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
2: Ya vallahi buna biraz yaşım yetmedi sanki ama.
0: Ama kült olmuş bir film ama. Belki açıklayınca bileceksinizdir. Devam edeyim mi?
2: Pas diyelim ona şimdi.
0: Peki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir diyoruz?
2: Evet.
0: Sarp sınır kapısı.
2: Bu da pas.
0: Peki, pas dedik. Yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat.
2: Otobiyografi.
0: Otobiyografi, harikasınız. Doktor kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
2: Hekim.
0: Hekim. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz.

0: Kamil Sönmez'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Bir göreyim yüzünü.
0: Değil. Bir göreyim yüzünü diyor zaten. Onu da vermeyelim. Ama bir göreyim yüzünü dedikten sonra bir yerden diyor.
1: Karadenizli bir şeyler.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Bunu da pas diyelim aynen.
0: Peki. Topla karşı takım oyuncusunu vurma amaçlı bir çocuk oyunu.
1: Yakar top.
0: Yakan top. Doğru. Hemen başa dönüyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakterini bir şey bey ne bey?
1: Ya ben Aşk-ı Memnu'yu hiç sevmem ya. Yani.
0: Aşk-ı Memnu'da ama bir çok da isim yapmıştır bu bey. Hatta dizisinde de bayağı bir sevgili Selçuk Yöntem diyeyim.
1: Yok yok.
0: Peki devam edeyim
1: karakteri
0: mi?
1: Karakteri çok anladık da pas diyelim.
0: Evet. Pas dedik zaten süremizde geçti. Peki geliyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdi? Adnan Bey olacaktı. Çok da konuşulur Adnan Bey'di. Hemen gidiyorum. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan İzlimes. Çok yaklaştınız. İzmir.
1: Vallahi bu dilin ucundaydı.
0: Olacaktı. Ve izlediğimiz filmin adı Banker Bilo olacaktı. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir? Artvin doğru yanıtını arıyorduk. Ve Kamil Sönmez'den dinlediğimiz türkü de Çay Elinden Öteye olacaktı.
1: Hadi ya.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bakalım ikinci etabın sonunda nasıl bir puan tablosuyla karşılaşacağız. Gelelim hemen. Murat Bora ve Atakan Aksu yarışıyorlar. Atakan Bey 85 puanda şu anda. Murat Bey 120 puanda. Bu yaklaşık 3 soruya denk gelir bu fark. Yani bir arada fark varmış gibi, büyük bir fark varmış gibi görünmesin. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz. Okay. Atakan Bey hazır mıyız? Geçelim mi 3. etaba?
1: Geçelim.
0: Peki. Murat Bey. Hı hı. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Sır küpün düşünce etabındayız. Çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan ve butonların devreye girdiği etaptayız. Seçen değil, butona en önce basan kazanacak bu bölümde. Hazırsanız sizinle başlıyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Seçtiğiniz soru değil, butonun karar verdiği kişi önemli burada. Kaç tane soruyla başlayalım? Buyurun.
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum ve okuyorum sorunuzu. Açtık. Şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gereken temel kurallar nedir? Sürenizi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Şeyle başlayan bir kelime diyebiliriz buraya. Şeyle başlıyoruz.
2: Şarın.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Kaçırmayın. Şer kısmını da bulduk. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey. Şer.
1: Şerkin diyeceğim ama yanlış mı?
0: Şerkin değil. Yine eller butonda. Kaybetmediniz. Şer kısmı çıktı. Şartlar ve koşullar. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
2: Şertin.
0: Şertin de değil. Bir sonunda bulmak var. Tek harf açıyoruz. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. 10 saniye başlattım. Kim? Buyurun Murat Bey. Tek harf.
1: Şerait.
0: Şerait. Şerait doğru yanıttı.
2: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 7 olsun.
0: 7 numaralı soru geliyor. 7 numara. Nakış el işlerinde kumaşı gergin tutmak için kullanılan ahşap süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Kasnak.
0: Kasnak doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Butonu iyi kullanan karar yakalıyor.
1: 8.
0: 8 nolu sorunuz geliyor. Bakalım ne var 8'de.

0: diyoruz. Acaba neresi burası? Süreyi başlattım. Atakan Bey.
1: Rio.
0: Rio doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 27.
0: 27'yi açıyoruz. Bakalım bir de şifre harp buldunuz. Hemen onu hatırlatıyorum. 27'nin o sarıyı açıyoruz. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız gelecek istikbal anlamına gelen kelimedir. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Atakan Bey zaten bilir. İyi de var.
1: Tayi.
0: Tayi değil. Bir harf açalım. Önce basan hak kazanacak. Süreyi başlattım. Bir harf. Buyurun Murat Bey.
2: Ben harfleri değiştireyim. Ati.
0: Ati doğru yanıtımızdı. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız.
1: Ati.
0: Şimdi Ati. Ati.
2: Yani, Ati biraz uzattım.
0: Buyurun. Sizle devam edelim.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin. Açıkça belli bir şekilde gizlemeden anlamına gelen Farsça kökenli kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Aşikare.
0: Aşikare doğru yanıttı. Farsça kökenli eski bir kelimeydi aşikare. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin 20 numaralı sorumuz. Niyetini gizleyen, alttan iş çeviren kişi. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
1: Sinsi.
0: Harikasınız. Sinsi tabii ki. 43. Sizinle gidiyoruz. Bakın 21 öneriyorum. 24 öneriyorum.
1: Valla siz öneriyorsanız 21 olsun.
0: 21 olsun. Peki. Ama bana güvenmeyin.
1: Öneriye uyduk şimdi.
0: Peki. Açıyoruz o zaman sorumuzu. Geliyor 21 nolu soru. Rahat bileceksiniz. Kim basacak? Hakkı kim kazanacak? Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan sosyal terimdir. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Otistik.
0: Otistik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdığınız hanenize bir de harf buldunuz. Kaç nolu soruyla devam edelim? Tablomuzda nereye açalım?
2: 44.
0: 44 numaralı yanıta gidiyoruz. Bakalım. Gelsin sorumuz 44. Bir kültürün evreni, doğayı ve insanlığı anlattığı efsane öyküler diyoruz. Sürenizi de başlatıyoruz. Buyurun Atakan Bey. Mitoloji bu anlatıları inceleyen bir bilim diyelim. Mitolojiye çok yakın.
1: Destan.
0: Mitolojiye çok yakın. Süreyi tekrar bir harf açacağım. Ve sürenizi başlatacağım. Buyurun Atakan. Şey pardon Murat Bey.
2: Ben değil mi? Mitos.
0: Mitos doğru yanıt. Evet. Pardon ben yanlış isim söyledim. Az kalsın yanıltıyordum. Buyurun.
2: 24.
0: 24 numaraya gidiyorum. Hemen 24 nolu soruyu açıyorum. Bir foto soru bu. Fotoğrafımız var. Önce görelim. Fotoğrafımız gelsin. Evet, gördüğünüz baharat. Maydanozgiller ailesinden. Bir baharatın tohumu. Otsu bir bitki. Ve sorumuzu okuyorum. Maydanozgiller ailesinden tohumları baharat olarak kullanılan otsu bir bitki. Buyurun Murat Bey.
2: Kimyon.
0: Kimyon Allah Allah. Doğru yanıt. Mutfakta da bol bol kullanırız. Bir de harf buldunuz. Y harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. 46'yı öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: 42 diyeceğim ben.
0: 42 diyeceksiniz. Peki önerinize uymayacağım diyeceksiniz. Ama güzel bir yer buldunuz yine. Tebrik ediyorum. Hemen gidiyorum 42'ye. Yoksullara, kimsesizlere ücretsiz sıcak yemek dağıtılan yer. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Aşevi.
0: Aşevi doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım. Biliyorsunuz hedefimiz aşağıdaki kelimeyi doğru harfleri bularak açığa çıkartmak. Dolayısıyla gizlediğimiz şifre harfler konusunda destek olmaya çalışıyorum.
2: 47.
0: Harf bulmanız gerekiyor. 47. Evet. Peki gelsin 47 nolu sorumuz. İki seçenekten birinin yeterli olduğunu belirten bir bağlaç. Süre başladı. Buyurun Atakan Bey.
1: Veya.
0: Veya. Doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyorum. Geliyor 43. Ekonomi ve ticaret dilinde sermaye. Süre başladı. Kim? Buyurun Murat Bey.
2: Ana mal.
0: Ana mal doğru. Sermaye ana maldı. Buranın gizli kelimesi. Bir yer daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Öneriyorum 49. Öneriyorum 26. Öneriyorum 46. Öneriyorum 9.
2: İlk önerdiğinizi söylüyorum. 49.
0: 49. Peki gelsin 49. Hop, okuyoruz. Ağrıları dindirmek veya bir bölgeyi ısıtmak için cilde yapıştırılan bez diyelim. Sürenizi başlatalım. Kim basacak? Basacak. Buyurun Atakan Bey. Böyle delik delik olur. Hadi Atakan Bey.
1: Bant. Pansuman.
0: Bir şey olur, bir şey yapıştırırlar.
1: Bant.
0: Bant da o bandın bir adı var.
2: Ya.
0: Bir harf açalım. Önce butonu bırakmayın lütfen, süreyi başlattım. Öyle bitiyor. Buyurun Murat Bey.
2: Yakı.
0: Yakı olacaktı. Spor yapar mısınız Atakan Bey?
1: Vallahi.
0: Böyle ağrılar falan olur mu hiç? Kullanır mısınız Murat Bey?
1: Sıra.
2: Yok fazla kullanmadım.
0: Ama böyle kronik ağrıları olanlar bilirler. Böyle
2: sanki eskiden mi kaldı sanki?
0: Hala var ve
2: eskiden daha şey tamam.
1: Daha kronikler başlamadı Allah'a şükür.
0: Ama başlamasın. Size devam ediyoruz Murat Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 30.
2: 1 olur.
0: 31. Tabii ki geliyor. Bir videomuz var. Önce videomuzu seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.

0: Kırmızı kazaklı grubun lideri, şarkı söyleyen sevimli sincabın adını soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Alvin.
0: Alvin. Evet. Harikasınız. Sever misiniz animasyonları bu tip?
1: Yok, fazla değil.
0: Ama sadece uzaktan evet, takip ediyorsunuz.
1: Görmüştüm, evet, hatırlıyorum.
0: Peki, o zaman harika bir yanıt aldık sizden. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. Alınan bir şeyin geri verilmesi. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Allah Allah.
1: İade.
0: İade, doğru yanıt. Bir 10 puan daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 52.
0: 52. Evet. Önce butona basın, sonra düşünün. Önerim o yönde. 52 geliyor. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına gelen. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey.
2: İttifak.
0: İttifak değil. Ne olabilir? Biz bir harf açalım. Biz bir harf açalım. Bakalım içinde Z var mı? Harfimizi açtık. Varmış. Ne olabilir? Süremizi başlattık. İz. Buyurun.
1: Ya, emin değilim. İzafet diyeceğim.
0: İzafet tabii ki. Evet. Doğru yanıt. İzafet olacaktı.
1: Artık emin.
0: Doğru bir kelimeydi. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına geliyordu. İzafet. Bir de teorisi de vardı diyecektim tam ki siz doğru yanıtı verdiniz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son
0: iki sorumuza geldik. 46'yı öneriyorum.
1: Peki 46.
0: Peki 46 geliyor. Hazırsak. Batı Anadolu'da haksızlıklara karşı duran kahramanlara verilen bir isim bu. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Efe.
0: Efe, doğru yanıtını aldık. Ve son soruyu açıyoruz. 9 olabilir, 26 olabilir.
1: 9 olsun.
0: 9. Peki gel.

0: Gelsin 9 numaralı sorumuzu açalım. Bakalım neymiş 9 son sorumuz.
1: Büyük ihtimalle.
0: Spor terimi olarak bilinen yardım etmek veya desteklemektir. Süre başladı. Ne yapar? Bir oyuncu diğer oyuncuyu ne yapar? Buyurun Murat Bey.
2: Ya itici diyeceğim ama itici güç olmaz.
0: Biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Atakan Bey yok mu bir yorumunuz? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar?
3: Asist.
0: Asist. Asist eder. Tabii ki doğru kelimemiz asistti. Evet. Süremiz ve sorularımız doldu. Üçüncü etabı da burada tamamladık. Hemen gidiyoruz puan tablomuza bir bakalım. Kaç soruda tamamladık? Üçüncü etabı ve kaçar doğru yanıt bildik. Bu bölümde Atakan Bey biraz butonların azizliğine uğradı diyelim. Bir 4 soru buldu burada ve Murat Bey 14 soruyla bu etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkı daha çok doğru yanıt verdiğiniz için size geldi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kelimemize bir seferde doğru harfi bulmak durumundasınız. Tek hakkınız var. Doğru harfi bulamazsanız hak Atakan Bey'e geçecek. Onun için lütfen iyi düşünün. Var mı kelimeyle ilgili bir fikriniz?
2: Yani uyan kartezyenlik gibi geliyor bana ama kartezyen.
0: Hakkınızı kullanmak isterseniz, net bir şekilde telaffuz ederseniz.
2: Kartezyenlik diyorum.
0: Kartezyenlik. K harfini koyuyoruz. K harfiyle beraber. Kartezyenlik. Bakalım sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelimesi mi diyorum. Kelimeyle ilgili bir fikriniz var mı?
2: Yani kartezyen, yani net bilmiyorum ama duymuşluğum var ama anlamını şu an çıkartamadım.
0: Peki. O zaman biz diyelim ki kartezyenlik tahmininiz tabii ki doğru yanıtı verdiniz. Matematik, analitik ve geometri alanında kullanılan bir kelime saklamıştık. Kartezyenlikti. Bu bölümün şifre kelimesi. Tebrik ediyoruz ve kapanışa geçiyoruz.

0: 3 etabı da bitirdik. Kartezyenlik bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Çok güzel bir mücadele seyrettik. Birinci etapta Atakan Bey bayağı bir yaklaştı. Murat Bey'i geçti. Arkasından ikinci etapta ve üçüncü etapta Murat Bey butonu da iyi kullanarak ve şifre kelimemizi, gizlediğimiz kelimeyi bularak yarışmamızı finale taşıdı. Bakalım ödülümüz hangi okulumuza gidiyor? Giresun'dayız. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na ödüllerimiz ve hediyelerimiz gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Birer değerlendirme alalım. Atakan Bey nasıl geçti?
1: Vallahi çok iyiydi. Murat Bey turbolu sonradan açıldı biraz. Sonlarda perişan etti ama vallahi tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Murat Bey biraz ilgili olduğu için kelimelerle, değil mi?
2: Evet.
0: Butonu da iyi kullandı. Siz ısrarla birkaç soru da basmadınız ama ben gördüm, böyle bir tedirgin oldunuz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Seçmediniz. Murat Bey, sizden bir değerlendirme alalım. Nasıldı yarışmamız?
2: Güzel yarışmaydı. Arkadaşım da iyi yarıştı. Kısmet banaymış. Çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına birer küçük hediyemiz var. Okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle Apara Kütüphanesi'nden iyi günlerde okuyun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Birer kitap
1: çok
0: hediyemiz.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizleri de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

En düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 30, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 29 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Manisa 38, Aydın 41, Muğla 37 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 27 derece. Mersin 35, Adana 38, Kahramanmaraş 40, Hatay 33 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20 derece. Karabük 30, Bolu, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya ve Erzincan 35, Van 30, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 39, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Siirt 40 derece.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
7: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
6: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini

0: Edef'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı Edef'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. Edef'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer Edef Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen edefx.com veya Edef uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Edef, alışılmadık alışveriş.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker

resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: İspanya önce geldi mi?
1: Yok, gelmedi.
0: Allah Allah.
2: Babacığım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk damat.
2: Öpeyim. Ablacığım nasılsın?
1: İyi, fena değil.
3: Babam Kenan'ın konuşacakları varmış.
0: Konuşsun. Buyur.
4: Hadi Kenan, hadi oğlum.
3: Dayı. Ha. Cabbar ağa Kenan abiyi dinler mi?
4: Bilmiyorum, geçen sefer bir onunla konuştu. Cabbar ağa, bu belli mi olur?

0: Babacığım haklısın. Senin yerinde olsam ben de aynı kararı verirdim. Seyhan bir hata yaptı. Ablam ses çıkarmadı. Tamam, o da onun hatası.
1: Kenan.
0: Bir dakika canım, babamla konuşuyorum.
1: Feride, bırak konuşsun bakalım ne diyecek.
0: Kusura bakma ama sen de buradan gitmekle hata ettin. Kalsan bundan hiçbiri olmayacaktı.
1: Kenan.
0: Hayatım, sözümü kesme.
1: Baba.
0: Babacığım, kızların başı boş kalmış. Haklısın. Sen bırak. Sorumluluğu bana ver. Ben hallederim.
2: Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun? Dönmek.
1: Baba.
2: Sus.
0: Babacığım, ben rica olarak...
2: Ya dün bir, bugün iki. Senin sözümü dinleyeceğim ha? Saygısız.
1: Babam, sakin ol canım benim.
0: Babacığım, nikah ne olacak?
2: Adam olsaydın da nikah atırsaydın bugüne kadar.
1: Baba.
2: Ya alın bu adamı karşımdan.
0: Babacığım.
2: Ya ne duruyorsun karşımda hala?
1: Duydun Kenan babama, hadi. Otur babam sen.
3: Ulan Kenan, ulan Kenan. Bu ne? Ulan bu bela gelince ille de böyle toptan mı gelir ya? Bir nefes aldırmaz mı adama ya? Dayı nereye?
4: Geliyorum.
2: Hemşerim nereye? Nereye?
5: Abim, araba sen mi çek şunu Allah aşkına ya?
2: Yok yok, bu arabanın şoförü yok, yetti onun şoförü. Sen nereye gidiyorsun hemşerim?
5: Gidiyorum ben Cabbar Ağa'nın evi.
2: Cabbar Ağa? Adres?
5: Konur sokak.
2: Yok yok, değil değil.
5: Adres öyle diyor.
2: Adres öyle diyor da burada öyle bir şahıs oturmuyor. Kardeşim, sen yukarı mahalleye bakacaksın.
5: Yukarı?
2: He, burada öyle biri oturmuyor. Güzel.
5: Abim.
2: Buraya girmesi bir dert, çıkması bir dert. Sen buradan yukarı bayra vur, yukarı mahalleye. Orada soracaksın, tamam mı ciğerim? Hadi benim aslanım. Hadi benim kardeşim, hadi ciğerim.
1: Bravo Kenan ya.
0: Ne bravosu Feride?
1: Ya bir çuval inciri berbat ettin ya.
0: Hayatım, ben elimden geleni yaptım, gördüm.
1: Ya ne gördüm Kenan ya? Koskoca adamı alttan alacağın yere kalkıp akıl veriyorsun.
0: Ne deseydin Feride?
1: Çok geç artık.
0: Feride.
4: Feride.
1: Babam, geliyorum. Hadi Kenan.
0: Feride. Sen yarın taşınacak mısın?
1: Bilmiyorum.
6: Feride! Geldim!
1: Kenan, git sen, hadi bekleme.
0: Feride.
1: Ben haber vereceğim.
6: Ne oldu?
2: Oh ya! Şu melyaları taşıyacak kamyonu yolladım ya.
1: Kamyon mu?
2: He, nereye yolladım? Yukarı bayrağa doğru yolladım. Akşama kadar arasınlar artık.

0: Tamam. Ben arabada bekleyeyim.
1: Niye oğlum?
0: Yok, ben çıkmayayım şimdi ya.
2: Neyse, hadi.
1: Saime teyze. Ablan evde mi?
3: Evde Saime teyze, buyurun.
4: Saime teyzem, hoş geldiniz.
3: Buyurun.

0: Saimi teyze.
1: Sağ ol. Saimi Hanım.
2: Hoş geldin Saimi Hanım.
1: Hoş bulduk Cabbar'a.
0: Ya ne zaman geldin anacığım? Halim de hiç haber vermedi.
1: Haber verecek hal mi kalmış Meryem Hanım? Oğlanın yüzü gözü bir yerde.

0: Saime teyzem kahve?
1: Fazla kalmayacağım kızım. Meliha Hanım'a bir iki laf edip gideceğim.
2: Meliha, ben aşağıdayım. Siz konuşacağınızı konuş.
0: Yardım edeyim babam. Tamam babam, tamam. İyi misin?
3: İyiyim.
0: Yaralanmışsın.
3: Bu ne?
0: Halim.
3: Seha. Bize ne oldu ya? Biz nasıl bu hale geldik?
1: Bir dünya insana rezil olduk Meliha Hanım. Nikah tarihi alındı. El alemin ağzı kapanacak dedik. Oğlanın haline bak.
0: Vallahi biz de böyle olsun istemezdik Saime ama...
1: Nasıl oldu o vakit?
0: Yani Saime...
1: Ben oğlumu bunun için mi yolladım? Yıllardır bunun için mi ayrı kaldım?
0: Yok, yok değil tabii, öyle değil de...
1: Ayıptır Meliha Hanım. Biz yıllardır yüz yüze bakmış insanlarız. Ben oğlumu size emanet ettim. Bunların zerresi Seyhan'ın başına gelseydi... Ortalığı yıkmıştın, yalan mı?
0: Doğru, vallahi haklısın Saime Hanım.
1: Halim hiç gelmeyecekti İstanbul'a. Keşke siz de gelmeyeydiniz. Adana'da kalsak bunların hiçbiri olmazdı. Sizi bu İstanbul bozdu.
3: Neyse. Sen suçun değil, ben biliyorum.
4: Erkek milletini iyi bilirim. O uğursuz kendi kendine gelin güven olur böyle.
0: Yok Halim. Öyle değil.
4: Nasıl öyle değil ya?
0: Ben gittim.
4: Ona.
0: Seni kırmak istemedim ben Halim, gerçekten. Halim, bu dünyada üzmek isteyeceğim son insan sendin ama...
4: Sen mi gittin?
0: Evet.
4: Şimdi onun dedikleri doğru mu yani?

0: Ali abi.
1: Ne haber Yiğidim?
0: İyiyim.
1: Abi. Konuşabilir miyiz?
2: Ne konuşacağız?
1: Seyhanlar Adana'ya dönüyorlarmış.
2: Gidiyorlar biliyorum.
1: Abi hallet şu işi ya.
2: Neyi halledeceğim Ali?
1: Ya yengeyle konuş.
2: Yenge değil, Cabbar Ağa götürüyor.
1: Tamam işte konuş.
2: Ya bana akıl verip durma Ali. Adam beni dinleyecek olsa konuşacağım.
1: Tamam beraber gidelim.
2: Hah bir onu yapmadığımız kalmıştı oğlum.
1: Ya abi.
2: Bana boyna abi deyip durma.
3: Ben gideyim.
2: Nereye gideceksin?
3: Konuşmaya.
4: Cabbar Ağa'yla.
2: Olmaz öyle şey.
3: Niye?
2: Ya olmaz Can.
1: Ya abi

0: konuşsun.
1: Oğlum ne deneyeceğiz? El kadar çocuk.
0: Ne yapacak çocuğu? Yiyecek mi?
2: Neyi?
3: Ya Cabbar Ahim Mertu'yu çok seviyor.
1: Öyle seviyor, orası doğru.
2: Ya iyi de dayı ya bağırıp çağırırsa?
4: O bana bağırmaz.
1: Sana ne? Buna kızmaz tabii. Onun derdi benimle.
0: Abi bak, iki gün sonra gidecekler. Biz de çok üzüleceğiz. Çocuk gidip bir konuşsun ya. Ha, ne kaybederiz?
3: Ya dayı, ben götürürüm Merdo'yu.
4: Lütfen.
1: Bak orada oyalanmak yok. Lafını söyleyeceksin, geleceksin buraya.
4: Tamam.
0: Hadi bakalım, bakalım.
3: Hadi.
4: Gel ablacığım, giyinelim o zaman biz.
1: Can, ne diyeceğini biliyor musun? Bak bekle, ben sana öğreteyim. Gideceksin, diyeceksin ki Melih abla, benim canım ciğerim. Karşısına geçeceksin. Kus kus

0: Cumali.
1: Buyur usta.
0: Otur. Senden bir şey daha isteyeceğim.
1: Emret ustam, ne istersen.
0: Şimdi biliyorum başımızda bir şerefsiz belası var. Hüseyin yengene musallat oldu. Beynini yıkadı, kızı zehirledi. Bela değil, mikrop. Şimdi biz seninle el ele vereceğiz. Bu mikrobu def edeceğiz.
1: Nasıl edeceğiz peki ustam?
0: Seha yengenin evine gideceğim. Seni kimse şıklar görmeyecek. Oraya bir yere sotalanacağım, bekleyeceğim.
1: Bekleyeceğim.
0: Bu ırz düşmanı geldiği anda bana bir telefon çak yeter.
1: O kadar mı ustam?
0: O kadar. Başka bir şey istemiyorum.
1: Ustam.
0: Cumali, tamam değil mi?
1: Tamam ustam.

0: Diyeceksin ki Melih abla benim canım ciğerim, bizi ayırma diyeceksin, tamam mı can canım?
1: Tamam.
0: Aferin sana oğlum. Yiğit hadi. Can can sana emanet.
2: Tamam dayı, sen merak etme.
1: Ablacığım bak, eğer sana kızarsa hemen kaçacaksın, tamam mı?
0: Ya niye kızsın ufacık çocuk? Şşş, kazasız belasız gidip gelin oğlum. Hadi selametle.
2: Gelmek can.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Gelebilir mi Seyhan abla?
3: Tabii tabii.
0: Gel. Seyhan, bir şeker alıp gelecek size emanet ha.
3: Tamam Samim abi.

0: Valla vazgeçer diye bekliyoruz ama değişen bir şey yok.
1: Hayatım, vazgeçmezse gidecek misin Adana'ya?
0: Ne yapacağız Kenancığım, gideceğiz işte. Ne diyeceğiz?
2: Gelmiyoruz mu diyeceğiz?
1: Allah Allah.
0: Seyhan ne oldu?
3: Hiç, Mertcan geldi. Eysi aşağıda babamla konuşuyor.
0: Kenancığım ben seni sonra arayayım, olur mu? Tamam hadi canım. Ne konuşuyor babamla?
3: Adana meselesini.
0: Adana mı?
3: Hı.
0: Mertcan.
3: Mertcan.
0: Allah Allah.
4: Melih abla her gün bana börek yapıyor, kurabiye yapıyor, çikolata alıyor.
5: Yemeklerini bir güzel yiyor ki babam, bir görsen.
6: Sen olmayınca ne yapıyor?
5: Yok babam, her gün beraberiz. Vallahi bir gün görüşmesek burnumun direği sızlıyor. Ha pambık.
4: Dayım bazen yollamıyor. Ben o zaman Melih ablayı çok özlüyorum.
5: Ben de canım benim, ben de.
4: Ben hep Melih ablayla olmak istiyorum. Onun için lütfen Melih ablayı, Feride ablayı, Seyhan ablayı Adana'ya yollamayın. Lütfen.

0: oluyor abi?
1: Anlamadım onu.
2: Cabbaran'ın yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyor.
1: Hadi Can, hadi Can.
3: Yiğit, gülüm ne bekliyorsun kapıda? Gelsene içeri.
4: Yok, gel.

0: ben böyle iyiyim de.
1: Nasıl gidiyor?
2: Mertcan yukarıda konuşuyorlar.
0: Mertcan halleder, merak etme. İki yanak sıktırır, bitti.
2: Ay inşallah ya, inşallah.
3: Aferin sana pehlivan. Manalı ve güzel konuştun. Ama bu büyüklerin işi. Söyle o dayın olacak namussuza, seni karıştırmasın.
4: Baba.
3: Lafımı kesme Melia.
4: Gidiyor musunuz?
3: Gidiyoruz ya Pehlivan.
0: Bak bak bak, oradan hala bana bakıyor. Bu adam beni vurmadan rahat etmeyecek kardeşim.
2: Bir dakika, bir dakika.
0: Ne oldu?
1: Mert o ayağa kalktı.
2: Şimdi anlayacağız galiba dayı.
0: Ha, geliyorum ben ha.
2: Hadi kuzum benim. Ben geleceğim seni görmeye.
4: Ne zaman?
2: Gece. Mutlaka geleceğim. İyi, hadi gülüm.
0: Feride abla, bir değişiklik olursa haber verin.
2: Tamam, veririz.
1: Abi,
0: dur bakalım, hani iyi bir haber çıkacak. Hadi gel Mertcan.
2: Ne diyor?
0: Yok, olmuyor.

0: inat bir adam bu ya. Bu ufacık çocuğu geri gönderdi ya, dinlemedi bunu ya.
1: Koruya gel. Koru koru.
2: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız canım? Yol çaresi bulacağız. Sabaha kadar vaktimiz var ha Ali.
3: He?

0: Nasıl varlık usta?
1: Güle güle.
2: Cumali'ye haber verelim mi usta?
1: Yok, hacet yok. Haber var zaten. Hadi.

0: Gene ne karıştırıyorsun?
1: Yok bir şey abi.
0: Nereye?
1: Koruya.
0: Ali.
1: Abi soru sorma, ben gidip geleceğim.

0: Usta, malum şans çıktı.
1: Nereye?
0: Yer söylemedi ama koruya gideceğim dedi.
1: Koruya mı?
0: Evet. Ustam takip edeyim mi?
1: Yok.

0: Nerede kaldı bu adam?
1: Hangi adam baba? Alo?
2: Alo? Cabaran evi mi?
1: Evet. Bir dakika. Baba.
0: Kim?
1: Mustafa.
0: Ya neredesin sen?
2: Alo ağam, evi bulamadım.
0: Nasıl bulamadın? Adres yok mu elinde?
2: Öyle de doğru değilmiş.
0: Ya nasıl doğru değilmiş?
2: Tıknaz bir adama sordum öyle dedi.
0: La la la. Mustafa
3: neredesin sen?
2: Koru yolundayım ağam.
0: Bekle orada, geliyorum.
1: Hayırdır baba?
0: Akşam oldu, hala evi bulacak. Nerede?
4: Efendim baba?
0: Bir koru yolu varmış burada.
4: Şu bizim sokağın sonundan yokuştan yukarı çıkınca götüreyim mi?
0: Hacet yok. Ben gelip gelirim.
4: İyi.
1: Bekle baba. Baba. Bekle baba.

0: Öncü kamyoncu sonunda aradı.
1: Abla. Ha? Ben çıksam.
0: Nereye?
1: Ha, gidip geleceğim.
0: Ya Seyhan, deli misin sen? Ne geleceksin ya? Baban duysa öldürür. Zaten bir gittin mi gelmiyorsun.
1: Ya son ablam.
0: Kızım bak.
1: İdare et.
0: Ya hayır, edemem.
1: Ya ne olur abla, 2 dakika.
0: Allah Allah. Ya Seyhan, ne işiymiş bu?
2: Babacığım, ne yapacaksın kamyoncuyu?
3: Ya kaç defa anlatacağım. Mustafa'ya anahtar bırakacağız. Biz çıktıktan sonra gelip lazımlı eşyaları toplayacak.
2: Ha, böyle akşam akşam yani yapmasak, böyle şeyi beklesek olmaz mı?
3: Sen toplamaya başla. Bir de yedek anahtar ver.
2: Yedek anahtarımız burada baba.

0: Ne var?
1: Bu kızları Adana'ya götürme.
0: Sen bu işe karışma Sami.
1: Oğlum derdim bensem. Ben giderim, bana iki gün mühlet ver. Biz taşınırız. Ama Melia'yı yerinden oynatma.
0: Sana bu çocukların hatırına dokunmuyorum. Ama affettim zannetme. Sakın ha, benden de bir şey isteme. Dünya durdukça sen benim düşmanımsın.

0: Efendim sen mi abi?
1: Sen ne arıyorsun burada?
0: Hiç, bir şey yok.
1: Hanım burada mı?
0: Yok, Kore'ye gitti.
1: Kore'ye? Ne yapıyor Kore'ye? Ne oldu oğlum? Cumali.
0: Birine bakacaktı Samim abi.
1: Kime bakacak?
0: Arkadaşa.
1: Arkadaş hangi arkadaş? Oğlum cevap versene lan.
0: Ali.

0: Seyhan nerede?
1: Ablam gelir şimdi, hemen gelecek.
0: Nereden gelecek?
1: 2 dakikalık bir işi varmış, gelecek şimdi.
0: Anacığım, babamın siniri burnunda. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Allah aşkına ne işi bu yani? O hala olanın peşinde mi?
1: Ya tamam ablam, gelecek işte. Ablam.
0: Ha?
1: Ya akşam oluyor, bak bu babam hala kamyoncunun peşinde. Gerçekten gidecek miyiz biz?
0: Vallahi hiç bilmiyorum ki gülüm.
1: Benim işim, Kenan.
0: Yok yani, olmaz.
1: Ya olmaz diyorsun da bak, pehlivan konuştu, o da kâr etmedi. Ne yapacağız?
0: Anacığım bu bir dönüp gelsin. Ben bunu tutacağım, kolundan sahile indireceğim. Oturacağız, konuşacağız.
1: Dinler mi sence?
0: Allah, inşallah gülüm, inşallah. Geldi.
2: Mustafa tamam Melia. Arkamızdan eşyaları toplayacak.
0: Baba. Tamam, o eşyaları toplasın da biz seninle bir çıkıp konuşsak şöyle baş başa.
2: Ne zaman?
0: Ya şimdi.
2: Ya acele biz ne? Yemeği yiyelim sonra çıkarız.
0: Baba.
2: Haydi Melia. Seyhan yok mu?
0: Geliyor.
2: Ya kaydım açıkta, çağır gelsin.
0: Tamam baba.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Sorular ve sorular. Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.
1: Seyhan'ı. Ben sana başta da söylemiştim. Bak gene söylüyorum. Seyhan'ın peşini bırak.
0: Sen mi?
1: Ali, onu sana yar etmem kardeş. Buralara nasıl geldi sen öyle gideceksin. Ali beni zor kullandıracaksın.
0: Kullan, hadi.
1: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
0: Seyhan senin nişanlın değil.
1: Nişanlım?
0: Seyhan'ın seninle bir alakası yok ulan.
1: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle? Seni vurayım mı lan? He?
0: Vur, vur hadi.
1: Vur sen lan. Lan. Halim. Oğlum delirdiniz mi siz lan?
0: Sen abi sen karışma.
1: Nasıl karışma Ali?
0: Sen abi çık arada sen.
1: Halim oğlum kendine gel.
0: Gelemem abi.
1: Çık aradan yoksa sen de yanarsın.
0: Abi.
1: Ali. Halim bırak o silahı.
0: Sanma abi çık bak fena olacak.
1: Bırak. Bırakmayacağım abi. Çekil bak fena olacak abim benim.
0: Oğlum ateşle oynuyorsun Halim.
1: Oynamıyorum sanma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti, maymun gözünü açtı kardeşim.
0: Sanma abi.
1: Kapırda lan.
0: Halim bak at o silahı konuşalım.
1: Oğlum bu işin şakası yok. Yapma hayatını bitireceksin. Bitsin abim. Ama onun da hayatı bitecek.
0: Tamam haklısın.
1: Bak üzüldüm ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim.
0: Kaşla göz.
1: Halim. Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben he? Uğursuzu vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım?

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Soruları ben soracağım. Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.
1: Seyhan'ı. Ben sana başta da söylemiştim. Bak gene söylüyorum. Seyhan'ı

0: yaşını bırak.
1: Sen bırak.
0: Ali, onu sana yar etmem kardeşim. Buralara nasıl geldiysen öyle gideceksin.
1: Gitmeyeceğim.
0: Gideceksin.
1: Gitmiyorum.
0: Ali. Ali, beni zor kullandıracaksın.
1: Kullan, hadi.
0: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
1: Seyhan senin nişanın değil.
0: Nişanlım?
1: Seyhan'ın seninle bir alakası yok ulan.
0: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle? Seni vurayım mı lan? He?
1: Vur. Vur hadi.
0: Vur sen. Vurun lan. Halim. Oğlum delirdiniz mi siz lan?
1: Sen abi sen karışma.
0: Nasıl karışma Ali? Sen abi çık aradan sen.
2: Halim oğlum kendine gel.
0: Gel aman abi. Çık aradan yoksa sen de yanarsın.
1: Abi.
2: Ali. Halim. Bırak o silahı.
0: Sanma abi çık bak fena olacak.
2: Bırak.
0: Bırakmayacağım abi. Çekil bak fena olacak abim benim.
2: Oğlum ateşle oynuyorsun Halim.
0: Oynamıyorum sanma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti, maymun gözünü açtı kardeşim.
1: Ya sanma abi.
0: Kapıda lan.
1: Halim bak at o silahı konuşalım.
0: Oğlum bu işin şakası yok. Yapma hayatını bitireceksin.
2: Bitsin abim. Ama onun da hayatı bitecek.
0: Tamam haklısın. Bak üzüldün ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim.
2: Kaşla göz mü?
0: Halim.
2: Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben he? Bu uğursuzu vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım? Babam benim. Kendimi mi vurayım?
0: Tamam lan! Yapmayın!
3: Hayır ne yapıyorsun?
0: Seyhan! Dur Seyhan! Sus lan! Sus, gel lan buraya! Sanma abi! Bak lan! Yapmayın!
2: Dur lan! Dur lan!
0: Dur lan! Dur lan!
3: Yapmayın hadi!
0: Gebertirim!
4: Ya nereden aldı bu Seyhan?
3: Babam gelir şimdi, gelir.
4: Nereye gitti? Tam yemek vakti.
3: Arkadaşına gitti baba.
4: Ne arkadaşı? Ya çağırın da gelsin haydi. Ne var?
3: Baba bir sorun var, çağıramıyoruz.
4: Niye?
3: Telefonu yok.
4: Nasıl yok?
3: Kırıldı baba.
4: Yahu inek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Bu ne böyle ya?
3: Babam.
4: Ya ne babası? Bir de ablalar olacaksın. Daha bacığın nerede olduğundan haberin yok. Şu hale bak. Sizi yanıma almaya geç bile kaldım.

0: Feride.
1: Efendim abla.
0: Ya kızım git.
1: Bul getir şu kız hadi.
0: Ablam şimdi nereden bulayım? Kim bilir nereye gitti?
1: Ya nereye gidecek? Ali'ye gitti.
0: Ya şu hale bak, başımıza gelmeyen kalmadı ya. Biz burada neyle uğraşalım? O hala oğlanın peşinde. Ya gelir şimdi, merak etme.
2: Melia.
0: Ha baba.
2: Ya haydi. Öldüm açlıktan.
0: Ha zaten yemek hazır baba.
2: Seyhan'dan gelince konuşacağım. Biz yiyelim. Daha çantaları hazırlayacaksınız.
0: Tamam baba.

0: nerede?
1: Bilmiyorum ablacığım da gelir şimdi. Yiğit. Ha? Dayım sana hiçbir şey söyledi mi?
2: Yo, bir ara istersen.
1: Evet ya, versene. Oh.
3: Çabuk gelsin, ben çok acıktım.
1: Ay, tamam ablacığım. Ah.
4: Ben bakarım, tamam. Yiğit.

0: çocuklara bir şey deme.
1: Tamam abi, sen yorma kendini, ben halledeceğim. Alo.
2: Ali abi.
1: Eda'cığım ne haber?
2: İyidir Ali abi, dayım yanında mı?
1: Evet. Sen bana söyle ne söyleyeceksen.
2: Niye, neredesiniz?
1: Ya Eda.
2: Ali abi, o ambulans sesi nereden geliyor?
3: Ambulans sesi mi?
1: Eda'cığım bak, merak etme. Küçük bir kaza yaptık. Dayın yanımda.
2: Ne kazası Ali abi?
1: Abi söyleyeyim, bir yerden duyacaklar, iyi olduğunu bilsinler ya.
0: Ya merak edecekler Ali.
2: Tamam abi, sakin ol, biz halledeceğiz, tamam.
1: Alo. Ha, korkacak bir şey yok. Dayın iyi, biz hastaneye gidiyoruz.
2: Hangi hastaneye gidiyorsunuz?
4: Hastaneden miymiş?
2: Bir dakika Mert'o.
1: Kağıthane Devlet Hastanesi'nde.
3: Eda ne oluyor?
2: Ali abi.
1: Eda siz yemeğinizi yiyin. Ben geliyorum.
2: Ali abi, dayımın nesi var?
1: Eda kapatıyorum, hadi gelince anlatırım. Hadi görüşürüz.
2: İyi tamam, bize haber verin lütfen. Of.
3: Eda.
2: Hastaneye gidiyorlarmış.
4: Ne olmuş?
2: Kaza ablacığım ya.
3: Ne kazası?
2: Bilmiyorum Yiğit.
3: Yürü yürü.
2: Nereye?
3: Bilmiyorum, hastaneye. Adını aldın değil mi?
2: Aldım da Mert'o'yu ne yapacağız?
3: Meloş ablaya bırakırız.
4: Ben de geleceğim.
3: Olmaz Mertcan, hadi.
4: Abla.
2: Ablacığım yapma, ne olur hadi.
3: Hadi.
2: Mertcan, sok ablacığım şuradan kolunu.
4: Ben niye gelmiyorum?
3: Mertcan, zorluk çıkarma abicim.
5: Seyhan geldi. Çocuklar hayırdır?
3: Meloş abla, Mertcan'ı sana bırakabilir miyiz?
4: Ne oldu anacığım?
2: Melih abla, biz gidiyoruz.
4: Nereye gülüm?
2: Ya dayıma kaza yapmış, hastaneye götürüyorlar.
4: Ne? Abla?
2: Ya Yiğit gülüm, Allah aşkına anlat, ne oldu?
3: Ya biz de bilmiyoruz.
2: Ya Melih abla, Mertcan...
4: Ya Eda gülüm, Allah aşkına ne oldu, bir şey söyle.
2: Ya Melih abla, biz de bilmiyoruz ki ama sadece gitmemiz lazım.
4: Abla? Feride koş.
2: Ne olmuş?
4: Ya anacığım soru sorma, git şuradan anahtarı al, çabuk hastaneye hadi. Sen babamla kalacaksın.
2: Mertcan, hadi ablacığım.
4: Çapar haline mi kalacağım?
6: Pehlivan, ne oldu Melih'e?
4: Ya babam, Samim kaza geçirmiş hastanede. Biz bir hastaneye gidip geleceğiz.
6: Hastane mi? Melih'e?
4: Ya babam, Allah'ını seversen bak, yaralandı diyorum ya. Artık pehlivan da sana emanet. Ablam geldi.
3: Hadi Mertcan, hadi abicim.
4: Ama niye?
7: Ya koca yanak, bak şimdi dede sana bir sürü güzel masallar anlatacak, tamam?
2: Mertcan hadi ablacığım, uzatma.
4: Of. Ne olmuş?
2: Ya Ali abi bir şey söylemedi ki Melih abla.
4: Ali mi? İyi mi?
2: Ya galiba. Hadi.
8: Doktor bey, kurşun yumuşak dokudan geçip kürek kemiğine durmuş.
2: Yani?
8: Yani şanslısınız. Ana damarların hiçbirisi kesilmemiş.
9: Doktor bey nasıl, iyi mi?
8: Kurşunu çıkardım. Kanamayı durdurmak için gerekli tedbirler alındı. Bakacağız. Eğer bir komplikasyon olmazsa yarın taburcu ederiz.
2: İçeri girebilir miyiz?
8: Girin ama fazla yormayın. Geçmiş olsun.
9: Sağ ol.
10: İçeride bekleyin, hastane polisi birazdan gelecek.
9: Eyvallah.

0: Çalışacağım abi.
1: Kefeni yırttık Haliço.
0: Öyle oldu abi.
2: Geçmiş olsun.
1: Nerede Halim, nerede?
2: Aşağıda.
0: Şey, polislere ifade verecek.
1: Haliço gidip polisleri çağırsın.
0: Gelirler abi, acele etme.
1: Yok yok, sen çağır gelsinler.
0: Niye?
1: Kaza oldu, ben yaptım diyeceğim.
0: Abi.
1: Demezsem bu sefer o çocuğun başı belaya girecek. Hadi git çağır Haliço.
2: Ben çağırırım, tamam.
3: Al bakalım pehlivan. Sana düzlük yaptım.
4: Sağ ol.
3: Beğendin mi? O zaman ben de kayık yaparım.

0: fersah. Bir tuttu muydu seni, dayını, hepimizi bir golüden kaldırır.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek ya. Hem de yiğit. Aslan parçası. Güneş tuttu muydu yerdeki bütün otlar, çiçekler secdeye durur. Anladın mı? Gel şöyle yanıma otur.
2: Halim.
3: Nereye abla?
4: Dayım nerede?
3: İçeride.
2: Halacığım iyi mi?

0: Şuram.
1: Evet.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
2: Sami?
0: Melia?
3: Seyhan? Senin ne işin var?
4: Sami abiye gittim.
2: Ya Sami, sana ne oldu?
3: Dayı iyi misin?
0: Ya iyiyim, iyiyim. Telaş edecek bir şey yok ya.
5: Ya dayı neyin var?
0: Bak Aliço, görüyor musun? Bak merak etmişler.
6: Abi nasıl saklayacaktık ya?
2: Yok, haber verecek yani, vermeden olmaz.
3: Sen mi abi?
0: Haber kızı.
3: Ne oldu sana ya?
0: Ya söyledin, yokmuş işte bir şey.
4: Ya kurşun girmiş ama zarar vermemiş.
3: Ne kurşunu ya?
0: Ya boş ver Melian.
3: Anacığım nasıl boş vereceğim? Dayı sen vuruldun mu?
0: Vurulmadım ya, şey... Şey, silah ateş aldı.
5: Dayı ne silahı?
0: Ya çocuklar bir akılsızlıktır etmişler.
2: Ya kim bu yaptı bunu Sami?
7: Ben ablam. Ben yaptım.
2: Halim.
8: Kurt derili rakibini kavramış, üstünden aşırıp sırtını yere getirmiş. İşte o zaman yer gök kurt derili diye inlemiş. Bizim masalımızın da sonu gelmiş. Nasıl, beğendin mi?
9: Beğendim.
8: Aferin sana.
9: Cappara.
8: Dede. Bana dede diyeceksin.
9: Kurtların ne isterse yapar mı?
8: Yapar ya. Ona kimse karışamaz.
9: Ben dayımı götürürsem götürür mü?
8: İşte o olmaz. Orası senin gibi pehlivanlara göre değil.
9: Niye?
8: Değil de ondan.
9: Ama merak ediyorum.
8: Pehlivan.
9: Lütfen.
7: Gene beni Sami abi kurtardı ablam.
3: Niye?
7: Amri geldi Ferde. Polislere kendim yaptım dermiş. Karıştırmadı beni işin içine.
3: Halim nasıl yaptın?
7: Ablam şuradan çıkmak nasip olmasın ki Sami abiye bir zarar gelsin istemedim.
3: Ya gelseydi?
7: Bana olacaktı ya oğlum. Olmadı işte. Ölüm gidecektim.
5: Gitemedik anasını.
3: Halim tamam, tamam yapma.
7: Ölemedik anasını. Ha. Yok, ben dışarıdan geleceğim şimdi.
3: Ablam iyi misin?
1: Nerede?
2: Buradayım Sami.
3: Ablam biz gidelim mi? Daha fazla kırbak etmeyeyim Sami.
2: Yok, siz gidin, ben buradayım.
7: Yenge, ben buradayım.
2: Yok Ali, ben de burada kalacağım.
1: Ya Melia, sen çocuklara göz kulak ol. Bak ben de yokum. Can canı yalnız bırakma.
2: Sami.
1: Ya merak edecek bir şey yok, ben iyiyim.
3: Hadi çocuklar. Ben sabah geleceğim dayım.
1: Hacet yok, ben eve geleceğim güzel kızım.
3: Geçmiş olsun sen abi.
1: Sağ ol peri kızı.
3: Yiğit hadi.
5: Yok ben kalıyorum.
7: İyi.
5: Yok abi, ben bütün gece buradayım. Burada kalacağım.
7: Araba var mı?
3: Var.
7: Sen abi, ben geliyorum.

0: Hadi oğlum. Bak saat kaç oldu? Hala seni bekliyorum.
1: Anacığım, Cumali'ye söyle seni eve bıraksın.
0: Tamam, ben çıkıyorum o vakit.
1: Ha, çık. Tamam anacığım. Tamam. Hadi.

0: görmesi sanmıyorum.
1: Çok korktu.
0: Vallahi çok.
1: Ne kadar çok? Ağladın mı?
0: Sen mi?
1: Ben güzel Melia. Ben seni hiç bırakıp gider miyim?
0: Çocuklar kapıya gelip kaza yapmış dedi ya. Artık nasıl koştum, nasıl buraya geldim hatırlamıyorum.
1: Ben de dedim ki kendime ulan dedim sanırım. Şimdi gidilir mi? Bir 20 sene zaten bir eşeklik etmişsin. Bekletmişsin kızım. Şimdi tam meleğen bulmuşsun. Tam huslat olmuş. Kurşun yemeli alemi ne? Ya güzel Meryem. Sen yüreğini ferah tut. Ben hiçbir yere gitmem seni bırakıp.
2: Babam geliyoruz. Şimdi çıktık hastaneden.
3: Hangi hastaneden?
2: Kağıthane Devlet Hastanesi.
3: Anladım.
2: Merak etme, evde görüşürüz.
3: Biz pehlivanla hava alıp geleceğiz Feride.
2: Tamam, alın. Hadi görüşürüz.
4: İyi misin?
5: Benim yüzümden oldu.
4: Seyhan.
5: Yok Ali, benim yüzümden oldu.
4: Ya Seyhan saçmalama.
5: Ya Samim abiye bir şey olsaydı?
4: Ya olmadı, olmayacak.
5: Ali biz ne yaptık bu kadar can yakacak?
6: Hadi çocuklar. Geldim abla.
7: Eda, Mertcan'a göz kulak ol.
6: Tamam, merak etme. Kardeşinde gözün kalmayacak, tamam?
7: Sağ ol Melisa.
6: Hadi alas mı aldık?
4: Hadi güle güle, hadi.

0: Dale.
1: Nasıl oldu?
0: İyi oğlum, sen nasıl?
1: Polise ben yaptım demişsin. Sağ olasın.
0: Ne sağ olur? Yapılır mı böyle şey ya? Beni bırak, kendine yaz. Sen deli misin, divane misin ya?
1: Ben de anlamadım sanma be. Ben gibi adam yani eline silah alsın. Ben fasulyeci adamım ya.
0: Tamam, anladık, seviyorsun, ediyorsun ama şimdi...
1: Bu nasıl sevmekmiş anam babam? Bu nasıl sevgiymiş ya? Ben kendimi tanımaz hale geldim sanma be.
0: Ya tamam, seviyorsun, ediyorsun da... İstemiyorsan ne yapacaksın? Zorlamayacaksın. Delikanlı adam sevmek kadar efendi gibi gitmeyi de bilecek. Ha?

0: Kenan? Bu mu? Bu mu?
1: Nereye anacığım?
0: Uğurlamaya.
1: Kimi?
0: Sözün Adana'ya gidiyor ya oğlum.
1: Ha anacığım gidiyor da.
0: Uğurlamayacak mıyız oğlum? Hayat bu. Bir daha görür müyüz görmez miyiz?
1: Anacığım ne diyorsun ya of.
0: Oğlum gitmek var dönmemek de var.
1: Tövbe tövbe.
0: Yok yok. Ben en iyisi bunu ütüleyeyim. Kırmızıyı. Şöyle geçerim Meliha Hanım'ın karşısına.
1: Anne.
0: Allah'ım bu günleri de gösterdi ya çok şükür. Ha Kenan. Ara Feride'yi kaçta çıkıyorlarmış öğren.
1: Tamam.
2: Uyuyor hiç uyandırmayalım. Gel bir çay içelim abicim.

0: söyleyeyim. Kocayanak'la korkmayın.
1: Gerek yok Feride abla, korkmayız biz.
0: Yok artık ya, siz gelin bizde kalın ya Feride size gelsin.
2: Ya Seyhan'ım, yatağın üstünde benim valizim.

0: Var. Birkaç bahçe bir şey kaldı. Sen koyar mısın?
1: Tamam, hallederim abla ben.
2: Ya gidiyor musunuz gerçekten?
3: Vallahi babamın inadı inata.
0: Ablam hani konuşacaktın son bir kez.
3: Konuşacağım Feride. Bir eve gidelim de.
1: Mertcan nerede?
4: Cabbar ile beraber.
0: Onlar sahile indi hava almaya. Herhalde babam koca inada dondurma falan alır.
5: Burası pehlivan. Sen gir, ben burada beklerim.
1: Tamam.

0: Nihal.
1: Dayım uyanmıyor.
0: Uyanmıyor mu?
1: Dayı dedim, ses vermedi.
0: Ya uyuyordur.
1: Uyumuyor, ben baktım nefes bile almıyor.
0: Ya oğlum.
1: Gel.
0: Ya dur.
1: Lütfen. Dayı. Bak hiç ses vermiyor, nefes de almıyor.
0: Ya olmaz öyle şey Belvan.
1: Bak.
0: Nefes alıyor.
1: Alıyor mu?
0: Ya alıyor ya, turp gibi.
2: Oğlum ne yapıyorsun oğlum?
0: Ya ne yapacağım? Ben bu pelvarın ağrına yandım.
3: Cancan.
1: Dayı.
3: Sen nereden çıktın oğlum?
1: Dedem getirdi.
3: Deden mi?
0: İyi misin?
3: İyiyim oğlum, sağ ol.
0: İyi ya. Çocuk burada dursun, ben dışarıda beklerim.
3: Tamam abi.

0: Eda'cığım ben evden eşyalarımı alıp geliyorum, tamam?
1: Tamam Feride abla. Mertcan'dan haber var mı?
0: Ha, onlar babamla dolanıyordur. Gelir birazdan.
2: Sağ ol Yiğit.
3: Efendim? Yiğit, nasılsın oğlum?
2: İyiyim amca.
3: Biz Türkiye'deyiz oğlum.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Kardeşlerin nasıl, evde misiniz?
2: Değiliz amca.
3: Samim?
2: Dayım da değil.
4: Selam söyle.
3: Ha, bak duydun mu? Yengen de selam söylüyor oğlum. Biz birkaç gün buradayız. Yarın uğrayacağız.
2: Tamam.
3: Şimdi kardeşlerini öp. Hepinize iyi akşamlar.
2: Sağ ol.
0: Ne diyor?
3: Evde değillermiş. Yarın geliriz dedim.
0: Seki acaba Samim Bey'le ayrı mı konuşsam?
3: Tamam. Yarın bir kenara çeker konuşurum Hülya.
0: Çocukların kulağına gitmesin.
3: Hülya, Almanya'dan gelene kadar vallahi yedin bitirdin beni ya. Tamam, yarın konuşacağım dedim.
5: Oy oy oy. Dur lan.
6: Dayı. Sana ne oldu?
2: Bir şey yok oğlum, kaza.
6: Ne kazası?
2: Bizim Ali ile Halim yok mu? Ha, onlar biraz itiştiler.
6: Neden?
2: Öyle.
6: Seyhan abla için mi?
2: Seyhan mı? Sen nereden biliyorsun? Seni cingöz, seni. Kurtlar eli de biliyorum.
6: Çapar dedi mi?
2: Çapar dedi.
6: Bilmem.
2: Bak Can Can. Bu seninle ikimiz arasında kalacak, tamam mı?
6: Tamam.
2: Sakın Çapar'a duymayacak.

0: Feride.
1: Benim, ben.
0: Furkan.
1: Ne yapıyorsun? İyisin.
0: İyiyim. Ne arıyorsun burada?
1: Seni merak ettim ya. Bakkal söyledi, silahlar patlamış, çatara çutara. Ne?
0: Ya evet ya, patladı. Dayım hastaneye kaldı.
1: Öyleymiş, evet. Nedir? Bir arıza, bir şey?
0: Yok yok, iyi.
1: Ha, iyi. İyi, tamam. Yırtmış işte. Sen? İyisin? İyisin, iyisin. Pijamalar 10 numara olmuş.
0: Ya Furkan bak, dalgayı geçeceksen.
1: Tamam, dalga geçme.
0: Tamam dur, ben üstümü değiştireyim.
1: Ya nereye gidiyorsun? Tamam gel, güzelsin işte. Sen maviye ne olmuş?
0: Ya dayım değil, Ali abiler.
1: Ne olmuş Ali abi?
0: Ya kapışmışlar işte.
1: Oh, ne?
0: Ya Mertcan.
2: Biz geldik.
1: Hadi hadi, ben kaçar.
0: Tamam.
1: Bir şeye ihtiyacın olursa
0: ararım.
1: Sen ver. Canavar, iyi geceler.
2: İyi geceler.
3: Çok para baba.
4: Pehlivan gel oğlum. Yarın sabah Melih ablangille ben gideceğiz.
2: Biliyorum.
4: Mukadderat. Eğer görüşemezsek bir kurt dereli pehlivanı, bir de cabbar dedeni unutmayacağım. Tamam mı?
2: Tamam.
4: Aferin sana. Haydi. Allah rahatlık versin.
0: İyi geceler. Silahı önce Ali'ye doğrultmuş, ondan sonra vazgeçip kendi kafasına dayamış.
5: Ne diyorsun Feride?
6: Ne olmuş?
0: Ya valla biz de şaşırdık Kenan. Yani Sami abi olmasa var ya, birinden birine bir şey olacak.
5: Olan yine Sami abi oldu ya. Nasıl, iyi miymiş?
6: Sami Bey mi?
5: Anacığım bir dakika.
6: Sor bakalım, yarın kaçta gidiyorlarmış?
5: Nereye?
6: Adana'ya oğlum, nereye olacak?
5: Hayatım, nasıl, Adana meselesinde bir gelişme var mı?
0: Aman yok be Kenan. Yani o da işte bu olayların arasında karambole gitti. Yani ablam bir toparlansın, konuşacak ama yani çok zor valla.
5: Ablanın nesi var?
0: Kenancığım, Semim abi üzülüyor yani. Nasıl nesi var?
5: Doğru.
0: Onlar da bir gün yüzü göremediler be Kenan.
4: Melia.
7: Ha babam, gel yatacaksan.
4: Yatmayacağım.
7: İyi tamam, o zaman ben çıkayım da.
4: Melia. Sen benden bir şey konuşacaktın.
7: Ha babam, konuşacaktım.
4: Çıkıp dolaşalım dedin.
7: He dedim baba.
4: İyi ya. Gel gidelim. Hem konuşuruz hem hava alırız. Açılırsın.
7: İyi tamam.

0: Bıraktın mı anamı Cumali?
1: Bıraktım ustam.
2: Sağ olasın. Sen de evine git hadi.
1: Ustam. He? Söylediğin beladan kurtuldun mu?
0: Bela mı? Ne belası Cumali? Benim aklım uçmuş gitmiş, benim haberim yok.

0: Seyhan, ben çıktım.
1: Tamam abla.
0: Seyhan. Ali ne diyor gitmene?
2: Ali? Ne diyorsun?
1: Ben de geleceğim diyor.
0: Gelir. Seni seven tam seviyor.
2: O ne demek abla şimdi?
0: Hiç gülüm. Kenan'la konuştum da.
2: Hı.
0: Sabah telefon et diyor. Beyefendiyi uyandırmazsam uyurlamaya gelemeyebilirmiş.
2: Abla.
0: Aman yok, şikayet etmiyorum. Vallahi. Yani sonuçta herkesin kaderi bir değil. Benimki de bu. Ne yapalım?

0: Cüveyda Hanım mı?
1: Vapurun adı. Bunun arkasından kalanmış geçer. Sabahtan mavi Marmara.
0: Tanıyor musun hepsini?
1: Öğrendim baba. İlk geldiğimde inanır mısın, insanlar hep ittiriyordu arkamda. Yavaş yürüyormuşum. Feride, Seyhan, ben hep kol kola dolaşırdık. Bak eve taşındık. Seyhanlar yan kenarındaki yatak için kura çektiler. İşte 6 ay bir kalacak, 6 ay bir kalacak.
0: Hep aynı yerdeler.
1: 6 ay sonra Feride ben değişmem dedi. Alışmış duvar kenarına. İşte ben de alıştım İstanbul'a babam. Bak inanır mısın, şimdi sokakta haldır haldır yürüyorum. Vallahi artık ben itiyorum insanları. Bu vapurlar ne zaman geçer? Lodos ne zaman eser? Başım ne zaman tutar? Bir de şimdi çocuklar.
0: Sema'nın çocukları.
1: Sema'nın çocukları. Ya varsın kan bağı olmasın baba. Biz koca bir aile olduk. Biz koskocaman bir aile olduk.
0: Melia.
1: Tamam. Yalnız bırakmam diyorsan tamam. Ses etmeyeceğim. Başımızda duracağım tamam. Ama sen gel. Babam gözünü seveyim sen gel. Ha bizi alma buralardan.

0: Abla. Abla.
1: Efendim Ayten.
0: Dayımı arayalım mı?
1: Niye?
0: Merak ettim.
1: Abicim saat daha çok erken. Bu saatte aranmaz, gel.
2: Hadi uyuma Can. Ay ses çıkarma ya. Babam duyacak. Hey, ay Adana'ya gidiyoruz bugün ya.
3: Kenan gel oğlum. Hadi çabuk ol, geç kalacağız.
4: Anacığım ne geç kalması, daha Feride aramadı.
3: Oğlum onun işi vardır şimdi. Yola gidiyor. Hah, gelin bakayım çocuklar buraya. Hah, alın bakalım şeker.
4: Anacığım ne yapıyorsun?
3: Sen karışma. Adak şekeri bunlar.
4: Adak mı?
3: Yedikten sonra Allah razı olsun diyeceksiniz. Allah kabul etsin diyeceksiniz.
5: Allah kabul etsin teyzeciğim.
3: Aferin.
6: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
4: Anacığım ne adabı?
3: Başımızda bir felaket vardı, gidiyor onun adağı.
4: Anne.
3: Aman sonra Melih Hanım'ı uğurlayayım, oradan da Eyüp Sultan'a gideceğim. Bugün çok işim var.
7: Allah Allah, Allah Allah.
3: Gidin gelin çocuklar. Alın bakayım. Adak şekeri bunlar. Kan yapar kan. Hadi bakalım.

0: Yenge günaydın. Cabbar'a Adana'ya gidecek eşya var demişti.
1: Eşya mı?
0: Dün amla konuştuk.
2: Ha. Ablam günaydın.
1: Günaydın Feride.
2: Ya babamı yandıracaktı ama uyandırmamış.
1: Ha, uyuyakaldı herhalde. Kardeşim sen bekle, ben bir babama bakıp geleyim.
0: Tamam ablacığım, bekliyorum.

0: Meliha, bana başımızda dur dedin. Düşündüm taşındım. Ben de gidersem ananız iyice yalnız kalacak. Ziyaretine gidecek kimse olmayacak. Gidiyorum ama iki gözüm üstü yüzde. Bacılarına sahip çık. Baba.
1: Kamyon ufakmış. Her şeyi alacak mı Kenan?
2: Yok anacığım, birkaç parça eşya alıp gidecek.
1: Kalan eşyalar ne olacak?
2: Kalanlar kalır. Temelli gitmeyecek herhalde.
1: Belli mi olur?
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Melih Hanım yok mu?
3: İçeride.
4: Muazzez Hanım.
1: Ah, yetişemeyeceğiz diye çok korktuk Melih Hanım. Çok üzüldük ama elden gelen bir şey yok. Size hayırlı yolculuklar.
4: Sağ ol anacığım.
1: Eşyaları da yolluyorsun ha?
4: Yok, yollamayacağım.
3: Yollamıyor musun? Cabbar'ı al dedi.
4: Alma.
3: Alacağım.
4: Kardeşim gitmiyoruz.
1: Ne?
3: Abla, sokağa girene kadar atla karayı seçtim.
4: Tamam kardeşim, hadi git Adana'ya hadi.
3: Hayda.
4: Abla. Al bak. Ne bu? Aa, gitmiyoruz. Gitmiyor muyuz?
5: Feride.
4: Allah. Buradayız Allah. Ha Seyhan Hanım, buradayız, gitmiyoruz.
5: Aslan babam.
1: Baba deme Kenan, baba deme.
6: Sen mi abi haber verdin? Yok, şimdi haber vereceğim.
7: Dayı, ben gidiyorum.
8: Tamam.
7: Evde görüşürüz.
8: Tamam, görüşürüz oğlum.
7: Amcamlar gelmiş.
8: Ha, Zeki abiler.
7: Ha, bir ara uğrayacaklarmış.
8: Ne yapalım, uğrasınlar.
7: Tamam. İyi ol.
8: Hadi görüşürüz.
7: Hadi.

0: Doktor bey, hastanızın kemik yapısında bir sorun gözükmüyor.
1: Dün taburcu edebilirim demiştiniz falan.
0: Benim açımdan bir sorun yok. Artık polis beylerle görüşeceksiniz.
2: Polis beyler mi?
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olasın doktor. Ha, buyurun memur bey.
3: Samvi, kazayla kendini yaralamak ve ruhsat silah bulundurmaktan hakkınıza dava açılacak.
2: Ne davası?
1: Alço, sen karışma.
2: Abi senin ne suçun var?
3: Savcılıktan kağıt yazsın çıkabilirsiniz.
1: Tamam, sağ ol memur bey.
3: Geçmiş olsun.
2: Sağ olasın. Ya sen mi abi?
1: Alço, tamamdır oğlum.
2: Ya Halim yüzünden senin başın yanacak.
1: Ya benimki kaza. Bana bir şey olacağı yok. İhbar etsek bu sefer çocuğun hayatı kayacak.
2: Ya abi ya. Of.
1: Konuştuk, ağız birliği ettik. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Tamam, bitti. Hadi çık.

0: Alo.
1: Alo. Müjde Sami, Müjde.
0: Meliham, hayırdır?
1: Adana'ya gitmiyoruz.
0: Adana'ya? Gitmiyorsunuz.

0: Gitmiş.
1: Ya Allah büyük Meryem. Adamı bir yerden ağlatıyor, bir yerden güldürüyor.
2: Oh be.
0: Bak şimdi burada kim var bak. Eda, Seyhan, Feride, Koca Yanak. Herkes burada.
2: Selam söyle abla.
0: Herkesin selamı var.
3: Meli abla ne zaman geliyormuş?
1: Sağ ol canım ciğerim. Melihan. Ben. Ha kağıt gelsin çıkacağım ya. Ya boş ver işte kağıt kağıt.
4: Bekliyoruz Samim abi. Seviyoruz seni.
1: Geleceğim peri kızı. Hadi bakalım.
0: İyi hadi.
1: Bir kapı kapanırken başka bir kapı açılıyor Aliçin.
2: Kaldılar ha?
1: Kaldılar.
2: Cappara?
1: Ciğerim bana veda etti, seni bilmiyorum.
2: Cappara?
1: Tabii akşam buradaydı.
2: Atıyorsun.
1: Vallahi billahi ya. Akşam Can Can'la geldiler. Böyle burnuma kadar girmiş. Gözümü bir açtım, karşımda Cappara.

0: Muhasis Hanım.
1: Günaydın Saima Hanım.
0: Günaydın. Hoş geldin. Buyur otur.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. O kadar telefonla konuştuk. Bir hoş geldine gelemedim.
0: Olur mu öyle şey canım? Cumali.
2: Teyze çay kahve?
3: Çay alırım oğlum.
0: Yanına tatlı bir şeyler de ver oğlum.
3: Bülbül yuvası var mı böyle işte fıstıklı?
2: Var teyze.
0: Hadi ver oğlum.
3: Burada güzel yapıyorlar.
4: Çok sevindim güzelim.
5: Ay vallahi ben de Kenan, yani bir ara ümidi kesmiştim ama.
4: Yok, ben göndermezdim seni.
5: Sen.
4: Biricik aşkımı bırakır mıyım?
5: Ay Kenan.
4: Feride, ben gideyim, iş bekler.
5: İyi tamam. Ya Kenan, bu kredi meselesini.
4: Hallettim, hiç merak etme.
5: Ya ne bileyim, hani bir aksilik olmaz.
4: Olmaz olmaz, tamam diyorum.
5: İyi peki.
4: Ben çıkıyorum, işten konuşuruz tamam. Hadi canım.
1: İnan ki içim yanıyor Saima Hanım.
0: Eksik olma Muazzez Hanım. Vallahi bu kadar insan arasında bir sen kötü gün dostu çıktın.
1: Olur mu canım? Benim de evladım var. Aslan gibi çocuk sen. Silahı başına daya. Ay yüreğim kaldırır mı canım?
0: Hangi çocuk?
1: Halim.
0: Benim Halim.
1: Kız yüzünden az daha öldürüyormuş kendini.
0: Ne diyorsun sen Muazzez Hanım?
1: Söylemediler mi?
6: Kolay gelsin. Hoş geldin Muazzez teyze.
1: Hoş bulduk Halimciğim.
0: Oğlum, sen silah mı dayadın başına?
6: Ne silah anam ya?
0: Muazzez Hanım öyle diyor.
1: Aşk olsun be oğlum. Değer mi o kız için?
6: Yani Muazzez teyze, Allah aşkına senin yapacak başka işin yok mu ya?
0: Halim.
6: Yani iki gündür sen benim dolandın başıma, tövbe
1: estağfurullah. Anneden saklanır mı böyle şey? Ya bir yerine bir şey olsa?
0: Doğru mu dedikleri Halim?
6: Yok be anacığım, değil.
1: Aa, doğru tabii canım. Aa, az daha gidiyormuş ayol.
6: Allah aşkına yapma anacığım, getir.
1: Ver kolayı, ver oğlum.
6: Bırak Muazzez teyze, Allah aşkına. Havle vela koyete kadını kaptan götürecek ya.
0: Nasıl kıydın canın Halim?
6: Ya kıymadım anacığım, bak buradayım.
1: Kabahat o cadıda.
6: Ya tamam Muazzez teyzeciğim, çekil Allah aşkına, anamın havasını emme, gözünü seveyim. Rahat bırak bizi ya.
1: Ne hale getirdiler çocuğu.
6: Tamam Muazzez teyzeciğim, hadi bırak bizi, bırak bizi. La havle vela. Tamam anacığım, tamam, yok bir şey ya, yok bir şey. Ya kıymadım öyle bir şey, kim ne diyor ya?
0: Ben söyledim bak, bu çocuk Adanalıdır. Bu iş öyle kolayla bitmez dedim.
5: Biliyorum abla.
0: Ya ne biliyorsun Seyhan? Allah aşkına ya başımıza bir felaket gelseydi.
5: Ay öyle deme.
0: Yahu demesi mi kaldı Seyhan, Allah aşkına ya? Yani ya birinize bir şey olsaydı? Ha? Ne yapacaktık o zaman? Bak, git o çocukla konuş.
5: Ali'yle.
0: He, Ali'yle. Bak git ona söyle, böyle gözümüzün önünde çok dolaşmasın.
5: Ya abla ya.
0: Ya anacığım bak, biraz daha felaketi kaldıracak takatimiz yok. Artık yeter.
7: Başına işi açmazsan rahat etmiyorsun Asami'm.
8: Ya kim kimle, bu da benle ya.
7: Haklı abi. Ya ya peşinden kovalarlar ya da tabancayla yaralarlar, ne iştir anlamadım.
8: Sen gülme, senin yüzünden başıma geldi bunlar benim.
7: İyi tamam, hadi bin bin. Hadi daha polise gideceğim.
8: Ne polis?
7: Ya tanıdık komiser var ya, gidip derdimi anlatacağım, belki bir yardımı dokunur. Hadi. Hadi.
0: Kızım ya, bir canından olmadığı kalmıştı. Tövbe, meğer o da oluyormuş.
6: Anacığım.
0: Nikah tarihi aldım dedin. Biz de seviniyoruz. Züğürt teselliyse.
6: Nikah unut.
0: Ben unuttum. Esas sen unut. Ya sen bu kız yüzünden evinden barkından oldun. Gibi dükkanımız varken geldin sıfırdan burada iş kurdun. O da yetmedi. Gittin otel tuttun.
6: Otelin alakası yok.
0: Kimin alakası yok?
6: Seyhan'ın.
0: alakası yok da neden otel tutuyor? Ha? Bu krizde el aleme hava atmak için mi?
4: Yok be anacığım, ne havası?
0: Yoksa kız döner gelir diye mi düşünüyor? Aklını başına topla Halim. Ya bundan sonra adam gibi gururunla işin içinden çıkacaksın, ya da boynunu eğip el aleme madara olmaya devam edeceksin. Bir karar ver oğlum.
9: Seyhan abla.
8: Evet. Ali abiyle.
10: Ya evet, sen niye bu kadar şaşırdın ki?
9: Ali abiyi tanımam da Halim abiye yazık ya.
10: Ay başladı bu yine.
9: Yalan mı? Nikah gitmedik mi beraber?
8: Abi tamam, konu kapandı. Bitti gitti.
9: Dayın hastanede.
10: Ya bugün geliyor Furkan, Allah Allah. Abi dikkat etsene.
9: Şşş. Eda'ya çarptın.
10: Kardeşim dün biri bugün iki, bunlar amip gibi çoğalıyor. Yanından geçilmiyor ki.
9: Nurcan. Furkan sen karışma.
10: Hakikaten sana ne oluyor ya?
9: Ya bana bir şey olmuyor.
8: Kardeşimle uğraşma.
9: Hadi olmasın bir daha.

0: Sen çekin onu da ver. Ver bana şu.
1: Ya ver şu kolunu, ver ver.
0: Ya ne, ayağım tutuyorum, ben inerim ya, çekiştirmeyin. Ya. Ben 20 yıl gemilerde yattım kalktım Taşettin.
1: İyi tamam, hadi tamam da.
2: Anahtarlar nerede?

0: aç. Ben açarım ya.
1: Dayı.
0: Can canım. Ay yavrum benim.
2: Sami hoş geldin.
0: Hoş bulduk Melihan. Konuna dikkat et Mertu.
3: Geçmiş olsun Melihan.
2: Sağ ol vallahi tacir hepimize ha. Sami, isterseniz böyle gelin, size yiyecek bir şey yoktur ha.
0: Yok, iyiyiz böyle Melihan.
2: Tamam. Ama ben bir şeyler yaptım, artık gelir bırakırım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz Melih abla.
2: Hadi Allah'a ısmarladık canım.

0: Sen bu işte muvaffak olacakmışsın. Bak bir gelen bir daha geliyor.
1: İnşallah, inşallah.
0: Kemal.
2: Efendim anne.
0: Oğlum, ben de bir denesem şu solaryumu.
2: Sen mi?
0: Ha, bak, D vitamini, ah, kemiklere de iyi gelir biliyor musun?
2: Anne.
0: Oğlum, elin kızları girip çıkıyor. Anandan mı esirgiyorsun?
2: Yok.
0: Akşam da yemeğe gideriz. Bir tanecik ananım. Oğlumun hayrını görmek suç mu? Kenan. Acıyor vallahi her yerim. Acıyor vallahi.
2: İyi tamam, gel anacığım.
0: Hadi gel.
3: Arkadaşlar komutla 1, 2, 3. Tamam. Alo?
4: Feride Yalçın.
3: Buyurun benim.
4: Bankadan arıyorum.
3: Banka mı?
4: Evet efendim, almış olduğunuz krediyle ilgili arıyorum.
3: Evet.
4: Kredinizin vadesi geçmiş Feride Hanım.
3: Ama nasıl olur canım, benim sözüm ödedi, biz daha bugün konuştuk.
4: Maalesef biz böyle bir ödeme görmüyoruz. Ödemeyi en kısa zamanda yapmazsınız, hakkınızda yasal takip süreci başlayacak.
3: Yasal takip mi? Ama biz ödemeyi... Anladım. Peki, teşekkürler.
1: Ya birkaç saat.
3: Ali olmaz.
1: Niye?
3: Ya bu kadar kıyametten sonra.
1: Ya Seyhan.
3: Ali ablam bile artık gözden uzak olun dedi.
1: E tamam işte.
3: Ne tamam işte?
1: Ablandan bu akşamlık izine.
3: Ali ya.
1: Ya birkaç saat ya. Fazla bir şey istemiyorum ya. Bir yere götüreceğim seni.
3: Nereye?
1: İzin alacak mısın?
3: Ya Ali.
1: Ya bıktım artık seni böyle üzgün görmekten ya. Bir iki saat, fazla bir şey istemiyorum. Evet Mahir.

0: Efendim?
1: Yiğit. Nasılsın oğlum?
0: Amca?
2: Amca mı? Bu amca özledi herhalde. İkide bir arayıp duruyor.
3: Ya tabii ne demezsin. Ne istiyor? Ya bilmiyorum ki. Türkiye'ye gelmişler.
0: Anlamadım.
1: Adresi ver diyorum. Oğlum size geliyoruz.
0: Konur sokak.
3: Ne yapacakmış?
1: Ne o? Babanın evinden taşınmışsınız.
0: Taşınmadık amca. Atıldık.
1: Bir kağıt kalem ver Hülya.
3: Al.
1: Konur sokak.
0: 8 numara.
1: 8. Tamam. Geliyoruz oğlum. Konur sokak 8.
3: Ne olmuş? Ne diyor?
0: Geliyorlar.
2: Ya amca işte tamam özlemiş.
3: Ya ne özlemesi ya? Özlese 40 kere gelirdi. Kesin bir şey isteyecek.
4: Hoş geldin patron.

0: Patron, Sami abiden bir haber var mı?
1: İyi. Taburcu ettiler.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.

0: Heyecanlı duruyor ustam, getireyim mi?
1: Yok.
0: Getireyim istersen ustam.

0: Alo.
1: Aşkım hazırlan.
0: Ne hazırlanması Kenan?
1: Akşam sizi yemeğe çıkartıyorum.
0: Bizi mi?
1: Anacığımla seni.
0: Ya ne yemeği Kenan Allah aşkına?
1: Dükkanı kutlayacağız Feride. İş kurduk, şöyle ailece bir yemek yemedik.
0: Kenancığım, benim seninle konuşmam lazım.
1: Tamam güzelim.
0: Tamam da ne zaman konuşacağız Kenan?
1: Akşam konuşuruz işte. Melih ablayı da al, şöyle güzel bir yemek yiyelim.
0: Tamam, akşam konuşuruz.
1: Tamam, bay bay.

0: Alles. Mertcan.
1: Evet.
0: Ey, amcayla yengeye bir merhaba yok mu oğlum?
2: Mertcan. Ha.
0: Efendim, ben çocukların amcasını Zeki.
2: Tanıdım, tanıdım. Hoş geldiniz, buyurun.
0: Geç. Gel.
2: Zeki abi.
0: Oo, Samim. Ne haber?
3: İyidir abi, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: İyi.
3: Merhaba amca.
0: Merhaba. Nasılsın Eda?
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ ol.
1: Samim Bey, ne oldu kolunuza?
3: Kaza yenge, önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun ya Samim.
3: Sağ olasın. Buyurun, buyurun, otur.

0: Mertcan, sen unuttun mu beni oğlum?
1: Unutmadım.
0: Aferin sana.
2: Nasıl geçti yolculuk?
3: İyi geçti vallahi. İşten iki gün izin aldık, kaçtık geldik işte.
4: İşe girdin ha Zeki abi?
3: Girdim Semim, girdim. Hayırlısıyla.
4: Hayırlı olsun hadi.
5: Sağ ol.
4: Sen dursan.
6: Yo ben bakarım ciğerim, ben bakarım sadece. Aliye?
0: Sami al şu tencereyi, vallahi devrileceğim.
6: Sen bir tencere mi?
0: Allah Allah, al şunu Sami.
6: Ya bir tane sağlam elim var, onu da sana eder edeceğim.
3: Geleceğim dedim, geldim. Değil mi oğlum?
6: Evet amca.
0: Görmeyeli büyümüşsünüz çocuklar.
2: Çocuklar çabuk büyüyor.
0: Kim var içeride?
6: Çocukların amcası.
0: Çocukların amcası.
3: Çocuklar, okul nasıl?
6: İyi, iyi.
3: Sen ne de?
1: Bilmiyorum ki, ben daha yeni başladım.
0: O ne demek kızım?
2: Eda daha yeni okul değiştirdi. Devlet okuluna geçti de.
6: Zeki abi, Meliha, Hülya yenge.
7: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
7: Hoş geldiniz.
6: Zeki abi, Hülya yenge Almanya'dan geliyorlar.
0: Maşallah. Buyurun. Yok, ben bir böyle bakacağım.
3: Çocuklar, çam sakızı çoban armağanı. Gelirken sizlere bir şeyler getirdik. Önce Mertcan'dan başlayalım. Al bakalım Mertcan.
1: Bana mı?
0: Bakalım beğenecek misin?
6: Ya ne zahmet ettiniz abi?
3: Ya ne zahmeti? Sen ondan dayılarıysan biz de amcasız yani. Al bakalım Eda'cığım, bu senin.
1: Sağ ol.
3: Yiğit, al bakalım.
6: Sağ ol amca.
1: Scooter.
3: Beğendin mi?
1: Hem de çok.
0: İyi günlerde kullan.
6: Çok güzelmiş.
8: Abi, söylediğin yerdeyim. Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım dersem yardımcı olur mu?
9: Abi işte geçen sefer gibi ufak bir balıkçı teknesi. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah.
8: Ya ben Sefer Bey'e bakmıştım. Bir dakika çağırayım. Sefer abi! Sefer Bey siz misiniz?
10: Benim.
8: Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım. Bana ufak bir tekne lazım.
10: Ha tamam.
8: Bir dakika bekle.
0: Bilmiyorum Melih abla.
11: Neredeymiş bunca zaman?
0: Almanya'da.
11: Canım tamam, Almanya'da da yani. Bunca zaman insan bir arar, bir sorar.
0: Ya vardır bir menfaati Melih abla. Durup dururken gelmez o.
11: Kız ne menfaati?
0: Ya bilmiyorum ama anlarız yakında. Fazla uzun sürmez yani.
6: Zeki abi, belki yaza gelirim diyordun.
3: Yok. Vallahi bir boş vakit bulduk. Hemen Hülya ile atladık geldik. Çocuklar kaldı ama.
2: Çocuklar nasıl?
0: İyiler, sağ olun.
2: Allah emanet.
6: Uzun mu kalacaksınız?
3: Ya yok Yiğit. Bir işimiz var, halledip hemen gideceğiz.
6: Ne iş abi? Zeki abi?
3: Yok Samim. Şimdi sırası değil, sonra konuşuruz oğlum.
0: Buyurun. Zahmet ettiniz.
1: Yok zahmet değil ya, kıymaz börek yani, öyle çok zahmet etmedim.
3: Sağ ol, sağ olasın Eda'cığım.
0: Afiyet olsun. Alo.
12: Akşama hazır mısın?
1: Ayı.
13: Sahilde iskelenin önünde bekleyeceğim.
1: Ali ya ablam evde olsaydı.
13: Üstüne kalın bir şey al.
1: Ali.
13: Ya buluşacağız demedik mi?
1: Ya dedik.
13: Tamam 8'de bekliyorum. Seyhan.
1: Tamam.
12: Geç kalma.
1: Kalma.
12: Ya.
5: Kolay gelsin çocuklar.
7: Sağ ol usta.
10: Ustam çay veriyorum.
5: Beraber.
11: Hoş geldin Halim.
5: Hoş bulduk anacığım.
11: Halim.
5: Ha.
11: Sana bir karar ver demiştim.
5: Ha, dedi, dedi.
11: Ne oldu?
5: Karar verilmiştir anacığım. Karar verilmiştir.
10: Çayın ustam.

0: Bir ara uğrarım Samim.
1: Tamam Zeki abi.
2: Allah'a ısmarladık çocuklar.
3: Güle güle.
0: Mertcan, bekleyecek misin amcayı?
4: Evet.
0: Aferin sana.
2: Yiğit hadi oğlum.
1: Güle güle.
0: Eda, bir numara. Görüşürüz.
4: Hoşça kalın.

0: yapmayı. Bir şeyler çıkacak. Bu patır da boşuna değil. Dur bakalım, anlayacağız.
1: Neden söylemedin Zeki?
2: Öyle ya, sen benim halini gördün. Bu haldeki adama nasıl söyleyeyim?
1: Bak, biz buraya bunun için geldik.
2: Tamam.
1: Konuşacaksın.
2: Konuşacağım, merak etme.
3: Ay, nasıl ödememiş abla?
4: Ya ödememiş işte Seyhan.
3: Sana ödedim demiş.
4: Dedi ama yapmamış.
3: Allah Allah. Ne yapacağım?
4: Ya ne bileyim işte, konuşacağım bugün valla.
3: Nasıl konuşacaksın? Ablam da gelecek diyorsun.
4: Ya ne bileyim, artık ona duyurmadan konuşacağım bir şekilde Seyhan. Yani bunun icrası var, haczi var.
3: Ay. Allah korusun.
4: Ay, ablam duyarsa öldürür beni ya.
3: Yok yok, duymaz.
5: Ferize.
3: Abla.
5: Gülü. Bak, ben bu yemeğe gelmesem olur mu?
4: Ya abla, gel işte ya.
5: Ya anacığım, bak, bu erkek güzeli tamam da bu anası sapır apır sapır konuşacak gene.
4: Aman konuşsun, boş ver. Allah Allah, sen olmasan bana saracak. En azından gel de beni yalnız bırakma, hadi be.
3: Ablam, ben de bir iki saat çıkacağım.
5: Seyhan.
3: Gidip geleceğim ablam, söz.
6: Ya ben sana ne dedim?
3: E tamam işte, senin söylediğini konuşacağım ya.
6: Ablam, bir iki saat lütfen.
5: Bak, babam arada.
3: Ha, varmış mı?
5: Ha, varmış.
3: Aa, ne diyor?
5: Ne diyor? Bir saygısızlık, milletin ağzına düşürecek bir hareket, bir hal, bir tavır olmasın diyor.
3: Yok ablam, olmaz. Hı.
5: Artık konuşma, onu ne yapacaksan yap, hallet, bir daha böyle olay molay istemiyorum.
3: Tamam.
5: İyi, hadi.
3: Kaptın izli kız.
7: Sen biraz esmezsin herhalde. Bak, ben de solaryuma girdim ama hiç senin gibi olmadım.
3: Benimkinde ayarı biraz fazla varmışlar Muazzez teyze.
7: Ayar mayar. Demek yanmak sana gitmiyor.
5: Onu seni de bir saat yaksın. Bak nasıl marslık gibi çıkıyorsun Muazzez Hanım. Ne?
8: Feride haklı anacığım. Onunkini biraz uzun tuttuk.
9: Siparişimizi alabilir miyiz?
3: Ben bir tane çorba alacağım, o kadar.
5: Feride?
3: Ablam, hiç iştahım yok valla.
8: Canım, sen getir fındık lahmacunu. Önden humus, çiğ köfte, biraz acılı.
3: Kenan çok olmaz mı?
8: Yok hayatım, patron adamısın. O kadar şanımız olsun.
9: Güzel ciğer kebabımız var.
7: Ah, ben ona bayılırım.
8: Buraya duble ciğer. Anacığım.
7: Aslanım.
9: Tabii efendim.
1: Bugün gittiğimizde konuşacaktın Zeki.
2: Hülya.
1: Canım, bugünden yarına ne değişecek?
2: Ya dur, bir adam kendine gelsin. Böyle pat diye konuşulacak şey mi?
1: Ne fark eder? Zaten şüphelendiler. Söyle şunu bitsin.
2: Çocukların yanında.
1: Canım, nasılsa öğrenmeyecekler mi? Ha bugün ha yarın.
10: Ali. Heh. Nereye gidiyoruz?
11: Söylemem.
10: Kaçırıyor musun beni?
11: Bana kalsa kaçıracağım.
10: Ablam iki saat dedi.
11: Tamam, iki saat sonra edeyiz.
10: İpucu ver.
11: Ne ipucu?
10: Gideceğimiz yer hakkında.
11: Denizden gidiliyor.
10: Ali ya.
11: Ya ne Ali Ali? İki dakika sabret ya.
2: Yancan. Amcan çok güzel hediye getirmiş değil mi?
12: Evet.
13: Dayı, siz yarın konuşacaksınız değil mi?
2: Ha, yarın konuşacağız.
12: Ne istiyormuş?
2: Göreceğiz. Artık bizim fakirhaneye mi geliyoruz, biz mi bir yere gideriz bilmiyorum. Bak, şunu gördün mü? Evi beğenmedi.
13: Kendi malikanede yaşıyor sanki.
2: Şşt, değil de o.
12: Yiğit haklı dayı. Bizi senin başına bırakıp kaçtıktan sonra öyle kaldığımız evi beğenmemeye falan hakkı yok onun.
2: Ya tamam işte, yarın anlayacağız mevzunu.

0: Zeki abi.
1: Merhaba Samim. Yarın gelecektim biliyorum ama böyle gece gece rahatsız ettim, kusura bakma.
0: Ayıp ettin abim, gel ya. Buyur.
1: Ya çocuklar içeride mi?
0: İçerideler abi, buyur.
1: Yok, burada konuşalım o zaman.
0: Konuşalım abi, hayırdır?
1: Hayırdır, hayırlı bir iş

0: Ya bak şimdi, Yiğit'le Eda büyüdüler biliyorsun. Ama Mertcan daha küçük, Sabi. Oraya gelse, dil öğrenir. Hem sonra ileride bizi anne babası bilir falan yani.
1: Yapma Zeki abi.
0: Ya nasıl bakacaksın üç tane çocuğa Sabim?
1: Abim bakarım, benim işim var, gücüm var ya.
0: Ne işi?
1: Otel, bizim burada otel var babam.
0: Sizin otel?
1: Yani bizim değil de ben ortak gibi bir şeyim yani. Böyle yiyecek içecek müdürüyüm ciğer.
0: Sabim.
1: Zeki abi, benim gücüm yeter çocuk. Sakın senin gözüm akıda kalmasın, ben çocuklara bakıyorum ama.
0: Tamam. Tamam bak şimdi, bir şey demek zorunda değilsin. Çocuk büyütmek meşakkatli bir iş. Şimdi sen bana hemen cevap verme, olur mu? Sen iyi bir düşün. Ben yarın gene geleceğim.
1: Heh. Tamam abi.
0: İyi akşamlar.

0: Beğendin mi?
1: Çok.
0: Kimse görmesin demiştin.
1: Ali ya.
0: Ben bir sürü yer gezdim. Ama en güzel yer burası. Bu şehir. Hiçbir şey düşünmüyorum.

0: Feride.
1: Dubleci yara.
0: Ne ciğeri Feride?
1: Durumun iyi bakıyorum Kenan.
0: Feride ne oldu şimdi durup dururken?
1: Ya ben masraf olmasın diye bir tane çorba istiyorum. Siz maşallah ana oğul homini kırtak.
0: Feride ne oluyor güzelim ya?
1: Bankadan aradılar Kenan.
0: Hangi bankadan?
1: Kredi aldığım bankadan. Hani borcumu ödedim merak etme dediğim banka.
0: Ödediğim?
1: Uydurma.
0: Feride.
1: Vadesi dolmuş Kenan. Tahkikat yapılacakmış. İşin hacze kadar yolu varmış.
0: Hayatım hallederiz.
1: Nasıl?
0: Yarın gider yatırırım.
1: Kenan bak ablam bir de bunu duyarsa.
0: Duymaz. Duymayacak merak etme. Hadi gel. Burada biraz daha durursak ya ablan gidecek ya annem. Hadi gel.

0: Halim.
1: İyi akşamlar Sam abi.
0: Gel buyur Halim.
1: Yok gelmeyeyim abi. İki dakikan var mı?
0: Var tabii, olmaz olur mu?
1: Bir şey konuşacaktım abi. He.
0: Çocuklar ben kapının önündeyim.
2: Ne oldu Halim?
1: Abi ben bir karar aldım.
2: Ne karar?
1: Sanırım abi sen haklıydın ya. Delikanlı adam sevmeyi bildiği gibi çekip gitmeyi de bilecek.
2: Halim.
1: Ama bu saatten sonra benim tek düşündüğüm sensin. Sen arada olmasan.
2: Yok ben niye arada olacağım Halim?
1: Tamam abi. Ben bir konuşayım, ondan sonra sen de diyeceğini.
3: Olacak o iş. Halimize baksana.
2: Bir şey yok halimizde.
3: Ali.
2: Ya tamam. İnsanları üzdük, mutsuz ettik. İstemeden yaptık ama yaptık.
3: Ali ablam.
2: Neyi ablayla da konuşacağım? Feride ile de. Gerekiyorsa çarpar Ali.
3: Nasıl yapacaksın?
2: Yapacağım, konuşacağım. Yeter ki sen asma yüzünü. Ortada bize karşı kim varsa ikna edeceğim, tamam mı? Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum.

Ben gururum kırıldı. Başka çarem yoksa Mavi, ben bu gururumu kurtaracağım yani. Bak sen de işinden gücünden etmek istemem. Ama sabrım tükendi benim. Oteli kapatıyorum.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

Spor ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız bu bölümümüzde. Motivasyon, konsantrasyon ve doğru ders çalışma yöntemlerini konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte psikolog Doktor Bahar Akoğlu ve eğitimci Hayati Oktay bizlerle birlikte olacak.

0: Bahar Hocam, Hayati Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Bahar Hocam sizinle başlayalım. Evet. Şimdi başarılı olmak için motivasyon ve konsantrasyon aslında bu programımızda sık sık konuştuğumuz konular. Daha önce sizinle konuşmuştuk ve bu iki kavram çok önemli. Başarılı olmaları için öğrencilerin günümüz şartlarında çocuklarda motivasyon nasıl sağlanmalı? Motivasyonu sağlanmak ve konsantrasyonlarını sağlamak, daha doğrusu motive etmek demeliydim herhalde. Günümüzde daha zorlaştı diyebilir miyiz?
1: Evet, diyebiliriz. Şöyle, son araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aslında bir şeye odaklanma süremiz açısından baktığımız zaman birkaç yıl öncesinde hepimiz bir şeye en az 2,5 dakika odaklanabiliyormuşuz. Fakat şu anda 30 saniye odaklanabiliyoruz. Bu da konsantrasyonla ilgili ciddi bir düşüşü bize gösteriyor. Yani %75'lere kadar düştü bir kere. Motivasyon açısından ise birazcık daha anlam kaybını uğradı gençler. Birazcık daha amaçsızlar, biraz daha bulanık oldu zihinler. Burada bizler ne yapabiliriz? Etkileşim çok önemli çocukların kaybolmaması için. Desteklemek çok önemli. Bir şey başlama gücümüz evet motivasyon, onu sürdürme gücümüz de konsantrasyon. Evet. İkisi bir arada olduğu zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Ama bir şeye başladığımızda eğer zorsa onu yarıda bırakıyoruz aslında. O yüzden onu küçük adımlara görebilmemiz lazım. Konsantrasyon ise dediğim gibi süre çok azaldığı için gitgide azaldı. Yani buradan başladık. Hemen başlangıçta tekniklerle başlamak isterim ben.
0: Tabii.
1: Şimdi bir şeye başlarken ilk etapta çok adapte olamıyoruz ve zorluyor bizi. Şöyle bir çalışma var, gelecek düşlemi diye. Nerede olmak istiyorsanız, neyi hayal ediyorsanız onu kendi zihninizde bir 100 gün sonrasında yapacak şekilde bir imajine edin. 100 gün sonrasında ne hissetmek istiyorum, ne düşünmek istiyorum, ne yapmak istiyorum? Onun üzerinden bir skalada kendinizi orada bir yere koyun. Mesela şu anda hayalimdeki beni 5 puan var diyelim. Kendim 5 puanda olayım. %1 ilerleme kuralı diye bir şey var.

0: Psikolojide her gün %1 ilerleyip 100 günün sonunda oraya varabilmek. Peki %1'i nasıl yapacağım? Yarın hayalimdeki bana ulaşmak için sadece 10 soru çözeceğim. Bir sonraki gün 12, bir sonraki gün 15 şeklinde arttıracağım. Arada gücüm kırılabilir, yorulabilirim. Motivasyonum biraz düşebilir elbette. Çevresel şartlar da çünkü burada etkili Ahmet Bey. Bir gün ara verebilirim, evet. Ama iki gün peş peşe vermeyeceğim. Şimdi motivasyondaki kırılmalardan en önemli sebeplerden biri aslında fazla ara verdiğimiz zaman ertelemeye ve hedeften, hayalden uzaklaşmaya başlıyoruz. İki gün peş peşe hayalinizden uzak kalmayın. 100 gün sonrası için %1'lik ilerleme kuralıyla bir plan program yapın. Ve konsantrasyonunuz düşükse mutlaka telefonu kapatın. Çünkü çalışmalar bize şunu da gösteriyor. Evet, odak süremiz azaldı belki bildirimlerin sesiyle ama aslında hala ilerleyebilmek mümkün. Yani bu geliştirilebilen bir şey. Peki ne yapacağız? Mesela şu anda burada telefonlarımızın bildirimleri kapalı olmasına rağmen yanımızda olması %10 dikkatimizi azaltıyor. Çantamızda olsaydı birazcık daha dikkatimiz artacaktı. Performans almak istiyorsak en yüksek performans telefonu tamamen kapatıp yan odada bırakmak. Bu bizim odaklanma, konsantrasyon sürecimizi artırıyor.
1: Motivasyonumuzu uzun vadeli hedeflerle, uzun vadeli hedefleri de kısa vadeli hedeflerle beslemeliyiz.
0: Evet, özetle kesinlikle
1: bunu söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet, diyebiliriz.
1: Hocam siz neler söylersiniz? Odak süremizin kısaldığından bahsetti Bahar Hoca. Niçin
2: Bahar
1: kısaldı
2: hocam,
1: diye sorayım size.
2: Çok doğru bir noktaya değindi. Aslında hedef koymak önemli.
1: Evet.
2: Dolayısıyla öncelikle motivasyonun bence temel kaynağı ne amaç diyorum ben, hedefim ne? Bir kere bunu netleştirmesi gerekiyor öğrencinin veya kişinin. Önce hedefi belirlemesi gerekiyor ki o hedef doğrultusunda kendisini motive edebilsin. Peki motivasyon nasıl sağlanıyor? Bir kere evet, hedef koyduğunda bir amaç gerçekleştirmek, bir ideal gerçekleştirmek için kendi içsel motivasyon ortaya çıkacak ve onu besleyecek. Buna ulaşmam lazım, bunu yapmam lazım ya da başarabilirim. İçsel motivasyon. Bir de tabii bunun karşılığında ne elde edecek? Dışsal motivasyon dediğimiz aslında bir kısımda orada devreye giriyor. Peki ben bunu başardığımda ne elde edeceğim? Kariyerim açısından, başarım açısından veya ailem, öğrenci, ailem bu konuda beni nasıl ödüllendirecek gibi dışsal bir motivasyonun da aslında öğrencinin başarısında önemli rolü olduğunu görebiliyoruz. Çünkü motivasyon tek taraflı değil. Yani önce kişi kendi gerçekleştirmek istediği bir sınav olabilir bu. Herhangi bir proje olabilir, herhangi bir ödev olabilir. Bunu başarmak için öncelikle kendine bir ideal hedef koymalı. Ama çok doğru bir noktaya değindi Bahar Hocam. O hedefe ulaşmak için de adım adım küçük hedeflerle, evet, önce küçük hedef koyup o hedefi başardığında bir sonraki adıma, bir sonraki adıma geçerek ilerlemesinde motivasyonun aslında korunmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii temel olarak öğrenciler açısından şöyle düşünebiliriz. Evet, dikkat süreleri gerçekten çok kısaldı. Yani bugün 30 saniyeler daha aşağı, hatta anlık olarak video kaydırma, telefon ekranındaki ekran kaydırma meselesi 2 saniye 3 saniyeye kadar düştü. Bu 2-3 saniyelik geçişler hem motivasyonu bozduğu gibi hem de dikkat ve odaklanmayı minimum düzeye çekti. Araştırmalar şunu gösteriyor. Öğrencilerin telefon üzerindeki, özellikle ekran üzerindeki uygulamalar, Instagram'dan, TikTok'tan bir dünya sosyal medyaya kadar hepsini belirli bir zaman diliminde ellerinden bırakmadan sürekli bir dürtüsel olarak bakmak, ekrana dokunmak, onu alıp ne geldi, işte onunla ilgili ne bildirim var gibi sürekli kendini onun üzerinden engelleyen bir duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla bu da hem dikkat süresini, hem motivasyonu, hem de başarıyı, evet, önemli ölçüde etkiliyor.
1: Peki hocam, hedefler ve motivasyon arasındaki ilişkiyi biraz daha detaylandıralım. Yani hedefi olmayan bir öğrenciyi motive etmek için ne yapmak gerekir sizce?
0: Etkileşim kurmak lazım, öğrenciyi iyi tanımak lazım, desteklemek lazım. Şimdi bazen biz kendimize inanmayabiliriz. O içsel motivasyon, o merak duygusu bizde olmayabilir. Özgüvenimiz düşük olabilir. Ama biri bize inanırsa, bize inanan biri zamanla bizim iç motivasyonumuz olur aslında, iç sesimiz olur. O manada da öğretmenlerin desteklemesi, özellikle daha donuk, daha soğuk, daha yavaş çocukları gözden kaçırmaması, mutlaka küçük sorumluluklar vermesi, pekiştirmesi gerekli ki öğrenci de ilerleyebilsin. Yani burada eğer dışarıdan bir destek gerekiyor, başlıyorsa önce güzel bir etkileşim gerekli. Farkına varabilen bir hoca gerekli. O desteği öğrenci hissettiğinde

0: biraz daha kendine güveni gelecek ve o da hocasının söylediklerini kendi kendine söylemeye başlayacak aslında.
1: Evet. Peki başarının şartlarına baktığımızda motivasyonu nerede konumlandırmak gerekir sizce?
0: Motivasyon en başlangıç aslında.
1: Yani motive olmadan başarıyı elde etmek mümkün mü?
0: Zor ama imkansız değil. Bazen de başarınca motive oluyoruz çünkü. Yani sadece bugün bu görevi motive olmadan tamamlayabilirsiniz. Üstünde Ökran hocamızın güzel bir sözü var. Yap, kurtul, özgür ol der. Mantıklı. Bugün motive olmadan başlarsın, sadece görev diye yaparsın. Ama bitirdiğinde, tamamladığında kendini iyi hissedersin. Bu da evet bize bir yoldur aslında. Ama ikisi birbiriyle yakından ilişkili. Yani biraz motiveysen, biraz da dikkatim artıyorsa başarı kaçınılmaz oluyor. Bazen de sadece görevi tamamlamak küçük bir başarı motive olmamı ve deneyimlememi sağlıyor aslında.
1: Evet, bunu size de sormak istiyorum. Yani bu birbirini besleyen iki kavram aslında, bir döngü. Yani başarılı olunca motive oluyorsunuz, motive olunca daha çok başarılı olmak istiyorsunuz, daha çok çalışmak istiyorsunuz. Öyle midir?
2: Evet, yani başarılı olunca tabii daha motive oluyorsun. Ama işte küçük hedefler dediğimiz, asıl varmak istediğin hedefe gitmek için koyduğun küçük hedefleri başardıkça aslında motive oluyorsun. O yüzden de küçük adımlarla aslında asıl hedefe varmak önemli. Burada tabii ki biz belki de en çok şunun üzerinde duruyoruz. Planlama çok önemli.
1: Evet.
2: Yani öğrenci sınava hazırlanacaksa mutlaka bir plan yapması gerekiyor. Plan olmadan doğru hedefe varmak zaten mümkün değil. Onun için belki de öğrencilere yapmamız gereken ya da öğretmemiz gereken en önemli aşamalardan bir tanesi
0: zaman yönetimi.
2: Zaman yönetimi ve planlama.
1: Evet.
2: Planlamayı iyi yaparsa, zaman yönetimine uyarsa başarıya mutlaka ulaşacaktır. Bir de tabii öğretmenlerin ya da ebeveynlerin öğrencilere hedef verirken kendi potansiyelini iyi tanıması gerekiyor. Yani öğrencinin potansiyelini tanımadan onun yapabileceği ya da başarabileceği potansiyeli görmeden ona yüksek hedefler koymak başarısızlığı aslında getiriyor. Çünkü yüksek bir hedef koyduğunuzda onu onun altında ezilmiş oluyor öğrenci.
1: Evet. Gerçekçi olmak gerekiyor.
2: Gerçekçi olmak
1: yani
2: gerekiyor.
1: Çalışmak da motive getirir diye bir şey yok. Verimli olması gerekiyor. Verimsiz olduğu takdirde sonuç alamayacağı için motivasyonu etkileyecek.
2: Etkiliyor. Yani bir öğrenci var. Mesela bir öğrenciye siz günlük örnek veriyorum işte şu kadar soru çözerek, şu kadar kitap okuyarak günü tamamlayacaksınız dersiniz. Bir başka öğrenciye bunun daha farklı bir versiyonu sunmanız gerekiyor. Yani öğrencinin yeteneği ve potansiyeline göre ona görev ve hedef vermelisiniz. Eğer bunu vermezsek her öğrenciye örneğin aynı hedefi verdiğimizde birçok öğrencinin başarısızlığa uğradığını görebiliriz. Onun için öğrencinin potansiyelini iyi bilmek gerekiyor ve mutlaka potansiyeline göre de bir hedef belirlemek ve o hedefe adım adım ilerlemesini sağlamak gerekiyor.
1: Evet. Peki öğrenciyi motive ederken ve konsantrasyonlarını sağlarken öğretmenlere düşen görevi de biraz konuşalım ve bu anlamda öğretmenin rolünü de sormak istiyorum size. Yani buraya da bir parantez açalım isterseniz. Yalnızca bilgi aktaran mıdır yoksa daha çok biraz daha rehber rolünde midir?
0: Şimdi adı öğretmen olunca sadece bilgiyi öğreten gibi geçiyor.
1: Evet.
0: Halbuki bir hocanın gizli bir müfredatı olmalıdır. Bu gizli müfredat dediğim şey normal milli eğitimimize verdiği müfredatın dışında o paketin içerisinde rol model olmak, sosyal beceri, iletişim kurarak geliştirmek, güvenli bir ağ sistemi kurmak gerekli. Şimdi tabii çok fazla çeşit çeşit çocuk var hocamızın dediği gibi. Bizler ikinci figürüz aslında. Yani ebeveyn yerine ikame kişileriz arada. Dolayısıyla hem oradaki eksiklikleri tamamlamak için bu bize verilmiş bir fırsat. Hem de rol model olabiliriz.
1: Evet.
0: Öğretmen sadece bilgiyi öğretmiyor. Değerleri öğretiyor. Sosyal beceriyi öğretiyor. Güveni öğretiyor. Belki kendi yaşamından bir zorlukla örnek vererek nasıl baş edilebildiğini de öğretiyor aslında. Birlikte öğrenmeyi sağlıyor. Farkındalığı sağlıyor. Bu anlamda biz hocalara çok şey düşüyor. Öğretmenler günü mesajlarımızı bir hatırlayacak olursak bakın orada akademik bilgilerin yanı sıra derler ya da onu en sona koyarlar.
1: Evet.
0: Sizden insan olmayı öğrendim. Sizden işte güçlük almayı öğrendim. Sizden değerlerimi öğrendim derler. Ben de ne mutlu bize diyorum. Demek ki daha çok yolumuz var. Yapılacak çok şey var.
1: Evet. Siz hocam öğretmenin rolü hakkında neler söylersiniz? Özellikle günümüz şartlarında bilgiye ulaşmanın bu kadar çok kolay olduğu bir dönemde öğretmenin asıl misyonu acaba

0: Ama rehber olmak mı?
1: Rehber olmak mı? Şu anda öğretmenin aslında evet önemli derecede rehberlik rolü artmış durumda. Neden? Evet. Çünkü bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Öğrenci Google'dan bilgiyi teyit ediyordu. Şimdi çok daha ilerisine geçti. Yapay zekadan çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyor. Teyit edebiliyor. Dolayısıyla saniyeler içinde istediği bilgiye ulaşabiliyor ve çok da uzun metinlerle de rahatlıkla bunu okuyup analiz yapabiliyor. Bu konumdayken artık öğretmenin rolü tamamen rehberlik yapmak tarafına geçmiş durumda. O zaman öğretmen öğrenciyle yapay zekanın yapamadığı duygudaşlığı, o empati, gözlerin içine bakarak onun duygu durumunu anlama, ona göre davranma, öğrenciyi cesaretlendirme ya da işte varsa onun yaşadığı bir sorun onu çözüme kavuşturma gibi bu duygu tarafını iyi yönetmesi gerekiyor. Yani öğretmenin rolü aslında çok daha derinleşmiş durumda. Bunun için ben öğretmenlere hep şunu söylüyorum. Öğrenciler artık bilgiyi çok rahatlıkla ulaşıp öğrenebilir. Siz öğrencinin duygularına odaklanın. Duygularıyla ilgili yapabileceğiniz bir şey varsa onu o yönde destekleyin. Öğrenmeyi zaten başaracaktır. Çünkü ilgi gören çocuk öğrenmeye açık olur.
2: Evet, o merak eder.
1: Merak eder, kendini açar. Dolayısıyla aslında öğrenmenin önünü açmak için öğrencilerin duygularını iyi anlamak, onları iyi takip etmek gerekiyor. Bunu da yapacak öğretmen.
0: Hocam hep bir tartışma konusu aslında yapay zeka meslekleri öldürecek mi yoksa dönüştürecek mi? Özellikle öğretmenlik mesleğinde. Evet. Dönüştürmüş gibi aslında günümüzde, öyle mi?
1: Evet, aslında yapay zeka öğretmenlik mesleğini asla öldürmeyecek. Çünkü az önce söylediğim duygu tarafı, empati tarafı, öğrenciyi duygu tarafıyla anlama ve onu yorumlama tarafı yapay zekanın asla yapamayacağı şeyler olacak.
2: Bunun için yapay zeka bağlamı unutuyor. Öğretmen çocuğun bağlamını biliyor.
1: Bağlamını biliyor. Dolayısıyla bu yönden baktığımızda öğretmenin aslında elini kolaylaştıracak yeni bir enstrüman, yeni bir araç olarak yapay zeka gelmiş durumda. Yani biz şu anda hemen hemen eğitim içerisinde yer almaya ciddi şekilde, hızlı bir şekilde başladı yapay zeka. Dolayısıyla biz hibrit modelde ilerleyeceğiz. Öyle görünüyor. Bir müddet daha, epey müddet hibrit modelde ilerleyeceğiz. Yani hem yapay zeka olacak, araç olarak onu enstrüman olarak iyi kullanacağız. Ama bir yandan da öğretmenin rolü her zaman aktif ve değerli olacak, olmaya da devam edecek. Öğretmenin rolü değişmedi. Sadece rolü olarak ya da içerik olarak öğrenciye sunacağı destek, öğrenciye yaklaşım olarak sunacağı rehberlik tarafı biraz daha farklılaştı diyebiliriz.
0: Evet, rolleri değişiyor ve derinleşiyor.
1: Derinleşiyor.
0: Peki hocam, öğretmen-öğrenci ilişkisinin başarı üzerindeki etkisini de biraz konuşalım. Nasıl olmalı öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki? İkame ebeveyn dediniz siz. Yani tabii ki ebeveyn yerine geçmez herhalde öğretmenler.
2: Yani rüyaları da annem diyorlar bana. Ben ne yapabilirim?
0: Veya ne bileyim işte öğretmeniyle arkadaş gibi olmak. Yani bunlar doğru mu? Öğretmenin öğretmen gibi kalması gerekmiyor mu biraz da?
2: Öğretmeni nasıl anlamlandırdığı ve şemalandırdığı bence burada önemli.
0: Nasıl anlamlandırması gerekiyor?
2: Şimdi biz anne şemasındayız aslında.
0: Evet.
2: Bakım veren şemasının içerisindeyiz. Dolayısıyla ne kadar ciddi ya da katı olursak olalım, çocuk bizi annesiyle ilgili şemadan çağırıyor. Burada öğretmen sınırları da öğretmeli tabii ki çocuğa. Ama ben yani herkesin kendi kişiliği doğrultusunda mesleğini yerine getirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şefkati işin içine katmadan hocalık yapamam. Benim için çok zor. Bağ kurmam lazım. Evet. Kalbine, bedenine temas etmem lazım. Gözlerin içine bakmam lazım. Yavrum diyebilmem lazım. Ben bu soruyu bir anne olarak cevaplamak istiyorum. Benim çocuğuma öğretmeni nasıl davranmak istiyorsa, ben de bir başkasının bana emanet ettiği çocuğa o şekilde davranıyorum. Sonuçta annesi yanında yok ama ben oradayım, hangi yaşta olursa olsun. O yüzden de öğrencilerime sonuna kadar sahip çıkarak, yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde hocası, yeri geldiğinde annesi olmaya hazırım. Bütün bu rolleri göğüslemeye hazırım. Evet. Bu bizim sorumluluk alabilme kapasitemizle ilgili. Sadece sınırları öğretmek önemli. Öğrencinin sonuçta üstündesin, korumasız bir hale getirmemen lazım. Sen orada daha tüm güçlü otorite gibisin. Cezalandırmadan doğru yaklaşımla, ılımlı yaklaşımla, çok fazla koruyarak da değil ama
1: Belli sınırları da olmalı.
2: Evet. Severek, bakarak, şefkatli bir tonda çok şeyin aşılacağına inanıyorum. O yüzden ben bunu anne tarafımla cevaplamak istiyorum. Hepsi benim yavrularım.
0: Evet. Peki. Güzel. Siz hocam bu konuyla ilgili neler söylersiniz?

0: Tabii öğretmen nasıl yaklaşmalı?
1: Sizde babalık.
0: Öğrenci, nasıl? Bizde babalık rol yönüyle.
2: Hocam ben oksitosinle cevap verdim.
0: Yani tabii öğretmenin öğrenciyle olan ilişkisi mutlaka belli bir sınır ve çerçevede ilerliyor.
3: Evet.
0: Fakat ne olursa olsun günümüzde daha önce çekirdek aile olmayan geniş aile kavramından şimdi çekirdek aile kavramına dönmüş durumdayız. Dolayısıyla öğretmenin öğrenciyle olan ilişkisinde evet anne baba geri geliyor, büyük anne baba rolünü de üstleneceği bir takım belki güncel hayatta kullanabileceği değerlerden tutun kültür aktarımına evet. kadar birçok kodu ve kültürü öğretmen aktarıyor ve öğretiyor durumuna geçmiş durumda. Çünkü önceki yıllarda geniş aile kavramında çocuk büyük anneden, büyük babadan ya da evet, geniş doğru. ailede işte bir sofra adabından genel kültür kurallarına kadar, toplumumuzun genel kültür kurallarına kadar birçok kuralı orada yaşayarak öğreniyordu. Şimdi bu kalmadığı için aslında öğretmenin burada üstlendiği rol biraz daha genişlemiş oldu. Dolayısıyla okulun aslında yapısı ve şekli de değişmiş durumda. Onun için öğretmene daha farklı roller, daha farklı görevler düşmüş durumda. Onun için öğretmen bu gözle bakmalı ve öğrenciyi kültürümüze, değerlerimize ait kodları da aktararak bu yönde ele almalı ve duygularını anlayarak onu tıpkı Bahar Hocam'ın söylediği gibi yani çocuk çünkü güvenebileceği alanlar olarak anne babayı seçtiği gibi aslında öğretmenin de olduğu alanı güvenilir alan olarak seçiyor. O alanda öğrenciyi iyi anlamak ve takip etmek öğretmenin büyük görevler arasında yer alıyor.
1: Yani eskiden çocuğun gelişmesinde, yetişmesinde sosyal hayatın daha büyük bir rolü vardı aslında değil mi?
0: Tabii. Yani sosyal hayatın rolü ailenin içerisinde öğrenilen birçok kültür ve kavram evet. kodlar artık çekirdek aileye döndüğü için çekirdek ailede ve yoğun iş temposu içerisinde anne ve babanın zaman ayırma konusundaki zaman kıtlığı okulun rolünü, öğretmenin rolünü biraz daha genişletmiş evet. durumda. O yüzden okula düşen sorumluluklar, öğrencinin okul içerisinde belki daha zengin öğrenme alanlarını oluşturduğu, özellikle hayata karşı nedir bunlar? İşte atölyelerle yani müfredatın dışında zenginleştirilmiş ders içeriklerinin dışında atölye evet. alanları, uygulamalı alanlar, belki öğrencinin sosyal hayatta kullanabileceği birçok aktiviteyi ve etkinliği yapabileceği alanlar ve artı öğretmenin de buna kaynaklık ve destek verici rolüyle de pekişmesi ve zenginleşmesi gereken noktadayız.
1: O halde yani öğretmenlerimizin her zaman çok önemli ve kritik bir rolü vardı ama günümüzde biraz daha önemli.
0: Daha geniş evet. Alana yayılmış durumda. Onun için öğretmenler sınıfa girdiğinde bu öğrencileri hayata hazırlamak için ne yapmalıyım ya da kendimi bu konuda nasıl geliştirmeliyim iyi analiz etmeli ve sürekli kendini güncel tutmalı. Çünkü günümüzde şöyle düşünün. Öğrenciler şu anda yapay zeka araçlarının içerisinde doğmuş ve büyüyorlar. Biz aslında onu sonradan bulmuş kişileriz.
1: Evet.
0: Onun için öğretmenin de bu öğrencilere hem güncel hayatta rehberlik yapılması için kendisini de güncel tutması ve güncel kılması gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta.
1: Ailenin yetiştirdiği öğrencilere ama sonra ne yazık ki öğretmenler uğraşıyor. Çok kötü hadiseler de yaşanabiliyor ne yazık ki. Peki yani buna bir parantez açmış olduk. Tekrar motivasyon konusuna dönecek olursak çok genel bir soru olacak. Motivasyonu düşüren hususlar neler? Özellikle günümüzde gençlere baktığımızda hangi sebepler öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkiliyor sizce?
2: Şimdi sadece teknolojiyi suça atmayalım. Uykusuzluk evet. motivasyonu gerçek manada düşürür. Yorgunluk düşürür. Peş peşe başarısız olduysanız bir sınavdan düşük aldıysanız düşürür. Artı teknoloji de düşürür. Yani önce diğer kısımları. Motivasyon dediğimiz şey aslında bir düzen. Bir düzene, yaşam düzenine ihtiyacımız var. Dolayısıyla beslenme, uyku, yorgunluk, zihinsel yük. Şimdi burada diğer bildirimler, teknoloji bize bir zihinsel yük sağlıyor. Bu zihinsel yük nedeniyle de motivasyonda birazcık belli bir miktar kırılmalar olabiliyor. Ama bunu biz nasıl toparlayabiliriz? Her gün aynı saatte dersi çalışırsak

0: sistemi aslında yeniden yerine koyabiliyoruz. Zihin rutini sever. Buna birazcık dikkat edebilmemiz lazım. Çocuklar eğer odaklanamıyorlarsa, motive olamıyorlarsa önce bedeni rahatlatmaya çalışsınlar. Beden çok uyaran altında çünkü telefon bildirimleriyle. Beden rahatlamadan zihin rahatlamaz. Bir dakika bir nefes egzersizi yapsınlar. 4 saniyede nefeslerini alsınlar. 2 saniyede tutsunlar. 8 saniyede versinler. 4-2-8 kuralı. Bir dakikanın sonunda gözlerini kapatıp sadece işittikleri ya da o anda gördükleri bir şeye, tek bir duyu organına odaklansınlar. Ondan sonra derslerinin başına otursunlar. Yani bazı küçük trikler vardır ki Ahmet Bey, bunları hep yapmamız ve arttırabilmemiz lazım. Bakın günde kaç kez telefona bakıyoruz biliyor musunuz? En az 100 kez.
1: Evet.
0: Bu çok ciddi bir oran. Ama bunsuz da yapamıyoruz.
1: Yapamıyoruz.
0: O da cebimizde.
1: Evet.
0: Otomatikleşmiş, baktığımızın farkında bile değiliz. Ama adamlar oturmuşlar saymışlar. En az 100 kez baktığımızı bulmuşlar. Peki ne yapacağım? Tam elim uzandı. Onsuz da duramıyorum. Motive de değilim. Canım da sıkılıyor, haz istiyorum ve oraya uzandım.
1: Evet.
0: 10 dakika sonra bakacağım diyeceğim. 10 dakika boyunca bedenimin şartlarını değiştireceğim. 10 dakika sonra döndüğümde sadece 1 dakika bakacağım diyeceğim. 1 dakika bakıp kapatacağım. Böyle böyle aslında geliştirebiliriz. O yüzleri düşürebiliriz. Yani burada bildirimlerse bizim çeldiricilerimiz.
1: Evet.
0: Motivasyonumuzu, dikkatimizi azaltan şeyler. Bunlara belli bir mesafe koyabiliriz. Bahsettiğim şey bir tek internet bağımlılığı değil. Bütün bağımlılıklar için geçerli. Bir şeye uzanmak istiyorsan ve onsuz duramıyorsan bedenin koşullarını değiştir ve 10-15 dakika oradan uzaklaş. Sonra baktığında bu kez de onunla olan ilişki süreni kısaltmaya çalış. Bu takıntılarda da böyledir.
1: Evet.
0: Yani fişi çektin mi? Düşün ama yapma. 15 dakika uzaklaş. Sonrasında da sadece bir kez kontrol et. Ve içinde kaybolma. Çünkü insan zihni çok oyun oynar. Dolayısıyla böyle küçük şeyler, teknikler uygulayabilirler.
1: Peki hocam, siz hem yapay zeka hem teknoloji, dijitalleşme, aslında sizin alanlarınız bunlar. Siz bu konuda neler söylersiniz? Yani konsantrasyonu etkileyen faktörlere baktığımızda yapay zekayı ve teknolojiyi nerede konumlandırmak gerekir?
2: Motivasyonu etkileyen tabii temel olarak aslında baktığımızda öğrencilerin yoğun kullandığı sosyal medya platformları.
1: Evet.
2: Yani burada işte isimlerini hepimiz biliyoruz. 2000'li yıllarda sadece telefonda mesajlaşmayla konumunuzun nerede olduğunu söylediğiniz bir dönemden
0: kontürle.
2: Şimdi şu anda inanılmaz derecede sadece yüz profilinizle analiz yapan duruma gelmiş durumdayız.
1: Evet.
2: Ve ne zaman değişti bu? Telefonların ön yüzüne kamera yerleştirme fikri geldi.
0: Kimin aklına geldi hocam?
2: Geldikten sonra başladı. Yani hatırlayın, ön yüze kamera geldiğinde selfie kavramı ortaya çıktı ve selfie kavramından sonra sosyal medya platformu Instagram çıktı ve Instagram'da artık insanlar fotoğraf paylaşmaya ve bunu kendiyle ilgili en iyi yönleri, en iyi yemekleri, en iyi giysileri,
1: evet,
2: paylaşmaya
1: en
2: başladı.
1: En çok da eşlerin işine yaradı.
2: Ve bu inanılmaz derecede de kişinin işte ne kadar like aldı, ne kadar beğenildim, evet, bununla ilişkili olarak kimler beğendi, bütün motivasyon bunun üzerine kuruldu.
0: Etkileşim, aradaki
2: etkileşim. İyi bir etkileşim alıyor muyum, ona bakıyor. Hatta öğrenciler üzerinde yapılan son araştırmada sosyal medyadaki bu etkileşimlerin yüzünden %50'si ciddi derecede kullananların ciddi derecede psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendi bedenleri üzerinden bir olumsuz algı üretilerek inanılmaz derecede beden imajıyla ilgili zor durumda kaldıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla bu aslında hem sosyal hayatta, hem çalışma hayatında, hem de derslerle ilgili olan okul hayatında motivasyonunu en çok düşüren bileşenlerden bir tanesi haline geldi.
1: Evet.
2: Peki şimdi neyi tartışıyoruz? Öğrencilerin bu duruma düşmesi, hem psikolojik olarak, hem zihinsel olarak, hem de motivasyon olarak bu duruma düşünmesini işte Avustralya'da 16 yaş altındaki öğrencilere sosyal medyanın yasaklanması.
1: Evet.
2: Şimdi Fransa, ardından
1: Hollanda'da vardı.
2: Hollanda'da galiba bu çalışıyor. Türkiye'de Aile Sosyal Politika Bakanlığımız biliyorsunuz meclise sundu. 15 yaş altında olması konusunda çalışmalar yapılıyor. Bütün mesele aslında çocuklarımızı bu işte motivasyonu kıran, psikolojik durumunu etkileyen bu durumdan kurtarmak için erken yaşlarda bunu engellemek. Çok ilginç. Birleşik Krallık'ta 11 yaş altındaki öğrencilerin kullanma oranı çok ciddi derecede yüksek. %65-70 oranında kullanıcı var.
1: 11 yaş altında.
2: Profile sahip, evet. Kanada'da bu daha fazla. Kanada'da daha fazla. Dolayısıyla bu ciddi anlamda öğrencilerin hem motivasyonunu hem dikkat süresini ve beden imajları açısından da olumsuz bir algı oluşturulduğunda sosyal hayata karışması ve sağlıklı ilişki kurabilmesi önündeki en büyük engel.
1: Acaba oralarda doğru kullanımı sağlayabilmişler mi?
2: Şimdi orada doğru kullanımı sağlayabilme konusunda da çok eksikler var. Neden eksikler var? Çünkü kontrol mekanizması yok. Yani şimdi biz bu...
1: Doğru. Herkesse etkileşim halinde.
2: Etkileşim zaten halinde. Dolayısıyla hani bu konuda bir kontrol mekanizması yok. Peki biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şu anda yapılmaya çalışılan, işte bunun bir onay alınarak, bir izin süreci içerisinde oluşturularak öğrencilerin sosyal medyayı kullanmasını engellemesi ya da işte 15 yaş altı çocukların sosyal medya edinmesinin önüne engel konulması. Fakat bunu yaparken de şu göz ardı edilmemeli. Yani bunun yükümlülüğü kime kalıyor? Sosyal medya platformlarına kalıyor. Aslında onları bir yaptırım aracı olarak kullanıyoruz bunu. Ne diyoruz? 15 yaş altı çocukların profil açmasını engelle. Peki ebeveyne bir şey diyebiliyor muyuz? Siz açtırmayın diyoruz. Ama eğer açarsa da sosyal medya platforma diyoruz ki sen engelle. Sosyal medya platformu bunu engellemek için bir takım bilgiler ve veriler alması gerekiyor. Yani senin 15 yaş altında olduğunu belirlemesi için ne yapması gerekiyor? Ya yüz verisini alması gerekiyor, ya işte kredi kartı onay bilgisi alması gerekiyor ve kimlikle ilgili bilgilerin alması gerekiyor. Burada da veri gizliliği ilkesi aslında ihlal edilmiş olacak. Bu da çok önemli bir nokta. Bunun da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir taraftan 15 yaş altı sosyal medyayı kurtaralım derken diğer taraftan en önemli veri gizliliği ilkesini ihlal etmememiz gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Peki. Hocam siz neler söylersiniz? Sosyal medyada yaşanılan bu durumlar yetişkinlere göre özellikle çocukları daha çok etkiliyor ve onların konsantrasyonlarının önünde bir engel bu, değil mi?
0: Yani çocuklar gözlemleyerek öğreniyorlar en çok. Çevreyle etkileşim halinde öğreniyorlar Bandura'nın kuramına göre. En güzel öğrenme gözlemleyerek öğrenme ise, gözlemlediği şey de olumsuz bir şeyse ondan etkileniyor. Hocam onu söylerken aklıma bir şey geldi. Bir araştırma ben kendi ülkemizden vermek isterim. Şanlıurfa'da bir araştırma yapılmış. Çocukların %70'i travmatize çıkmış. Travmatize olmalarının sebebi de aile içinde şiddet tanıklığına maruz kalmaları. Bugün sadece sosyal medyayı konuşuyoruz ama evlerin içerisinde ne oluyor acaba? O çocuk niçin sosyal medyaya gidiyor? Bu oranlar çok ciddi oranlar. Evin içinde gözlemlediklerimiz de bence çok önemli. Sadece sosyal medya değil. Çünkü aile içinde şiddet tanıklığı yaşayanların da %90'ı kendi eşlerine şiddet uyguluyorlarmış. Ve %25'i de intihar ediyor. Bakın sadece tehlike dışarıda ya da sosyal medyada değil. Tehlike bazen kişinin kendi evinde, kendi çekirdek ailesinde gözlemleriyle başlıyor. O yüzden her bir çocuğun neyi gözlemlediği, neyi şey yaptığı, taklit ettiği çok çok önemli bence. Şimdi çocuk belki sosyal medyayı kapatacak 15 yaşın altında. Aile zaten bebekliğinden beri onu sosyal medyada teşhir ediyor ki çocuk kullansa da kullanmasa da o çocuğu zaten herkes tanıyor.
1: Evet.
0: Bizim burada vermeye çalışacağımız şey bilinç olmalı. Bireysel olarak ben nasıl bir ebeveynim, nasıl bir öğretmenim, neyi gözlemliyor, neyi kaydediyor, nasıl bir tehlikeye açık hale geliyor, biz ne kadar ihmal edeceğiz? Tamam, çocuğun elinden sosyal medyayı alacağız da biz ihmal ettiğimiz sürece Ahmet Bey ne kazanacağız? Evin içerisinde bir kaos olduğu sürece çocuk yine yetişemeyecek, yine doğru gözlemlerin peşinde düşemeyecek. Orada belki bir tane de olsa olumlu figürü de görüyor olabilir. Biz evin içinde bu figürü olmalıyız. Bizi gözlemlemeli, kaydetmeli, öğrenmeli ki kendini düzenleyebilsin. Sosyal medya kendini düzenlemek için bir dijital alan. Artık dijital düzenleme başladı. Yani oturup da spor yapayım, kendimi düzenleyeyim diyemiyoruz. Biz işte oturduk, oyuncaklarımızı oynayıp kitap okuyup düzenliyorduk. İyi de bu kuşak bizim kuşak. Onu yetiştiren biziz. Yani biz sürekli Z kötü, Z kötü diyoruz da Z'yi yetiştiren Y değil mi? Y kuşağı. Evet. Bunlar bizim çocuklarımız. O zaman çok daha bilinçli olmamız lazım ki çocuk neyi istiyor, neyi gözlemliyor, neyi kaydediyor? Sosyal medyadan önce benim evimde bu çocuk ne yaşıyor kısmı hepimizin düşünmesi gereken bir nokta.
1: Bu arada yanlış anlaşılmasın. O araştırma Şanlıurfa'da yapıldığı için öyle söylediniz. Ne yazık ki Türkiye'nin birçok yerinde de bu tarz olaylar oluyor.
0: Evet, oluyor. Yani bu okulda da oldu ya geçen hafta. Çok
1: maalesef,
0: üzücü.
1: Maalesef.
0: Yani şiddet

0: tanıklığı, şiddet örnekleri sosyal medyadan ya da evin içerisinde. Bunlar her biri bizim toplumumuzun gelişmesi için ciddi risk unsurları.
1: Evet.
0: Ve bir boşluktan içeriye bir şeyler sızıyor ve engel olamıyoruz. İster sosyal medya, ister evin içerisinde. Çünkü çocuklar daha şekil verilmemiş bir hamur gibi. Hemen kapıp gözlemleyip maalesef eyleme geçirebiliyorlar. Önleyici unsurlar aslında burada o ele önemli. Almamız gereken evet. şey biz önleyici. Bunu nasıl önleyeceğiz?
1: Nasıl
0: bilinç kazandıracağız insanlara? Hani sizin her programda konuştuğumuz zorbalık. Bu eğitimlerin gerçekten tekrar arttırılması lazım. Medya kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerin tekrar arttırılması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Şimdi odaktan bahsediyoruz, odaklanmaktan bahsediyoruz. Şimdi bazı öğrencilere baktığımızda müzik dinleyerek veya işte kalabalık ortamlarda, gürültülü ortamlarda daha iyi konsantre olduklarını düşünüyorlar. Beyni böyle bir ortamda ders çalıştırmaya alıştırmak ne kadar doğru?
0: Sağlıklı değil. Tek bir uyaran vermemiz lazım. Bu bölünmüş dikkate yol açar. Dolayısıyla oturduğunuz, okuduğunuz şeye çok odaklanamazsınız. Aslında orada belki bir hazla da birleştirmek istiyor eylemini. Ama sistem yanlış. Dolayısıyla öğrenci oradan verim alamaz. Hani deminden beri bahsettiğimiz konsantrasyon. Konsantrasyon ne sağlar? Senin çalışmadan verim almanı sağlar. Bunun üstüne müzik eklediğin zaman o verimi alamazsın. Özellikle hani sözlü şarkıları koyduğun zaman o verimi alamazsın. Yanlış bir öğrenme şekli ama değiştirilebilmesi elbette mümkün. Şunu da eklemek istiyorum. Şimdi zaten bir işin başına geçtiğimizde bir miktar hepimiz kaygılı ve stresliyiz. Nereye varacağını bilmiyoruz. Ekstra bir uyaran alırsak, evet. AVM'de ders çalıştım. İşte bir kafeteryada ders çalıştım. Sesler ve gürültüler. Kulaklıkla ders çalıştım. Bir, savaş modum açıldı zaten bir sürü uyaranda. Zaten stres artıyor. Nasıl odaklanacağım o zaman? Önce bedeni rahatlatıp sessizlik içerisinde kalabilmem lazım.
1: Evet.
0: Mümkün değil yani.
1: Yani zaten belki de kendisini kandırıyor ama belki kendisini kandırmıyor olsa bile gerçekten o an daha iyi konsantre olsa bile üniversite sınavına girdiğinde veya lise sınavına girdiğinde müzik dinleyemeyecek.
2: Ya da işte o ortamda müzikle soruyu çözemeyecek. Onun için evet. Bahar Hocam'ın söylediği gibi aslında öğrenme verimliliğini düşürmüş oluyor.
1: Evet.
2: Beyindeki boşlukları tamamen odaklanmış bir öğrenme biçimine sokmak yerine birçok bileşenle meşgul ederek aslında öğrenmenin verimini epey düşürmüş.
0: Çünkü yazarak, okuyarak ya yazdığımız şeyi de sesli okuyarak %80 unutmuyoruz mesela. Şimdi orada
2: hem
0: müzik var nasıl
2: okuyarak,
0: olacak?
2: Evet.
1: Doğru.
0: Yazacağım, okuyacağım, sesli not alacağım. %80 verim elde edeceğim. Evet. Şarkı çalıyor bir adam.
1: Ya o zaman nasıl rahat ediyorsan o şekilde çalış. Nasıl konsantre oluyorsan o şekilde yap. Bu tamamen öğrencinin inisiyatifine bırakılmaması gereken bir vaziyet aslında.
2: Yani öğrenmenin biçimi evet
1: farklı, doğru olmalı.
2: Çünkü
1: farklı olsa da doğru olmalı.
2: Çünkü dikkati yani. Azaltan bileşenleri azaltmanız gerekiyor.
1: Evet.
2: İşte telefonu Bahar Hocam söyledi alıp başka bir oda gerekirse farklı bir odaya koyman lazım. Yani orada bulunuyor olması bile senin dikkatini azaltan bir etkendir.
1: Evet.
2: Farklı bir odaya koyması lazım. Dijital detoks ya da dijital hijyen mi deriz ne deriz adına bilmiyorum ama bunu yapması gerekiyor öğrencinin. Çalışma masasında olması gerekiyor. Çalışma masasında çalışacağı kalemi, kağıdı ve
0: her
2: kitabı
0: şey
2: her şeyin hazır olması gerekiyor. Tabii ki kendine de belli bir plan belirlediyse ki plan çok önemli söylediğimiz gibi planı belirlediyse ne kadarlık süre ayırdım ben bu derse çalışmak için bir saat mi? Bir saatlik o süre içerisinde artık hiçbir şeyle ilgilenmeden o bir saati tamamlaması çok önemli. Tamamladıktan sonra mola verebilir. Belli bir mola süresiyle kendine farklı bir
0: rahatlama
2: egzersiz olabilir. Çay içebilir, kahve içebilir, kendine bir mola verebilir. O zaman o dikkat süresini yeniden toparlamasına bir fırsat sunmuş olur. Sonra tekrar çalışmasına devam edebilir. Ama çalışma anında bütün dikkatini dağıtacak unsurlardan arınması gerekiyor.
1: Başarıya giden yolda 3 kademe sayabilir miyiz? Önce hedef, sonra bir plan olacak ve sonra zamanı yönetecek.
2: Kesinlikle doğru. Mutlaka hedef koyması gerekiyor. Üniversite öğrencilerine söylediğim ben konferanslarda söylerim. Bir hedefiniz varsa ve bu hedefiniz neyse onu bir kağıda yazın ve çalışma odanıza asın. Ne
1: evet.
2: istiyorsun? Hangi üniversiteyi hedefliyorsun? Hangi bölümü
1: evet.
2: hedefliyorsun? Bunu bir kağıda yaz ve görünebilecek bir yerde, kendi görebileceğin bir yere as ve o hedefe doğru sonra da bir plan yapman lazım. Ben buraya ulaşmak için
1: evet.
2: şu an içinde bulunduğum durum ne ve oraya gitmek için neleri yapmam gerekiyor? Bunu bir yol haritasıyla

0: rehber öğretmeniyle olabilir, bir uzmanla olabilir, oturup kendisi birlikte bir plan yaparak o plan doğrultusunda hedefe gitmesi ve zamanı evet. yönetmesi.
1: Peki hocam, şimdi zaman yönetimi dedik, başarı için olmazsa olmaz. Ama günümüzde az önce de konuştuk, dikkatleri dağıtacak, çocukların, öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak çok fazla unsur var. Bu anlamda doğru zaman yönetimi nasıl yapılabilir?
2: Önce hep söylediğimiz gibi zaman farkında olmak lazım. Evet. Zamanımı neye harcıyorum sorusuna bir cevap verebilmemiz lazım. Nerede ne kadar zaman geçiriyorum? Zamanı en iyi yönetmenin yolunda her zaman söylediğim gibi sabah saatlerinde işlerimizi halledebilmemizdir. Evet. Hafta içi size bir süre ödev verildiyse cumartesi sabah onu halledin. Pazar akşamına bırakmayın. 1,5 gün size kalır. Bu sayede özgür olursunuz. Tüm bu bahsettiğimiz kavramların içerisinde yeterince dinlenebilmek çok önemli. Yoksa zamanı boş geçiriyorsun ama bir yandan da dinlenmemişsin. Yine psikolojik yine size bir faydası olmaz. Her gün aynı saatte ders çalışsınlar. Zihin rutini sevdiği için bütün uyaranları, çeldiricileri kaldırsınlar. Özellikle sabah saatleri çalışsınlar. Akşam yatmadan bir saat önce de mavi ışıktan, ekrandan uzak kalsınlar. Bedenlerini dinlendirsinler. Çalışamıyorum, olmuyor, zorlanıyorum diyebilirler. Şimdi burada başarılı olan öğrencilere bakmışlar. Biraz daha çalışayım diye kazanıyor. Of sıkıldım diyen kaybediyor. Hadi tamam bugün sıkıldı, ertesi güne getirme yani baba. Biraz daha sözcüğünü hayatımıza koyabilmemiz lazım. Kesin olmayacak değil, belki olabilecek diyebilmemiz lazım. Yani algılama ve düşünce şeklimizi bence toparlamamız lazım. Bugün bir 10 dakika bunu ayırabilirim. Bugün sadece bir sayfa okuyacağım şeklinde başlamaları lazım. Takvim evet, ilerlenmeli dikkat eksikliği olan çocuklarda hangi saatte neyi çalışacağım, ne zaman bitirmeyi öngörüyorum ve sonucunda ne oldu?
1: Doğru saat aralıklarında rutin
2: oluşturur. Saat ve rutin çok önemli.
1: Evet. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Erteleme davranışını sormak istiyorum. Niçin erteler bir öğrenci? Başarısız olmaktan korktuğu için mi?
0: Bu da olabilir. Nedenlerinden bir tanesi de o. Eğer başaramayacağını düşünüyorsa veya yapamayacağına inanıyorsa bunu erteleme yoluna gider. Bir nevi kaçınmadır bu aslında. Yani yüzleşmekten kaçınma. Başarısız olacağım, ben bunu erteleyeyim, yarın yaparım, farklı bir gün çalışırım şeklinde erteler. Diğer taraftan da aslında çocuğun işte bir planının olmaması ertelemeye getiriyor. O yüzden planlama çok önemli. Evet. Eğer bir planı yoksa öğrencinin, rastgele çalışıyorsa her gün erteleme davranışını gösterecektir. Hı. Mutlaka o gün onu engelleyecek bir olay çıkacak. Ya bir arkadaşı arayacaktır, ya bir misafir gelecektir, ya veya bir arkadaşıyla buluşmaya gidecektir. O sırada işte bir televizyon dizisi vardır. İşte o gün farklı bir grup etkinliği ya da arkadaş etkinliği vardır. Mutlaka bir bahane bulacaktır eğer planı yoksa. Bahar Hocam'ın söylediği çok önemli kritik cümle. Rutin oluşturması. Evet. Peki bu rutin nasıl oluşturacak? Bir plan olacak. Bu plan doğrultusunda o rutine uyacak ve rutin haline getirecek çalışmayı. O zaman erteleme davranışının azaldığını ve hatta bittiğini görebiliriz. Bütün öğrencilerde şunu gözlemliyoruz. Öğrenci rastgele bir çalışma sistemi içerisindeyse mutlaka ertesi güne bırakıyor ödevini ve sınavın olduğu son gün akşam çalışmaya başlıyor. Bunun nedeni hiçbir planının olmaması. O yüzden mutlaka öğrencilere bir rehber, öğretmen eşliğinde, bir uzman eşliğinde çalışma planını oluşturması çok gerekli.
1: Yine son saatlerde planlamış ama.
0: O zaman ertelemeden kurtulacaklardır.
1: Evet, peki. Hocam bunun psikolojik sebeplerini konuşalım isterseniz, ertelemenin.
2: Ertelemenin özgüven düşüklüğü, işin zorluğu, haz vermemesi. Evet. Ondan dolayı sıklıkla erteliyorlar. O yüzden 5 dakika ilgileneceğim diye başlayın da o geliş, sorumluluk kaslarınız gelişsin diyoruz ya. Eğer sonucu bilmiyorsak erteliyoruz. En azından şunu yapın. Bir günlük erteleyin. Her zamanki gibi kendi hikayemden örnek vermek istiyorum. Bir makale, geçen programlarda konuştuğum makale, 2 yılın evet. sonunda red aldı. Oğlum okuldan geldiğinde dedim ki, anne dedi ilk kez seni masada görmüyorum dedi. Bugün erteledim dedim. Bugün niye ertelediğim sadece sana söyleyeyim dedim. Yanlış evet. model olmayayım. Bugün duygularım çok yoğun olduğu için erteledim dedim. Bugün başka zevk veren bir şeylerle ilgileneceğim. Yarın sabah tekrardan devam edeceğim ama dedim. Burada kırılmalar, hayal kırıklıkları, duygumuzu düzenleyememek, görevin zorluğu bizi uzaklaştırıyor. Evet. Heyecan vermiyor çünkü. Evet.

0: Biraz heyecanlı anlatmamız, öğrenciyi etkilememiz lazım. İlgisini çekmesi lazım. İlgisini çekmediği zaman çocuk daha da erteliyor, evet. Çünkü haz yok. Ama sevdiğiniz bir şeyse, sonunu görebiliyorsanız mümkün. Bir de onaylanmıyorsam niye yapayım? Ama birilerinin beni onaylayacağını biliyorsam, destek olacağını, görülebileceğimi biliyorsam o materyalle mutlaka her ya da geç onunla iletişim kurarım. Yani beklemeyin, hani zevk almayı beklemeyin. Böyle bir şey gelecekti. Biz de haz almıyoruz orada otururken. Ama başladıktan sonra alışıyoruz. Şöyle yapabilirler. İlk etapta ne kadar sıkılacağımı öngördüm. 10 üzerinden 9 matematikte sıkılacağımı öngörüyorum. Sonra başladım, 5 dakika geçti. Hala 10 üzerinden 9 mu? 10 dakika geçti. Hala 10 üzerinden 9 mu? Bu sayede zihnin tahmin ettiği gibi olmayacaklarını görecekler.
1: Evet. Peki. Doğru ders çalışma yöntemi dediğimiz zaman herkes için geçerli, bütün öğrenciler için geçerli bir yöntemden mi bahsediyoruz, yoksa her öğrenci için farklı, onlara göre doğru olan bir yöntem mi?
2: Her öğrencinin çalışma yöntemi farklıdır tabii ki. Hı hı. Yani öğrencilerin, sayısal ağırlıklı olan öğrencilerin çalışma şekli farklıdır. Sözel ağırlıklı olan farklıdır. Sanat eğilimi olan çocukların çalışma şekli farklıdır. Dolayısıyla çocukla bir ders çalışma planı ya da programı oluşturulurken ya da öğrenciyle oluşturulurken onun duygu durumu, onun düşünceleri çok kıymetlidir. Yani ben nasıl çalışabilirim, nasıl bunu yapabilirim konusunu kendi düşünceleriyle hareket ederek oluşturması doğru ders çalışma planı olacaktır, program olacaktır. Onun için her öğrencinin bu çalışma düzeni değişebilir. Çünkü öğrencilerin hepsi birbirinden farklı. Bir evet. Parmak izi kadar farklı. Her birinin içerisinde bir müfredat gizli. O müfredatı kendisi yorumlayacak. Kendi yorumlama biçimiyle hareket edecek. Onun için de doğru olan öğrencinin kendi çalışma planını bir rehber öğretmenle ya da bir uzmanla birlikte oluştururken ya da öğretmeniyle birlikte oluştururken öğrencinin kendi düşünceleri çok önemli. Ona önem vermek ve o doğrultuda plan oluşturmak gerekiyor.
1: Peki hocam, müfredata baktığımızda yapılarına göre, her öğrencinin yapısına göre, kişiliğine göre farklı modeller geliştirmek mümkün mü sizce? Yapılabilir
0: mümkün
1: mi böyle bir şey?
0: Mümkün olacak. Yapay zeka öğrencileri tanımlayacak, hı-hı, özelliklerini tanımlayacak ve aslında programlama da ona göre yapılacak yakın zamanda. Bu da bence çocuklara çok fazla fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Onların yapılarına ve güçlü yönlerine, en azından gözden kaçanların görülmüş olur, fark edilmiş olurlar.
1: Öğretmen için de gerekli olan bir şey aslında bu, değil mi?
0: Tabii. Yani normalde evet, öğretmen onu yapıyor ama öğretmen gözden kaçırabilir kalabalıkların içerisinde, o yoğunluğun içerisinde. Öğretmenin sonuçta bir tek o derse girme görevi yok ya. Arka planda bir sürü görevi var okulla ilgili. O evet, anlamda yapay zeka burada öğretmenin yükünü birazcık daha hafifletebilir gibi geliyor.
1: Peki hocam, stresi konuşalım bir de. Tamam. Tabii başarıyı etkileyen faktörlerden bir tanesi. Stres kavramı için tamamen olumsuz bir duygu diyebilir miyiz? Doğru mudur bu?
0: Hayır, diyemeyiz. Belli düzeyde stresimiz olduğu zaman, yani amigdala savaş modu açık olduğu zaman dikkatimiz de açılır. Birazcık tehlike hissetmemiz lazım ki dikkatimiz artsın. Evet. Ama hani 10 üzerinden 7'lere 8'lere varıyorsa artık onun işlevi yoktur. Onun artık düzenlenmesi gerekir. Burada da bizim yaşadığımız, yani temas ettiğimiz şeyi nasıl anladığımız, nasıl yorumladığımız aslında önemli. Gereğinden fazla anlam yüklersek yine strese gireriz. Her şeyi buna bağlarsak yine strese gireriz. Stresi düzenlemek düşündüğünüz kadar da basit de değil. Kortizol seviyeleriyle ilgili ben çok araştırma yaptım. Kaygıyı düşürüyoruz bakın, depresyon düşürüyoruz, stresi düzeltemiyoruz. Neden düzeltemiyoruz? Çünkü hayatta kal modu. Hayatta kal modu olduğu için o kortizol seviyesi kolay kolay düşmüyor. Ne yapabiliriz stresimizi düzenlemek için? Stresin benim ders çalışmamı engellemesini sağlamam lazım. Bunu engellemenin bir yolu var. Bir, doğru nefes egzersiziyle bedenim rahatlayınca burası savaş modundan çıkar. İki, yüzden geriye doğru üçer üçer saydığımda çalışma belleği açılır ve buranın stres düzeyi yine azalır. Sınava girdim, aşırı gerginim. Yumruklarım sımsıkı sıkıp çok yavaş bir şekilde açtığımda, bedensel uyarı verdiğimde stresim azalır. Fark ettim, tırnağımı yiyorum sınav anında, titriyorum. Ellerimi bacaklarımın altına koyup nefes alıp verdiğimde yeniden stresim, anlık stresim azalır. Heyecan kötü bir şey değil. Ama evet, yüksek kaygı kötü bir şey. Stres kötü bir şey değil. Hayatta kal modumuz. Bunu zaten sıfırlayamayız. Ama 6-7 senin biraz fazla anlam ve abartma içinde olduğunu gösteriyor aslında. Ne yapalım? Olumluları birazcık fark edelim. Gün içerisinde olumlu olan neler oldu? Stresimi azaltan. Kim benim stresimi azaltıyor? Bakın en stresli insanlar gelirken hatta aynı

0: olgu. Eğer onu sıfırlamak istersek o zaman yaşam koşullarını tamamen değiştirmiş oluruz. Öğrenci mutlaka stresli olacak, heyecan duyacak ki aslında onunla ilgili eyleme geçebilsin ya da soruyla ilgili, sınavla ilgili eyleme geçebilsin. Onu sıfırlayamayız. Ama eğer yüksek derecedeyse de mutlaka bir uzmandan destek alması gerekiyor. Bu nasıl görünüyor? İşte elleri titriyor, elleri aşırı terliyor, nefes almakta zorlanıyor. Bu belirtiler varsa mutlaka uzmandan destek alması gerekiyor. Yoksa normal stresin öğrenciye aslında başarısına da önemli katkısı vardır diyebiliriz.
1: Evet, panik yapmasınlar, gamsız olmasınlar, stresi kontrol edebilsinler diyoruz.
0: Evet.
1: Peki, Bahar Hocam, Hayati Hocam çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının bu bölümlük sonuna geldik. Eğitimci Hayati Oktay ve psikolog Doktor Bahar Akoğlu'yla birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Evet. Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben diyorum, ben firan mıyım? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
0: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
1: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki, bak diyor, bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cenab-ı Hak. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni gazzeliyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
0: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tutmak dedi.
1: Tam olarak
0: yoksa
1: böyle.
0: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya burada hastalıkların şeysi hep stresten.
1: Elbette stresten.
0: Yani hep de, tek kaynak değil ama.
1: Ya burada önemli olan şu: nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
0: Yani zayıflığın

0: Nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
1: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum, yani apar topar çağırdılar, o Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu, neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var, o kadar acayip tipler var, niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçacak kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
0: Bu kamera. Ha.
1: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
0: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın evet. kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
1: Yalnızlık.
0: Sürekli stres, değil mi?
1: Elbette. Hele benim meslek fotoğrafçılık.
0: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
1: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi, ama çok güzel konuşurum.
0: Telefonlar artık zaten onları
1: aynen
0: direkt
1: öyle.
0: Yazıyor.
1: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi, ben müdahale ettim, sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin, o da duymuş, o da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi bir getirdi, benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
0: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında, değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
0: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet, her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, evet. çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bize kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda, hem bilgi anlamında, bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken, işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
0: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere İçerik olarak çok memnunum. Her şey. Evet. Müthiş yani, ne istiyorsan.
1: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyoruz.
0: Evet, evet. evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor.
2: Evet.
0: Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insan, diyelim ki 100'er yıl hayatı var, ne demek 800 milyar yıl ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
0: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı.
1: Mesela 3 saniye.
2: Evet.
1: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
0: Evet.
2: Bir hatırlayın.
0: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
0: İntrosu. Çok güzel örnek.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte tüm 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var.
2: Evet.
0: Ses, görüntü, harf, müzik, hı hı, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
1: Buna yani, da kanca diyorlar.
0: Ha?
1: Buna da kanca diyorlar.
0: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
2: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
0: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
1: Veya partiki yapıyor. Evet. Anlatsın, partiki yapıyor. Ya,
2: dinliyorsun.
1: Şurada anlatsana ya. Mi? Adamın sayfasına git. Onu bul.
0: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
2: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
0: Ben çok seviyordum onu.
2: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
0: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
2: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz, hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
0: Yani buradaki şey çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
1: Ama Cemil abi bak şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin.
0: Karar veriyorsun.
1: Evet.
2: Evet.
1: Peki bu kararı sen veriyorsun. Sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeye tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
0: Ya anlıyorsun zaten.
1: Anlıyorsun. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
0: Türkçe'de sonda.
1: Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
0: Anlayamazsın aynen.
1: Ama İngilizce'de
2: sonunda kıvırabilirsin mesela.
1: Başında anlıyorsun.
2: İngilizce'nin sonunu değiştirebilirsin.
1: Ve bunları onlar icat ettiği için bak çok evet. İyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
2: Evet.
1: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok sondan yani. Değil. Türk şeyi algılama olarak
1: değişti.
0: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
1: Daha zor.
2: Tabii.
0: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin.
1: Ama
0: geri başla birleştireceksin.
1: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
2: Tamam.
1: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
0: yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
1: daha
0: oluyor.
1: Hızlı.
0: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
1: maalesef.
0: Var yani.
2: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
0: başını
2: şeyi
0: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
2: Yani anlatman gerekiyor ama bizde ya bizde hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplıyor var.
1: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
2: Yani
1: o bundan
0: ben
1: geliyor.
0: Ben onu çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. şey soruyorsun, diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300

0: bilmem ya git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
1: bizi tam tersi. Şey camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
0: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
1: Valla.
0: Daha doğrusu fotoğraf resim.
1: Fotoğraf değil. Eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben iki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
0: Bu en net resim. Çekilen en net resim.
1: Biraz sonra gelir o. Biraz bunlar sonra. Benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey anlatmam lazım.
0: Evet.
1: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
0: Evet.
1: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alırlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
0: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
1: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
0: Devam edelim bakalım.
1: Ha bu da mesela.
0: Bu mesela kaç xx bir zoomla çekilmiş bu? Bu ya bayağı bir
1: Cemil
0: zoom
1: abi,
0: var orada.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Yunan Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
0: Tabii.
1: Abi geniş açı lens o anda orada olma. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
0: Bu geniş açı değil ama bu da.
1: Bu zoom. Orada işte benim hani nasıl diyeyim bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
1: Değil.
0: Yok. Bu makine bayağı zoom var orada yani. Çekemezsin.
1: 35-350 bir lensim var eski bir lens. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden görmemezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin bunda. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada ya bu gece lambası mı bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
0: Onu abi, hissettin yani.
1: Vallahi billahi. Gittim oraya önümde bir sürü polis var. Ben çıkarsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta.
0: Bu işi yakalamaya mı?
1: Tabii. O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
0: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
1: var abi.
0: Var?
1: Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı.
0: Bir Galata
1: çünkü,
0: Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan.
1: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
0: Ne bileyim abi. Yani
1: kimse sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki. Sadece burada biraz havanın nemsiz,
0: evet, aynen.
1: Tozsuz, bulutsuz olması evet, gerekiyor ki lazım. Şeyi çekebilelim.
0: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
1: Yok.
0: Bunlar dijital.
1: Yüksek enstantane. Yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
0: Gidiyor zaten ya. Çünkü gittiği için tabii, kayacak tabii, değil mi?
1: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya. Gördün. 1 santim sapma, elinin sapması
0: tabii.
1: 100 bin kilometre yapıyor.
0: Tabii, aynen.
1: O kadar mesafede.
0: Şimdi,
1: çok zor.
0: Şimdi yeni teleskoplar var.
1: Gördün mü?
0: Bir takip ediyor onları hiç.
1: Şu kadar bir alet,
0: evet,
1: yapmışlar.
0: O kadar bir alet.
1: Alacağım ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
0: Şey ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
1: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
0: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak, süper. Kendin çekip ne yapacaksın? Tamam. Orada bir perspektif yok
1: bak,
0: yani.
1: Bak, süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi, uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi, ne berbat? Oğlum dedim, 1 milyon tane var bu fotoğrafta. Aynısında. Öyle değil mi? Evet. Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
0: Oo, hepsi aynı.
1: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim? Bilmiyorum. Bak abi. Şimdi tamam, şu buyurun. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
0: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
1: Yok yani teleskop çünkü... zor ama o alet efsane.
0: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var yani oturup bilmiyorum ben.
1: Bozma
0: yani...
1: şimdi beni, ben alacaktım onu.
0: Bu değil mi? Bu.
1: Ha bu.
0: Evet bu aynen. Tabii ya.
1: O anda oradaydım abi. Tabii. Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip Mens de yanımdaydı.
0: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
0: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
0: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
0: değil. Onu
2: noktalarda problem açabilir
0: başımıza. Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şey otomatize eden düşünsün. Biz evet. İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar. İşte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan.
0: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum, diyelim ki ben gribe yakalandım, bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin
0: onu
2: için
0: zaten başladılar ya, materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
2: Ya aslında şöyle
0: tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
2: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı, hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi Bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
0: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse, o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebiliriz. Ya
2: şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
1: benim
2: söylemler.
1: Benim az kaldı abi.
2: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
1: gibi değil öyle derdi.
2: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
0: Bir fütürist üçkağıtçı değil. Bir fütürist geleceği bilen adam yani.
2: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıklar için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
1: Başlamış olmamız lazım.
2: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı. İşte bu yıllar için. Yani 2020'den sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
1: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
0: Niye açsın?
1: Ay, kafası attı.
0: Niye atsın kafası?
1: Hayır ama şöyle fitristik düşünüyorum.
0: Yani insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
1: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
2: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam, geliştiriyorlar.
1: Evet, geliştiriyorlar.
0: Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
1: Üst level ama.
0: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan insan. Başka bir insan.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Başka bir insan. Yani
2: onu da zaten yapıyorlar ki. İşte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
1: Aynen öyle.
2: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
0: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
2: Evet. Mesela diyelim ki
1: tam
2: siz
1: olarak öyle.
2: Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
0: zaten
2: çok bomba atıldı.
0: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına lüzum yok. Direkt orijinalini
1: görüyor.
0: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten.
2: Geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki
0: Wi-Fi'da
2: 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde
0: ya evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
2: 3 boyutlu
0: duvarın
2: hale getiriyorsun.
0: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
2: Evet.
1: Bu
0: çok acayip bir şey.
2: Ve açık kaynak kod olarak.
0: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
2: Yani,
0: yani evdeki Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
2: Kaç kişi oldu?
0: Kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
0: Ha?
1: Bunu görüntüye
0: çeviriyor zaten.
2: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği
0: ya,
2: zaman bambaşka
0: zaten,
2: bir şey dönüştürebilir yani.
0: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
0: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
0: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
2: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik ama evet, şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
1: aynısı
2: işte
1: vardı.
2: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
2: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyanı, ateisti, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta ve hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu ama kadar çok güçlü bir ses oldu.
0: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok, algının var. Evet. Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada, hı hı, onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
2: Evet.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Hı hı. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
2: Sadece
0: yani
2: bilgi
0: ne yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Hı hı. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde, evet, değil zaten.
2: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönemde? Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıklar da alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız, yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
2: bakmak
0: lazım. İşte o zaten
2: lazım.
0: Duygu. Yani bilgi derken ben orada o şeylerle, sıfırlarla, birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor, sana tabii, nefret tabii de veriyor, içinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde, yani nefret, evet, veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde, seyretmeyeceksin. Kesinlikle. Yani. Bu kadar basit.
2: Ama iyi şeylerde oluyor mu derseniz, kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim, belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet, mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da, videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar, bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
1: Şimdi anladım. Yoksa
2: yani müthiş bir şey var, etkileşim var. Yani bakın, Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın, İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz, Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin, işte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın, konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
2: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
1: Kemal, o kadar güzel yere geldin ki, bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun, burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak, ben buraya geldim, ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde, benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin, drone çek, burada çekme.
1: Çekme.
0: Ya o drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşacak.
1: Şu cadde var ya, ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Ne yaptı? Zabıta geliyor. Ne oldu, ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak, bu dünya cönlü bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: Zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler, evet, kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
2: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım, yani farklı kanalda katıldığım birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın, ya Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar, yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum
2: yeter
0: yok.
2: Yani.
0: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
2: Yani.
0: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
2: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte kedilerimi toplasak, mamalarımı vermesek.
1: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum, kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ederim.
0: Yeter artık değil mi?
1: Daha burama geldi. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var
0: arasında. Ya kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
1: Çok.
0: Yani o yüzden yeni tanıştıysa kediyle, eğer kedisi yoksa...
1: Onu çok... ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
1: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar evet, vardı. Evet, evet. Siyah beyazları şeyler.
1: Agrandizör.
0: Agrandizör. Renkliler gene giderdi, makine de basılırdı galiba, tabii, tabii. Değil mi?
1: Aynen öyle abi. Çok ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle...
0: Öyle mi şimdi onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
1: sana piksel, bir şey anlatayım Cemil abi.
0: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
1: İddia ediyorum evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır. Var. Dolabın içinde orada burada. Hatırla abi. Kaçlık film takıyorduk
0: 36'lık.
1: Ona? 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek.
0: 30 tane, tane maksimum.
1: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
2: Evet.
1: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun. Bitiyor film. Gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı? Alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin ya. Diye.
0: Tamam.
1: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
0: Ya, ona bakacak olursan bir şey araştırmak için otobüse binip
1: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
0: Şimdi internete yazıyorsun geliyor. Şimdi hani
1: abi bak burada önemli olan şu.
0: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya. Elbette. Gelsin güzel.
1: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
0: ama
1: ki.
0: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde evet. vardı. Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
1: Hepimiz, evet.
0: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
1: Tamam, ne oldu?
0: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir
1: tamam
0: değil mi?
1: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
0: Tamam yani
1: çok... Kalite arttı abi.
0: Artıyor işte
1: çok,
0: yani.
1: Ben bence çok sağlıklı bir şey. Yani.
2: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte ha. eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların abi, hikayeleri.
1: Süper yere geldin.
2: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
1: Anlatmam lazım bunu. Var mı müsaade?
0: Tabii ki.
1: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Ya şeye geldik abi. Ascon Gazze yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayedede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1.750.000 liraya satıldı maşallah. Fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada o müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani çıkarttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı yetecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım müzayede. 550, 600, 650, 700, 750 de Ascon başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makinaları ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
0: makine geldi öyle.
1: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
0: Daha iyisi geldi.
1: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şeyi tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
0: Fotoğrafların yanına koyuyorsun makine, bununla çekildi.
1: Bununla çekildi diye.
0: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok böyle bir imkan yok.
1: Var. Hala yıkamacılar var. Var mı hala? Ama abi çok kanserojen ürünler onlar. Banyosu bilmem, maskeyle çalışman lazım.
0: Banyo değil
1: lazım.
0: De ne bileyim ben, normal bir tane.
1: Sirkeci de var hala.
0: 100 asa, 400 var, var, asa filan alıp.
1: Pozitif de basan var, diye de basan var.
0: Var mı?
1: Var abi, var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
0: Bir makineler vardı. Takır takır takır basıyordu. Ha, negatifleri basıyordu.
1: Var, sirkede çok az yerde var ama var hala.
0: Ama İstiyorsan sen hiç varsın. Yapmıyorsun artık.
1: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
0: Belki
1: değil.
0: Belki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun. Evet. O resmi böyle canlandırıyor.
1: Ben çok yapıyorum bunu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
0: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor. Değil
1: 15.
0: Mi? 15'e çık. 15, evet. Para çok para verirsen.
1: Evet. Güzel söyledin. Evet.
0: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15 sonra onları editleyerek
1: birleştiriyorsun.
0: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
1: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
0: Anladı mı orada?
1: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
0: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
1: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
0: yani
1: lazım.
0: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
1: işi biliyor olman lazım abi.
0: Ya burada lensin kameraman ne arkadaşın biliyor. Şey işi.
1: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
0: Seçiyorsun.
1: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
0: Yani. 30 kredi. Ha. Bir de dronlar giriyor işin içine.
1: Onu gördün mü?
0: Yok görmedim.
1: Abi, abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone şu yap diyor. Evet, abi evet. Bir uçuyor drone.
0: Evet, evet.
1: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bunun işin.
0: Ne?
1: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim. Benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinal. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
0: gidecek. Ben onu biraz daha fütürist şey yapayım.
1: Dinleyelim.
0: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
1: Evet.
0: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
1: Tamam.
0: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
1: Abi biz
0: yani
1: başka
0: daha iyi yapacak yani mesela.
1: Yapacak ama ruhu olmayacak.
0: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan
1: pazarda zaman organik arayacak. Yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
0: Ama o işini görmek için evet. Ve iyi görmek için doğru. Gidip yani bir bilgi al şeyse.
1: Abi şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani
0: o 15 saniyeliklerdeki karakter devamlılığı.
1: Aynı inanamazsın devamlılığı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan yani fikrin varsa yani baş plan ne, diz plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi
0: oturduğun yerden hiç. Bayağı film yapabilirsin.
1: Hem
0: yani,
1: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
0: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
0: Yok yok yok.
2: O insan
0: bak,
2: olacak.
0: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
2: hayır,
0: kolay yapacağı
2: şu anda
0: şey
2: da,
0: o.
2: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
1: Tuttu da.
2: tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet, takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet, ortada bir tane fenomen var. Gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini
0: kestiğiniz... Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Buradaki, çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir milyonda bir falandır yani.
0: Buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Aşık da olur. Kumar şey düşer. Olur. Suç da işler. Yani yapay zeka bu çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay, gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum, bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
0: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
0: Yok, bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok, bilerek yapıyor.
0: Algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
1: Şimdi... Yok, o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
0: Ama söylemezsen yağ çekerek
1: var. Ya, hep yağ çekiyor, haklısın.
0: Yağ çekiyor.
1: Ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya, saçma.
2: Çünkü her hata veya her gerilim, yani her hata, her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor, yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın, 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor, ya yazı karakterini bozuyor, ya başka bir şey
1: Deniz
2: yapıyor.
1: Abi, benim
2: ve
1: kızımın...
2: eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
1: Deniz abi, benim
2: ve
1: kızım
2: işte yapıyorlar.
1: Nasıl davrandığını görsen, kızım sen psikopat mısın, ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya? Emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
0: Hayır, bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
1: Ha, bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi, ben teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: Gerek yok çünkü... Yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
1: O devam
0: bir
1: edecek.
0: Bir şey değil de derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet, evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
1: emredeceksin.
0: Direkt söyleyecek evet. Yani.
2: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka, yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlar herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar. Oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
1: onu yapıyor. Aynı abi, yani aynı.
2: Onu veriyor
0: baktığın. Dolayısıyla o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Yani. Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
1: nasıl soracağın da önemli elbette.
0: Bu işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak, evet, o bir iş yani. Ona
1: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini, bunu anlatabiliyorsan, ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
2: Evet.
1: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
2: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor. Yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse, mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa, mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
0: Onlar da sorun değil.
2: Onlardan sonra daha da
0: şu anda
2: şimdi, iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
0: Sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
1: Hakikaten çok hızlı geçti.
0: Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere diyoruz.
1: İnşallah.
0: Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Aliya, biz buradan gidiyoruz.
1: İyi tamam Samet. Abi nasıl gideceksiniz?
2: Abi bizimle gelin diyeceğim ama.
0: Yok ya, bir taksiye biner gideriz biz ya. Halim nasılsın, iyi misin oğlum? Hadi geçmiş olsun.
1: Size de.
2: Ablanın sen de mi?

0: Abla! Dayım hala gelmedi.
1: Gelir birazdan.
0: Ne zaman?
1: Birazdan. Saat kaç oldu? Sen hala uyumadın mı? Uyku yok mu senin? Gel bakalım, merak kutuşucu. Herkes evde olmadan uyuyamıyorsun değil mi? Gel ablacığım. Sen merak etme. Gelir şimdi dayım. Ah bah.

0: Feride, ya hastanede bir polis bir şeyler söylüyordu ama...
1: Ha, senin abi halletti onu ablam. İşte öyle arkadaşlar kavga etmişler, bir kazadır dedi halloldu ama.
2: Ne arkadaş adam bu, ne arkadaş? Yılan!
3: Abi seni bize götürüyorum.
2: Ülkemi beni eve götür.
0: Allah aşkına inat etme ya, şu haline bak bir başına.
2: Yok oğlum, hacet yok.
1: Halim git işte ya. Git, hem Muazzez teyze de alakadar olur seninle. Git yani, yalnız kalma.

0: Baba.
1: Nereden çıktın gecenin bu saatinde?
0: Yanına geldim. Girebilir miyim?

0: Feride bitti, perişan.
1: Ablam biz Halim'in yüzüne nasıl bakacağız ya?
0: Anacığım ne bileyim nasıl bakacağız?
1: Ama ablam bak bizde de hata var. Sen onu bugün arayacaktın, gidecektin yanına, konuşacaktın.
0: Anacığım konuşacaktım da yani ben nereden bileceğim bu Ali kalkacak Halim'in karşısına geçecek?
1: O da canını mı susamış ya?
0: Ne bileyim ne? Feride bak bu çocuk Adanalı. Bu çocuk öyle kolay kolay affetmeyecek ha. Bak gör bu iş burada bitmeyecek. Daha biz çok gün göreceğiz.
1: Ay. Ay Allah korusun ablam. Allah korusun ya. Abla. Seyhan varmış mıdır?
0: Varmıştır gülüm herhalde.
1: Bir arasak mı be?
0: Anacığım babamın kalbine indirmeyelim bu saatte.
1: Ay yok ben çok merak ediyorum arayacağım.
0: İyi tamam.

0: Dayı?
1: Cancan sen uyumadın mı oğlum?
0: Babamın uykusu gelmemiş.
2: Ali abi.
1: Ne haber Eda?
2: Ne oldu sana?
1: Yok bir şey ya.
2: İyi misin?
1: İyi. İyi lan. Ali abi. Ya siz niye ayaktasınız ki? Saat kaç oldu? Yarın sabah kalkamayacaksınız. Hadi yata. Hadi Cancan. Hadi oğlum.
0: Tamam.
1: Hadi gel sen de oğlum.
2: Babam.
3: Şeyhan, birine bir şey mi oldu?
2: Yok baba.
3: Melia?
2: Ablam da iyi. Herkesin sağlığı yerinde.
3: Ya ne öyleyse? Kocam bir kabahat mı işledi? Ya söylesene Ceyhan.
2: Evlenmedim baba.
3: Evlenmedin mi?
2: Evlenmedim.
3: Sebep?
2: Sebep benim. Olmadı baba. Yapamadım.
3: Ya ne demek yapamadım?
2: Yapamadım baba, affedersin.
3: Nikahın üzerinden kaç vakit geçti? Söylemeye şimdi mi geldin Ceyhan? Sen benimle oyun mu oynuyorsun?
4: Ama hata sizde. Bu kızların ipiyle kuyuya inilir mi?
5: Anne.
4: Muhinis olan oğlanı bu hale getirdi. Bak gör Feride ne yapacak.
1: Canım. Ben bunu nasıl sağ bıraktım?
5: Halim.
1: Ben bu uğursuzu nasıl elimden kaçırdım kirve? Ben onun ağzını burnunu nasıl kapamadım lan?
5: Halim, abicim sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım kardeşim? Bu şerefsiz, namussuz benim sen kanıma göz koydun. Ben bunu nasıl yaşattım? Ben bunu yaşatmam.
5: Abicim saçmalama.
1: Çekil. Bırak. Allah aşkına bırak.
5: Halim.
1: Allah aşkına bırak, gideceğim ben bunun ağzını burnunu kırmaz mıyım ulan?
5: Halim saçmalama abi.
1: Gitmem lazım Kenan.
5: Halim
1: Allah aşkına bırak. Allah'ın kitabını seviyorsan benim burada ne işim var kardeşim?
2: Oğlum ıhlamurlu hiç öyle gidersin.
1: Ben bu uğursuz, ben bu şerefsiz. Kenan.
5: Halim.
1: Allah'ını seviyorsan diyorum bak bir kere beni bırak yine yanımda durma lan.
5: Tamam yahu bir sakin ol.

0: oğlum, sende hiç akıl yok mu Ali?
1: Ya ne yapayım abi ya?
0: Ne demek ne yapayım? Ulan serseri ne demek ne yapayım?
1: Ya sen mi abi?
0: Oğlum bu kız nişanlanmış, evlenecek, sen bunu bilmiyor musun ya?
1: Evlenmedi.
0: Niye? Senin yüzünden.
1: Benim yüzümden mi?
0: Ya kimin yüzünden?
1: Abi ne yaptım? Başına silah mı dayadım ya? Zor mu kullandım?
0: Kızı yolundan çıkardın oğlum.
1: Abi kimse kimseyi yoldan falan çıkarmadı ya. Biz aşık olduk birbirimize.
0: Bu iş burada bitmez Ali ama. Daha senin canın çok yanacak. Çok yanacak.
2: Kızım nikahtan kaçıyor. Bana haber veren yok.
3: Söyleyemedik baba.
2: Ne demek söyleyemedik?
3: Sen üzülme kızma diye.
2: Eşkere konuşma ya Seyhan. Ya kahveye gidiyorum. Millet sigarası gibi dağılıyor. Bir Allah'ın kulu. Ya bir tek Allah'ın kulu ağzını açıp bir şey demez mi?
3: Onlar da bir şey diyememişler işte baba.
2: Hadi onlar el. Ya siz? Siz de güne duruyorsunuz. Ablanın ettiği yetmedi. Bir de sen bizi rezil ettin.
3: Baba.
2: Ya ne yüzden geldin buraya?
3: Baba ya.
2: Sizi orada bir başına bırakmak hata. İşiniz bir adam edemediniz. Yazıklar olsun size.

0: Annem? Annem oğlum. Sayman, günaydın. Ben Muazzez. Kenan'ın annesi.
1: Muazzez Hanım, hayırdır?
0: Vallahi pek hayır değil. Senin oğlan bizde. Akşam bir kaza geçirmiş.
1: Kaza mı?
0: Ya işte kaza diyeceğiz artık. Yine kız meselesi.
1: Kız mı?
0: Seyhan, Seyhan.
1: Muazzez Hanım, Halim iyi mi?
0: Perişan be canım, ne iyi olacak? Paspasa çevirdiler oğlanı. Yani ben de anlayayım, vallahi çok üzülüyorum.
2: Muazzez teyze.
0: Aman oğlana baksana, bir deri bir kemik. Daha nişanlıyken böyle olursa evlendikten sonra çocuğun kaketi çıkacak.
2: Ya dur, tövbe tövbe. Muazzez teyzeciğim, ver bakayım şunu. Ya ver bir Allah aşkına ya. Sabah sabah böyle felaket tellallığı yapılır mı ya? Anacığım.
1: Ne oluyor orada Halim?
2: Yok bir şey, yok bir şey.
1: Ne oldu sana?
2: Ya küçük bir olay oldu işte, adamcığım değil.
0: Saime Hanım, sen gel mukayyet ol oğluna.
2: Ya bir dur Muazzez teyze, Allah aşkına bir dur ya. Ne?
1: Ben geliyorum oraya.
3: Anacığım Hacet.
2: Yok mühim bir şey değil, sen meraklanma. Ey peki oğlum, peki tamam, peki hadi. Öptüm ellerinden, hadi.
0: Ne diyor?
2: İstanbul'a geliyormuş, İstanbul'a.
0: Oh. Olacağı buydu.
4: Günaydın baba. Kahvaltı hazır, buyur.
5: İstemez, aç değilim.
4: Çay koyayım.
5: İstemem dedim ya. Sen yemeğini ye, gidiyoruz.
4: Nereye?
5: Ya bırak soru sormayı.
4: Baba.
5: Ya hadi. Yemeğini ye.

0: eve gidersiniz.
1: Tamam.
2: Ben?
0: Sen benimle otele geleceksin oğlum.
2: Ali ablaya gitmeyecek miyim?
0: Yok canım, bugün gitmeyeceksin.
3: Dayı. Hı? Ali abiye ne oldu?
0: Ya onun ne sen sor ne de ben söyleyeyim.
1: Niye?
4: Günaydın.
1: Günaydın Ali abi.
4: Abi ben çıkıyorum.
0: Yani iki lokma bir şey.
4: Yok abi ya.
0: Ali.
1: Eda hadi biz de çıkalım.
3: Tamam. Allah'a ısmarladık Ali abi.
4: Hadi görüşürüz.
0: Hadi iyi dersler. Ali iki dakika konuşalım ya, sen bekle de.

0: Günaydın Halim abi.
1: Günaydın Ada.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Nasıl iyiydi?
2: Eda. Hı? Halim abinin yüzüne ne oldu?
0: Vallahi bilmiyorum da Ali abinin suratına ne olduysa olmuş galiba.
2: Aa, kavga etmişler ha.
0: Herhalde. Sana bir bakma. Yiğit. Halim.
1: Ablam günaydın.
0: Günaydın Halim. Nasılsın?
1: Zahmet olmazsa bir Seyhan çağırabilir misin?
0: Seyhan yok.
1: Yok mu? Nerede?
0: Gitti.
1: Nereye?
0: Adana'ya.
1: Adana mı?
0: Nereye gidiyoruz baba?
3: Soru sorma. Eğer ben de Cebar Ağa'ysam bu meseleyi kökünden halledeceğim.
0: Nasıl halledeceğim baba?
3: Seyhan.
0: Baba mı?
3: Ya sus. Kafamı karıştırma.
1: Adana.
0: Adana.
1: Sebep?
0: Ben gönderdim Halim. Bak gitsin. Bu sular bir durulsun.
1: Nasıl durulacak ki abla? Bu fırtına nasıl durulacak sen söyle bana.
0: Halim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ferda.
0: Halim bak.
1: Abla. Bu herif dün geldi bana Seyhan'ı sordu. Uğursuz Seyhan'ın gittiğini nereden biliyor ki? Doğru mu söyledikleri? He? Abla Seyhan'ın bir alakası. Bu işin bir aslı astarı var mı ki ya? Oğlum sen hala ne arıyorsun lan burada? Bu herif hala ne arıyor abla?
0: Halim, Halim dur.
1: Ferda bırak abla aşkına gel buraya namussuz.
4: Gelsene oğlum sen.
1: Neye gel bıraksana.
4: Ya neye gelsin oğlum?
0: Halim abla ablana ver.
4: Ne bağırıyorsun? Gebertirim lan be!
1: Ya yenge bırak!
4: Ya ne yengesi oğlum? Ne yenge diyor ya sen?
1: Bıraksana ablacım sana.
0: Aa Ali! Ali! Oğlum!
1: Ne oluyor yine orada ya?
4: Seni bir daha vurma. Can çekil pencerenin önünde durma. Çekil oğlum oradan.
0: Çekil Ali! Ali! Ali dur!
1: Feride Allah'ın kitabını sanırsam buraya da bırak Allah aşkına. Bırak gelsin ya. Bırak!
0: Ali! Ali
3: dur
0: ya!
3: Yettiniz ulan! Yeter be! Yettiniz ulan!
1: Ya sen mi abi?
3: Ne abisi? Herkesi perişan ettiniz, yediniz, bitirdiniz ulan! Allah'ım pilotlar! Rahat bırakın şu kadını!
4: Kaliye sen evine gir hadi. Hadi peri kız sen de.
3: Hadi, herkes yoluna, hadi!

0: çıkaracağım seni ben Allah'ım, pilotları.
1: Ablam iyi misin?
2: Ya nasıl iyi olacağım ya Feride, Allah aşkına şu başımıza gelene bir bak. Yani bir başımıza

0: taşıyamadı kaldı.
1: Allah'ın akılsız. Allah'ın akılsızı. Hadi Can Can.
2: Hazırım.
1: Hadi bakalım.
0: Samir.
2: Melih abla.
1: Oğlum dur.
0: Ay çok özledim seni koca.
2: Ben de seni çok özledim.
1: İyi misin Melih?
0: Ne bileyim Samir, işte bir fırtınadır koptu.
1: Dinecek Melih, dindireceğiz.
0: Nasıl dinecek Allah aşkına bilmiyorum ki yani. Ben artık ne düşüneceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Bir bana söylesin yani, bu iş nasıl hallolacak?
1: Hallolacak Melih.
0: Paramparça olduk Samim, dağıldık. Birimiz o tarafta, birimiz bu tarafta.

0: tout. İşim varsa pamuğu bana bırak. Ben evde bakacağım.
1: Lütfen.
2: Meli ablanı üzmek yok ha.
0: Yok, beni üzmez ki o.
2: Sen de söz verdin.
0: Evet, söz tamam.
2: Ben pamuğu erkenden gelip alırım, tamam?
0: Yok, acelesi yok.
2: Olasmak.
0: Hadi gidelim.

0: başlarsın. Aslan başına geldi.
1: Ne oluyordu?
0: Yok bir şey hocam.
1: Nurcan, kalk bakayım oradan. Geç şöyle hele.

0: Fumale.
1: Geçmiş olsun usta. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun.
0: Sağ ol. Dur da çıkın oradan. Cumali sen gel.
1: Geldim usta.
0: Senin burada bir amcaoğlu var değil mi?
1: Evet ustam, Caner.
0: Barfedaisi.
1: Evet ustam, ne oldu ki?
0: Ben ona götüreceğim.
1: Niye?
0: Sebebini sorma oğlum, götüreceksin işte.
1: Tamam ustam, ne zaman dersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Ellerindekini bırak, ben dışarıda bekliyorum. Çok da belli.

0: öğlene bir randevu daha aldım.
1: Deniz anlat anlata bitiremiyor. Cillof gibi çocuktu.
0: Şşşt Feride. Merhaba arkadaşlar.
2: Merhaba Feride.
0: Yelda'cığım ne güzel yanmışsın.
2: Sağ ol.

0: Alo.
1: Aşkım nasılsın?
0: İyi vallahi Kenancığım, seni sormalı. Sesin soluğun kesildi.
2: Hayatım işler yoğun.
1: Reklamın işe yaradı. Bugün 5 seans üst üste randevumuz var.
0: 5 seans.
2: Vallahi.
1: Biz de senin hemşire arkadaşlar.
0: Tamam o zaman. Sen ben gelmeden kimseyi seansa almıyorsun, tamam mı Kenan?
1: Nasıl?
3: Şimdi ben bizim hemşire arkadaşlarla konuşacağım. Biz birlikte geleceğiz. Hem sana yardımım dokunur.
1: Hayatım senin için zor olmasın.
0: Ay sen merak etme canım, olur mu? Hadi o zaman görüşürüz aşkım.
1: Tamam Feride.
4: Cumali bura değil mi oğlum?
5: Bura usta.
4: Caner emaneti hazır etti mi?
5: Etti.
4: İyi, sen burada bekle, geliyorum ben.
5: Ustam.
4: He.
5: Ustam ne olur yapma.
4: Tamam sen karışma Cumali.
5: Ya ustam, istersen bana kız, istersen beni döv ama bu belaya bulaştın mı çıkmanın imkanı yok. Bırak ben gideyim ustam.
4: Ya otur, oturduğun yerde.
5: Ustam iyi düşündün mü?
4: Cumali düşünecek bir şey mi kaldı oğlum? Düşünecek bir şey mi kaldı? Bekle.

0: Ağlarsan gözüne, yemezsen özüne zararmış ha.
1: O ne demek?
0: Zamanında rahmetli anacığım söylerdi. Ben de söylenirdim. Bak şimdi de iyice ona benzedim.
1: Ben de annem benziyorum.
0: Benziyorsun tabii. Bak bu gözler var ya, aynı Sema ha. Oh canım benim. Bu kim şimdi ya? Bakayım. Baba.
2: Meriya.
0: Babam sen nereden çıktın?
2: Yürü Ceren.

0: Yok ya. Niye?
1: Görmüyor musun?
0: Yok güzelim, görmüyorum. Sen gördün mü ne sınavda?
1: Ya Nurcan.
0: Niye açmadın kağıdını?
1: Aboca bakıyordum.
0: Arkasını döndün daha.
2: Hop! Nurcan, ne oluyor ya? Uğraşmasın.
0: Sen karışma Furkan.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Ya bak kaç kere söyleyeceğim sana
2: Nurcan,
0: bak.
2: Nurcan al.
0: Ya çekilsene Furkan.
2: Çocuklar, ne oluyor burada? Hocam, bir şey yok. Nurcan, hadi gitsene sen, hadi. Hadi kızım, sınıflara hadi bakayım.
1: Allah Allah.
2: İyiymiş.
1: Evet.
3: Durma bak.

0: usta.
1: Tamam Cumali, hallettik.
0: Hadi kardeş.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Arkadaşlar ben hazırım, hadi.
4: Bir de biz giderdik.
3: Aa Kenan'a.
5: Evet, sana iş çıkardık.
3: Yok gülüm yok, ne işi? Seve seve gelirim. Hem zaten Kenan da beni bekliyordu. Gel dağcım. Hadi. Alo?
6: Teyze, çabuk eve.
3: Ablam gelemem. Arkadaşlarla solaryuma gidiyoruz.
6: Bak hala solaryum diyor Feride.
3: Ablam işim uzun sürmez ki, çıkışta gelsem.
6: Anacığım olmaz.
3: Niye?
6: Yahu babam evde.
3: Ne?
6: Babam geldi, babam. Seyhan'ı da almış. Üçünüzle beraber konuşacağım diyor.
3: Ablam ne diyorsun sen?
6: Ya Feride Allah aşkına soru sorma. Hadi çabuk eve.
3: Tamam tamam. Uf, geliyorum tamam hadi. Kızlar.
4: Ne oldu?
3: Ben gelemeyeceğim. Bir işim çıktı da. Artık sonra görüşürüz. Görüşürüz.
7: Al bakalım pehlivan.
8: Çok güzel şekerler.
7: Büyümüşsün ha, görmeyeli.
8: Gerçekten mi?
7: Gerçekten ya.
8: Sen de. Artık burada mı kalacaksın?
7: Yok, döneceğim.
8: Niye?
7: Öyle icap ediyor.
8: Ne kadar kalacaksın?
7: Buradaki işimi görüp gideceğim.

0: Alo.
1: Sami.
0: Söyle Melia.
1: Koca yana almaya gelme Sami.
0: Kimi ki kimi?
1: Mehcan.
0: Ya ne oldu gene, bir tatsızlık mı çıktı?
1: Yok anacığım, tatsızlık değildi.
2: Melia.
3: Biz tatsızlığı, problemi hallettik. Ellerinize sağlık. Eğer ki
4: fırında bir bozulma olursa ben tekrar
3: arayacağım. İyi günler.
0: Ne fırını ya? Allah Allah. Ne oldu şef? Bilmiyorum ki usta, cevap verin.

0: Niye geldiniz?
1: Ben de bilmiyorum ki.
0: Babam bir şey demedi mi?
1: Yok ablam. Bu sabah kalktı işte gidiyoruz dedi. İlk uçağa atladık geldik. Abla. Ben şeyi söyleyemedim.
0: Neyi?
1: Ya evlenmediğimi söyledim de.
0: Ali. Seyhan sen niye gittin oraya?
1: Abla ya.
0: Seyhan dün burada kıyamet koptu. O çocuklar birbirine girdi.
1: Ne zaman?
0: Dün. Halim'le Ali.
1: Ne oldu abla?
0: Artık bunu Halim'e soracağım.
1: Abla.
0: Ya anacığım Allah aşkına sen niye gittin, niye geldin?
1: Abla bak ben Halim'le konuşacağım. Her şeyi anlatacağım ama sen babama bir şey söyleme, tamam mı? Ne olursun bak daha değil. Tamam mı? Hı? Lütfen.

0: Ya usta bana müsaade, ben gidiyorum.
1: Tamam şef.
0: Gidip pambağı alacağım da. Hadi al asma balık.
1: Güle güle.
2: Alo.
3: Ay.
2: Seyhan.
4: Ya neredesin?
3: İstanbul'da.
2: Neredesin? İki gündür her yerde seni arıyorum ya.
3: Görüşebilir miyiz?
2: Sen neredesin? Söyle, gelip alayım hemen.
3: Ben kafeye ineceğim birazdan.
2: Tamam.
3: Ama evden ne zaman çıkarım bilmiyorum.
2: Tamam, sen merak etme, ben beklerim.
3: Ali. Ha. Gitmem lazım, arayacağım, tamam?
2: Tamam.

0: Abla?
1: Yandık Feride.
0: Ne oldu ablam ya? Ne işi var? Nereden çıktı baba?
1: Ne bileyim, Gülüm Seyhan'ı da almış gelmiş.
0: Aa, Seyhan nasıl?
1: İyi, burada yukarıda.
2: Melia!
1: Geldik babam.
0: Hadi geç.
3: İyisin.

0: Evet. Dedim sana Nurcan arsadır diye.
1: Ya dur tamam, gitmeni at kızın üstüne.
0: Hocaya gidelim. Senin yerini değiştirirsin.
2: Ya yok tamam, ben halledeceğim ya.
1: Güveniyorsun kendine.
2: Evet.
1: Ne oldu, yine Nurcan mı konuşuluyor? Bela aldı kızın başına ya.
0: Müdüre gidelim.
1: Yok. Ede halledecek kendi başına. Konuştuk.
0: Ya Eda saçmalama. Geçen yıl sevgilisiyle beraber okuldan bir kızın yüzünü gözünü de attılar ya.
2: E kimse şikayet etmedi mi?
1: Ne ya? Nereye şikayet ediyor? Kimse ben gördüm demiyor ki.
2: Sonra?
0: O kızı okuldan aldılar.
3: Topun başında Mertcan. Geliniyor. Vuruyor.

0: Niye evlenmedi bu kız?
1: Olmadı baba.
0: Sebep?
1: Anlaşamadı.
0: Benim niye haberim olmadı?
1: Babam.
0: Sen karışma.
1: Baba, üzmeyelim seni diye.
0: Ya akıl var, izan var. Hem ben üzülmeyeyim diyorsunuz. Hem de bunu kalkıp yanıma gönderiyorsunuz.
1: Dersini alsın diye.
0: Sen aldık mı dersini? Ha? 20 sene geçti. Sen hala o samim derecibidiyi bana karşı kolluyorsun.
1: Babam.
0: Kes! Ben seni bacılarının başına onlara mukayyet ol diye gönderdim. Siz üç bacı birbirinize girmişsiniz. Nikahtan kaçmışsınız, zıvaneden çıkmışsınız.
2: Babam bir dinlesen.
0: Rezillik, kepazelik almış yürümüş. Yeter! Üçümüz de Adana'ya.
1: Ne? Adana mı?
0: Adana'ya dönüyorsunuz.

0: varsa.
1: Ustam ne olur.
0: Humali tamam, işine bak. Allah karışma bana. Tamam, sakin ol. Mutfağa kimseye sokma.
1: Tamam ustam.

0: Ya önce gel bir evin yiyini öğren. Eşyaları sonra alırsın. Adresi anladın mı? Tamam Mustafa. Haydi kardeşim.
1: Baba.
0: Melia, konuştuğum delikanlı Adanalı bir kamyoncu. Mal getirmiş. Giderken bizim eşyaları toplayacak.
1: Ne demek toplayacak babam? Biz böyle paldır küldür gidecek miyiz?
0: Ya daha ne kadar bekleyeceğiz Feride?
2: Babam bak mesela şimdi bu kız sözlü. Yani yarın bir gün evlenecek.
0: Ya bırak sizin sözünüzde, nişanınızda.
1: Nasıl bırakalım babam?
0: Evlenecek adam şimdiye kadar 40 kere evlenirdi.
2: Baba.
0: İtiraz etme Melia. Adana sizin doğduğunuz bildiğiniz yer. Yarın adam gelir eşyaları toparlar. Biz de çantalarımızı aldığımız gibi gideriz.
1: Ne zaman?
0: Yarın sabah.
2: Yarın sabah.

0: oldu sana?
1: Oldu işte, bir şey, boş ver.
0: Yani söylesene.
1: Ya tamam sen.
0: Ablam kıyamet koptu dedi.
1: Koparsa kopsun, umurumda bile değil. Çok özledim seni.
2: Ya nerede kaldı bu kamyoncu?
3: E babacığım gelecek, tamam.
2: Ha geldi mi?
3: Ha geldi, dur ben bakacağım.
2: Ya Meli açsana kızım kapıyı.
3: Açacağım baba.
2: Mustafa mı?
3: Yok babam, Mustafa değil. Dur baba, ben şimdi bakacağım. Mertcan!
1: Melia, hayırdır, ne oluyor?
4: Kaç git buradan Sami.
1: Niye?
4: Ya soru sorma işte, durma git.
1: Ya ne oluyor?
4: Babam burada.
1: Baban mı?
2: Melia!
4: Geldim baba.
1: Çapara.
5: Ya dün gece kıyamet koptu ha.
0: Aa, ne oldu?
5: Ya biz de tam bilmiyoruz.
0: Ya dayım çekti gitti. Ali abi yaralanmış.
5: Ne? Ne?
0: Bilmiyoruz işte, kimse bir şey söylemiyor bize.
5: Dayı?
0: Cabbara.
2: Cabbara mı? Ne arıyorsun burada?
3: Baba pehlivanı almaya gelmiş.
1: Cancan hadi oğlum.
2: Sana dokunmuyorum Sami. Üç yetimin yükünü sırtlamışsın.
3: Baba.
2: Bundan böyle Melia da karşına çıkmayacak. Gidiyoruz.
1: Nereye?
3: Adana'ya.
1: Adana?
2: Adana.
1: Oğlum yapma etme, olur mu öyle şey?
2: Olur. Sen ol, yarına kadar gözüme gözükme. Kamyoncu gelince haber etme ya.
3: Tamam baba.
2: Melia.
3: Geldim baba.
1: Adana.
0: Adana.
1: Ya ciddi misin?
0: Babanın tepesi altı, sizi burada bırakmam diyor.
1: Ablan?
0: Ulan ne desin Ali?
1: Ya idare etsin.
0: Hangi birimize? Artık işleri öyle karıştırdık ki.
1: Ya deli misin Seyhan? Olmaz. Ya bırakmam seni.
0: Ali.
1: Ya olur mu öyle şey ya?
6: Nikah tarihi aldık dedin, şu haline bak. Millete rezil ettiler.
1: Anacığım sen üzme canını, boş ver, karışma.
6: Karışma olur mu canım? Sokakta mı buldum ben seni? Ne bu suratının hali?
1: Öyle işte.
6: Ne öyle? Kızın yüzünden.
1: Yok anacığım ya, Seyhan'ın bunlarla bir alakası yok.
6: Nasıl yok? Muazzez Hanım boşuna mı konuştu?
1: Heh, bir de zaten Muazzez teyze çıktı başıma. Sen onu bırak anacığım ya.
6: Bırakmam Halim, bırakmam. Kadın konuşuyorsa senin iyiliğin için konuşuyor. Sen beni götür Melih Hanım'a.
1: Melih ablamı?
6: Götür, götür.
1: Niye?
6: Konuşacaklarım var.
1: Anacığım Allah aşkına.
6: İtiraz etme Halim. Şimdiye kadar sesimizi çıkarmadık. Artık yeter. Ha bırak. Bir iki çift laf da şimdi bize der.
0: Ben buradan giderim.
1: Ben de geliyorum.
0: Nereye?
1: Adana'ya.
0: Ali.
1: Seyhan. Sen burada yoksan benim ne işim var?
0: Ali lütfen.
1: Lütfen ne?
0: Ali. Şu haline baksana.
1: Ne var halinde?
0: Perişan olmuş.
1: Olsun. Onunla öyle değil.
0: Lütfen.
1: Seyhan bırakmam seni.
0: Ay ne diyeceğim ablanlara?
1: Bir şey deme. Basıp giderim, zaten gitmeyecek miydi?
0: O bütün bunlar olmadan önceydi.
1: Seyhan.
0: Ali bak, ablamların benim yüzümden hayatı alt üst oldu. Başlarına gelene bak. Yani bu kadar üzüntüden sonra.
1: Ne yapacağız? Ayrılacak mıyız?
0: Ayrılmayacağız. Daha birazcık bekleyelim.

0: kadar üstlere gitmenin alemi yok.
1: Allah Allah. Allah Allah.
0: Dayı. Ha? Temelli mi gidiyorlarmış?
1: Ne bileyim ben, gidiyorlar işte.
2: Ya niye Adana'ya gidiyorlar ki?
1: Bilmiyorum.
3: Melih abla.
1: O da gidiyor. Cancan.
3: Efendim.
1: Sen bugün Cabbar Ağa'nınla konuştun mu oğlum?
3: Evet.
1: Ne dedi, bu Adana mevzu hakkında bir şey dedi mi?
3: Onlar da içeri yolladı, hiçbir şey duyamadım.
1: Fırttıracağım ya, fırttıracağım. Şeytan diyor, git kapısına dayan.
0: Dayı.
1: Ha.
0: Kenan abi geldi.
4: Arasayım canım.
5: Bir değişiklik var mı?
4: Yok Kenan, yok ya. Babam unutuyor, peygamber demiyor.
5: Tamam, sen merak etme. Cabbar abi beni sever.
4: Sever.
5: Güzel güzel konuşur, hallederim, tamam?
4: Hadi inşallah Kenan'ım, inşallah. Hadi.
0: Buyur baba.
6: Sağ ol kızım.
0: Afiyet olsun.
6: Kamyoncu geldi mi?
0: Yok, gelmedi.
6: Allah Allah.
5: Babacığım, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk damat.
5: Öpeyim. Ablacığım nasılsın?
0: İyi, fena değil.
4: Babam Kenan'ın konuşacakları varmış.
6: Konuştum. Buyur.
1: Hadi Kenan, hadi oğlum.
4: Dayı.
1: Ha.
4: Cabbar Ağa Kenan abiyi dinler mi?
1: Bilmiyorum, geçen sefer bir onunla konuştu. Cabbar Ağa, bu belli mi olur?

0: Babacığım haklısın. Senin yerinde olsam ben de aynı kararı verirdim. Seyhan bir hata yaptı. Ablam ses çıkarmadı. Tamam, o da onun hatası.
1: Kenan.
0: Bir dakika canım, babamla konuşuyorum.
1: Feride, bırak konuşsun bakalım ne diyecek.
0: Kusura bakma ama sen de buradan gitmekle hata ettin. Kalsan bundan hiçbiri olmayacaktı.
1: Kenan.
0: Hayatım, sözümü kesme.
1: Ya bile bela kuvvete yarabbim. Baba.
0: Babacığım, kızların başı boş kalmış. Haklısın. Sen bırak. Sorumluluğu bana ver. Ben hallederim.
2: Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun? Gömük.
1: Baba.
2: Sus.
0: Babacığım, ben rica olarak.
2: Ya dün bir, bugün iki. Senin sözümü dinleyeceğim ha? Saygısız.
1: Babam sakin ol canım benim.
0: Babacığım, nikah ne olacak?
2: Adam olsaydı da nikah düşseydin bugüne kadar.
1: Baba.
2: Ya alın bu adamı karşımdan.
0: Babacığım.
2: Ya ne duruyorsun karşımda hala?
1: Duydun Kenan babama, hadi. Otur babam sen.
3: Ulan Kenan, ulan Kenan. Bu ne? Ulan bu bela gelince illa de böyle toptan mı gelir ya? Bir nefes aldırmaz mı adama ya? Dayı nereye?
4: Geliyorum.
2: Hemşerim nereye? Nereye?
5: Abim, araba sen mi çek şunu Allah aşkına ya?
2: Yok yok, bu arabanın şoförü yok. Yetti onu şoför. Sen nereye gidiyorsun hemşerim?
5: Gidiyorum ben Cabbar Ağa'nın evi.
2: Cabbar Ağa? Adres?
5: Konur sokak.
2: Yok yok, değil değil.
5: Adres öyle diyor.
2: Adres öyle diyor da burada öyle bir şahıs oturmuyor. Kardeşim sen yukarı mahalleye bakacaksın.
5: Yukarı?
2: He he, burada öyle biri oturmuyor. Güzel.
5: Abi.
2: Buraya girmesi bir dert, çıkması bir dert. Sen buradan yukarı bayıra vur. Yukarı mahalleye. Orada soracaksın, tamam mı ciğerim? Hadi benim aslanım. Hadi benim kardeşim. Hadi ciğerim. Gel gel gel.
1: Bravo Kenan ya.
0: Ne bravo Feride?
1: Ya bir çuval inciri mermi adettin ya.

0: Hayatım, ben elimden geleni yaptım, gördün.
1: Ya ne gördün Kenan ya? Koskoca adımı alttan alacağın yere kalkıp akıl veriyorsun.
0: Ne deseydin Feride?
1: Çok geç artık.
0: Feride.
2: Feride.
1: Babam, geliyorum. Hadi Kenan.
0: Feride. Sen yarın taşınacak mısın?
1: Bilmiyorum.
3: Feride.
1: Geldim. Kenan git sen, hadi bekleme.
0: Feride.
1: Ben haber vereceğim.
4: Oh ya, şu melyaları taşıyacak kamyonu yolladım ya.
1: Kamyon mu?
4: He, nereye yolladın? Yukarı bayrağa doğru yolladım. Akşama kadar arasınlar artık.

0: Ana, ben arabada bekleyeyim.
1: Niye oğlum?
0: Yok, ben çıkmayayım şimdi ya. Sen gir.
2: Saime teyze.
1: Ablan evde mi?
2: Evde Saime teyze. Buyurun.
3: Saime teyzem, hoş geldiniz.
2: Buyurun.

0: Liza.
1: Sağ ol.
0: Saima.
2: Hoş geldin Saima Hanım.
1: Hoş bulduk Cabbar'a.
0: Ya ne zaman geldin anacığım? Halim de hiç haber vermedi.
1: Haber verecek hal mi kalmış Meliha Hanım? Oğlanın yüzü gözü bir yerde.
3: Saime teyzem kahve?
1: Fazla kalmayacağım kızım. Meliha Hanım'a bir iki laf edip gideceğim.
2: Meliha ben aşağıdayım. Siz konuşacağınızı konuş.
3: Yardım edeyim babam.
0: Tamam babam. Tamam.
3: İyi misin?
4: İyiyim.
3: Yaralanmışsın.
4: Bu ne?
3: Halim.
4: Seha. Güzel oldu ya. Biz nasıl bu hale geldik?
1: Bir dünya insana rezil olduk Meliha Hanım. Nikah tarihi alındı. El alemin ağzı kapanacak dedik. Oğlanın haline bak.
0: Vallahi biz de böyle olsun istemezdik Saima ama...
1: Nasıl oldu o vakit?
0: Yani Saima...
1: Ben oğlumu bunun için mi yolladım? Yıllardır bunun için mi ayrı kaldım?
0: Yok, yok değil tabii, öyle değil de.
1: Ayıptır Meliha Hanım. Biz yıllardır yüz yüze bakmış insanlarız. Ben oğlumu size emanet ettim. Bunların zerresi Seyhan'ın başına gelseydi... ortalığı yıkmıştın, yalan mı?
0: Doğru, valla haklısın Saima Hanım.
1: Halim hiç gelmeyecekti İstanbul'a. Keşke siz de gelmeyeydiniz. Adana'da kalsak bunların hiçbiri olmazdı. Sizi bu İstanbul bozdu.
4: Neyse. Sen suçun değil, ben biliyorum. Erkek milletini iyi bilirim. O uğursuz kendi kendine gelin güven olur böyle.
3: Yok Halim. Öyle değil.
4: Nasıl öyle değil ya?
3: Seni kırmak istemedim ben Halim, gerçekten. Halim, bu dünyada üzmek isteyeceğim son insan sendin ama...
4: Sen mi gittin?
3: Evet.
4: Şimdi onun dedikleri doğru mu yani?

0: Ali abi.
1: Ne haber Lido?
0: İyiyim.
1: Abi. Konuşabilir miyiz?
2: Ne konuşacağız?
1: Seyhanlar Adana'ya dönüyorlarmış.
2: Gidiyorlar biliyorum.
1: Abi hallet şu işi ya.
2: Neyi halledeceğim Ali?
1: Ya yengeyle konuş.
2: Yenge değil, Cabbar Ağa götürüyor.
1: Tamam işte konuş.
2: Ya bana akıl verip durma Ali. Adam beni dinleyecek olsa konuşacağım.
1: Tamam beraber gidelim.
2: Hah, bir onu yapmadığımız kalmıştı oğlum.
1: Ya abi.
3: Bana boyna abi deyip durma.
4: Ben gideyim.
2: Nereye gideceksin?
4: Konuşmaya.
5: Cabbar Ağa'yla.
2: Olmaz öyle şey.
4: Niye?
2: Ya olmaz Cancan.
1: Ya abi bir konuşsun.
2: Oğlum ne deneyeceğiz? El kadar çocuk.
1: Ne yapacak çocuğu? Yiyecek mi?
4: Beni?
6: Ya Cabbar Ağa hem Mertu'yu çok seviyor.
2: Öyle seviyor orası doğru.
5: Ya iyi de dayı ya bağırıp çağırırsa?
4: O bana bağırmaz.
2: Sana ne? Buna kızmaz tabii. Onun derdi benimle.
1: Abi bak iki gün sonra gidecekler. Biz de çok üzüleceğiz. Çocuk gidip bir konuşsun ya. Ha, ne kaybederiz?
6: Ya dayı ben götürürüm Mertu'yu.
4: Lütfen.
2: Bak orada oyalanmak yok. Lafını söyleyeceksin geleceksin buraya.
4: Tamam.
1: Hadi bakalım bakalım.
6: Hadi.
5: Gel ablacığım giyinelim o zaman biz.
2: Cancan ne diyeceğini biliyor musun? Bak bekle ben sana öğreteyim. Gideceksin diyeceksin ki Melih abla benim canım ciğerim. Karşısına geçeceksin.

0: Cumalin.
1: Buyur usta.
0: Otur. Senden bir şey daha isteyeceğim.
1: Emret ustam, ne istersen.
0: Şimdi biliyorum başımızda bir şerefsiz belası var. Hüseyin yengere musallat oldu. Beni yıkadı, kızı zehirledi. Bela değil, mikrop. Şimdi biz seninle el ele vereceğiz. Bu mikrobu def edeceğiz.
1: Nasıl edeceğiz peki ustam?
0: Seyha yengenin evine gideceğim. Seni kimse şıklar görmeyecek. Oraya bir yere sotalanacağım, bekleyeceğim.
1: Bekleyeceğim.
0: Bu ırz düşmanı geldiği anda bana bir telefon çak yeter.
1: O kadar mı ustam?
0: O kadar. Başka bir şey istemiyorum.
1: Ustam.
0: Cumali, tamam değil mi?
1: Tamam ustam.

0: Diyeceksin ki Meli abla benim canım ciğerim, bizi ayırma diyeceksin, tamam mı can canım?
1: Tamam.
0: Aferin sana oğlum. Yiğit hadi. Can can sana emanet.
2: Tamam dayı, sen merak etme.
1: Ablacığım bak, eğer sana kızarsa hemen kaçacaksın, tamam mı?
0: Ya niye kızsın ufacık çocuk? Şş, kazasız belasız gidip gelin oğlum. Hadi selametle.
2: Gel Mertcan.
1: Mertcan.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Gelebilir miyim Seyhan abla?
1: Tabii tabii. Gel.
2: Seyhan, bir şeker alıp gelecek size emanet ha.
1: Tamam Samim abi.

0: Valla vazgeçer diye bekliyoruz ama değişen bir şey yok.
1: Hayatım, vazgeçmezse gidecek misin Adana'ya?
0: Ne yapacağız Kenancığım, gideceğiz işte. Ne diyeceğiz?
2: Gelmiyoruz bu gece.
1: Allah Allah.
0: Seyhan ne oldu?
3: Hiç Mertcan gelmiyor. Eyse aşağıda babamla konuşuyor.
0: Kenancığım ben seni sonra arayayım olur mu? Tamam hadi canım. Ne konuşuyor babamla?
3: Adana meselesini.
0: Adana mı?
3: He.
0: Mertcan.
3: Mertcan.
0: Allah Allah.
4: Melih abla her gün bana börek yapıyor, kurabiye yapıyor, çikolata alıyor.
5: Yemeklerini bir güzel yiyor ki babam, bir görsen.
6: Sen olmayınca ne yapıyor?
5: Yok babam, her gün beraberiz. Vallahi bir gün görüşmesek burnumun direği sızlıyor. Ha pambık.
4: Dayım bazen yollamıyor. Ben o zaman Melih ablayı çok özlüyorum.
5: Ben de canım benim, ben de.
4: Ben hep Melih ablayla olmak istiyorum. Onun için lütfen Melih ablayı, Feride ablayı, Seyhan ablayı Adana'ya yollamayın. Lütfen.

0: oluyor abi?
1: Anlamadım onu.
2: Ya Baran'ın yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyor.
1: Hadi Can, hadi Can.
3: Yiğit, Gül'üm ne bekliyorsun kapıda? Gelsene içeri.
4: Yok, gelmeyeyim Firuze abla, ben böyle iyiyim de. Nasıl gidiyor?
3: Mertcan yukarıda konuşuyorlar.
4: Mertcan halleder, merak etme. İki yanak sıktırır, bitti.
3: Ay inşallah ya, inşallah.
5: Aferin sana pehlivan. Manalı ve güzel konuştun. Ama bu büyüklerin işi. Söyle o dayın olacak namussuza, seni karıştırmasın.
6: Baba.
5: Lafımı kesme Melia.
6: Gidiyor musunuz?
5: Gidiyoruz ya Pehlivan.
4: Bak bak bak, oradan hala bana bakıyor. Bu adam beni vurmadan rahat etmeyecek kardeşim.
2: Bir dakika.
4: Ne oldu?
0: Mert'o ayağa kalktı.
2: Şimdi anlayacağız galiba dayı.
4: Ha, geliyorum ben ha.
3: Hadi kuzum benim. Ben geleceğim seni görmeye.
6: Ne zaman?
3: Gece. Mutlaka geleceğim.

0: İyi, hadi gülüm.
1: Feride abla, bir değişiklik olursa haber verin.
0: Tamam, veririz.
2: Abi,
1: dur bakalım, hani iyi bir haber çıkacak. Hadi gel Mertcan.
0: Ne diyor?
1: Yok, olmuyor.

0: İnat bir adam bu ya. Bu ufacık çocuğu geri gönderdi ya, dinlemedim bunu ya.
1: Koruya gel. Koru koru.
2: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız canım? Yol çaresi bulacağız. Sabaha kadar vaktimiz var ha Ali.
3: He?

0: nasıl varlık usta?
1: Güle güle.
2: Cumali'ye haber verelim usta.
1: Yok, hacet yok, haber var zaten. Hadi.

0: Gene ne karıştırıyorsun?
1: Yok bir şey abi.
0: Nereye?
1: Koruya.
0: Ali.
1: Abi soru sorma, ben gidip geleceğim.

0: Usta, malum şans çıktı.
1: Nereye?
0: Yer söylemedi ama Koru'ya gideceğim dedi.
1: Koru'ya mı?
0: Evet. Ustam takip edeyim mi?
1: Yok. Sen orada kal. Bir yere ayrılma. Sağ olasın oğlum.
0: Ne demek ustam?

0: Nerede kaldı bu adam?
1: Hangi adam baba? Alo?
2: Alo? Cabbar Han evi mi?
1: Evet. Bir dakika. Baba.
0: Kim?
1: Mustafa.
0: Ya neredesin sen?
2: Alo ağam, evi bulamadım.
0: Nasıl bulamadın? Adres yok mu elinde?
2: Öyle de doğru değilmiş.
0: Ya nasıl doğru değilmiş?
2: Tıknaz bir adama sordum, öyle dedi.
0: La la la. Mustafa neredesin sen?
2: Koru yolundayım ağam.
0: Bekle orada, geliyorum.
1: Hayırdır baba?
0: Akşam oldu, hala evi bulacak. Öyle.
3: Efendim baba?
0: Bir koru yolu varmış burada.
3: Şu bizim sokağın sonundan yokuştan yukarı çıkınca götüreyim mi?
0: Hacet yok. Ben gidip gelirim.
3: İyi.
1: Bekle baba. Baba. Bekle baba.

0: Kamyoncu sonunda aradı.
1: Abla. Ha. Ben çıksam.
0: Nereye?
1: Ha, gidip geleceğim.
0: Ya Seyhan, deli misin sen? Ne geleceksin ya? Baban duysa öldürür. Zaten bir gittin mi gelmiyorsun.
1: Ya son ablam.
0: Kızım bak.
1: İdare et.
0: Ya hayır, edemem.
1: Ya ne olur abla, 2 dakika.
0: Allah Allah. Ya Seyhan, ne işiymiş bu?
2: Babacığım, ne yapacaksın kamyoncuyu?
3: Ya kaç defa anlatacağım. Mustafa'ya anahtar bırakacağız. Biz çıktıktan sonra gelip lazımlı eşyaları toplayacak.
2: Ha, böyle akşam akşam yani yapmasak, böyle şeyi beklesek olmaz mı?
3: Sen toplamaya başla. Bir de yedek anahtar ver.
2: Yedek anahtarımız burada baba.

Sana bu çocukların hatırına dokunmuyorum. Ama affettim zannetme. Sakın ha, benden de bir şey isteme. Dünya durdukça sen benim düşmanımsın.

0: Halen?
1: Efendim sen mi abi?
0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Hiç, bir şey yok.
0: Halen burada mı?
1: Yok, Kore'ye gitti.
0: Kore'ye? Ne yapıyor Kore'ye? Ne oldu oğlum? Kim Ali?
1: Birine bakacaktı Samim abi.
0: Kime bakacak?
1: Arkadaşa.
0: Arkadaş hangi arkadaş? Oğlum cevap versene lan.
1: Ali.

0: Ablam gelir şimdi. Hemen gelecek.
1: Nereden gelecek?
0: 2 dakikalık bir işi varmış. Gelecek şimdi.
1: Anacığım, babamın siniri burnunda. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Allah aşkına ne işi bu? Yani o hala olanın peşinde mi?
0: Ya tamam ablam, gelecek işte. Ablam. Ha? Ya akşam oluyor. Bak bu babam hala kamyoncunun peşinde. Gerçekten gidecek miyiz biz?
1: Vallahi hiç bilmiyorum ki gülüm.
0: Benim işim Kenan.
1: Yok yani, olmaz.
0: Ya olmaz diyorsun da bak, pehlivan konuştu, o da kâr etmedi. Ne yapacağız?
1: Anacığım bu bir dönüp gelsin. Ben bunu tutacağım, kolundan sahile indireceğim. Oturacağız, konuşacağız.
0: Dinler mi sence?
1: Allah inşallah gülüm, inşallah. Geldi.
2: Mustafa tamam Melia. Arkamızdan eşyaları toplayacak.
1: Baba. Tamam, o eşyaları toplasın da biz seninle bir çıkıp konuşsak şöyle baş başa.
2: Ne zaman?
1: Ya şimdi.
2: Ya acele biz ne? Yemeği yiyelim sonra çıkarız.
1: Baba.
2: Haydi Melia. Seyhan yok mu?
1: Geliyor.
2: Ya kaydım açıkta, çağır gelsin.
1: Tamam baba.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Sorular ne sorar? Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.

0: Sehan. Ben sana başta da söylemiştim. Bak gene söylüyorum. Sehan'ın peşini bırak.
1: Sen mi?
0: Ali, onu sana yar etmem kardeş. Buralara nasıl geldi sen öyle gideceksin.
2: Ali beni zor kullandır ajan.
1: Dur lan hadi.
2: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
1: Seyhan sen nişanlım değil.
2: Nişanlım?
1: Seyhan'ın seninle bir alakası yok lan.
2: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle?
1: Seni vurayım mı lan?
2: He?
1: Vur. Vur hadi.
2: Vursana lan.
1: Vur lan.
2: Halim. Oğlum delirdiniz mi siz lan?
1: Sen abi sen karışma.
2: Nasıl karışma Ali?
1: Sen abi çık arada sen.
2: Halim oğlum kendine gel.
1: Gel aman abi.
2: Çık aradan yoksa sen de yanarsın.
1: Abi.
2: Ali. Halim bırak o silahı.
1: Sanma abi çık bak fena olacak.
2: Bırak. Bırakmayacağım abi. Çekil bak fena olacak abim benim. Oğlum ateşle oynuyorsun Halim. Oynamıyorum sanma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti maymun gözünü açtı kardeşim.
1: Sanma abi.
2: Kapırda lan.
0: Halim bak at o silahı konuşalım. Oğlum bu işin şakası yok. Yapma hayatını bitireceksin.
2: Bitsin abim. Ama onun da hayatı bitecek.
0: Tamam haklısın. Bak üzüldüm ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim.
2: Kaşla göz.
0: Halim.
2: Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben he? Uğursuzu vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım? Babam benim. Kendimi mi vurayım?

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Soruları ben soracağım. Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.
1: Seyhan'ı. Ben sana başta da söylemiştim.

0: gene söylüyorum. S Hanım'ın peşini bırak.
1: Sen bırak.
0: Ali, onu sana yar etmem kardeşim. Buralara nasıl geldiysen öyle gideceksin.
1: Gitmeyeceğim.
0: Gideceksin.
1: Gitmiyorum.
0: Ali. Ali, beni zor kullandıracaksın.
1: Kullan, hadi.
0: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
1: Seyhan senin nişanın değil.
0: Nişanlım?
1: Seyhan'ın seninle bir alakası yok ulan.
0: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle?
1: Seni vurayım mı lan?
0: He?
1: Vur. Vur hadi.
0: Vur lan. Vurun lan.
2: Halim. Oğlum delirdiniz mi siz lan?
1: Sırma abi, sen karışma.
2: Nasıl karışma Ali?
0: Sırma abi, çık arada sen.
2: Halim oğlum, kendine gel.
0: Gelemem abi. Çık aradan, yoksa sen de yanarsın.
1: Abi.
2: Ali. Halim. Bırak o silahı.
0: Sanma abi, çık bak, fena olacak.
2: Bırak.
0: Bırakmayacağım abi. Çekil bak, fena olacak abim benim.
2: Oğlum ateşle oynuyorsun Halim.
0: Oynamıyorum sanma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti, maymun gözünü açtı kardeşim.
1: Ya sanma abi.
0: Kıpırdama lan.
1: Halim bak, at o silahı, konuşalım.
0: Oğlum bu işin şakası yok. Yapma, hayatını bitireceksin.
2: Bitsin abim. Ama onun da hayatı bitecek.
0: Tamam, haklısın. Bak, üzüldün ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim.
2: Kaşla göz mü?
0: Halim.
2: Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben he? Bu hırsızı vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım? Babam benim. Kendimi mi vurayım?
0: Tamam lan! Yapmayın!
3: Hayır, ne yapıyorsun?
0: Dur Serhan! Serhan! Sus! Gel lan buraya! Sanma abi! Bak lan! Yapmayın!
2: Lan dur!
0: Serhan! Dur bunu!
3: Lan! Yapmayın hadi!
0: Gebertirim!
4: Ya nereden aldı bu Şeyhan?
3: Babam gelir şimdi, gelir.
4: Nereye gitti? Tam yemek vakti.
3: Arkadaşına gitti baba.
4: Ne arkadaşı? Ya çağırın da gelsin haydi. Ne var?
3: Baba, bir sorun var, çağıramıyoruz.
4: Niye?
3: Telefonu yok.
4: Nasıl yok?
3: Kırıldı baba.
4: Yahu inek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Bu ne veli ya?
3: Babam.
4: Ya ne babası? Bir de ablalar olacaksın. Daha bacının nerede olduğundan haberin yok. Şu hale bak. Sizi yanıma almaya geç bile kaldım.

0: Feride.
1: Efendim abla.
0: Ya kızım git.
1: Bul getir şu kız hadi.
0: Ablam şimdi nereden bulayım? Kim bilir nereye gitti?
1: Ya nereye gidecek? Ali'ye gitti.
0: Ya şu hale bak, başımıza gelmeyen kalmadı ya. Biz burada neyle uğraşalım? O hala oğlanın peşinde. Ya gelir şimdi, merak etme.
2: Melia.
0: Ha baba.
2: Ya haydi. Öldüm açlıktan.
0: Ha zaten yemek hazır baba.
2: Seyhan'dan gelince konuşacağım. Biz yiyelim. Daha çantaları hazırlayacaksınız.
0: Tamam baba.

0: nerede?
1: Bilmiyorum ablacığım da gelir şimdi. Yiğit. Ha? Dayım sana hiçbir şey söyledi mi?
2: Yoo. Bir ara istersen.
1: Evet ya, versene. Ah.
3: Çabuk gelsin, ben çok acıktım.
1: Ay, tamam ablacığım. Ah.
4: Senin telefonun. Nerede? Ben bakarım.

0: çocuklara bir şey deme.
1: Tamam abi, sen yorma kendini, ben halledeceğim. Alo.
2: Ali abi.
1: Eda'cığım ne haber?
2: İyidir Ali abi, dayım yanında mı?
1: Evet. Sen bana söyle ne söyleyeceksen.
2: Niye, neredesiniz?
1: Ya Eda.
2: Ali abi, o ambulans sesi nereden geliyor?
3: Ambulans sesi mi?
1: Eda'cığım bak, merak etme. Küçük bir kaza yaptı. Dayın yanımda.
2: Ne kazası Ali abi?
1: Abi söyleyeyim, bir yerden duyacaklar, iyi olduğunu bilsinler ya.
0: Ya merak edecekler Ali.
2: Tamam abi, sakin ol, biz halledeceğiz, tamam.
1: Alo. Ha, korkacak bir şey yok. Dayın iyi, biz hastaneye gidiyoruz.
2: Hangi hastaneye gidiyorsunuz?
4: Hastaneden miymiş?
2: Bir dakika Merto.
1: Kağıthane Devlet Hastanesi'ne.
3: Eda ne oluyor?
2: Ali abi.
1: Eda siz yemeğinizi yiyin. Ben geliyorum.
2: Ali abi, dayımın nesi var?
1: Eda kapatıyorum, hadi gelince anlatırım. Hadi görüşürüz.
2: İyi tamam, bize haber verin lütfen. Of.
3: Eda.
2: Hastaneye gidiyorlarmış.
4: Ne olmuş?
2: Kaza ablacığım ya.
3: Ne kazası?
2: Bilmiyorum Yiğit.
3: Yürü yürü.
2: Nereye?
3: Bilmiyorum, hastaneye. Adını aldın değil mi?
2: Aldım da Mertoy'u ne yapacağız?
3: Meloş ablaya bırakırız.
4: Ben de geleceğim.
3: Olmaz Mertcan, hadi.
4: Abla.
2: Ablacığım yapma, ne olur hadi.
3: Hadi.
2: Mertcan, sok ablacığım şuradan kolunu.
4: Ben niye gelmiyorum?
3: Mertcan, zorluk çıkarma abicim.
5: Seyhan geldi. Çocuklar hayırdır?
3: Meloş abla, Mertcan'ı sana bırakabilir miyiz?
4: Ne oldu anacığım?
2: Melih abla, biz gidiyoruz.
4: Nereye gülüm?
2: Ya dayıma kaza yapmış, hastaneye götürüyorlar.
4: Ne? Abla?
2: Ya Yiğit gülüm, Allah aşkına anlat, ne oldu?
3: Ya biz de bilmiyoruz.
2: Ya Melih abla, Mertcan...
4: Ya Eda gülüm, Allah aşkına ne oldu, bir şey söyle.
2: Ya Melih abla, biz de bilmiyoruz ki ama sadece gitmemiz lazım.
4: Abla?
2: Feride koş.
4: Ne olmuş?
2: Ya anacığım, soru sorma, git şuradan anahtarı al, çabuk hastaneye hadi.
4: Sen babamla kalacaksın.
2: Mertcan, hadi ablacığım.
4: Çapar aile mi kalacağım?
6: Pehlivan, ne oldu Melih'e?
4: Ya babam, Sami'm kaza geçirmiş hastanede. Biz bir hastaneye gidip geleceğiz.
6: Hastane mi? Melih'e?
4: Ya babam, Allah'ını seversen bak, yaralandı diyorum ya. Artık pehlivan da sana emanet.
2: Ablam geldi.
3: Hadi Mertcan, hadi abicim.
4: Ama niye?
2: Ya koca yanak, bak şimdi dede sana bir sürü güzel masallar anlatacak, tamam?
4: Mertcan hadi ablacım, uzatma.
2: Of.
4: Ne olmuş?
2: Ya Ali abi bir şey söylemedi ki Melih abla.
4: Ali mi?
2: İyi mi?
4: Ya galiba.
2: Hadi.
7: Doktor bey, kurşun yumuşak dokudan geçip kürek kemiğine durmuş.
2: Yani?
7: Yani şanslısınız. Ana damarların hiçbirisi kesilmemiş.
1: Doktor bey nasıl, iyi mi?
7: Kurşunu çıkardım. Kanamayı durdurmak için gerekli tedbirler alındı. Bakacağız. Eğer bir komplikasyon olmazsa yarın taburcu ederiz.
2: İçeri girebilir miyiz?
7: Girin ama fazla yormayın. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
8: İçeride bekleyin, hastane polisi birazdan gelecek.
1: Eyvallah.

0: Akşam mı abi?
1: Kefeni yırttık Ali Çu.
0: Öyle oldu abi.
2: Geçmiş olsun.
1: Ne de Halim nerede?
2: Aşağıda.
0: Polislere ifade verecek.
1: Ali Çu gidip polisleri çağırsın.
0: Gelirler abi, acele etme.
1: Yok yok, sen çağır gelsinler.
0: Niye?
1: Kaza oldu, ben yaptım diyeceğim.
0: Abi.
1: Demezsem bu sefer o çocuğun başı belaya girecek. Hadi git çağır Ali Çu.
2: Ben çağırdım.
3: Al bakalım pehlivan. Sana düzlük yaptım.
2: Sağ ol.
3: Beğendin mi? O zaman ben de kayık yaparım. Sen kağıttan kayık yapmasını bilir misin?
4: Dayıma ne oldu?
3: Yaralanmış.
4: Kim yaraladı?
3: Bilmem. Belki onu sevmeyen biri. Bir düşmanı.
4: Sen mi?
3: Yok ya. Ben de onun düşmanıydım ama sen beni yoldan çıkardın. Sen Gurtler'i kim bilir misin?
4: Kim?
3: Pehlivan.
4: Benim gibi mi?
3: Senin gibi. Ama boyu fersah fersah. Bir tuttu muydu seni, dayını, hepimizi bir koluyundan kaldırır.
4: Gerçekten mi?
3: Gerçek ya. Hem de yiğit. Aslan parçası. Güneş tuttu muydu yerdeki bütün otlar, çiçekler secdeye durur. Anladın mı? Gel şöyle yanıma otur.
5: Halim.
1: Meryem abla.
5: Dayım nerede?
1: İçeride.
5: Halacığım iyi mi?

0: meşhurum.
1: Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol.
2: Sami?
0: Melia?
2: Seyhan? Senin ne işin var? Sami abiye gidiyor. Ya Sami, sana ne oldu? Dayı iyi misin?
0: Ya iyiyim, iyiyim. Telaş edecek bir şey yok ya.
3: Ya dayı neyin var?
0: Bak Aliço, görüyor musun? Bak merak etmişler.
4: Abi nasıl saklayacaktık ya?
2: Yok, haber verecek yani, vermeden olmaz. Sen mi abi?
0: Haber kızı.
2: Ne oldu sana ya?
0: Ya söyledin mi, yokmuş işte bir şey.
5: Ya kurşun girmiş ama zarar vermemiş.
2: Ne kurşunu ya?
0: Ya boş ver Melia.
2: Anacığım nasıl boş vereceğim? Dayı sen vuruldun mu?
0: Vurulmadım ya, şey... silah ateş aldı.
3: Dayı ne silah?
0: Ya çocuklar bir akılsızlık etmişler.
2: Ya kim bu yaptı bunu Sami?
6: Ben ablam. Ben yaptım.
2: Halim.
7: Kurt dereli rakibini kavramış, üstünden aşırıp sırtını yere getirmiş. İşte o zaman yer gök kurt dereli diye inlemiş. Bizim masalımızın da sonu gelmiş. Nasıl, beğendin mi?
8: Beğendim.
7: Aferin sana.
8: Cappara.
7: Dede. Bana dede diyeceksin.
8: Kurtların ne isterse yapar mı?
7: Yapar ya. Ona kimse karışamaz.
8: Ben dayımı götürürsem götürür mü?
7: İşte o olmaz. Orası senin gibi pehlivanlara göre değil.
8: Niye?
7: Değil de ondan.
8: Ama merak ediyorum.
7: Pehlivan.
8: Lütfen.
6: Gel hemen Sami abi kurtardı ablam.
2: Niye?
6: Ameliyatı verdi. Polislere kendim yaptım dermiş. Karıştırmadı beni işin içine.
2: Halim nasıl yaptın?
6: Ablam şuradan çıkmak nasip olmasın ki Sami abiye bir zarar gelsin istemedim.
2: Ya gelseydi?
6: Bana olacak diye oğlum. Olmadı işte. Ölüp gidecektim.
3: Gidemedik anasını.
2: Halim tamam, tamam ya.
6: Ölemedik anasını. Ha. Yok, ben dışarıdan geleceğim şimdi.
2: Ablam iyi misin?
0: Meli?
2: Buradayım Sami. Ablam biz gidelim mi? Daha fazla kalabalık etmeyeyim Sami abi. Yok, siz gidin, ben buradayım.
6: Yenge, ben buradayım.
2: Yok Ali, ben de burada kalacağım.
0: Ya Meli, sen çocuklara göz kulak ol. Bak ben de yokum. Can canı yalnız bırakma.
2: Sami.
0: Ya merak edecek bir şey yok, ben iyiyim.
2: Hadi çocuklar. Ben sabah geleceğim dayım.
0: Acet yok, ben eve geleceğim güzel kızım.
2: Geçmiş olsun sen abi.
0: Sağ ol peri kızı.
2: İyi hadi.
3: Yok ben kalıyorum.
6: İyi.
3: Yok abi, ben bütün gece buradayım, burada kalacağım.
6: Araba var mı?
2: Var.
6: Sen abi, ben geliyorum.

0: Hadi oğlum. Bak saat kaç oldu? Hala seni bekliyorum.
1: Anacığım, Cumali'ye söyle seni eve bıraksın.
0: Tamam, ben çıkıyorum o vakit.
1: Ha, çık. Tamam anacığım. Tamam. Hadi.

0: Hiç sanmıyorum.
1: Çok korktu.
0: Vallahi çok.
1: Ne kadar çok? Ağladın mı?
0: Sen mi?
1: Ben güzel Melia. Ben seni hiç bırakıp gider miyim?
0: Çocuklar kapıya gelip kaza yapmış dedi ya. Artık nasıl koştum, nasıl buraya geldim hatırlamıyorum.
1: Ne dedim ki kendime, ulan dedim sana. Şimdi gidilir mi? Bir 20 sene zaten bir eşeklik etmişsin. Bekletmişsin kızım. Şimdi tam Melian bulmuşsun. Tam vuslat olmuş. Kurşun yemenin alemi ne? Ya güzel Melian. Sen yüreğini ferah tut. Ben hiçbir yere gitmem seni bırakıp.
2: Babam geliyoruz. Şimdi çıktık hastaneden.
3: Hangi hastaneden?
2: Kağıthane Devlet Hastanesi.
3: Anladım.
2: Merak etme, evde görüşürüz.
3: Biz pehlivanla hava alıp geleceğiz Feride.
2: Tamam, alın alın. Hadi görüşürüz.
3: İyi misin?
4: Benim yüzümden oldu.
5: Seyhan.
4: Yok yok, öyle benim yüzümden oldu.
5: Ya Seyhan saçmalama.
4: Ya Samim abiye bir şey olsaydı?
5: Ya olmadı, olmayacak.
4: Ali biz ne yaptık bu kadar can yakacak?
6: Hadi çocuklar. Geldim ablam.
7: Eda, Mertcan'a göz kulak ol.
6: Tamam, merak etme. Kardeşinde gözün kalmayacak, tamam?
7: Sağ ol Melisa.
6: Hadi Allah'a ısmarladık.
5: Hadi güle güle, hadi.

0: Vale.
1: Nasıl oldu?
0: İyi oğlum, sen nasılsın?
1: Polise ben yaptım demişsin. Sağ olasın.
0: Ne sağ olun? Yapılır mı böyle şey ya? Beni bırak, kendine yaz. Sen deli misin, divane misin ya?
1: Ben de anlamadım sanma be. Ben gibi adamın eline silah alsın. Ben fasulyeci adamım ya.
0: Tamam, anladık, seviyorsun, ediyorsun ama şimdi...
1: Bu nasıl sevmekmiş anam babam? Bu nasıl sevgiymiş ya? Ben kendimi tanımaz hale geldim sanma be.
0: Ya tamam, seviyorsun, ediyorsun da... İstemiyorsan ne yapacaksın? Zorlamayacaksın. Dedim onunla adam, sevmek kadar efendi gibi gitmeyi de bilecek. Yani...
1: Sen artık başımın çaresine bakacağım.

0: Kenan? Bu mu? Bu mu?
1: Nereye anacığım?
0: Uğurlamaya.
1: Kimi?
0: Sözün Adana'ya gidiyor ya oğlum.
1: Ha anacığım gidiyor da.
0: Uğurlamayacak mıyız oğlum? Hayat bu. Bir daha görür müyüz görmez miyiz?
1: Anacığım ne diyorsun ya of.
0: Oğlum gitmek var dönmemek de var.
1: Tövbe tövbe.
0: Yok yok. Ben en iyisi bunu ütüleyeyim. Kırmızıyı. Şöyle geçerim Melih Hanım'ın karşısına.
1: Anne.
0: Allah'ım bu günleri de gösterdin ya çok şükür. Ha Kenan. Ara Feride'yi kaçta çıkıyorlarmış öğren.

0: one.
1: Uyuyor, hiç uyandırmayalım. Gel bir çay içelim abiciğim. Tamam.
2: Eda'cığım, ben bu gece sizde kalayım. Koca yanakla korkmayın.
3: Gerek yok Feride abla, korkmayız biz.
4: Yok artık ya, siz gelin bizde kalın ya Feride size gelsin.
2: Ya Seyhan'ım, yatağın üstünde benim valizim var. Birkaç parça bir şey kaldı. Sen koyar mısın?
5: Tamam, hallederim abla ben.
3: Ya gidiyor musunuz gerçekten?
4: Vallahi babamın inadı inat ha.
2: Ablam hani konuşacaktın son bir kez.
4: Konuşacağım Feride. Bir eve gidelim de.
3: Mertcan nerede?
6: Cabbar ile beraber.
2: Onlar sahile indi hava almaya. Herhalde babam koca yanağı dondurma falan alır.
3: Burası mı?
7: Burası Pehlivan. Sen gir, ben burada beklerim.
3: Tamam.

0: yani.
1: Dayım yanmıyor.
0: Uyanmıyor mu?
1: Dayı dedim, ses vermedi.
0: Ya uyuyordur.
1: Uyumuyor, ben baktım nefes bile almıyor.
0: Ya oğlum.
1: Gel.
0: Ya dur.
1: Lütfen. Dayı. Bak hiç ses vermiyor, nefes de almıyor.
0: Ya olmaz öyle şey Belvan.
1: Hak.
0: Nefes alıyor.
1: Alıyor mu?
0: Ya alıyor ya, turp gibi.
2: Oğlum ne yapıyorsun oğlum?
0: Ya ne yapacağım? Ben bu pelvarın ağrına yandım.
2: Cancan.
1: Dayı.
2: Sen nereden çıktın oğlum?
1: Dedem getirdi.
2: Deden mi?
0: İyi misin?
2: İyiyim oğlum, sağ ol.
0: İyi ya. Çocuk burada dursun, ben dışarıda beklerim.
2: Tamam oğlum.

0: Edacığım, ben evden eşya alırım alıp geliyorum, tamam?
1: Tamam Feride abla. Şey, Mertcan'dan haber var mı?
0: Ha, onlar babamla dolanıyordur. Gelir birazdan.
2: Sağ ol Yiğit.
3: Efendim?
4: Yiğit, nasılsın oğlum?
3: İyiyim amca.
4: Biz Türkiye'deyiz oğlum.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Kardeşlerin nasıl, evde misiniz?
3: Değiliz amca.
4: Samim?
3: Dayım da değil.
5: Selam söyle.
4: Ha, bak duydun mu? Yengen de selam söylüyor oğlum. Biz birkaç gün buradayız. Yarın uğrayacağız.
3: Tamam.
4: Şimdi kardeşlerini öp. Hepinize iyi akşamlar.
3: Sağ ol.
0: Ne diyor?
4: Evde değillermiş. Yarın geliriz dedim.
0: Seki, acaba Samim Bey ile ayrı mı konuşsam?
4: Tamam. Yarın bir kenara çeker konuşurum Hülya.
0: Çocukların kulağına gitmesin.
4: Hülya, Almanya'dan gelene kadar vallahi yedin bitirdin beni ya. Tamam, yarın konuşacağım dedim.
6: Oy oy oy. Dur lan.
7: Dayı. Sana ne oldu?
2: Bir şey yok oğlum, kaza.
7: Ne kazası?
2: Bizim Ali ile Halim yok mu? Ha, onlar biraz itiştiler.

0: Mitä?
1: Yle.
0: Se on Afrikinna.
1: Se on? Sen nereden biliyorsun? Sen için gözsen. Kurtlar elde biliyorum.
0: Çok parti mi?
1: Çok parti de.
0: Bilmem.
1: Can. Bu seninle ikimiz arasında kalacak, tamam mı?
0: Tamam.
1: Sakın Cabbar'a duymayacak. Anlaştık.
2: Yedin beni ya.
0: Beğendim.
1: Oldu.

0: Feride.
1: Benim, ben.
0: Furkan.
1: Ne yapıyorsun? İyisin?
0: İyiyim. Ne arıyorsun burada?
1: Seni merak ettim ya. Bakkal söyledi, silahlar patlamış. Çatara şutara ne?
0: Ya evet ya, patladı. Dayımı hastaneye kaldırdı.
1: Öyleymiş, evet. Nedir? Bir arıza, bir şey?
0: Yok, iyi.
1: Ha, iyi. İyi, tamam. Yırtmış işte. Sen? İyisin? İyisin. Pijamalar 10 numara olmuş.
0: Ya Furkan bak, dalga geçeceksen.
1: Tamam, dalga geçme.
0: Tamam dur, ben üstümü değiştireyim.
1: Ya nereye gidiyorsun? Tamam gel, güzelsin işte. Sen Mavi'ye ne olmuş?
0: Ya dayım değil, Ali abiler.
1: Ne olmuş Ali abi?
0: Ya kapışmışlar işte.
1: Ah, ne?
0: Ya Mertcan.
2: Biz geldik.
1: Hadi ben kaçar.
0: Tamam.
1: Bir şeye ihtiyacı olursa
0: ararım. Sağ ol.
1: Canavar, iyi geceler.
2: İyi geceler.
3: Çok para baba. Pehlivan gel oğlum. Yarın sabah Melih ablanginle ben gideceğiz.
2: Biliyorum.
3: Mukadderat. Eğer görüşemezsek bir kurt dereli pehlivanı, bir de Cabbar dedeni unutmayacağım. Tamam mı?
2: Tamam.
3: Aferin sana. Haydi. Allah rahatlık versin.
0: İyi geceler.
4: Silahı önce Ali'ye doğrultmuş, ondan sonra vazgeçip kendi kafasına dayamış.
5: Ne diyorsun Feride?
6: Ne olmuş?
4: Ya valla biz de şaşırdık Kenan. Yani Samim abi olmasa var ya, birinden birine bir şey olacak.
5: Olan yine Samim abi oldu ya. Nasıl, iyi miymiş?
6: Samim Bey mi?
5: Anacığım bir dakika.
6: Sor bakalım, yarın kaçta gidiyorlarmış?
5: Nereye?
6: Adana'ya oğlum, nereye olacak?
5: Hayatım, nasıl, Adana meselesinde bir gelişme var mı?
4: Aman yok be Kenan. Yani o da işte bu olayların arasında karambole gitti. Yani ablam bir toparlansın, konuşacak ama ya çok zor valla.
5: Ablanın nesi var?
4: Kenancığım, Samim abi üzülüyor yani. Nasıl nesi var?
5: Doğru.
4: Onlar da bir gün yüzü göremediler be Kenan.
3: Melia.
7: Ha baba, gel yatacaksa.
3: Yatmayacağım.
7: İyi tamam, o zaman ben çıkayım da.
3: Ömer ya, sen benden bir şey konuşacaktın.
7: Ha babam, konuşacaktım.
3: Çıkıp dolaşalım dedin.
7: He dedim baba.
3: İyi ya, gel gidelim. Hem konuşuruz hem hava alırız. Acıyırsın.
7: İyi tamam.

0: bıraktın mı anamı Cumali?
1: Bıraktım ustam.
0: Sağ olasın. Sen de evine git hadi.
1: Ustam. He? Söylediğin beladan kurtuldun mu?
0: Bela mı? Ne belası Cumali? Benim aklım uçmuş gitmiş, benim haberim yok.

0: Seyhan ben çıktım.
1: Tamam abla.
0: Seyhan. Ali ne diyor gitmene?
2: Ya Ali? Ne diyorsun?
1: Ben de geleceğim diyor.
0: Gelir. Seni seven tam seviyor.
1: O ne demek abla şimdi?
0: Hiç gülüm. Kenan'la konuştum da.
1: Hı.
0: Sabah telefon et diyor. Beyefendiyi uyandırmazsam uyurlamaya gelemeyebilirmiş.
1: Abla.
0: Aman yok, şikayet etmiyorum. Vallahi. Yani sonuçta herkesin kaderi bir değil. Benimki de bu. Ne yapalım?

0: Cüveyde Hanım.
1: Cüveyde Hanım mı?
0: Vapurun adı. Bunun arkasından kalamış geçer. Sabahtan mavi Marmara.
1: Tanıyor musun hepsini?
0: Öğrendim baba. İlk geldiğimde inanır mısın insanlar hep ittiriyordu arkamda. Yavaş yürüyormuşum. Feride, Seyhan, ben hep kol kola dolaşırdık. Bak eve taşındık. Seyhanlar cam kenarındaki yatak için kura çektiler. İşte 6 ay bir kalacak.
1: Hep aynı yerdeler.
0: 6 ay sonra Feride ben değişmem dedi. Alışmış duvar kenarına. İşte ben de alıştım İstanbul'a babam. Bak inanır mısın şimdi sokakta haldır haldır yürüyorum. Vallahi artık ben itiyorum insanları. Bu vapurlar ne zaman geçer? Lodos ne zaman eser? Başım ne zaman tutar? Bir de şimdi çocuklar.
1: Sema'nın çocukları.
0: Sema'nın çocukları. Ya varsın kan bağı olmasın baba. Biz koca bir aile olduk. Biz koskocaman bir aile olduk.
1: Melia.
2: Tamam. Yalnız bırakmam diyorsan tamam. Ses etmeyeceğim. Başımızda duracağım tamam. Ama sen gel. Babam gözünü seveyim sen gel. Ha bizi alma buralardan.

0: Abla.
1: Efendim Ayten.
0: Dayımı arayalım mı?
1: Niye?
0: Merak ettim.
1: Abicim saat daha çok erken. Bu saatte aranmaz, gel.
2: Hadi uyuma Can. Ay ses çıkarma ya. Babam duyacak.
0: Ay. Ay Adana'ya gidiyoruz bugün ya.
3: Kenan gel oğlum. Hadi çabuk ol, geç kalacağız.
4: Anacığım ne geç kalması, daha Ferit aramadı.
3: Oğlum onun işi vardır şimdi. Yola gidiyor. Hah, gelin bakayım çocuklar buraya. Hah, alın bakalım şeker.
4: Anacığım ne yapıyorsun?
3: Sen karışma. Adak şekeri bunlar.
4: Adak mı?
3: Yedikten sonra Allah razı olsun diyeceksiniz. Allah kabul etsin diyeceksiniz.
5: Allah kabul etsin teyzeciğim.
3: Aferin.
6: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
4: Anacığım ne adabı?
3: Başımızda bir felaket vardı, gidiyor onun adağı.
4: Anne.
3: Aman sonra Melih Hanım'ı uğurlayayım, oradan da Eyüp Sultan'a gideceğim. Bugün çok işim var.
7: Allah Allah, Allah Allah.
3: Gidin, gelin çocuklar. Alın bakayım. Adak şekeri bunlar. Kan yapar kan. Hadi bakalım.

0: Yenge günaydın. Cabbar'a Adana'ya gidecek eşya var demişti.
1: Eşya mı?
0: Dün Am'la konuştuk.
2: Ha. Ablam günaydın.
1: Günaydın Feride.
2: Ya babamı yandıracaktı ama uyandırmamış.
1: He, uyuyakaldı herhalde. Kardeşim sen bekle, ben bir babama bakıp geleyim.
0: Tamam ablacığım, bekliyorum.
3: Meliha, bana başımızda dur dedin. Düşündüm taşındım. Ben de gidersem ananız iyice yalnız kalacak. Ziyaretine gidecek kimse olmayacak. Gidiyorum ama iki gözüm üstü yüzde. Bacılarına sahip çık. Baba.
4: Kamyon ufakmış. Her şeyi alacak mı Kenan?
5: Yok anacığım, birkaç parça eşya alıp gidecek.
4: Kalan eşyalar ne olacak?
5: Kalanlar kalır, temelli gitmeyecek herhalde.
4: Belli mi olur?
5: Günaydın.
0: Günaydın.
4: Meliha Hanım yok mu?
0: İçeride.
1: Muazzez Hanım.
4: Ah, yetişemeyeceğiz diye çok korktuk Meliha Hanım. Çok üzüldük ama elden gelen bir şey yok. Size hayırlı yolculuklar.
1: Sağ ol anacığım.
4: Eşyaları da yolluyorsun ha?
1: Yok, yollamayacağım.
0: Yollamıyor musun? Cabbar al dedi.
1: Alma.
0: Alacağım.
1: Kardeşim gitmiyoruz.
4: Ne?
0: Abla, sokağa girene kadar atla karayı seçtim.
1: Tamam kardeşim, hadi git Adana'ya hadi.
0: Hayda.
1: Abla. Al bak.
2: Ne bu? Aa, gitmiyoruz. Gitmiyor muyuz?
6: Feride.
2: Allah.
1: Ya Seyman, buradayız, gitmiyoruz.
6: Aslan malam.
4: Baba deme Kenan, baba deme.
1: Sen ne yapıyor, haber verdin? Yok, şimdi haber vereceğim.
7: Dayı, ben gidiyorum.
8: Tamam.
7: Evde görüşürüz.
8: Tamam, görüşürüz oğlum.
7: Amcamlar gelmiş.
8: Ha, Zeki abiler.
7: Ha, bir ara uğrayacaklarmış.
8: Ne yapalım, uğrasınlar.
7: Tamam. İyi ol.
8: Hadi görüşürüz. Hadi.
9: Doktor bey, hastanızın kemik yapısında bir sorun gözükmüyor.
8: Dün taburcu edebilirim demiştiniz falan.
9: Benim açımdan bir sorun yok. Artık polis beylerle görüşeceksiniz.
8: Polis beyler mi?
9: Geçmiş olsun.
8: Sağ olasın doktor. Ha, buyurun memur bey.
9: Samvi, kazayla kendini yaralamak ve ruhsat silah bulundurmaktan hakkınıza dava açılacak.
8: Ne davası? Elçin, sen karışma.
10: Abi senin ne suçun var?
9: Savcılıktan kağıt yazsın, çıkabilirsiniz.
8: Tamam, sağ ol memur bey.
9: Geçmiş olsun.
8: Sağ olasın. Ya sen mi abi? Elçin, tamamdır oğlum.
10: Ya Halim yüzünden senin başın yanacak.
8: Ya benimki kaza. Bana bir şey olacağı yok. İhbar etsek bu sefer çocuğun hayatı kayacak.
10: Ya abi ya. Of.
8: Konuştuk, ağız birliği ettik. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Tamam, bitti. Hadi çocuğum.

0: Alo.
1: Alo. Müjde Sami, müjde.
0: Meliham, hayırdır?
1: Adana'ya gitmiyoruz.

0: gitmiş.
1: Ya Allah büyük Meryem, adamı bir yerden ağlatıyor, bir yerden güldürüyorsun.
2: Oh be.
0: Bak şimdi burada kim var bak. Eda, Seyhan, Feride, Koca Yanak, herkes burada.
2: Selam söyle abla.
0: Herkesin selamı var.
3: Melih abla ne zaman geliyormuş?
1: Sağ ol canım ciğerim. Melihan. Ben. Ha kağıt gelsin çıkacağım ya. Ya boş ver işte kağıt kağıt.
4: Bekliyoruz Samim abi. Seviyoruz seni.
1: Geleceğim peri kızı. Hadi bakalım.
0: İyi hadi.
1: Bir kapı kapanırken başka bir kapı açılıyor Aliçin.
2: Kaldılar ha?
1: Kaldılar.
2: Cappara?
1: Ciğerim bana veda etti, seni bilmiyorum.
2: Cappara?
1: Tabii akşam buradaydı.
2: Atıyorsun.
1: Vallahi billahi ya. Akşam Can Can'la geldiler. Böyle burnuma kadar girmiş. Gözümü bir açtık, karşımda Cappara.

0: Muazzez Hanım.
1: Günaydın Saima Hanım.
0: Günaydın. Hoş geldin. Buyur otur.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. O kadar telefonla konuştuk. Bir hoş geldine gelemedim.
0: Olur mu öyle şey canım? Cumali.
2: Teyze çay kahve?
3: Çay alırım oğlum.
0: Yanına tatlı bir şeyler de ver oğlum.
3: Bülbül yuvası var mı böyle işte fıstıklı?
2: Var teyze.
0: Hadi ver oğlum.
3: Burada güzel yapıyorlar.
2: Çok sevindim güzelim.
4: Ay vallahi ben de Kenan, yani bir ara ümidi kesmiştim ama.
2: Yok, ben göndermezdim seni.
4: Sen.
2: Biricik aşkımı bırakır mıyım?
4: Ay Kenan.
2: Feride, ben gideyim, iş bekler.
4: İyi tamam. Ya Kenan, bu kredi meselesini.
2: Hallettim, hiç merak etme.
4: Ya ne bileyim, hani bir aksilik olmaz.
2: Olmaz olmaz, tamam diyorum.
4: İyi peki.
2: Ben çıkıyorum, işten konuşuruz tamam. Hadi canım.
1: İnan ki içim yanıyor Saima Hanım.
0: Eksik olma Muazzez Hanım. Vallahi bu kadar insan arasında bir sen kötü gün dostu çıktın.
1: Olur mu canım? Benim de evladım var. Aslan gibi.

0: çocuk sen? Silahı başına daya. Ay yüreğim kaldırır mı canım?
1: Hangi çocuk?
0: Halim.
1: Benim Halim. Kız yüzünden az daha öldürüyormuş kendini. Ne diyorsun sen Muazzez Hanım?
0: Söylemediler mi?
2: Kolay gelsin. Hoş geldin Muazzez teyze.
1: Hoş bulduk Halimciğim. Oğlum, sen silah mı dayadın başına?
2: Ne silah anam ya?
1: Muazzez Hanım öyle diyor.
0: Aşk olsun be oğlum. Değer mi o kız için?
2: Yani Muazzez teyze, Allah aşkına senin yapacak başka işin yok mu ya?
1: Halim.
2: Yani iki gündür sen benim dolandın başıma, tövbe
0: estağfurullah. Anneden saklanır mı böyle şey? Ya bir yerine bir şey olsa?
1: Doğru mu dedikleri Halim?
2: Yok be anacığım, değil.
0: Aa, doğru tabii canım. Aa, az daha gidiyormuş ayol.
2: Allah aşkına yapma anacığım, getir.
3: Ver kolayı, ver oğlum.
2: Bırak Muazzez teyze, Allah aşkına. La havle ve la kuvvete, kadını kaptan götürecek ya.
1: Nasıl kıydın canın Halim?
2: Ya kıymadım anacığım, bak buradayım.
0: Kabahat o cadıda.
2: Ya tamam Muazzez teyzeciğim, çekil Allah aşkına, anamın havasını emme, gözünü seveyim. Rahat bırak bizi ya.
0: Ne hale getirdiler çocuğu.
2: Tamam Muazzez teyzeciğim, hadi bırak bizi, bırak bizi. La havle ve la. Tamam anacığım, tamam, yok bir şey ya, yok bir şey ya. Kıymadım öyle bir şey, kim ne diyor ya?
1: Ben söyledim bak, bu çocuk Adanalıdır. Bu iş öyle kolayla bitmez dedim.
4: Biliyorum abla.
1: Ya ne biliyorsun Seyhan? Allah aşkına ya başımıza bir felaket gelseydi.
4: Ay öyle deme.
1: Yahu demesi mi kaldı Seyhan, Allah aşkına ya? Yani ya birinize bir şey olsaydı? Ha? Ne yapacaktık o zaman? Bak, git o çocukla konuş.
4: Ali'yle.
1: He, Ali'yle. Bak git ona söyle, böyle gözümüzün önünde çok dolaşmasın.
4: Ya abla ya.
1: Ya anacığım bak, biraz daha felaketi kaldıracak takatimiz yok. Artık yeter.
5: Başına iş açmazsan rahat etmiyorsun Asami'm.
6: Ya kim kimle, bu da benle ya.
5: Haklı abi. Ya ya peşinden kovalarlar ya da tabancayla yaralarlar, ne iştir anlamadım.
6: Sen gülme, senin yüzünden başıma geldi bunlar benim.
5: İyi tamam, hadi bin bin. Hadi daha polise gideceğim.
6: Ne polis?
5: Ya tanıdık komiser var ya, gidip derdimi anlatacağım, belki bir yardımı dokunur. Hadi. Hadi.
1: Kız yüzünden bir canından olmadığı kalmıştı. Tövbe, meğer o da oluyormuş.
2: Anacığım.
1: Nikah tarihi aldım dedin. Biz de seviniyoruz. Züğürt teselliyse.
2: Nikah unut.
1: Ben unuttum. Esas sen unut. Ya sen bu kız yüzünden evinden barkından oldun. Bir dükkanımız varken geldin sıfırdan burada iş kurdun. O da yetmedi. Gittin otel tuttun.
2: Otelin alakası yok.
1: Kimin alakası yok?
2: Seyhan'ın.
1: Alakası yok da neden otel tutuyor? Ha? Bu krizde el aleme hava atmak için mi?
2: Yok anacığım, ne havası?
1: Yoksa kız döner gelir diye mi düşünüyor? Aklını başına topla Halim. Ya bundan sonra adam gibi gururunla işin içinden çıkacaksın, ya da boynunu eğip el aleme madara olmaya devam edeceksin. Bir karar ver oğlum.
7: Seyhan abla.
6: Evet. Ali abiyle.
4: Ya evet, sen niye bu kadar şaşırdın ki?
6: Ali abiyi tanımam da Halim abiye yazık ya.
4: Ay başladı bu yine.
6: Yalan mı? Nikah gitmedik mi beraber?
8: Abi tamam, konu kapandı. Bitti gitti.
6: Dayın hastanede.
4: Ya bugün geliyor Furkan, Allah Allah. Abi dikkat etsene.
6: Şşş. Eda'ya çarptın.
4: Kardeşim dün biri bugün iki, bunlar amip gibi çoğalıyor. Yanından geçilmiyor ki.
6: Nurcan. Furkan sen karışma.
4: Hakikaten sana ne oluyor ya?
6: E bana bir şey olmuyor. Kardeşimle uğraşma. Hadi olmasın bir daha.

0: Cancanım. Ay yavrum benim.
1: Sami hoş geldin.
0: Hoş bulduk Meryem. Konuna dikkat et Mertu.
2: Geçmiş olsun Meryem Hanım.
1: Sağ ol vallahi tacir hepimize ha. Sami, isterseniz böyle gelin, size yiyecek bir şey yoktur ha.
0: Yok iyiyiz böyle Meryem.
1: Tamam. Ama ben bir şeyler yaptım artık gelir bırakırım.
0: Tamam.
3: Görüşürüz Melih abla.
1: Hadi Allah'a ısmarladık canım.

0: Aferin oğlum.
1: Ne oldu anacığım?
0: Demek sen bu işte muvaffak olacakmışsın. Bak bir gelen bir daha geliyor.
1: İnşallah, inşallah.
0: Kenan.
1: Efendim anne.
0: Oğlum, ben de bir denesem şu solaryumu.
1: Sen mi?
0: Ha. Bak, D vitamini, ah kemiklere de iyi gelir biliyor musun?
1: Anne.
0: Oğlum elin kızlara girip girip çıkıyor. Anandan mı esirgiyorsun?
1: Yok.
0: Akşam da yemeğe gideriz. Bir tanecik ananım. Oğlumun hayrını görmek suç mu? Kenan. Acıyor vallahi her yerim. Acıyor vallahi.
1: İyi tamam gel anacığım.
0: Hadi gel.
2: Arkadaşlar komutla bir, iki, üç. Tamam. Alo?
3: Feride Yalçın.
2: Buyurun benim.
3: Bankadan arıyorum.
2: Banka mı?
3: Evet efendim, almış olduğunuz krediyle ilgili arıyorum.
2: Evet.
3: Kredinizin vadesi geçmiş Feride Hanım.
2: Ama nasıl olur canım, benim sözüm ödedi, biz daha bugün konuştuk.
3: Maalesef biz böyle bir ödeme görmüyoruz. Ödemeyi en kısa zamanda yapmazsanız hakkınızda yasal takip süreci başlayacak.
2: Yasal takip mi? Ama biz ödemeyi... Anladım. Peki teşekkürler.
4: Ya birkaç saat.
2: Ali olmaz.
4: Niye?
2: Ya bu kadar kıyametten sonra.
4: Ya Seyhan.
2: Ali ablam bir artık gözden uzak olun dedi.
4: E tamam işte.
2: Ne tamam işte?
4: Ablandan bu akşamlık izine.
2: Ali ya.
4: Ya birkaç saat ya. Fazla bir şey istemiyorum ya. Bir yere götüreceğim seni.
2: Nereye?
4: İzin alacağım mı?
2: Ya Ali.
4: Ya bıktım artık seni böyle üzgün görmekten ya. Bir iki saat fazla bir şey istemiyorum. Evet Mahir.

0: Efendim?
1: Yiğit. Nasılsın oğlum?
0: Amca?
2: Amca mı? Bu amca özledi herhalde. İkide bir arayıp duruyor.
3: Ya tabii ne demezsin. Ne istiyor? Ya bilmiyorum ki. Türkiye'ye gelmişler.
0: Anlamadım.
1: Adresi ver diyorum. Oğlum size geliyoruz.
2: Konur sokak.
3: Ne yapacakmış?
1: Ne o? Babanın evinden taşınmışsınız.
2: Taşınmadık amca. Atıldık.
1: Bir kağıt kalem ver Hülya.
3: Al.
1: Konur sokak.
2: 8 numara.
1: 8. Tamam. Geliyoruz oğlum. Konur sokak 8.
3: Ne olmuş? Ne diyor?
2: Geliyorlar.
4: Ya amca işte tamam özlemiş.
3: Ya ne özlemesi ya? Özlese 40 kere gelirdi. Kesin bir şey isteyecek.
5: Hoş geldin patron.
6: Hoş bulduk.
5: Patron, Samim abiden bir haber var mı?

0: Aşkım hazırlan.
1: Ne hazırlanması Kenan?
0: Akşam sizi yemeğe çıkartıyorum.
1: Bizi mi?
0: Anacığımla seni.
1: Ya ne yemeği Kenan Allah aşkına?
0: Dükkanı kutlayacağız Feride. İş kurduk, şöyle ailece bir yemek yemedik.
1: Kenancığım, benim seninle konuşmam lazım.
0: Tamam güzelim.
1: Tamam da ne zaman konuşacağız Kenan?
0: Akşam konuşuruz işte. Meli ablayı da al, şöyle güzel bir yemek yiyelim.
1: Tamam, akşam konuşuruz.
0: Tamam, bay bay.

0: Sağ olasın. Mertcan!
1: Evet?
0: Amcayla yengeye bir merhaba yok mu oğlum?
2: Mertcan!
0: Efendim, ben çocukların amcasını Zeki.
2: Tanıdım. Hoş geldiniz, buyurun.
0: Geç. Gel.
2: Zeki abi.
0: Sevim. Ne haber?
2: İyidir abi, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Yiğit.
3: Merhaba amca.
0: Merhaba. Nasılsın Eda?
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ ol.
1: Samim Bey, ne oldu kolunuza?
3: Taza, yenge, önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun ya Samim.
2: Sağ olasın.
3: Buyurun, buyurun oturun.

0: Mertcan, sen unuttun mu beni oğlum?
1: Unutmadım.
0: Aferin sana.
2: Nasıl geçti yolculuk?
3: İyi geçti vallahi. İşten iki gün izin aldık, kaçtık geldik işte.
4: İşe girdin ha Zeki abi?
3: Girdim Semim, girdim hayırlısıyla.
4: Hayırlı olsun hadi.
5: Sağ olun.
4: Bak.
2: Sen dursan.
4: Yo ben bakarım ciğerim, ben bakarım sadece. Aliye?
0: Sami al şu tencereyi, vallahi devrileceğim.
4: Sen mi tencere mi?
0: Allah Allah, al şunu Sami.
4: Ya bir tane sağlam elim var, onu da sana hediye edeceğim.
3: Geleceğim dedim, geldim değil mi oğlum?
4: Evet amca.
0: Görmeyeli büyümüşsünüz çocuklar.
2: Çocuklar çabuk büyüyor.
6: Kim var içeride?
4: Çocukların amcası.
6: Çocukların amcası.
3: Çocuklar, okul nasıl?
4: İyi, iyi.
3: Sen ne de?
6: Bilmiyorum ki, ben daha yeni başladım.
0: O ne demek kızım?
2: Eda daha yeni okul değiştirdi. Devlet okuluna geçti de.
4: Zeki abi, Meliha, Hülya yenge.
7: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
7: Hoş geldiniz.
4: Zeki abi, Hülya yenge Almanya'dan geliyorlar.
0: Maşallah. Buyurun. Yok, ben bir böyle bakacağım.